0: sanat eseri değil ki. Yemek yerinde geçsin demiyorlar. Bir de kahve fincanı yemek tabağı gibi değil. Yemek tabakları daha mütevazidir. Sarayda gördüğünüz çok süslü yemek tabakları ziyafetler içindir veya teşhir içindir.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi yemek tabağının görünen tarafı içi.
0: Evet.
1: Ama fincanın görünen tarafı dışı.
0: Dışı evet aynen öyle. Ama o yemek tabakları da çok zarifti. Sultan Abdülhamit'in yemek tabağı var. Evet. Beyaz, düz beyaz. Çok hafif, kendinde bir şeyi var. Böyle yükseltisi var. Kenarında altın yaldız var. Bir köşesinde padişahın monogramı var.
1: Bu zaten klasik olmuş
0: klasik
1: bir
0: değil mi? Ama ona baktığınız zaman bile o sadelikte muazzam bir zarafet görüyorsun. İşte diyorsun bu padişah tabağı.
1: İşte o porselen, evet. Ya da işte o fincanların yapımında kullanılan o incecik porselen. Evet. Şöyle tuttuğunuzda arkasında güneşi görebilecek
0: şimdi
1: kadar.
0: Fincanların alameti daha önce de söyledik ince olmasıdır. Mümkün mertebe ince. Elbette Türkler Çin'i ve porselen sanatta çok ileri gitmişlerdi. Başkalarından öğrendiler bunu ama çok ileri götürdüler. Kendi damgalarını vurdular. Kahve fincanları porselenden yapılıyor. İnce porselenden yapılıyor. Ve şeffaf gibi olanı makbuldür. Camın yaygınlaşmasıyla camdan yapılanlar da olmuş. Cam fincanları da gördüm ben. Ama onu da cam olduğunu zor anlıyorsunuz.
1: O kadar süslemiş,
0: o kadar süslemişler ki porselen zannediyorsunuz.
1: Bir de hep altınlı bir şeyler var içinde.
0: Evet, mutlaka altın yaldız kullanılmış. Hı hı. Kahve fincanlarında sizin işaret ettiğiniz gibi çiçek kullanılmış. Motiflerin çok enteresan, yani her kahve fincanının üzerinde bir kompozisyon var. Yani sanatçı kahve fincanına bir kompozisyonu yerleştirmiş. Kahveden önce kahve fincanı sizi mest ediyor. Kahve fincanlarının çok çeşitli renkleri var.
1: Peki bu bir hiyerarşi belirtiyor mu? Rengi, deseni, inceliği?
0: Evet, işte inceliği ve deseni sadece kadın erkek farkını beyan
1: mesela
0: ediyor.
1: Zengin yok, bir aileyle yok. Fakir bir aile arasında.
0: Tabii ki o
1: alım gücü.
0: Alım gücüyle alakalıdır. Anladım. Yani o oradaki desenlerin bir sembolü yok. Alım gücüyle alakalıdır. Ama şimdiki gibi düz beyaz bir fincan, porselen fincan hiçbir zaman bir Osmanlı Türkü'nün kahve içeceği veya kahve ikram edeceği bir şey değildir. Halbuki şimdi o düz beyaz porselenlerde ben zarif buluyorum. Ama bir Osmanlı için bir de şöyle bir durum var. Hayatın renklendirilme vasıtasıdır bunlar. Yani çok da renkli bir hayatınız yok. Bundan 500 sene önce rutin bir hayatınız var. Belli bir çevrede geçiyor. Bu hayatınızı işte renkli kıyafetlerle, camınızı çiçeklerle doldurarak, süslü kahve fincanlarıyla ikramda bulunarak renklendiriyorsunuz. Bu aslında yüksek bir insan meziyetidir. Küçük şeylerle zevkli bir ortam meydana getirmek.
1: Bir de şöyle bir şey var, kadınlar açısından bakalım. Zaten dışarı çok fazla çıkamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla dışarıda yapamayacağınız her şeyi o evin içine taşıyorsunuz. Evet. Aslında bu kadar yavaş yapılması, seremoniye dönmesi, gün içinde bunu yapabilecek vakitleri olmasından da kaynaklanıyor.
0: Tabii o da var. Hızlı evler, bir hayat yok.
1: Evet, evler kalabalık, bir fincan, yani o mangal yakılmış, kenarında kahve cezvesi sürekli bekliyor kenarda. Hadi kahve içelim dediğinizde en fazla biraz ortaya doğru sürüyorsunuz.
0: Evet. Bir de tabii Osmanlı Türk'ün sosyal hayatında bir ağırlık var. Bu ağırlığı bugünkü ağırlık gibi düşünmeyin. Yani tez canlılık yok, aşırı hareket yok. Normal bir rutin bir hareket var.
1: Gün sonunda hepimizin evet. hayal ettiği o günü yavaşlatma,
0: evet.
1: anda kalma.
0: Evet, anda kalma.
1: Değil mi? Şimdi çok
0: onlar
1: konuşuyoruz.
0: Belki
1: onlar bizden önce yapmışlar.
0: Yapmışlar. Belki şuurluydu, belki değildi ama o bizim kültürümüzün eseridir. Yani ahireti devamlı düşünmek, dünya hayatının geçiciliğini bilmek, hiçbir şeyi çok fazla istememek, hiçbir şeye çok fazla üzülmemek. Ve bir de bana sorarsanız, şimdi insanlar eskilerin hayatının zor ve tatsız olduğunu düşünüyor. Zor olduğu belki doğru ama zor neye göre? Ama tatsız olduğunu
1: çok
0: düşünmüyorum.
1: Çok kolay şimdi hayatımız.
0: Fevkalade hayatı severek dünyayı ahirete feda etmeden severek, renklendirerek yaşadıklarını görüyoruz.
1: Kahveyle ilgili iki şey soracağım. Bir tanesi nohut kahvesi.
0: Evet.
1: İkincisi kız isteme kahvesi. Evet.
0: Şimdi kahvenin bulunmadığı zamanlarda, yani kıtlık zamanlarında ya fakirlik zamanlarında herkes kahveyi bulamaz, ne yaparlardı? Ben o zaman onu yaşlılara sordum. Dediler ki nohutu kavurduk, onun yerine onu bir kahve olarak pişirdik ve içtik. Nohut kahvesi bugün menengiç kahvesi denilen, ki benim çok tercih etmediğim bir kahveye benziyor. Ama yokluklar insanlara biliyorsunuz çok şey yaptırır.
1: Öğretiyor.
0: Evet. Çayın olmadığı bir zamanda hayatınızın merkezinde kahve var. Ve her ne şekilde olursa olsun bu kahveyi değerlendirmişler. Şimdi kahve her yerde ikram ediliyor, herkese ikram ediliyor. Kahvenin bir ritüeli var elbette. Hı hı. Fakat tabii ki kahvenin en folklorik hususiyeti kız isteme kahvesidir.
1: Hep mi böyle?
0: Hep böyle.
1: Eskiden evet. Mesela eskiden ben hep mesela bazen bazı şeyleri merak ediyorum. Diyorum ki ilk kız istemeye gittiğinde kime kahve pişirmişler? Nereden çıkmış bu acaba?
0: Siz tabii hiç bulunamayacak bir şey istiyorsunuz. Bunu bilmek mümkün değil. Çünkü sosyal tarihin ilklerini bulmak çok zordur. Elinizdeki doneler size bunu verir ama şimdi kız istemede zaten erkek bulunmazdı. Kız istemede erkeğin bulunması çok sonraki tarihlerdir.
1: Ya, tuzlu kahve çok sonra.
0: Çok
1: yani.
0: Sonra. Ondan önce kızı istemeye gidenler oğlanın dayısı. Baba da bir bulunmazdı umumiyetle. Yani oğlanın daha çok
1: erkek
0: dayı.
1: Erkek olur muydu kız istemede? Tabii.
0: Erkek olur, kadınlar olur, erkekler olur. Kadınlar içeride, erkekler burada.
1: Şöyle ayırmak lazım. Önce bir görmeye gidiyorlar, bir kahve içiyorlar.
0: Şöyle. Şimdi evlenmek isteyen kişinin anne babası bu işi buluyor. Annesi buluyor. Oğlan kız bulamaz. O zaman şimdiki bir karışık bir hayat yok. Çok nadir kızı görmüştür, beğenmiştir, aşık olmuştur ayrı. Anne kız aramaya başlıyor. Kız nerede aranır? Etrafa sorarsınız. Bizim oğlumuz var. Şöyle bir kız arıyoruz. Filanca yerde bir kız var derler. Eğer akrabanızda yoksa. Gidersiniz o eve sabahleyin çok erkenden bir baskın yaparsınız.
1: Mümkün mü?
0: Evet mümkün. Çok gördüm.
1: Açılır mı kapı?
0: Gördüm tabii ki. Tabii
1: ne
0: ki.
1: Münasebet?
0: Açılmaması menfi bir dedikodu meydana
1: ama
0: getirir.
1: Ama şöyle bir şey. Yani tanımadığım bir insana.
0: Evet. Ben pederin amcazadesini ziyarete gitmiştim. Çünkü annesi gelmişti yaşlı onu ziyarete. Bugünkü saatle 7:30-8 gibi kapı çalındı. Hemen evde bir telaş. Ondan sonra anladılar onlar tabii. Sonra ben dedim öyle evet dediler. Kadınları aldılar içeriye. Nasılsınız, iyi misiniz? Tanrı misafiri dediler. Geldiler içeriye, oturdular. Tabii biz oturmuyoruz, erkekler tarafındayız. Onlar hanımlar tarafında. Evde bir kız var. Güzelce bir kız, metini duymuşlar. Sarışın, mavi gözlü muhtemelen. Oturdular, bir kahve içtiler ve gittiler.
1: Kızı gördüler mi?
0: Kızı gördüler. Kız çıktı yanlarına. Kız çıkmaması da ayıptır, kapının açılmaması da ayıptır. Neden? Sağda solda derler ki, gittik bizi eve almadılar. Gittik kız yanımıza çıkmadı, kızın kısmeti kapanır, kimse gelmez. Kız için menfi bir propaganda olur.
1: Allah Allah.
0: Sonra olmadı o. Kız tarafımı istemedi, oğlan tarafımı zannediyorum kız tarafı istemedi. Oğlanın bulunduğu yer uzak diye emin değilim şu anda. Buna ben şahit olduğum için söylüyorum. Anlatsalar hakikaten inanılacak bir şeydi. Bunun esprisi şu. Sabah erkenden gidelim. Evi tabii haliyle görelim.
1: Ama sabah saat 7:30'da tabii hali evde yataktır yani.
0: İşte eskiden öyle değildi. Eskiden insanlar erken kalkarlardı. Hayata başlarlardı. Bu benim anlattığım tabii seneler önce. Şimdi artık böyle yapsanız kapı açılmaz çünkü uyuyor olurlar.
1: Tabii canım sabah 7:30 düşünün yani. Kendi evlerimizden paylaşalım. Evet.
0: Şimdi
1: böyle bir şey mümkün
0: olmaz. Bu birinci
1: olmaz.
0: Safa. Kadınlar gördüler. Eğer kızı beğenirlerse tekrar görüşürüz derler. Kızı beğenmezlerse bir şey söylemezlerdi. Giderlerdi. Ondan sonra kızı soruştururlar. Veya zaten soruşturmuşlardır önceden. Derler ki size gelmek istiyoruz. Ne zaman gelelim?
1: Buraya bir parantez açacağım. Bir kitap okumuştum. Hı. Orada şöyle bir şey geçiyordu. Yine böyle çat kapı gidiliyor ama öğleden sonra kahve ikram edilmesini bekliyor erkek tarafı. Edilmiyor. Bekliyor edilmiyor. Kalkıp da gitmiyor.
0: Evet.
1: Yani kahve ikram edilmemesi aslında bu ziyaretten hoşnut olunmadığını da gösteriyor.
0: Evet, şimdi şöyle, eğer kız tarafı bu ziyareti abes bulursa kahve ikram etmez. Yani geçiştirir karşı tarafı. Karşı taraf mesajı anlar. Hı-hı. Bu bir mesajdır. Ama yani kalkıp oturmaya devam etmezler. Bir müddet otururlar, kahve ikram edilmiyorsa kalkarlar. Hı-hı. Anlarlar ki kız tarafının
1: isteği yok, gönlü yok.
0: İsteği evlendirmeye gönlü yok ama nezaketen evi açtılar ve kızı bize gösterdiler. Bunu en azından bu propagandayı yapmazlar. Kız bize çıkmadı, kapıyı açmadı Hı-hı. demezler. Bu gönül işi. İstemeye giderler. Kadınla erkekli Hı-hı. bir grup. Bu grupta erkek olmaz. O zaman ayıp karşılığında damadın. Damat zavallı kızı görmüş müdür, görmemiş midir? İki türlü oluyordu bu iş. Bazen damada hiç sormuyorlardı. Kıza da damada da. Birbirini görmüyordu. Bu tabii yanlış bir şey ama şöyle düşünüyorlardı. Görsen ne olacak ki? Biz gördük, beğendik, karar verdik. Eskiden anne babalar çocukların namına karar verirlerdi. Haklılık payı da vardı. Çünkü gençlerin çoğu malumunuz çok mantıklı karar veremiyor. Ama bu kadar da belki mübalağa. Ama bu anlattığım çok eski bir devirde oluyor. Ama umumiyetle daha aklı başında olanlar.
1: Ama yine de bir kez görüşmesi değil mi? Evet demeden önce,
0: bunun dışında,
1: hayır demeden önce.
0: Aklı başında olanlar elbette ki kızı oğlana, oğlanı kıza müsait bir şekilde gösteriyordu. Çok Avrupa'yı babaannemin tabiriyle çok frenk meşrep olanlar, işte oğlan kız gelsin, oğlan gelsin kızı görsün, konuşsunlar. Hani şey dairesinde, yanlarında biri varken veya yokken.
1: Evde.
0: Yani görüşsünler.
1: Şimdiki kızı. Gibi beraber bir kahve içmeye çıksınlar.
0: Şey yok. Böyle bir şey yok. Evde görsün, konuşsunlar. Anne, birbirlerini görsünler diyordu. Frenk meşrep olmayanlar ise şöyle yapıyordu. Kızı oğlana bir şekilde gösteriyorlar.
1: Kapıdan geçerken
0: veya işte bir yerde. Oğlanı da kızı şey, sokaktan geçerken gösteriyorlar. Yani en azından dışarıdan görmüş oluyor. Böyle bir şey var. Kız istemeye gittikleri zaman, yani karşı taraf tamam gelin dediyse kızı vereceğiz veya vermeyin niyetimiz var demektir. Gittikleri zaman kahve ikram ederlerdi. Erkeklerin bu kahve ikramında tuz koyma meselesi çok modadır malum. Şimdi işi karikatürize ediyorlar. Kahveyi umumiyette kız yapar. Halbuki evde herkes yapabilir kahveyi ama kıza yaptırırlar. Kız eğer kahveye tuz koyarsa ben evlenmek istemiyorum.
1: Şimdiki ailen mesajın beni, tam tersi.
0: Ailem beni zorluyor. Lütfen beni istemeyin.
1: Demektir. Burada gizli bir aslında şey mesajı var. Bir kurtarın beni mesajı
0: Hatta
1: var.
0: Hatta oğlanların gelmesi adet olduktan sonra artık kaç göç ortadan kalkmış. Kızla erkekli beraber maile istemelerde. Hasreten oğlanın fincanını böyle yaparlardı. Oğlana bir mesaj verirlerdi. Yani izzeti nefsin varsa.
1: O da zaten işini belli etmez değil mi? Belli etmez
0: tabii ki, ayıp olur. Haysiyetin varsa ben seni istemiyorum. Nazikçe bu işten vazgeçin demektir. Diyeceksiniz o zamana kadar. O zamana kadar kolay değil. Kızın ben istemiyorum de haber göndermesi, aracı koyması her zaman mümkün olmuyor.
1: Peki o noktada yani artık herkes istemeye gelmişken çocuğun da annesi, babası, dayısı kimse hani
0: varken karşılıklı işaretleşmeler oluyor ve istemeden kalkıyorlar. Evet, buna da ben şahit oldum. Karşılıklı bakışmalar, işaretleşmeler zaten biliyor insanlar bunu. Ama şimdi mesela bu unutulmuş tamamen. Şimdi kızın oğlana şeyse yani şaka jestidir.
1: Bir de tahammül gücü gibi hani bu tozu kahveye tahammül ediyorsa.
0: Tahammül ediyor mu, etmiyor mu? Oğlanlar şimdi oğlan eğer cabbarsa o içiyor, ay çok güzelmiş kahve falan diyor. Hı-hı. Yani neticede bir kere tuzlu kahve içmek zor bir şey değil. Yani yüzünü buruşturacak çıt kırıldı mı oğlan da var mıdır? Bundan dolayı kız damat tuzlu kahve yüzünü buruşturdu ben vazgeçtim der mi? Oralarını pek bilemiyorum ama tuzlu kahvenin böyle bir
1: gerçek hikayesi bu. Tuzlu kahvenin gerçek hikayesi.
0: Ben bunu eski insanlardan dinledim. Bu benim kendi yorumum değil. Eski insanlar dediler ki böyle yap artık. Başka çare yok.
1: Yani aslında son bir hamle
0: son
1: kızın.
0: Son bir hamle. Kızı kurtarma kendini, hamlesi. Evet.
1: Şimdiki bir dinleyeceğimiz gibi bir işaret var ya böyle dört parmağımızı açıp kapatıyoruz.
0: Onun gibi. Şeyden önce son çıkış. Çünkü diyeceksiniz ki ben istemeden sonra bozulur. Ama o zaman herkese duyulduğu için kızın da oğlanın da adı çıkar.
1: Bu daha az zarar veren bir şekil.
0: Anlaşamadılar derler. Kız istemedi anlaşamadılar derler. Ama ondan sonra olursa bir kusur çıktı, bir problem çıktı diye düşünürler. Bu son şeydir. Bakın kültürel şeyler, lisan nasıl değişiyor? Kültürel unsurlar bile zaman içinde değişiyor, farklılaşıyor, başka manalar kazanıyor.
1: Şimdi tabii günlük hayatımız o kadar değişti ki yani kızla erkeğin birbirleriyle ilgili fikirlerini ya da evlenmek isteyip istemediklerini daha önce birbirlerine söyleme fırsatları olduğu için
0: tabii,
1: artık
0: şimdi
1: bu işin magazinine
0: dönmüş. Komik de bir şey. Evet, magazine dönmüştür.
1: Program böyle hakikaten ilk defa duyduğumuz bir şeyle kapatmakta keyifli oldu. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Özlemişiz bu güzel bilgileri.
0: UNESCO Dünya Kültürel Mirasına Türk kahvesini aldı bundan seneler önce ve çok çeşitli meziyetleriyle överek, yani sadece bir kahve bir gıda olarak değil, sosyalleşme vasıtası, fiziki ruhi rahatlık vasıtası olduğu için kültürel mirası almıştır.
1: 40 yıllık hatırı var diye boşuna demiyoruz değil mi?
0: Şimdi kahve unutuldu ama bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dostluklar nasıl devam edecek?
1: Evet. Dargınları barıştıran 40 yıl hatırı olan kahvenin hikayesini konuştuk bugün. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz "Ya Rabbi, azabınla helak etme" diye

0: Yani var. Şimdi peki olmuş mu? Olmuş. Lut kavmi. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Lut kavmi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Birçok misaller var bunların.
1: Hep helak edilmiş değil mi?
0: Helak edilmiştir tabii. Mesela Lut kavmi yerin dibine batırılmış. Aha, şimdi Lut gölü var işte. Lut gölü var yerinde. Yerin dibine geçirilmiştir. Hud kavmi ki Hud Aleyhisselam döneminde. Ve hani şimdi diyorlar ya efendim işte teknoloji bilmem ne. Ya bu Hud kavmi yani o kadar ilerlemiş ki yani bizim hatırımıza hayalimize gelmeyecek şekilde binalar yapmaları ondan sonra ticarette olsun sanatta olsun çok ilerlemişler. Onun için de kibirliydiler. Hud Aleyhisselam onları anlattıkça Hud Aleyhisselam dedi ki bak dedi eğer dedi iman etmezsen Allah-u Teala helak edecek. Mağaraları böyle de şey, dağları delmişler. Dağların içerisine evler bile yapmışlar. E şimdi kazma kürekle delinir de ama başka alet ve edevat da olması lazım. Bu insanlar bunu becermiş, yapmışlar. Ama bu yapmaları neticesinde kendilerinde bir kibir ağası olmuş. Ve Allah-u Teala Hud Aleyhisselam'a diyor ki onları bildir. Eğer böyle devam ederlerse onları helak ederim. Rüzgar da helak etti onları. Hatta o Hud kavminin lideri o bile görüyor. Diyor ki böyle diyor mağaraların diyor önüne koyduğumuz o diyor kapıları taştan kapıları diyor. Koca iri insanlar diyor elleriyle tutuyor. Fırlatıp atıp içerideki insanları kollarını uzatıyorlar dışarı atıyorlar. Kim onlar? Onlar diyor Allah-u Teala melekleri. Peki diyor biz diye iman edersek onlar cezalandırılacak mı? Adama bak ya.
1: Adam hangi hesabın peşinde ya?
0: Cezalandırılacak mı? Hud Aleyhisselam diyor ki onlar Allah-u Teala'nın emrini yapıyor. Cenab-ı Hak'tan aldığı emri yerine getiriyor. Niye cezalandırılırsın? Onlar melektir buyuruyor. Onlar ne emredecek?
1: Herkes kendin gibi biliyor.
0: Tabii. Cehennemdeki melekler. Yani azap için aynı şekilde şey yapılmış. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri anlatıyor cehennemde. Bir kitabında orada buyuruyor ki öyle azap şekilleri var ki buyuruyorlar. Mesela birisini elini bağlamışlar, koymuş, oturtmuşlar. Bir melek gözü görmüyor, kulağı da işitmiyor onu. Eline bir tokmak vuruyorlar, devamlı sürede buna vuruyorlar. Adam bağırıyor, çağırıyor falan duymuyor. Azap şekli bu. Yani Allah-u Teala hani nasıl bir iletişim var onu ben bilemem. Biz bilemeyiz. Allah-u Teala ona şey yapıyor. Ha, zahiren öyle anlatılıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hatta İsa Aleyhisselam havarileriyle bir yere gidiyormuşmuş Mustafa Bey. Bir bakmış ki kasabadan geçiyorlar. Hepsi ölmüş. Sağ kimse yok. İsa Aleyhisselam ulul azm peygamber. Bakıyor. Diyor ki bu diyor sıradan bir ölüme benzemiyor. Ani bir bunlara azap gelmiş. Hepsi o azabın neticesinde böyle olmuşlar. On sana bir ölünün cesedin başında elini kaldırıyor dua ediyor. Allah-u Teala ölüleri dilde mucizesi ihsan etmişti ya kendisine. Allah-u Teala ruhunu iade ediyor. Ona diyor ki hepiniz ölmüşsünüz. Siz ne yaptınız diyor. Ne haldeydiniz? Adam diyor ki ey Allah-u Teala peygamberiydi. Biz dünyayı, dünyadakileri çocuğun annesinin memesini, sütünü sevdiği gibi seviyorduk. O sevgi diyor, bir gece diyor, ansızın diyor, bir felaket geldi, hepimiz öldük. Yani Allah-u Teala böyle helak etti, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitmişti. Taif'te aşağı yukarı epey bir kaldı, kimse inanmadı. Çocuklarına, kölelerine tembih ettiler, Peygamber Efendimiz'i yuhaladılar, taşladılar, yollarına aynı şekilde dikenli çalılar attılar. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam, dağlara müvekkil olan melekle beraber geldi. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah bu melek Allah-u Teala'nın emriyle geldi. Senin emrine verdi. Dağlara müvekkildir. Sen dersen ki bu Taif yerin dibine bassın. Lut kavmi gibi. Veyahut da buharlatsın. Hiç yani yokmuş gibi olsun. Ne dersen onu yapacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben helak etmek için gönderilmedim. O ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Hatta

0: Menakıb-ı Çağrıyari bizim kitabında da yazıyor da bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ziyarete geliyor Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki ya Cebrail buyuruyor. Ya Cebrail karındaşım Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de benim için seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Yani yer, kat, gökler, melekler, cemaat, nebatat, tebaası hepsi için rahmet olarak gönderdim. Bu rahmetten sana da pay düştü mü? Diye soruyor. Gönderen o. Bu rahmeti alemlere gönderdi. Sana da düştü mü? Düşmez olur mu ya Resulullah? Ben dedi hep korkardım. Yani Cenab-ı Hakk'ın gadabına uğramaktan korkardım. Ama ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. O sureyi getirirken orada Cibril-i Emin ifadesi geçiyor. O zaman diyor ferahladım. Bundan diyor bana büyük rahmet olur mu? Yani emin olduğumu diyor Rabbim o zaman bildirdi. Daha önce bilmiyordum diyor. Bu da diyor senin sebebinle. Bir de aralarında bir şey geçmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a ey kardeşim, ya kardeşim diye hitap edermiş. Bir gün Cebrail Aleyhisselam demiş orada tabii akıllı varlık. Onlarda nefsi yok ama. Diyor ki ya Resulullah çok özür dilerim ama diyor. Sen dünyaya gelmeden önce ben vardım diyor. Ben senin abin konumundayım diyor. Niye bana kardeşim diyorsun? Hatırına gelmiş. Ve sormuş da niye bana kardeşim diyorsun diyor. Ben senin abin konumundayım. Bunun üzerine Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Seni Cenab-ı Hak yarattığı zaman ne gördün? Bir tane yıldız gördüm diyor. Peki o yıldıza tekrar bakabilir misin? Bakarım diyor. Bak diyor. Git bak diyor. Geliyor. Haklısın diyor. O senin nurunmuş ya Resulullah diyor. Ben yaratılmadan önce yaratılmış. Yani diyor. Tamam diyor. Sen benim abimsin. Evet. Yani sen benden önce yaratılmışsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte hep dua ederlermiş ya Rabbi bizi gadabınla öldürme, azabınla helak etme ve bundan önce bizi afiyet ihsan eyle. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin sonu yatsı namazlarından sonra okunan Amine Resulü diye başlayan oradaki o ayetlerin sonlarında orada Allah-u Teala bana şöyle dua edin. İşte öncekilere yüklediğin gibi bize fazla yükleme, onları helak ettiğin gibi bizi de helak etme. Bana böyle dua edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın gadabı harekete geçerse Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ondan başka kimse durduramaz. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle bir ağacın altında kavli yapıyormuş. Orada bir tane müşriklerden birisi atarmış onu gelmiş. Elinde de kılıç varmış falan. Kılıcı kaldırmış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyanıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, seni diyor benim elimden kim kurtarır? Rabbim kurtarır diyor. O anda bir titreme geliyor. Eli kalıyor böyle kullanamıyor falan. Düşüp bayılıyor. Peygamber Efendimiz de o kılıcı alıyor. Dönüyor sana. Şimdi diyor seni benim elimden kim kurtarır? O adamcağızın sözü hoşuma gidiyor. Diyor ki beni diyor ancak diyor, sen kurtarırsın. Doğru. Yani Allah-u Teala'nın gadabı yine Allah-u Teala o gadabını çekerse olur. Azabını çekerse olur. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini yani alemlere rahmet olarak gönderdiği için Peygamber Efendimiz'i ve onun ümmetine önceki ümmetler gibi gadab etmiyor. Helak etmiyor. Hatta Mekke'nin müşrikler de dedi. Ben dedi böyle dedi işte Kur'an diyorsun, ayet diyorsun, orada azaplardan bahsediyorsun. Hani biz de helak etse ya. Peygamber Efendimiz durdu ki ben aranızdayım. Ben varken Allah-u Teala umumi bela göndermez buyuruyor. Ve kitaplarda bir şey yazıyor Mustafa Bey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken onun bulunduğu zaman diliminde oradakilere yani umumi bela gelmediği gibi Peygamber Efendimiz'in varisi de bir ehl-i sünnet alimi bir beldedeyse orada emir yapılıyorsa oraya umumi bela gelmiyor. Umumi bela gelmiyor. Hani bazıları merak ediyor. Umumi bela nasıl olur? Ya Suriye'nin başına geldi. Adamların vatanları bile yoktu değil mi? Tabii. Afganistan'ın başına geldi.
1: Evi barkı kalmadı kimse.
0: Evi barkı bile kalmadı. Hatta Ebu Bekir Berrak Hazretleri oğluna mektebe göndermiş. Bir gün çocuğun benzinin sararıp bedeninin de titrediğini görmüş. Sebebini sorduğunda efendim hocam bana Müzemmil suresinin 17. ayetini öğretti. O ayette Cenab-ı Hak mealen eğer siz dünyada küfrederseniz, inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günde kıyamet gününün şiddet ve azabından kendinizi nasıl koruyabilirsiniz buyuruyordu. Bu ayetin şiddetinden böyle oldum diye cevap verdi.
1: Daha sonra çocuk hastalandı ve bir müddet sonra da vefat etti. Babası Ebubekir Berrak Hazretleri oğlunun mezarının başında ağlayarak kendi kendine şöyle dedi: "Ey Ebubekir, çocuğun bir ayet işitmekle hastalanıp can verdi. Bunca yıldır Kur'an-ı Kerim okur hatmedersin. Sana bir şey olmuyor. Yoksa kalbin taş mıdır?"
0: Ana. Halbuki Ebubekir Berrak Hazretleri evliyadan bir zat. Evliyadan bir zat. Dolayısıyla şimdi evet, ben şu kadar hatim ettim. Ben şu kadar umreye gittim. Neyin değişti? Ne değişti? Hiçbir şey. Evet. Bir tabir kullanırlardı ama ne manaya geliyor? Çayca gitmiş, suca gelmiş derlerdi. Yani boşu boşuna gitmiş, boşu boşuna gelmiş yani. Boş gitmiş, boş gelmiş. Bir şeycik yok yani. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, bir şey yok. Şakik-i Belki Hazretleri de Allah-u Teala'nın azabından korkmanın alameti haramları terk etmektir. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitli olmanın alameti de çok ibadet etmektir. Daha ne söylesinler Mustafa Bey?
2: Söylenecek her şeyi söylemişler.
0: Cenab-ı Hak anlayışınızı artırsın.
2: Peki efendim. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Güzelce abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyene cennetin 8 kapısı açılır. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
4: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına giderken yolda bir kadın önüne çıktı. Kucağında küçük bir çocuk vardı. Selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. O kadın, "Ya Resulallah, bu çocuğum doğduğundan beri onu bir şey tutuyor ve çok zahmet veriyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini uzatarak kadından çocuğu aldı. Mübarek ağzının suyundan çocuğun ağzına koydu ve "Ey Allah'ın düşmanı, çık, ben Resulullah'ım," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. "Bundan sonra söylediğin sıkıntı olmaz," buyurdu. Veda haccından dönerken o kadının bulunduğu yere ulaşmıştık. O kadın bir koyunu kebap yapıp getirdi. "Ya Resulallah, ben sıkıntıdan kurtardığınız çocuğun annesiyim," dedi. Resulullah, "Çocuğun hali nasıldır?" diye sordu. Kadın, "Sizinle ilk karşılaştığımız günden beri hiç sıkıntı çekmedi," dedi. Üsame radıyallahu anh şöyle nakleder: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, 'Ey Üsame, o koyunun bir kolunu ver,' buyurdu. Verdim. 'Sonra bir kolunu daha ver,' buyurdu. Verdim. Tekrar 'Ey Üsame, bir kolunu daha ver,' buyurunca, 'Ben ya Resulallah, bir koyunda iki koldan fazla olmaz,' dedim. 'Eğer böyle söylemeseydin, her elini uzattığında o koyunda biz istedikçe devamlı bir kol daha bulurdun,' buyurdu. Sonra, 'Ey Üsame, çevreye gidip bak. Kazayı hacet için tenha bir yer var mıdır?' buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolaştım. Ne insanlar arasından çıkabildim, ne de tenha bir yer bulabildim. Geri dönüp durumu Resulullah'a bildirdim. 'Hiç ağaç ve taş gördün mü?' diye sorunca, 'Evet, bir yerde 3 hurma ağacı ve diplerinde de birkaç taş gördüm,' dedim. 'O ağaçların ve taşların bulunduğu yere git ve Allah'ın Resulü birleşmenizi istiyor,' de," buyurdu. Gidip aynen söyledim. Onu insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala için o ağaçlar köklerinden sökülüp toprağa yararak sıçraya sıçraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek ağaç gibi oldular. Taşlar da birbirlerinin üzerine çıkarak bir yerde toplanarak duvar oldular. Gelip durumu Resulullah'a bildirdim. Su getir buyurdu. Hemen suyu hazırlayıp onlardan evvel götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sonra çadıra geri geldi. Ey Üsame, o ağaçlara ve taşlara Allahü Teala'nın Resulü geri yerinize gitmenizi istiyor. Yerlerinize gidiniz diye söyle buyurdu. Buyurduğu gibi söyledim. Resulullah'ı insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için her birisinin sıçrayarak önceki yerine gittiğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bırakırlar. İsterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti. Sonra Allahümme er-Refikul Ala buyurdu. Anladım ki Refikul Ala'yı seçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu oldu. İbni Mesud radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce bizi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde topladı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. Allahü Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz rıhletiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabımdan ayrılıp Allahü Teala'ya kavuşmak, cennette olmak zamanı yaklaştı buyurdu.

0: Birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse, onun Allahü Teala'nın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse haramdır. Eğer yalnız Allahü Teala'ya güvenilip o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu, Allahü Teala'nın her şeyi sebep ile yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur. Ölüyü yakmak, ruhu yersiz bırakmak olur. Ölüyü toprağa gömmek ise ruh için bir yer belli etmek olur. Bunun içindir ki gömülmüş olan velilerden ve başka salihlerden faydelenilmektedir. Ölülere yardım etmek de mümkün olmaktadır. Yakılan ölüler için bunlar düşünülemez. Peygamberler ve evliya öldükten sonra bunlardan yardım istemeye meşayih-i izham ve fıkıh alimlerinin çoğu caizdir dedi. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kamillerin, velilerin, kaddesallahu teâlâ esrârehumül aziz, ruhları diriyken olduğu gibi öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Her şey onun kudretiyle olmaktadır. Her insan Allahü Teala'nın kudreti karşısında diriyken de ölüyken de hiçtir. Bunun için Allahü Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla bir kuluna ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır. Dua eden Allahü Teala'dan istemektedir. Duasının kabul olması için Allahü Teala'nın sevdiği bir kulunu vasıta yapmaktadır. Ya Rabbi, kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver demektedir.
1: Değerli izleyenler, bu bölümde sorularla devam edeceğiz. Osman Ünlü hocamıza birkaç sorumuz olacak. Bugün tek soruyla iktifa etmeye çalışacağız. Çünkü önemli bir konuda hocam, müsaade ederseniz bir sorumuz var. Şimdi piyasaya bakıyoruz. Zamanımızda Müslüman kimliği adı altında, hatta senden benden daha Müslüman olduğunu iddia eden bir takım insanlar var. Bir takım fırkalar türedi. Ve ona herkes kendi yoğurdunun tatlı olduğunu söylüyor. Doğru yolda olduklarını, hatta ehli sünnetle alakası olmadığı halde ehli sünnet olduğunu iddia edenler de var. Biz nasıl ayırt edebiliriz? Yani izleyicilerimiz için bunu sormak istiyorum. Doğruyu eğriyi nasıl ayırt edebiliriz?
2: Şimdi usta abi, Kur'an-ı Kerim'de de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeriflerinde bildirmişler. Fakat ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki, bizi izleyen ve dinleyenler şu anda hatırına gelebilir. Ya bu kadar çok fırka, hani tek Allah-u Teala bir, Muhammed Aleyhisselam bir, Kur'an-ı Kerim bir de niye çok bu şekilde böyle çok oluyor? Allah-u Teala yaratırken hepimizi akıl, zeka, sürat-i intikal, idrak yani anlayış itibariyle bir yaratmamış. Aynı şeyi okuyor, farklı anlıyor. Burada bir de ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki, eğer bir kimsenin rehberi, muallimi, üstadı, kamil ve mükemmelse ifadesini kullanmışlar. Ne demek kamil ve mükemmel? Evet. Olgun, kemale ermiş ve erdirebilecek. O noktaya gelmiş.
3: bir rehberi varsa
1: yetişmiş yetiştirebilir.
3: Evet, yetişmiş gibi. Yetiştirebilir bir rehberi varsa problem yok. Bunun en canlı misali Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile bildiriyor ki Eshab-ı Kiram Aleyhisselatü Efendilerimiz arasında herhangi bir ayrılık yoktu. Yoktu. Yani rehber sağlam. Yetiştiren sağlam. Dolayısıyla herhangi bir anlayış söz konusu değil. Ve anlamadıklarını da aynı şekilde arz ediyorlar. Peygamber Efendimiz yol gösteriyordu. Ama sonraki nesillerde bilhassa Eshab-ı Kiram'dan tabiinden sonra, tabiin döneminde yavaş yavaş başlamıştı. Kendilerini alim zannedenler benim anladığım doğru demeye başladılar. Peygamber Efendimiz zaten aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Mesela Yahudiler hadis-i şerifte 71 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı, 70'i sapıttı buyuruluyor. Nasara Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı, 71'i sapıttı. Hadis-i şerifte geçiyor bu. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak, biri doğru yolda kalacak. 72 sapacak. Bu kesin. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Mü'minin suresi 54, Rum suresinin 32. ayet-i kerimelerinde her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir. Gerçekten bu Peygamber Efendimiz'in buyurduğu tahakkuk etmiş mi etmiş? 73 fırkaya ayrılmış. Şimdi haklı olarak mesela siz de diyorsunuz ki bunun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Peygamber Efendimiz ölçüsünü bildirmiş. Doğru yolda olan fırkalar için bu fırkada olanlar benim ve eshabımın gittiği yolda bulunanlardır.
1: Yolda gidenlerdir.
3: Evet, İmam-ı Rabbani Hazretleri Müktübat kitabında çok güzel açıklamış bunu. Benim ve eshabımın yolunda olanlardır. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki benim yolumda deyip bırakmamışlar. Eshabı da dahil etmişler. Çünkü Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizin de hepsi Peygamberimize tabiydi. Çünkü Nisa suresi 79. ayetinde Resulüme itaat eden elbette Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz Resulullah Efendimiz'e tam ittiba ettiler. Peygamberimiz buyuruyor ki benim ve eshabımın gittiği yol. Buna fırkayı naciye denir. Doğru yol denir. Buna bugün mesela ehl-i sünnet vel cemaat denir. Bu ehl-i sünnet kelimesini mezhepsizler de kullanır. Zamanımızda mesela tek kaynak Kur'an. Tek kaynak Kur'an diyenler bu ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Resulüme itaat eden elbette Allah-u Teala'ya itaat etmiştir. Peygamber Efendimiz'e itaat etmiyorsunuz. Tek kaynak Kur'an diyorsun, onu da kafana göre anlıyorsun. Dolayısıyla sapık mı sapık. Ve Eshab-ı Kiram zamanında mezhep var mıydı? İhtiyaç yoktu. Dinin sahibi hayattaydı, her şey ona soruluyordu. Peki ondan sonra İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri bunların üstadları Eshab-ı Kiram veya tabi'in yine Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Peygamber Efendimiz'den gelen bilgiler alıyor. Bunların inanışı, itikadı aynı. Ameldeki farkları da Peygamber Efendimiz ayrı ayrı yaptığı için yaptılar. Dolayısıyla bugün mesela bu mezhepsiz sayfası diyor ki işte dört mezhebe ayrılmışlar. Bunlar birbirlerine kavga etmişler. Bugün tek kaynak Kur'an. Kur'an'dan dinini öğren diyor. Senelerdir mesela biz burada da anlatıyoruz. Türkiye gazetesinde de yazıyoruz. Naklediyoruz. Ya Kur'an-ı Kerim bir tane değil mi? Binlerce meal çıkardılar. Meal de değil, tercüme çıkardılar. Hepsi diyor ki benimki doğru. Hangisi doğru? Yani sen dört mezhebi kaldırdıydın.
1: Hani
3: dört,
1: tek kaynak, tek Kur'an mı? Tekti.
3: Tekti. Ve hükümlerde tek çıkacaktı. Yani. Niye ayrı ayrısınız? Niye ayrı ayrısınız?
1: Herkes benimkini okuyun diyor.
3: Dört mezhebi kaldırdın, yerine 4000 mezhep koydun ortaya. Değil mi?
1: Doğru.
3: Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş. Resulullah Efendimiz'e itaat edilmesi gerekiyor. Eshab-ı Kiram'a itaat edilmesi. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe-i tabi'in. Ve ondan sonra bu dört mezhep imamına ittiba eden ehl-i sünnet ve cemaattir. Bunun dışındakilerin hepsi adı sanı ne olursa olsun, tarikat adı altında olsun, ondan sonra efendim fikir bilmem ne beyanında olsun.
1: Cemaat olsun.
3: Ve bunların ehl-i sünnete bir alakası yoktur.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Resul-i Ekrem buyurdu ki, bir erkek avretini dövse, kıyamette ben onun davacısı olurum, buyurdu. Kadının koku sürünerek, ziynetlerini göstererek sokağa çıkması haramdır. Saliha kadın, dünya nimetlerinin en kıymetlisidir. Riyadun Nasihinde diyor ki,
4: Nisa suresinin 18. ayetinde mealen, zevcelerinize iyi, yumuşak davranınız buyuruldu. Hadis-i şeriflerde, ya Ebu Bekir, zevcesine gülerek yumuşak söyleyene, köle azat etmek sevabı verilir. Ve, fasık erkekle evlenen kadına, Allah merhamet etmeyecektir. Ve, şefaatime kavuşmak isteyen, kızını fasıka vermesin. Ve, insanların en iyisi, insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü, insanlara zarar veren, onları incitendir. Ve, bir Müslümanı haksız olarak incitmek, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır, buyuruldu. Dürrül Muhtar'da da diyor ki, Müslüman erkeğin sahih nikahla evlenmiş olduğu zevcesinin nafakasını temin etmesi farzdır. Nafaka, yiyecek ve giyecek ve barınacak ev demektir. Zevcesini mahrem olan yani evlenmesi haram olan akrabasından başkasına, haramdan sakınan Müslümanların evine kendi götürebilirse de, kadın erkek ayrı oturmalıdır. Kadının mahrem akrabası, 18 erkek olup şunlardır. Babası ve dedeleri, oğlu ve torunları, yalnız anadan veya yalnız babadan olsa bile kardeşi, erkek ve kız kardeşinin oğulları, amcası, dayısıdır. Bu 7 erkek, süt emmek sebebiyle, ve zina sebebiyle de mahrem akraba olur. 4 erkek de nikah sebebiyle mahrem akraba olur. Bunlar kayınpeder ve bunun babaları, damat, üvey baba ve üvey oğuldur. Bir adama çocuklarının gelinleri ve bir kadına çocuklarının damatları mahremdir. Mahrem demek nikahla alması haram demektir. Mesela kız kardeş mahremdir. Herkese kardeşlerinin çocukları mahremdir. Kardeşlerin zevceleri, amca ve dayı ve hala ve teyze çocukları ve zevceleri mahrem değildir. Teyzenin çocukları ve zevci namahremdir. Zevcin, zevcenin kardeşleri namahremdir. Eniştenin ve kayınbiraderin mahrem akraba olmadıkları, yabancı oldukları, nimet-i İslam'da haccın şartlarında yazılıdır. Zevcenin bu ikisine de açık görünmesi, yüzünden başka yerleri örtülü olsa bile yalnız bir odada kalması, birlikte sefere gitmeleri haramdır. Bir kız mahrem akrabasıyla evlenemez. Yanında örtünmemeleri caiz olur. Yalnız bir odada bulunabilir, birlikte sefere gidebilir. Mahrem olmayan akrabası eve gelince, zevcinin veya akraba kadınların yanında, yüzünden başka her yeri örtülü olarak hoş geldiniz der. Kahve, çay gibi şeyler getirir, fakat yanlarına oturmaz. Müslümanların adetlere, geleneklere değil, İslamiyete, ilmihal kitaplarına uymaları lazımdır. İslamiyete uyan, dünyada da, ahirette de rahata kavuşur. Kötü arkadaşların, münafıkların güler yüzlerine, tatlı dillerine aldanmamalı, ilmihal kitaplarına uymalıdır. Kadının vazifesi, ev içindeki işleri yapmaktır. Bu işlerin birincisi, çocuklarını terbiye etmesidir. Çocuğun ilk mürşidi, anasıdır. Anasından din ve ahlak ilimlerini öğrenen çocuk, dinsiz öğretmenlere, kötü arkadaşlara ve İslam düşmanı olan zındıkların yalanlarına aldanmaz. Anası babası gibi halis bir Müslüman olur.
5: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer ben bir kimseyi meşveret etmeksizin amir tayin edecek olsaydım, elbette İbni Mes'ud'u tayin ederdim. Bu bölümümüzde çocuk denecek yaşta iman etme şerefine kavuşan bir meşhur sahabiyi, Abdullah bin Mes'ud hazretlerini anlatacağız. Abdullah bin Mes'ud, henüz küçük bir çocuk olup koyun güderken bir gün Efendimiz aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun yanına gelirler. Âlemlerin efendisi, ey genç, içmemiz için sütün var mı? Diye sorarlar. Abdullah bin Mes'ud, kendilerine ikram edecek sütü olmadığını söyler. Evet, bu Mes'ud çocuk, birazdan bir büyük mucizeye şahit olacaktır. Efendimiz aleyhisselam, hiç yavrulamamış haliyle, hiç sütü olmayan bir koyunun memesini eliyle sıvazlar ve bir dua okur. Koyunun memeleri o anda süt dolar. Hazreti Ebubekir'in getirdiği toprak çanaktan önce Efendimiz aleyhisselam, sonra Hazreti Ebubekir, sonra da Abdullah bin Mes'ud içerler. Abdullah hayretten dona kalmıştır. Efendimiz aleyhisselam koyunun memelerine çekil, büzül diye emir buyurunca koyunun memesi eski halini alır. Abdullah bin Mes'ud yaşı pek küçük fakat anlayışı büyük bir çocuktur. Efendimiz aleyhisselama der ki, o söylediğiniz sözlerden bana da öğretir misiniz? Efendimiz aleyhisselam bu sevimli çocuğun başını sıvazlar ve sen hakkı öğrenebilecek bir çocuksun buyururlar. Abdullah bin Mes'ud oracıkta Müslüman olur ki bir rivayete göre 6. Müslümandır o. Bu ise onu ilklerden olma bahtiyarlığına kavuşturmuş olur. Abdullah bin Mes'ud hazretlerinin bizzat duyup rivayet ettiği hadis-i şeriflerde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünyayı ahirete tercih eden kimseye Allahü Teala 3 tane bela verir. Kalbinden çıkmayan sıkıntı, hiç kurtulamayacağı fakirlik ve doymak bilmeyen hırs. Günahlardan tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir. Siz 3 kişi olunca, içinizden ikisi öbür arkadaşları yanında gizlice konuşmamalıdır. Çünkü bu konuşma onu mahzun eder. Hadis-i şerif.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Kırklareli ilimizin Edirne'ye doğru en son ilçesi olan Pehlivanköy Karayolları levhasının öndeyim. Yani Pehlivanköy ilçesindeyim. Daha önce tren yolu Pehlivanköy'den sonra Edirne'ye doğru Yunan toprağından geçerdi. Ondan sonraki zamanlarda bu değiştirildi. Şu anda Edirne'ye kadar kendi topraklarımızdan tren yolumuz geçmektedir. Ama tren yolu şu anda karayolları olduğu için, bir de restorasyon çalışmaları yapıldığı için şu anda işler vaziyette değil. Bu Pehlivanköy 1361'li yıllarda 1. Murat Han zamanından beri Müslüman Türk toprağıdır. Bir köydü, göçerler köyü idi. Tabii burada Ergene Havzası'nda çok büyük haliye arazi, devletin miri arazileri vardı. Has topraklarından birisi idi. Abdülaziz Han zamanına kadar da böyle has topraklarla idare edildi. Abdülhamit Han 1861'de padişah olduktan sonra sarayda bazı pehlivanları, yani güreş takımı şeklinde muhafaza eder idi. Birçok padişahın da böyle halleri vardı ama bu tabii Abdülaziz Han da biraz da kendisinin de güreşi sevmesinden dolayı daha ileriye gitmiş idi. Bu pehlivanlardan zaman içerisinde yaşlanıp da artık güreşemeyecek çağa gelenleri ortada bırakmamak için bunlardan iki pehlivana buradaki topraklardan toprak tahsis etti. Bu iki pehlivan uzun süre buranın geliriyle hayatlarını sürdürdüler. Daha sonraki yıllarda ise, ki 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi neticesinde Bulgaristan topraklarındaki bilhassa İzmir ve Lofça bölgesinden birçok Müslüman kardeşimiz, Pomak kardeşlerimiz buraya zoraki göçte geldiklerinde bu bölgede iskan edildiler. Bunlardan büyük bir kısmı ta İstanbul'a doğru serpiştirildi. Orada taksim edildi. Hatta bir kısmı da Anadolu'da, Bursa bölgesinde hatta iskan edilmişlerdir. İşte bu köyün esası, daha doğrusu Pehlivan Köyü'nün adının Pehlivan Köyü olmasının sebebi Abdülaziz Han'ın iki emekli pehlivanının kurdukları köy olmasından dolayıdır. Sonra buna Pavli Köyü falan diyorlar. Öyle Pavlisi mavlisi yok. Pavli ile pehlivanlığın alakası yoktur. Düpedüz Pehlivan Türk Müslüman Köyü'dür. Burada bir iki tarihi eseri sizlerle paylaşacağız. Onlar için buraya geldik. Burada Dağıstan'dan göçürülmüş olan, yine Abdülaziz Han zamanında Dağıstan'dan göçürülmüş olan, ta Karadeniz kıyılarından 300 bin kişi girip 100 bin kişisi yollarda açlıktan ve ilaçsızlıktan, bakımsızlıktan ölmüş olan kafileler Anadolu'nun her yerine serpiştirildiler. Tabii geldikleri yerin kültürüyle kendilerinin memleketindeki kültürdeki bazı örf adet hususundaki uyuşmazlıklar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşandı ama Çerkezler burada yerleştiler. Böyle elli kollu, çalışkan, kahraman, at üstünde ömürleri geçen insanlar idi. Bunlar Çerkezler tabii buradan bu Lofça tarafından göçmenler getirildiğinde bunlar gittiler. Yerine de bunlar gelmiş oldu. Yani Lofça ahalisi gelmiş oldu. Şu andaki Pehlivan Köyü'nün yerlilerinin çoğu Bulgaristan, İzmir ve Lofça'dan gelen kimselerdir. Burada biz bayağı bir şiddetli lodosun altındayız. Hoş, sıcak bucak ama rüzgar da bizi oradan oraya, oradan oraya iteliyor. Girelim Pehlivan Köyü'nün içinde de bir tarihi cami var. Onu sizlere anlatmaya çalışayım efendim. Şimdi Pehlivan Köyü'nün 2 kilometre kadar aşağısında Uzun Köprü'ye doğru, yani güneyinde Ergene Nehri'nin üzerinde kurulmuş olan bir köprü arka tarafımda görünüyor. Buna şimdi Akarca Köprüsü demişler. İl envanterlerinde bunun adı geçmiyor. Hemen soldan bir sırtı aşarsak Uzun Köprü'ye varıyoruz. Uzun Köprü'ye. Uzun Köprü'de ne var? Uzun bir köprü var.
O köprü ne yapıyor? Edirne ile olan irtibatı sağlıyor. Peki bu ne oluyor? Bu da İstanbul'dan gelen kolların uzun köprüyle irtibatını sağlıyor. Yani ikinci bir irtibat noktası yapılmış Ergene Ovası'nda, Ergene'nin suladığı ovada. Şimdi beton bir köprü yapılmış, Devlet Su İşleri tarafından yapılmış. O köprüden Ergene akıyor. Buradan da su akıyor mu? Buradan da su akıyor. Bu köprüye Pavli Köprüsü diyorlar. Efendim, bu köprü yapılırken orta gözün bir türlü kemerini tutturamamışlar. Birileri demiş ki ya buna bir kadın kurban edilirse bu köprü tutar. Hem de kadın emzikli olacak. Yani bebesi olacak, emzirdiği bebesi olacak. Ama bebeğiyle beraber değil, tek gömülecek. Vahşetin daniskası. Bu hiçbir semavi dinde yoktur. Cahiliye devrinde dahi böyle köprü yapmak için insanları kurban etmediler. Belki yağmurdur, şudur, budur diye cahiliye devrinde putperestler, puta tapanlar, ateşe tapanlar bunu yapmış olabilirler. Ama burası bir Müslüman Türk memleketi iken 1361'den beri bunun tutup da burada bu köprüde bir bebeli annenin buraya kurban edildiğini söylemek tamamıyla hurafedir ve bunun envanterlerde de düzeltilmesi lazım. Resmi kayıtlarda böyle hurafenin bulunması her hususta yasalara dahi aykırı denecek durumdadır. Bunun böyle yapılmaması lazım. Efendim halk yakıştırmış. Halk öyle diyor. Halk daha neler neler söylüyor. Benim çekim yaptığım yerlerde halkın söylediklerini ben insanlarımıza paylaşsam sizler şaşar kalırsınız. Ama biz burada halkın yanlış ifade ettikleri değil, doğru ifade ettikleri hakiki menkıbeleri aktarmayı istiyoruz. Böyle şeyler uygun değildir. Bunun düzeltilmesi lazım. Köprünün 1000 metre kadar daha uzun olduğu söyleniyor. 1000 metre olan zaten uzun köprüdeki köprü. 1390 metre. 1,5 kilometreye yakın. Burada da Birinci Dünya Harbi sırasında bizlere dost olarak görünüp Osmanlı Devleti'ni birçok böyle gailelerin içine, ölümcül gailelerin içine atan Almanlar buradan Kestanbol denilen yerdeki maden ocaklarından, kömür ocaklarından kömür getirtmek için o yola döşemeye bu köprünün büyük bir kısmını yıktığı götürdüğü söyleniyor. Rivayet odur ki cuma günleri bu köprünün en büyük gözünden böyle hıçkırıklar duyulur ve süt akarmış. Geldik cuma günü bugün efendim. Cuma günü geldik öğleden sonra. Buyurun beyler hadi süt güğümlerinizi doldurun. Olur mu öyle şey efendim? Bunun için bu gibi ifadeleri halkla paylaşmak da kitaplarımıza göre uygun değildir. Böyle bir köprü var. Bunu tahmin ediyorum. Uzun köprü yapılırken 2. Murat Han onun yedeğini de buraya yine Hacı İvaz Paşa'ya bunu da yaptırmış olabilir. Ova düz olduğu için hakikaten 1 kilometre boyunda da olabilir ama taşları kalmamış. O taşların yerine toprak doldurmuşlar. Üzerine de yol yapmışlar. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse çocuğuna bir günah öğretilse, bu çocuk o günahı işledikçe babasına da o kadar günah yazılır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, kainatın intizamı tesadüfi midir? Değerli dinleyenler, kainata baktığımız zaman her şeyin bir nizam, intizam içinde olduğunu, hiçbir şeyin başıboş, rastgele olmadığını görürüz. İnsanların fezada saatte 1600 kilometre hızla dönmekte olan, içi ateş dolu bir gezegen olan dünyanın üzerinde, yalnız yer çekimi kuvvetiyle kalarak yaşaması ne büyük bir harikadır. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü türlü özellikler göstermektedir? Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken, bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Üzerimize ışıklarını gönderen güneş, en uygun ısıyla bitkilerin yetişmesini, bazılarının içindeyse kimyasal değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice gıda ve deva maddelerinin meydana gelmesini temin eder. Halbuki biliyoruz ki dünyamız kainat içinde ufak bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden biridir. Dev bir atomik fırın gibi yüksek enerji deposu olan güneşin ışınlarının 150 milyon kilometre uzağındaki dünyamıza ancak milyarda biri gelmektedir. Sadece bu kadar bile arz atmosfer makinesini çalıştırmaya yetmektedir. Yani dünya üzerindeki bütün canlıların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Güneşin sıcaklığı sathında 5500, merkezinde ise 20 milyon dereceyi bulmaktadır. Dünyanın güneşe olan mesafesi, bizim ihtiyacımız olan sıcaklığı alacak kadardır. Eğer dünyamızın güneşe olan uzaklığı daha fazla olsaydı, şimdi gelen ışıklardan daha azı dünyamıza gelirdi. Soğuktan hiçbir canlı vücuda gelmezdi. Dünyamız güneşe 150 milyon kilometreden daha yakın olsaydı, şimdikinden daha fazla ışık gelirdi ve sıcaklıktan hiçbir canlı vücuda gelemezdi. Su, yalnızca canlı varlıkların beslenmeleri için gerekli bir kaynak değildir. Çeşitli vazifeleri vardır. Mesela atmosferde su buharı bulunduğu için, yeryüzünün radyasyon kaybından ötürü geceleri aşırı soğumasını da önler. Böylece yeryüzü üzerine örtülmüş bir yorgan gibi toprağı da soğuktan korur. Toprak üstündeki taptaze fidelerle sebze ve meyvelerin donmasını önler. Böylece gece ile gündüz arasında çok aşırı sıcaklık farkı görülmez. İklim farkının en aşağı seviyede gerçekleşmesi sağlanır. Suyu arz atmosfer sistemi içinde, havada, denizde, toprak altında ve toprak üstünde görürüz. Suyun en kararsız bulunduğu yer tahmin edileceği gibi toprak üstüdür. Toprak üstündeki su ya buharlaşarak havaya geçer yahut toprak altına sızarak yeraltı sularını meydana getirir. Suyun en önemli kaynağı okyanuslardır. Bilindiği gibi dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Suyun bu kadar geniş alana yayılmasının bir hikmeti de kafi buharlaşmayı sağlamak, yağış rejimini düzenlemektir. Eğer dünya üzerinde okyanusların dağılımı şimdiki gibi yaygın olmasaydı, yağmurda önemli ölçüde bir azalma görülecek, bunun neticesinde şiddetli bir kuraklık hüküm sürecekti. Okyanuslardan buharlaşan suyun tekrar yalnız okyanuslar üzerine düşmeyeceği de bir gerçektir. Zaten aksi olsaydı, nerede bir su birikintisi mevcutsa orada yağış olacaktı. Mekanizmanın böyle işlemediğini, tersine buharlaşan suyun su buharı olarak havaya karıştığını
ve üst atmosferdeki kuvvetli rüzgarlarla son derecede karışık bir dolaşım sonucunda dünya üzerine dağıldığını, böylece ihtiyaç duyulan nemin değişik bölgelere kadar ulaştığını biliyoruz. Atmosferin genel sirkülasyonu olarak ifade edilen bu hava dolaşımı sayesinde devamlı yağışlı ve devamlı kurak bölgeler ortadan kalkmış, çok düzgün fakat karmaşık bir usulle her bölge suya ve rahmete kavuşmuştur. Basit veya bileşik her maddenin ısınınca hacmi büyür, soğuyunca hacmi küçülür. Fakat tabiatta bir madde vardır ki bu fizik kanunu da bu maddede farklıdır. Bu madde sudur. Su artı 4 dereceden itibaren soğutulursa her madde gibi hacmi küçüleceği yerde yine genleşir. Yani suyun özgül ağırlığının en fazla olduğu hali artı 4 derecedeki halidir. Bunun için denizlerin, göllerin derinliklerindeki suyun sıcaklığı artı 4 derecedir. Suda bu özellik olmasaydı, akarsularda, denizlerde ve göllerde buz haline gelen su tabakası dibe çökecek ve bu olay 0 derece ve daha düşük sıcaklıkta tekrarlanarak neticede suların buz tabakaları yığını haline gelmesine sebep olacaktı. Böylece burada yaşayan bütün canlılar ölecekti. Basit veya bileşik her maddeden farklı olarak su niçin böyle bir özelliğe sahiptir? Bu bir tesadüf müdür? Bunun tesadüf olmasına matematik olarak imkan olmadığı gibi, suyun bu özelliğinin canlılar üzerindeki önemi göz önüne alınınca bu sebebin bir gaye için olduğu görülür. Bir gayeye hizmet eden sebepse tesadüf olamaz. Çünkü gaye bilerek yapılanlardan elde edilecek belli neticedir. Bilerek yapmaksa şuurlu olur. Şuursuz madde ve şuursuz tabiat böyle bir şey yapamaz. En büyük suni iplik fabrikalarının çeşitli modern makinalarla yaptığı ipeğin randımanı, küçücük bir ipek böceğinin yaptığı ipek randımanının çok altındadır. Eğer mini mini ağustos böceğinin boyu bizim ses çıkarmak için kullandığımız araçlar kadar büyütülmüş olsa, yapılan ince hesaplara göre çıkaracağı sesle camlar kırılır, duvarlar yıkılırdı. Bunun gibi eğer bir ateş böceği büyük bir sokak lambası kadar büyütülmüş olsa, bütün bir mahalleyi gündüz gibi aydınlatabilirdi. Böyle akıl almaz derecede mükemmel ve muazzam eserler karşısında,

Bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp kümesi gibi mi bir araya yığılmışlardır? Otomobil tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize hiç böyle şey olur mu? Otomobil akılla, hesapla, planla, birçok kimsenin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir. Otomobil dikkat ederek, akıl fikir yorarak hem de trafik kaidelerine uyarak şoför tarafından yürütülmektedir demez mi? Tabiattaki her varlıkta böyle bir sanat eseridir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına inanmaz mı? Tabiat yaratmıştır, tesadüfen var olmuştur demek cahillik, ahmaklık olmaz mı? Allahü Teala'nın sayamayacağımız kadar çok nizam ve ahenk içinde yarattığı varlıklar tesadüfen olmuştur diyenlerin sözleri cahilcedir ve fen bilimlerine aykırıdır. O halde bu muazzam kainatın tesadüfen olmadığı anlaşılınca bir gaye için yaratıldığı meydana çıkar. İnsanın yaratılışındaki maksat Allahü Teala'yı tanıması ve ona ibadet etmesidir. Ben kainatı inceledim, tesadüfi olamaz. Bunun elbette bir yaratıcısı vardır. Bu da Allah'tır demek insanı felaketten kurtaramaz. Çünkü bir Yahudi de Allah vardır diyor. Doğru iman sahibi olabilmek için Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerinin hepsine de inanmak lazımdır. Doğru imanı elde ettikten sonra onu muhafaza etmek lazımdır. Muhafaza edilmezse ebedi felakete maruz kalınır. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde ibadet edip haramlardan kaçmak lazımdır. Bunun için de nakli esas alan doğru bir ilmihal kitabını okuyup ona göre iman ve ibadet etmelidir.

Büşri Hafi Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçan kimsedir.

Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaç yürüyor. Bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki, bir delinin var mı nübüvvetine? Allah'ın Hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben. Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu. Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni Peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin valla. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu. Git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şehadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim. Mübarek ayağım.

ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır, secde etme, dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resul'ün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, ya Resulallah, yeminle söylüyorum, nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az, bil ki onun imanı asla kamil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, ya Resulallah, seni kendi canımdan fazla severim valla. Onun bu beyanını beğenerek o server cevaben buyurdu ki, şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a, kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki, kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, ya Resulallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu, öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya hayatı çok kısadır. Ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Ekim Perşembe. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Kumar başlıklı makalesini sunuyorum. ...2026'nın gündemindeki şu başını almış giden fon dolandırıcılıkları 1981-82'nin banker krizlerini hatırlatıyor. Çalma, çırpma, kolaydan zengin olma fırsatçılıklarına AK Partili bir eski bakan ve genel başkan yardımcısının da dahil olması millet nezdinde bomba tesiri meydana getirdi. Vaki tesir infiale dönüşmediyse bunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül 2026 günü partisinin toplantısında yaptığı kararlı konuşmanın payı büyük oldu. Sayın Erdoğan nefsine uyup doğru yoldan sapmış olanlara taviz vermeyeceklerini, milletin ve devletin malına el uzatanları affetmeyeceklerini, fakir fukarayı daha da kötü duruma düşürmek için değil onlara hizmet uğruna iktidar olduklarını söyledi ve devlet kurumlarının çalıştığını, failler için gerekenin gecikmeden yapılacağını söyledi. Bu arada istifa mekanizması hemen işletildiği, DDK ve ilgili her idari ve adli merci harekete geçtiği halde bazı muhalefet partilerinin iktidara yüklenmesindeki haksızlığa da fon yolsuzluğu yapanlara gösterdiği sertliği tekrarladı. AK Parti'nin menfaatçilere bırakılmayacağını, yolundan ve davasından vazgeçmeyeceğini ifade etti. Özeti böyle olan konuşma, Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde Siyonist İsrail'in katliamlarına karşı yaptığı konuşmaya benzer mahiyette kararlı, tavizsiz, inandırıcıydı. Bu konuşma yapılmayıp da, bakalım tahkik edelim, hele durun gibi savsaklayıcı bir tavır olsaydı, Tayyip Erdoğan hem kendisiyle ters düşmüş olur, hem de partisinin aldığı yara derinleşerek bedeli sandıkta ceza olarak dönerdi. Bu sırada Cumhur İttifakı'nın diğer lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl bir değerlendirme göstereceği de merak mevzuu idi. Sayın Bahçeli kendine yakışır bir üslupla hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Devlet Bey 15 Temmuz ihanetinin daha o ilk kargaşası esnasında dakika sektirmeden de böyle davranmıştı. Bu defa da hükümeti AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yapılmış bir başka 15 Temmuz ihaneti olan bu fon soygunculuğu üzerine de söylenmesi gerekeni söyledi, olması gereken duruşunu gösterdi. Keza selden kütük kapma derdindeki muhalefetin sorumsuzluğunu ayıplayıp kınadı. Bu tavırlar hem Recep Tayyip Erdoğan ve hem de Devlet Bahçeli'nin liderlik imtihanındaki çaplarının bir kere daha ispatıdır. Tayyip Erdoğan hapishaneden başbakanlığa, oradan cumhurbaşkanlığına uzanan yolda içeride ve dışarıda her türlü ihanet, muhtıra, darbe teşebbüsüne karşı hiçbir zaman geri adım atmadı. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe ve işgal teşebbüsünde ise destanlar yazdı. Devlet Bahçeli ilk liderlik imtihanını Başbuğ Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatından sonra MHP'nin başına genel başkan seçildiği iki ayrı kongrede gösterdi. Bizim de ölüm tehdidi aldığımız o süreçte Devlet Bey sonraki sakin, aklı selim, ölçekli ve insan yetiştirmeye dönük üslubuyla partisine ve Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Şüphesiz ki daha birçok liderlik hatırlatılmaları yapılabilir. Onlardan biri de 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasındaki tavırdır. AK Parti o seçimi kaybetmişti ancak koalisyon ortağı olabilirdi. Bunu kabul etmedi. Bunun üzerine muhalefet MHP'ye koalisyon ortaklığı, Devlet Bahçeli'ye de başbakanlık teklif etti. Devlet Bey değme yüreğin yapamayacağını yaparak başbakanlık teklifini elinin tersiyle itti. Bunların hiçbiri olmasa dahi 15 Temmuz gecesi daha ilk dakikalarda safını ve tavrını belli etti. Seçilmiş hükümetin yanındayız dedi. Bunu demesi şahsiyet ve liderlik kıvamını ispata yeter. Aksi halde bugün terörsü Türkiye ikliminde değil, bölünmüş ve küçülmüş 5. sınıf bir ülkede olurduk. Sayın Erdoğan sadece yardımcısı eski bakanı FBSK'ye değil, bütün ailesine, sefiri kebirliklere kadar ancak bir babanın evladına yapacağı çapta yüksek iyilikler yaptı.
Ama adı geçen hangi yoksulluk şartlarından geldiğini hatırlamamış yahut o günlerine aldırış etmemiş olmalı ki fon çarpmasının parçası olabilmiş. Bu ihtirasın AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na verdiği zararı hiçbir can düşmanı veremezdi. Bu sebeple Sayın Erdoğan'ın iç temizlik başlatması doğru bir davranıştır. Deni dünyada yaşanan şu yolsuzluk, talan ve ihanetler ilk değildir. Son da olmaz. Mühim olan o anlara sağlam ahlakla durup fırtınayı savmaktır. Bir gün birileri Hazreti Ali Efendimiz'e filan kimse aleyhine konuşuyor diye bir haber verirler. O muhteşem sahabi sahip olduğu ilmi derinlik ve yüksek sürat ve intikal kabiliyetiyle onlara şu cevabı verirler. Ama ben ona iyilik yapmadım ki. 40 yıl iyiliğinizi gören kimse bir gün üstelik farkında olmadığınız bir istenmedik duruma muhatap olsa düşman kesilir. Hak etmediği kadar iyilik görenler çok kere kendilerini imtiyazlı görür ve bu iyiliği yapan için sayemizde orada derler. Böyle oldukları için de doymazlar. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam buyurdukları elbette haktır ve gerçektir. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Sonunda gözünü bir avuç toprak doyurur. Banker krizi çıkaranların devrimizdeki takipçisi bu milyar dolarlık vurgunu yapanlar acaba 1 lira olsun Gazze'li mazlum ve mağdurlara gönderdiler mi? Sanmayız. Yüce Allah o temiz ve mazlum insanları korumuştur. Türkiye banker krizini 45 yıl önce yaşadı. Her kesimden bazı vatandaşlar serbest kalan faiz sisteminde enflasyonun üzerinde bir faizle menfaate kavuşmak için o günün fon şirketleri bankerlere koştular. Akibet berbat ve büyük hüsran oldu. 250 banker battı, hayal peşindeki 300 bin vatandaş 62 milyar lira kaybetti. Devrin Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etti ve istifasını şu cümleyle noktaladı. Vatandaş 3-5 kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır. Diyoruz ki başıboş para sahibine dert olur. Kaya Erdem'in sözünü duyunca insan ister istemez şöyle düşünüyor. Memlekette ne çok kumarbaz muhteris varmış. Bunlar mı o mübarek ecdadın torunları? Hanı yağmaya doymayan bu doymak bilmezler ne yazık ki Tevfik Fikret'i haklı çıkarıyorlar. Çağrımız şudur. Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşı şerden koruyarak kumar tuzağına düşmesine asla ve kat'a müsaade etmeyiniz. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Kumar başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan işareti verdi, temizlik geliyor başlıklı makalesini sunuyorum. AK Partilileri uzun süredir hiç bu kadar rahatsız görmemiştim. Fon krizinden dolayı partide büyük bir tepki var. Sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyorlar. Bu olayı savunmak gibi bir yanlışın içine giren yok. Tam tersine kellelerin uçurulmasını ve hesabın sorulmasını talep ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları toplantısında yaptığı konuşma kellelerin koparılacağı umudunu doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanlamasını kendi yapar, şeklini kendi belirler ama partide, bürokraside ve kabinede değişiklik yapılması yönünde talepler güçlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bunun işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin sözleri konuşmasının en çok alkışlanan bölümüydü. Bu partideki talebi ortaya koyması açısından önemli bir göstergeydi. AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı fon krizinin ardından yapılan ilk parti etkinliği olması açısından önemliydi. İlginç sahnelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi zaman duygusallaştı, kimi zaman sesi çatallaştı, kimi zaman da öfkeyle konuştu. Erdoğan'ın sesinin çatallaştığı sırada salonda ağlayanlar oldu. Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısının çalınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin yol haritasını çizdi. 1. Erdoğan sözlerine
kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum diye başladı. Hatırladınız mı? Birleşmiş Milletler kürsüsünden de aynı şekilde konuşmuştu. 2. AK Parti'nin kurucu değerlerini hatırlattı. AK Parti Erdemliler Hareketi olarak doğmuştu. 3. AK Parti'nin gözü doymaz soyguncuların, kibir küplerinin değil, garip gurebanın partisi olduğunu hatırlattı. 4. Hani bir AK Partililer var, bir de AKP'liler var diyorlar ya, Erdoğan AKP'lilere hatırlattı. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ısıtanların, ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların partisiyiz dedi. 5. Özgür Özel gibi sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Bizim içimizde de yanlış yapanlar olabilir dedi. Onların yanlışlarını savunmadı. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı dedi. 6. AK Parti'nin kirletilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O aklına leke süremez dedi. 7. Fon rezaletine bulaşanlara kapıyı gösterdi. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz dedi. Bu tavır önemliydi. Kriz dönemlerinde liderler fırtınalı denizlerdeki gemi kaptanlarına benzer. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar nice krizleri atlattı. Erdoğan'ı götürür, AK Parti'yi bitirir denilen krizlerin içinden güçlenerek çıktı. Erdoğan, unutmayın, biz yenilerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşan emeklilerin, asgari ücretlilerin ve esnafın dertlerine derman olacak adımları atacak. Yine yaparsa Erdoğan yapar dedirtecek. Meclis bugün açılacak ancak çalışmalarına salı günü başlayacak. AK Parti fon kriziyle ilgili salı günü mecliste araştırma komisyonunun kurulması için teklif verecek. Bu birkaç açıdan önemli. Özgür Özel dönemi CHP'sinin yolsuzlukları savunduğu bir dönemde AK Parti fon krizini savunmak şöyle dursun, üstüne üstüne gidiyor. Hesap sorulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin malına, milletin malına el uzatan da bizim işimiz olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizi patlak verdiği andan itibaren kriz toplantıları yapıyor, bakanlar kurulunda görüşüyor, üstüne üstüne gidiyor. Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. AK Parti salı günü ise Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için teklif verecek. Zaten muhalefet partilerinin de bu yönde hazırlıkları var. Böylece iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla Meclis'te Araştırma Komisyonu'nun kurulması sağlanacak. Meclis Komisyonu kurulması birkaç açıdan önemli. Hem fon krizinin sağlıklı bir fotoğrafı çekilmiş olur, kim yanlış yaptıysa ortaya çıkarılır, hem de sistemin açıkları ortaya çıkar. Aksayan yönler tespit edilir. Ona göre yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa yapılır. Bu millet gerçekten asil bir millet. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Çıplak elleriyle tankları durdurdular. Bu millet fidan gibi evlatlarını şehit verip vatan sağ olsun diyen bir millet. Halkımız bir süredir ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretliler ve esnafımızın sıkıntısı büyük. Bu milleti yaşadığı ekonomik sıkıntılar yıkmaz. Ama bir kısım açgözlülerin, soyguncuların yaptığı vurgunlar bu milleti üzer. Bu millete yapılmaz. Dün bir AK Partili milletvekiliyle konuşuyorduk. Bir ara sesi çatallaştı. Konuşmakta zorlandı. Bu cumhurbaşkanına bu yapılmaz dedi. Gerçekten de Birleşmiş Milletler kürsüsünden katil İsrail'i yerden yere vuran, Gazze şehitlerinin dünyadaki sesi olan bu cumhurbaşkanına bu yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hak etmiyor. Bu millete yaptıkları ve cumhurbaşkanına ödettikleri bedeller yüzünden bu fonculara karşı öfkem büyük.
Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan işareti verdi, temizlik geliyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün "Devlet atını çaldırmaz" başlıklı makalesini sunuyorum. Göç sürerken törede at hırsızının hükmü bellidir. Türk milletinin göçü sürüyor. Bu defa at sırtında değil, savunma sanayiyle, enerji hatlarıyla, limanlarla, teknolojiyle ve ticaret koridorlarıyla. Dünya sisteminin krizi devletleri yeniden mevzi almaya zorluyor. Büyük güçler sermayeyi enerjiye, çipe, mühimmata ve ticaret yollarına yığıyor. Önceki yazımda da söyledim. Küresel borç 348 trilyon doları aşarken para egemenlik silahı olduğunu her zamankinden daha fazla hissettiriyor. Türk devleti savunma sanayini büyütüyor, enerji güvenliğini tahkim ediyor, orta koridorla kalkınma yolunu örüyor. Türkiye otonomiye yürürken sermaye cephane kadar kıymetli hale geliyor. Kervan büyürken pusudakiler de yerini aldı. Bu kez eşkıya dağ başında değil, fon tabelalarının arkasındaydı. Tasfiye masasında 7 şirkete ait 131 fon, 455.758 yatırımcı ve yaklaşık 900 milyar lira var. Tera'dan Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk, Pusula'dan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'la Altunç Kumova tutuklandı. Fon soruşturması siyasetin kapısına da dayandı. Fatma Betülsayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata denizcilik hisselerindeki işlemleri soruşturmanın konusu oldu. Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre çift Nisan'da 163 milyon liralık hisse aldı. Eylül'deki satışlardan yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden deyim yerindeyse çürüyen dünya sistemine meydan okumasının üzerinden daha birkaç gün geçmeden eski bir bakanla eşinin milyarlarca liralık bu para trafiğiyle anılması trajedinin ta kendisiydi. Ha, işin ironisi Kaya ailesine ilişkin manipülasyon iddialarını, yolsuzluğu neredeyse siyasal bir hak gibi savunan bir partinin yetkililerinin gündemine taşınmasıydı. İroni bir yana, konu derin. Biz paranın bıraktığı izi sürmeye devam edelim. Serdar Turhan'ın İsviçre'ye gönderdiği 10 milyon doların 25 milyon dolar olarak dönmesi üzerine savcılık aradaki farkın kaynağını sordu. Muhammed Yarız'ın hesabındansa İsviçre'deki Edmund Rothschild Bankası nezdindeki hesaba 25 milyon avro aktarıldı. İki özel jete ve bir lüks yata el konuldu, 9 kişi daha gözaltına alındı. Çark basitti. Sığ hisseler fon parasıyla toplandı, fiyat artışı fonlara yüksek getiri olarak yazıldı, getiriyi gören yatırımcının parası yeniden aynı hisselere aktı. Ponzi tipi finansallaşma böyle çalışır. Fiyatı korumak için sürekli taze para gerekir, giriş kesilince kasada yazan değer kalır, onu karşılayacak alıcı kalmaz. İlk çıkan kazanır, son kalan enkazı taşır. Milletin tasarrufunu üretimden çekip sığ hisselerde köpürten, kazancı özel jetlere, yatlara ve İsviçre hesaplarına tahvil etmeye kalkışan zihniyet piyasa oyuncusu sayılamaz. İhanettir bu. Dünya ölçeğinde mücadele sürerken yolsuzun, arsızın ve savaş zenginliğine heves edenin milletin sermayesini emmesi cephe gerisinde işlenmiş iktisadi ihanettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir dedi. Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Erdoğan'ın "Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak" sözü yeni düzenin ölçüsünü veriyor. Töre değişmedi. At hırsızının takım elbise giymesi, kartvizitine portföy yöneticisi yazması veya yakasına siyasi rozet takması hükmü değiştirmez. Devlet atını çaldırmaz. Milletin heybesine uzanan eli kasadan çeker, o eli besleyen ağı da söküp atar. Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün "Devlet atını çaldırmaz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Hakkı Öcal'ın
ABD'nin zulmü yüzünden İran'ın zalimliğini unuttuk başlıklı makalesini sunuyor. Irak, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali. Bu ülkeleri ikiye hatta üçe bölmek, birinde doğrudan mollalara bağlı sözüm ona İslam devleti kurmak hep İran'ın marifetiydi ve hala bu bölücülük ülkeleri yok etmeye çalışma, halkı açlığa, susuzluğa ve salgın hastalıklarla mücadeleye mahkum etme zulmü devam ediyor. Ama İran'la ilgili bir cümle sarf eden olduğunda kulaklar dikiliyor, sözün sahibi İsrail düşmanı bir ülkenin karşısına çıkmakla ve dolayısıyla İsrail ajanlığıyla suçlanıyor. Yok öyle. İran'ın İsrail'le çatışma hali görünen o ki İsrail kaynaklı. Yani İsrail, daha doğrusu küresel Siyonizm, İran'ın nükleer güç haline gelmesini önlemek istemeseydi, şu andaki bölgesel çatışma tablosunda İsrail-İran husumeti olmayacaktı. Dolayısıyla İran'ın bölgemizde işlediği cinayetleri belirtmek, sebep olduğu insani dramları sayıp dökmek, İsrail veya Amerika yanlısı olmak değildir kanımca. Evet, her ulus gibi İran halkının da nükleer enerji ve hatta nükleer silah edinmek istemesi mümkündür. Ulusların doğru düzgün işleyen bir ara bulma, çatışmaları önleme ve silahlanmaya gerek bırakmayan Birleşmiş Milletler örgütü olsaydı, ulusların akıl dışı, çılgın ve hayal ürünü nükleer silah edinme arzusu olmazdı. Olduğu zaman da bunların kötü sonuçlara yol açması önlenebilirdi. İran'ın derdi salt Şiacılık mı? Hiç zannetmiyorum. Şia, İslam devriminin mollalarının da onlardan önce Pehlevi hanedanın şahlarının da kendilerini kurtaramadıkları bir Pers hayalciliğinin aletidir. Bu ifadem büyük bir iddia oldu. Yerimiz ve zamanımız el verseydi İran idealizmi denen şeyin temeli kalıcı bir imparatorluk ihtişamının Pers medeniyetlerine ait bir ayrıcalık ve bölgeye liderlik etmenin de Pers halkının ilahi görevi olduğu inancı açısından şahlarla mollaların farklı olmadıklarına bu iddiaya inanmayanları ikna edebilirdim. Birisi sözde seküler milliyetçi, diğeri sözde İslami kök dendiğince bu iki rejim, yani şahlar ve ayetullahlar, halkın %60'ı olan Farsi milletinin Tanrı vergisi idealini gerçekleştirmek için halkın %40'ını 4 ana ilkeye, 1- kurtarıcı kompleksi ve medeniyet liderliği, 2- bölgesel hakimiyet ve jandarmalık, 3- emperyalizm karşıtlığı ve 4- teknolojik gurur, bunlara inandırmayı başardılar. Ne pahasına? Şiacılığın hedefindeki ülkelere yapılan zulüm pahasına. Türkiye, Irak ve Suriye'yi Şiacılığın elinden kurtardı ama Yemen, Sudan ve Somali'nin komşularının ve kendi elitlerinin beceriksizliği gibi dahili Amerika'nın Pers idealizminin kendisini değil ama sonuçlarını desteklemesi gibi harici sebeplerle ülkeleri bölünüyor, hastaneleri çalışmıyor, çocukları açlıktan ölüyor. İran, Türkiye'nin bu ülkelerde ulusal birliği ve barışı sağlama çabalarına engel olduktan sonra şimdi de yumuşak güç diplomasisine, ticaret ağlarının genişletilmesine ve tarımsal yatırımlarla sağladığı etkiyle Uganda'yı da Türkiye aleyhine çevirmeye çalışıyor. Uganda'daki insani dram, büyük bir mülteci akını, şiddetli iklim değişikliği ve dış yardımda felaketlere sebep olan düşüşle benzeri görünmemiş bir boyuta ulaştı. İran, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın yardımını engelleyerek Uganda'yı tam bir yıkıma zorluyor. Tahran, insansız hava aracı desteği sağladığı Sudan veya Etiyopya'dan sonra Uganda'da Farsi nüfuzunu artırmayı amaçlıyor. Şahlardan mollalara geçiş, İran'ın her Müslüman ülkeyi saf dışı bırakma amacında değişiklik sağlamadı. Sadece bu sakat anlayışına yeni bir meşrulaştırma zemini bulmasını sağladı. İsrail ve şu anda Trump'ın engelleme çabası sebebiyle çok ön planda görünmese de Amerikan derin devleti nükleer tesislerini bombalıyorlar ama İran'ın dış siyasetini %100 onaylıyorlar. Bu kamuflaj ve uğradığı zulüm İran'ın zalimliğini örtmemeli. Milliyet gazetesinde Hakkı Öcal'ın ABD'nin zulmü yüzünden İran'ın zalimliğini unuttuk başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Irak'ta yeni sayfa mümkün mü başlıklı makalesini sunuyorum.
Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Irak'ı işgal etti. 11 Eylül bahanesiyle bölgeye dönük hamleler adeta önceden planlanmıştı. Irak işgali neredeyse çeyrek asrı bulan yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona erdi. İnsanlık büyük bir trajediyi seyrederken milyonlarca Iraklı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Pentagon sözcüsü Jim Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklamaya binaen Amerika ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti. Parnell, Irak'ın güvenliğiyle ilgili birincil sorumluluğun artık Irak merkezi hükümetine ait olduğunu vurguladı. DAEŞ militanları ve İran yanlısı milisler dahil olmak üzere Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümünde sorumluluk Bağdat yönetimine geçti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı da 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden Amerikan kuvvetleri ve teçhizatının düzenli şekilde çekildiğini duyurdu. CENTCOM komutanı Brett Cooper'ın açıklaması ise yeni dönemin sınırlarını gösteriyor. Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor fakat Amerika ve koalisyon güçleri bölgenin farklı noktalarında DAEŞ tehdidine karşı hazır beklemeye devam edecek. Yani Amerika Irak'tan çıkıyor ama Irak dosyasından tamamen çekilmiyor. 2003'te Saddam Hüseyin liderliğini devirmek için başlayan Amerikan işgali Irak'ta sadece bir rejimi devirmedi. Devlet yapısını dağıttı, orduyu çözdü, mezhep fay hatlarını derinleştirdi ve yıllarca sürecek bir istikrarsızlık oluşturdu. Amerika 2011'de Irak'tan çekilmişti. Ancak 2014'te DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesiyle birlikte yeniden sahaya dönmüştü. Irak'ta bir değişim yaşanıyor ancak Amerika gitti, Irak egemenliğine kavuştu demek için henüz erken. Bağdat yönetimi bu gelişmeyi egemenliğin yeniden tesisi olarak anlatıyor. Nitekim Irak hükümeti bu dönüm noktasını egemenlik günleri temasıyla kutladı. Ancak aynı anda Irak'ın güvenlik sisteminde sorunlar var. Amerikalılar istihbarat desteği adı altında Bağdat'ta etkilerini sürdürecek. Zaten Kuveyt, Ürdün gibi yakın sahalardaki üsleri varlığını sürdürüyor. ABD'nin çekilmesi hem İran'a bağlı Haçlı Şabi gruplarını hem DAEŞ'ı hem de Bağdat yönetimini memnun ediyor. Erbil yönetiminde ise endişe bir hayli yüksek. İran'a yakın çevreler bu gelişmeyi Amerika'nın Orta Doğu'dan uzaklaşması olarak değerlendiriyor. Ancak Trump'ın bu adımını İran Savaşı'nın neticesi olarak görmek doğru değil. Çünkü Amerika'nın çekilme kararı 2 yıl öncesine dayanıyor. Amerika-İran Savaşı'nda en kırılgan sahalardan biri Irak'tı. İran kimi zaman doğrudan kimi zaman da sahadaki milis güçleriyle birlikte Irak'taki Amerika diplomatik ve askeri tesislerine yüzlerce saldırı düzenledi. ABD 2 yıl önce belirlediği takvimi savaş ortamında uygulamak zorunda kaldı. Şimdi Bağdat yönetiminin önünde problemler var. Merkezi yönetim silahı tek elde toplayabilecek mi? Daha zor kısmı Haçlı Şabi unsurları devlet otoritesine dahil olacak mı? Üçüncüsü, bölgesel Kürt yönetimi Amerikan hava savunma desteği olmadan rahat uyku uyuyacak mı? Belki de en zor soruyu biz soralım. Irak sahası İsrail'in çok işine yarayacak bir Şii-Sünni savaşının arenası olabilir mi? Mesut Barzani ve Peşmerge Bakanlığı 2011 sonrası çekilme ve ardından DAEŞ'in yükselişi senaryosunun tekrarlanmasından dolayı endişeli. ABD'nin Kürdistan bölgesinden yeterli hava savunma sistemi bırakmadan çekilmesi bölgede eski günleri hatırlatıyor. Ayrıca İran zaten savaş boyunca bölgeden gelebilecek kara operasyonlarına karşı atışlar yaptı. Fehim Taştekin bölgenin nabzını tutarken önemli bir soru soruyor. Erbil'in Bağdat karşısındaki siyasi ağırlığı yeni denklemde nereye konumlanacak? Irak'tan Amerikan askeri çekildi ancak ülkenin finansal bağımlılığı devam ediyor. Petrol gelirleri Amerika üzerinden tahsil ediliyor. Irak'ın yeniden devlet kapasitesine kavuşması için başka adımların atılması gerekiyor. Türkiye açısından olup bitenler önemli. Bağdat'ın merkezi gücünü artırması, Ovaköy, Kerkük, Ceyhan güzergahının canlanmasıyla mümkün. Ankara artık terör sorununu ortadan kaldıracak yeni bir istikrar sahası için çaba gösteriyor. Ankara, kalkınma yolunun güvenlik şemsiyesini kurguluyor ve Kerkük-Ceyhan enerji koridorunun terör saldırılarından arındırılması için çalışıyor. Amerika'nın ayrılması sahada İran etkisini artırabilir ancak sahadaki boşluk Ankara'nın desteğiyle bir fırsata çevrilebilir.
Bağdat ve Erbil arasında Ankara'nın kuracağı denkleme Arap dünyasının lideri Riyad'da olumlu katkı vermek durumunda. Kötümser senaryoları bozabilecek reçete sadece Ankara'da. Bölgesel istikrar için bölgesel bağımlılıkların artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi şart. Irak'ın geleceğinden belirsizlikleri Türkiye aşmak istiyor. Ankara'nın bölgesel vizyonu, Tahran'ın sahadaki tutumu ve Irak toplumunun birlikte yaşama iradesi yakın gelecekte gidişatı belirleyecek. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Irak'ta yeni sayfa mümkün mü başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un Biraz Ağır Ol Bakalım Ağır Alioğlu başlıklı makalesini sunuyorum. Topluma mal olan, halk tarafından tanınıp şöhret olan, özellikle de dini bir kimliği olan kişilerin konuşmalarına, hareketlerine, giyimlerine, alışverişlerine daha çok dikkat etmeleri gerekir. Zira yapacağı bir hata kendi kimliğinden daha çok temsil ettiği dine, davaya zarar verir. Hele hele bilerek yaparsa bedeli daha ağır olur. Burada şu hatırlatmayı da yapmamız gerekiyor. Kadın erkek tüm insanlar melek olmayıp hata yapabilirler. İçimizde sürekli kötülüğü emreden nefis ve şeytan var. Bunun son örneği eski bakan Fatma Betülsayan Kaya'nın bilerek bilmeyerek düştüğü çok kazanma hırsı oldu. İstifa edip aldığı parayı iade etmesi yetmedi, başındaki örtüden tutun da haccına varıncaya kadar ağır eleştirilere, hakaretlere maruz kaldı. İsterdik ki kazanma şekli nasıl olursa olsun haksız kazanç sağlayan herkese aynı tepki gösterilip cezalandırılsın ki nasıl olsa birileri beni kollar cezadan yırtarım düşüncesine kapılmasınlar. Öne çıkan iki isimden biri AK Partili Fatma Hanım. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere tüm partililer anında tavrını koyarak yollarını ayırdı. Sağ medya olarak bizler de sahiplenip bu bizden görmeyelim demedik. İkinci isim Fatma Hanım'dan 5 misli fazla para kazanan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal. Fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin TL'sini çekip Dubai'ye gitmiş, aynı tarihlerde Dubai'ye oturum izni için başvurmuşlar. Yani kaçmışlar. Fatma Hanım'a aslan kesilip saldıran sol medya ve siyasiler, CHP'li belediye başkanlarının makamlarını kullanarak para ve kadın temin etmesini, asrın belediye soygununu, uçan kerhaneleri, Uşak Belediye Başkanı'nı lüks otel odasında belediye çalışanı körpe bayanla iş görüşmelerine 5 misli vurgun yapan Sandallara da kör, sağır, dilsiz oldular. Bir zamanlar Muhsin Yazıcıoğlu gibi gerçek bir dava eriyle yol arkadaşlığı yapmış, sonradan evrim geçirerek Meral Akşener başkanlığında kurulan FETÖ projesi sözde İyi Parti'de siyaset yapmış, şimdilerde elinde eski MSP'nin anahtarıyla iktidar kapısı açmaya çalışan Yavuz Ağaralioğlu da başörtüsünü diline doladı. Söyle bakalım, sağcı mı solcu mu belli olmayan sözde milliyetçi, muhafazakar, hafif adam. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından yargılanan eski İBB Başkanı Sülün Ekrem içinde iki kelam ettin mi? O da Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okudu, umre yapıp poz verdi. Gösteriş içinden olsa namaz kılarken görüldü. Saldırman için örtülü olması şart mı? Mustafa Kemal'in askerleri yiğizci, Mustafa Sandal'ın eşine de saldırsana. Tırnağı olamayacağı Muhsin Başkan davası uğruna bedel ödeyip karlı dağlarda can verirken bir kez sahip çıkıp katiller bulunsun dedin mi? Çünkü sen dava adamı değil menfaat adamısın. Kral öldü yaşasın yeni kralcısın. Anketler %2-3 gelince ilgi çekmek için ucuz siyasete soyunup oy uğruna başörtüsüne saldırmak kolay iş değil mi? Başörtüsü yasağı devam etseydi, oy uğruna iktidara gelirsek başörtüsü sorununu biz çözeriz deyip oy devşirmeye çalışacağından şüphemiz yok.''
Başörtüsü serbestliği için Sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu AK Parti'nin nasıl, kimlerle mücadele edip bugünlere geldiğini bilmez misin? Senden de, CHP'yi bölüp kaçan Özgür'den de, baba mirasıyla ayakta duran Fatih'ten de lider çıkmaz. Sizin gibilere değil, ülke, bakkal dükkanı bile teslim edilmez. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un "Biraz Ağır Ol Bakalım, Ağır Alioğlu" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Ali İmran Suresi 53-91. Ayetler, sayfa 56-60.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.

Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir adalet örneği. Bir gün Hazreti Ömer bir grup ashabıyla çıktılar Medine'den Şam'a gitmek azmiyle. Var idi kendisinin sadece bir devesi. Gelirdi yanı sıra Mugire nam kölesi. İkisinin bineği bir tek deve olunca, sırayla binerlerdi deveye yol boyunca. Bir saat biri biner, biri yaya giderdi, daha sonra o iner, ötekisi binerdi. Şam'a yakın gelince, kafile en nihayet, Mugire'ye gelmişti binmede en son nöbet. Lakin, razı olmadı buna ashab-ı güzin. Hemen arz ettiler ki, ya emir el müminin, her ne kadar bu nöbet gelse de Mugire'ye, Şam'a gelmiş bulunduk, siz binseniz deveye. Zira yaya görürse sizi merak edenler, yanılıp kölenizi halife zannederler. Fakat o buyurdu ki, Mugire'nindir nöbet. Ben deveye binersem nerede kalır adalet? İşin hakikatini anlayın siz evvela. Niçin kurtulmadınız bu evhamdan siz hala? İslam'ın nuru ile aydınlandı kalbimiz. Resul'ün ahlakıyla düzeldi her halimiz. Hak Teâlâ bizlere vermişken bu nimeti, deveye binmemizin var mıdır bir kıymeti? Ey Resulün ashabı, hamdolsun Rabbimize, ashab olmak şerefi kâfi gelmez mi bize?

0: ve şereflendirdiler nihayet Şam şehrini. Halife Tellal ile bildirdi şu emrini: "Sağ ve salim çıkmamız belli değil bu yerden. Kimin bir hakkı varsa istesin gelip benden." Kölesi öne çıkıp dedi ki: "Ey efendim, vaktiyle üstünüzde bir hakkım kaldı benim. Zira çekmiş idiniz bir zaman kulağımı. Şimdi müsaadenizle istiyorum hakkımı." Halife buyurdu ki: "Gel öyleyse kardeşim. Sen de çek benimkini, dünyada ödeşelim." Ashab hayret ederek tekbir aldı o anda. Zira böyle bir adet vardı Arabistan'da. Dediler: "Ey halife, arzımız şudur ki ilk, gelmemiştir dünyaya sizin gibi bir melik. Caizken efendinin köleyi terbiyesi, doğru mu onun sizden böyle hak istemesi?" Buyurdu: "Bu iş mühim, sakın mani olmayın. Bugün helallaşmazsak güç olur sonra yarın." Ve Hazreti Mugire geldi ve çekti biraz. Buyurdu: "Ey Mugire, niçin çekersin az?" Dedi ki: "Ey efendim, fazla çekersem eğer, korkarım senin hakkın bana geçer bu sefer." Mugire'nin bu işte şu idi ki gayesi, sevsin daha ziyade kendini efendisi. Zerre kadar şüphesi olsaydı bunda şayet, yapmazdı ona karşı asla böyle hareket. Hakikaten halife o günden itibaren, Mugire'ye daha çok oldu muhip ve yaren.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, Hulefai Raşidin'den Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce o da cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz. Çünkü daha önce alim değildi, buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala.
1: Şimdi de dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, buyurunuz.
3: Hocama 3 tane sorum olacaktı ama.
1: Tamam, başlayın.
2: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam, şimdi vakit namazlarının, tüm vakit namazlarının akşam namazı hariç ezan okunurken sünnetini kılabilir miyiz? Namaza durabilir miyiz? Onu soracaktım.
1: Tamam.
3: Ezan bitmeden. Bir de av hayvanları, kanatlı veya memeli. Bunları vurduğumuz zaman biz onun yanına gidinceye kadar uçuyorlar veya kaçıyorlar. Hayvan ölmüş oluyor, yani nişan vermiyor, kana kıtılmıyor, kesilse bile. Bu caiz midir? Bir de son sorum, Sinsile-i Aliye büyüklerimizin son halkası, şu anda yaşayan abimizin eşi başörtülü değil. Burada bir sır var mıdır, bu normal midir? Bir de bunu soracağım, teşekkür ediyorum hocam.
1: Biz teşekkür ederiz, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurun efendim. Aldık mı? Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
4: Hocam, benim 3 tane sorum vardı. Birincisi, kadınlar hocam, mahrem akrabası yoksa ya da hani mahrem akrabası var fakat kendisini hani götürecek durumda değil belki ya da götürmek istemiyor diyelim. Yani böyle kadınlar mahremsiz turizm şirketiyle hacca ve umreye gidebilir mi acaba?
2: Peki efendim.
4: Yani kendisine hani dinen zengin olanlar için de soruyorum bunu.
2: Tamam.
4: Hani dinen zengin ama mahrem akrabası yok. Hocam, evet. İkinci sorumda, hocam bazen böyle dışarıda yolda görüyoruz, böyle ambalajlar oluyor, üzerinde Arapça yazılı. Bunları almadığımız zaman Yani bir şey oluyor mu bize, vebali oluyor mu, günah oluyor mu bize?
1: Yerde görüyorsunuz
4: yani. Onları alıp da yerde görüyoruz mesela, hani atıyorlar dışarıda sokakta. Tamam. Hani bunları alıp dönüşüm kutusuna her zaman koyamayabiliyoruz. Hani bundan hani vebali oluyor mu bize, günah giriyor muyuz? Hocam üçüncü sorum da böyle hocam, bu paketler mesela ıslak mendil diyelim. Evde mesela sehpanın üzerine koyuyoruz. Sehpa da belimizden aşağıda ya. Bunların arkasında böyle Arapça yazılar oluyor. Hani o yüzden bunları böyle belden aşağı koymak uygun mudur? Ya da başka bir paket de olabilir. Yani gıda ürünleri de olabilir. Ben bunu örnek olarak söyledim ama.
2: Tamam.
4: Ya bunları da belden aşağı koyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurun hocam.
2: Efendim, dinleyicimiz beş vakit namazı işte ezan başladığı zaman o vakte ait farz veya sünnet kılınabilir mi? Hangisi var? Öğle namazı var, akşam namazı var. Çünkü öğleden önce mekruh vakit var. Namaz kılması tahrimen mekruh. Akşam namazından önce de mekruh vakit var. İkindi ile akşam arasında namaz kılması tahrimen mekruhtur. Kur'an-ı Kerim okunabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de okurken orada secde ayeti geçse, tilave secdesi de yapılamaz. O vakit, o vaktin geçmesi lazım. Şimdi dinleyicimiz sorarken, özür dilerim, akşam hariç dedi. Yani akşamın farzından önce sünnet yok ya. Biz ona ilave ettik. Akşamın farzı kılınır mı mesela? Bu sünnet kılınır mı dedi. Kılınmaz. Peki öğle ile ikindi arasında kılınır mı? Namaz kılınır. Akşamla yatsı arasında yine kılınır. Peki sabahla kuşluk vakti arasında kılınır mı? Kılınmaz. Sabahta da girerken değil, çıkarken mekruh vakit giriyor. Güneş doğdu dediği an mekruh vakit giriyor. Namaz kılınmaz artık orada. Zaten sabah namazının farzı ve ikindinin farzı kılındıktan sonra nafile namaz kılınmaz. Bu sebepten dolayı da orada aynı şekilde bir mani var. Peki teheccüd vaktiyle sabah arasında namaz kılınır mı? Kılınır, bir mahsur yok. Orada mekruh vakit yok. Herhangi bir mekruh vakit söz konusu değil. Efendim ezanı geç okumuştu da ben işte telefonuma baktım, vakit girmişti, ben sünnete başladım. Boşlayabilir. Akşam da öyle. Ya enteresan. Yaz günleri hatta Türkiye takviminde bildirilen vakitten bile 10-15 saniye sonra okuyorlar falan. Seviniyor sonra, tamam mı? Ama Ramazan-ı Şerif gelince ya neredeyse 3 dakika önce okuyor. Ya derdin ne arkadaş, milletin orucunu bozdurmak mı ya?
1: Ramazan-ı Şerif gelince sağlamasını yapsın herkes. Ha, iftira falan atmıyoruz yani.
2: Bu değil mi?
1: Her sene öyle oluyor.
2: Her sene öyle oluyor. Öğle ve ikindiyi 5-6 dakika önce okuyorlar.
1: Akşamı şimdi tam zamanında okuyorlar.
2: Tam zamanında okuyorlar, hatta dün mesela dikkat ettim. Türkiye takviminde girdi. Beylikdüzü'ndeyiz, evet. Biz. Girdi. 15-20 saniye sonra okudular. Ya dedim Ramazan-ı Şerif'te de böyle yapsanız ya. Yani birazcık geciktir verseniz ne olur? Şimdi size kim geç okudun, erken okudun diye soran var mı ya? Demek ki keyfinize göre yapıyorsunuz bunu. Ve Allah-u Teala size öyle bir hizmet vermiş. Milletin aynı şekilde namazı olmuyor. Bunun hesabı sadece ona değil, sana da sorulacak hemşerim. Ama ben ne yapayım ya, ne yapayım? Elinden gelen gayreti sarf etme. Şimdi niye aynı şekilde geç okuyorsun peki o zaman? Değil mi? Dolayısıyla öğle vakti 5-6 dakika önce okuyor. O anda ezan okunuyor. Ben sünnet kılabilir miyim? Hayır, kılamazsın. Mekruh vakit var çünkü.
1: Yani vakit girmediği için mi kılamazsın?
2: Evet.
1: Yani ezan okunuyor derken ben hani dinleyicimizi zannediyorum. Sünnete uygun ezan okuyor tam vaktinde falan. O zaman kılınır.
2: Kılınır.
1: Vakit girdiyse yani.
2: Tabii. Şey de öyle mesela, adam unuttu mesela 5 dakika sonra Türkiye takviminde bildirilen o vakitte 5 dakika sonra ezan okunuyor falan. Ben o anda akşam farzına durmuşum. Mahsur yok. Hiçbir mahsur yok. Akşam namazının ezan arasında mekruh vakit yok. Öğle ile ikindi arasında da mekruh vakit yok. Sabah namazından sonra kuşluk vaktiyle ikisinin arasında mekruh var. Kuşluk vaktiyle öğle namazı arasında mekruh var. İkindi ile akşam namazı arasında mekruh vakit var. Onlara dikkat edilir. Efendim gelelim.
1: İmsakla sabah namazı arasında bir 15 dakika var. Orada namaz kılınabilir.
2: Namaz kılınır. Kur'an-ı Kerim okunur. Tilavet de yapılır. Orada sabah namazı vakti girmediği için sabah kılamıyoruz.
1: Yoksa orada başka namazdan, kazadan bahsediyorum mesela.
2: Evet, kılınır. Şimdi dinleyicimiz ikinci olarak, tabii böyle deyince bizim bir arkadaşlardan bir grup böyle avcılığa merak sarmışlardı da, o hatırıma geldi, o hatırlatıcı da gülüyor falan. Bunlar ördeği vurmuşlar. Dedim ama görmedik, davet etmediniz. Abi vurduk da dedi, hayvan yaralandı dedi, gölün ortasına düştü. Balıkları yemiyormuş. Rızık balıkları.
1: Yanlış yerden nişan almışlar hayvana. Gölün ortasına düşecek şekilde.
2: Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki ok. Daha önce hatırlıyordum. Şimdi silah kullanıyorlar. Besmele çekerek tetiğe bastın. Hayvan vuruldu. Sen gidinceye kadar hayvan öldü. Hayvan öldü. Bir kabile göre bu yenir buyuruluyor. Hani dinleyicimiz diyor ki ben yetişemedim, kesemedim.
1: Ölü hayvanı köpek getirdi. O da yenir mi?
2: Ölmüş hayvan.
1: Ölmüş hayvan.
2: Fakat onu da anlatırlarken şimdi aslında mesela o şekilde getiren köpeklere diğerlerinden ayırmak için av köpeği tabiri kullanılıyor.
1: Ha, evet.
2: Av köpeği. Av köpeği ise yenir. Sahibi bilir bunu. Yani av köpeği ise pişmiş et verdikleri için orada dişlemez onu. Yani onun dişlemesiyle ölmedi. Bunu da kesin biliyorsa, o saçma sebebiyle veyahut da aynı şekilde kurşun sebebiyle hayvan öldüyse, ben de aynı şekilde kurşunu saçmayı yerine koyarken besmele de çektiyse yenir buyuruyor. Yenir. Ama şimdi Anadolu'da ben çok duyardım bunu. Mesela ben de kitaplara dikkatli bakıyorum. Hani ruhsat var. İşte yetişecek, kesecek. Yetişecek, kesecek. O yanlış bir şey mi? Hayır değil. O ihtiyatlıdır. Evla olanıdır. Gözünle görüyorsun. Öbürsünde tereddüdün var. Öbürsünde tereddüdün var. Ama yenir kabili de var. Onda da şey yok.
1: Peki avcılık yapmak caiz bir şey mi? Matah bir şey mi? Veya?
2: Ya Mustafa Bey, ben bir şey okumuştum, zaman zaman naklediyorum da, onu okuduktan sonra ben kendi kurbanlarımızı kesiyordum. Hele çocukken falan filan da ya bizi gönderiyorlardı ilk okula giderken. Mesela çoban haber sarmış. Sizin bir hasta koyun var. Ayırdım, orada yatıyor.
1: Gelin kesin. Alın götürün.
2: Alın götürün. Merkeple beraber gittik. Bir de dayımın oğlu vardı, da vefat etti ya. O daha da küçüktü. Gittik. Elimize de bıçak vermişler. Ya hiç unutmayam onu. Çok ızdırap çekmiştim. Çok da üzülmüştüm. Tövbe ettim ama. Gittim, hayvan ölmemiş daha. Hasta yatıyor. Tembih ettiler. Dediler getiremeyecek durumdaysa kesin öyle getirin. Yani hayvan iyice şeyse. Ya bıçak görmüş ya. Daha da doğru dürüst hayvan kesmemiştim. Bayağı zorlanmıştım yani o zaman. Bayağı zorlanmıştım falan. Sonra kitaplarda okuyunca falan. Bende bir korku hasıl oldu. Artık hayvan kesemez oldum. Hayvan kesemez oldum. Zor mu? Zor. Bir de İmam-ı Gazali Hazretleri'ne rahmetullahi aleyh. Ya çocukken o hayvan otlatmaya falan giderken kuş falan avlardık. Ocak yakardık. Fakat o büyük dev kitapları okuyunca onlara da tövbe ettim. Buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri. Serçe. Bak güvercin de öyle. Leş yemez bunlar. Dar yer. Ot da yiyorlar. Allah Teala içgüdüyle onlara bildiriyor. Ne zaman ot yiyecekler mi? Onlar böyle ay bile yiyor otu. Ufacık bir şey serçe. Yani karnını doyurabilmek için bir 8-10 tane serçe alman lazım. Böyle bir meşakkat vereceksin, tüyü kaldıracaksın, şey yapacaksın. Birer lokma bir şey.
1: Pişireceksin, temizleyeceksin falan.
2: Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh onu anlatırken buyuruyor ki, ya Rabbi bu Osman Ünlü koluğun cebinde parası vardı. Hatta bunun aynı şey kümesi vardı, tavuklar vardı, horozu vardı, ördeği vardı, gazı vardı. Bir de koyunu keçisi de vardı.
1: Aşağıdaki yemekhanede de tavuk çıkmıştı o gün. Mesela.
2: Evet, beni bunlar için rızık olarak yarattın. İtirazım yok diyor serçe mahşer günü. Ama diyor bunun bu kadar diyor koyunu, keçisi, kuzusu, ondan sonra tavuğu, ördeği, kazı varken diyor, ben diyor tüyümle beraber bir lokma etmem diyor. Niye beni avladı? Davacım diyor. Çık çıkabilirsin ya. Avukatımı çağır. Ben onu okuduktan sonra daha çok korktum. Ya bırak onu, aynı şekilde haşeratı bile aynı şekilde öldürmeye izin verilmiş. Onlara bile hani ilaç milaç falan varsa sıkıyorum da öbür türlü ya elimle melimle falan böyle
1: vurarak falan öldürmüş.
2: Ya şey yaparken içim gidiyor. Ne geliyor atıma biliyor musun? Minnacık bir böcek. Allah Teala kadir mutlak mı? Mutlak. Hemen binin onun cüssetini büyütür. Büyütmesine de gerek yok. O haliyle öyle bir ses verir ki. Osman Ünlü ayıp değil mi? Sağmadım bu diye.
1: Dese.
2: Dedirse. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki söyleyen o, söyleten o. Dedirse ne diyeceğim? Özür dilerim böcek amca, ben yanlışlık yaptım. Hakkını helal et. Ne istersen yapayım. Git bakkaldan bir kilo kıyma getir. Tabii ya Rabbi. Ya insan bunları düşününce korkuyor. Niye? Onun sahibi de Cenab-ı Hak, sen de sahibini. Korkuyor. Ha, ancak kitaplara dikkatle bakınca zaruret olarak Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyorlardı? Kertenkele değil de keler mi? Ona keler. Benzer bir şey. Mesela onu öldürme. İzin verilmiş mesela. Kertenkelede, yılanda, ondan sonra o keler dedikleri hayvanda, karıncada, ne bileyim ben aynı şekilde
1: sivrisinek
2: ve benzeri şeyler öldürülmeye izin verilmiş. Orman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir vuruşta şey yapan, zarar veren bir şey, bir vuruşta öldürürsen 30 sevap diyor. İki vuruşta öldürürsen 20 sevap. Üç vuruşta olursan 10 sevap alırsın. Ondan sonra yavaş yavaş onun hakkı sana geçmeye başlıyor. Eziyet ederek öldürüyorsan böyle durumda dağıtırma şey geliyor. Temel pireler üzerinde deney yapıyor. Yanında asistanı da var falan. Ondan sonra ayağının birisini koparıyor pirenin, zıplıyor. Öbür ayağını koparıyor, zıpla diyor. Zıplayamıyor hayvan. Asistanına yaz. Ayakları kopunca duymuyor de.
1: Kulakları duymuyor.
2: Kulakları duymuyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında zamanın yaratılışı hakkında da bildiğimiz bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekan her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Goethe, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş, öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak "Ne hakla benim yarım saatimi yersin?" demiş.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Hani nübüvvet yolu yolcularından işte hanımı işte İslamiyet'in bildirdiği şekilde uymuyor falan filan gibi bir şeyler söyledi. Tabii söyleniyor, kendi aralarında da söylüyorlar. Şimdi bu ve benzeri sualler söz konusu olduğu zaman, ya dedim, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla hazırladılar bu kitapları. Emir abilere, hayat hakkın Emir abilere soruyorlar. Arkadaşlar kitap okuyor mu? Kitap okuyor mu? Kitap okuyor mu? Bir gün Emir abilere anlattılar. Yine sordular. Arkadaşlar okuyor mu? Ben de ne diyeyim buyurdular. Okuyor dedim. Ben çıktıktan sonra oradakiler demiş ki, Emir Bey merhamet ediyor. Okuyor diye mi? Okumuyorlar demişler. Okumuyorlar demişler. Diyeceksiniz, niye oradan girdiniz konuya? Mustafa Bey, Emre Bilal Allah-u Teala rahmet eylesin. Hani mübareklerin kitabında da serpiştirilmiş. Çok dikkatli bir şekilde okunca bunu görür. Okur. Ama Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi de hazırlattı Emre Bilal. Orada Lut Aleyhisselam'ın aynı şekilde hayatı da var. Nuh Aleyhisselam'ın da var. Yani hakkında bilgi olan bütün peygamberlerin hayatları hakkında bilgi var. Lut Aleyhisselam'ın hanımı Bir kılığı kıyafeti imar etmedi ya. Velut Aleyhisselam şikayet ediyordu, biliyor musun? Velut Aleyhisselam yaptığı şeyleri onun düşmanlarına, inkar edenlere gidip ihbar ediyordu.
1: Hedef gösteriyordu.
2: Hedef gösteriyordu. Ve diğer peygamberlerde de aynı şekilde olanlar oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı dehşet bir imtihandı. Buna benzer çok şey de olmuştur. Peygamber ya bu. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımı Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ne inanmıyor. Hatta İbn-i Sina ile alakalı bir şey anlatılıyor orada. O gençliğinde işte bir ziyaretik bir şey Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ni. Gerçi sonra sapıttı yani. İmam-ı Gazali Hazretleri, Farabi de İbn-i Sina da aynı şekilde biri cenneti, biri cenneti cehennemi, öbürüsü de aynı şekilde ahireti inkar ediyor. Birisi melekleri, birisi ahireti inkar ediyor. Yanlış hatırımda kalmadıysa. Kafir olmuşlar yani.
1: Felsefeci yani.
2: Felsefeci. İşte evine gidiyor falan. İşte Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ni sorunca hanımı, ne yapacaksınız diyor, öyle adamı dedi, onu adam yerine koyuyorsunuz da geliyorsunuz. Ağzında neler neler çıkıyor kadının.
1: Kovuyor
2: yani. En sonunda diyor ki, ya diyor, bari nereye gittiğini söyle bari, evde yoksa. Demiş dağ oduna gitti. Düşünceli böyle bir zatın hanımı, Allah Allah Allah Allah, böyle düşüne gidiyor. Bir bakıyor üzerine, ileriden dağ yoluna bir karaltı geliyor. Bir insan, önünde bir hayvan, hayvanın üstünde de odunlar yüklü. Önce merkep zannediyor uzaktan. Yaklaştırıyor, bakıyor ki merkep değil, odun yüklü. Arslan. Yaklaşınca Ebu Hasan Arkani Hazretleri daha o bir şey demeden, biz evdeki kurdun yükünü taşıdığımız için Allah-u Teala da bizim yükümüzü bu hayvanlara taşıttırıyor buyuruyorlar, tamam mı? Şimdi bu ve benzeri hadiseler kitaplarda aynı şekilde anlatılmış. Hikmetini ben bilemem. Yaratan bilir. O gün şartlar neydi ve o insanlara ne lazımdı. Bir şeyin örtülmesi gerekirse bir şeyle örtülmesi gerekirdi. Ya kitaptan okumuş olsan hatırına bunların hepsi gelir. Şimdi kalkıp da Lut Aleyhisselam'ın aleyhinde konuşabilir misin? Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin aleyhinde konuşabilir misin? Olmaz öyle şey ya.
1: Yaşayan o zaten.
2: Değil mi?
1: Ebu Hasan Arkani Hazretleri isteseydi boşardı.
2: Ve boşardı.
1: Demek ki bir şey var yani.
2: Bir şey var. Dolayısıyla bizim bilemediğimiz bazı sebepler var. Ve onun hesabı da senden sorulmayacak ki. Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımının hesabı senden mi sorulacak? Lut Aleyhisselam'ın hanımının aynı şekilde hesabı senden mi sorulacak?
1: Ama senin hanımının hesabı senden sorulacak.
2: Senden sorulacak. Sen kendi kızına, oğluna mukayyet ol. Sen ne yapacaksın aynı şekilde? Senin önüne konana aynı şekilde dikkat et. Hem ne işin var senin? Ne gerek? Efendim bilmem lazım. Öbürlerini bildin mi? Bildiklerini amel ettin mi? Yok. Eğer sen Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendine rehber, yol gösteren, beni aynı şekilde Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan bir zattır diye gördün, düşündün, inandın, ittiba ettiysen o zatın kitaplarını oku. O kitapları okuduğun zaman böyle bir sual hatırına da gelmez. Vardır bir hikmet dersin. Benim bilemediğim, göremediğim bir tehlike vardır. Onu ben bilemem dersin. Ya TGRT açıldığı zamanlar falan işte böyle çok bilmiş. Hatta yüzüme karşı birisiydi. Bir gün o TGRT, işte Enver abi beni bir TGRT genel müdür yapsa, işte bu o zaman neydi, Seda Sayanlar.
1: Neyse, işte, sanatçılar işte, falan.
2: Sanatçılar şey yapıyor.
1: Şarkıcı.
2: Ben bunlarla hiçbirisini yaptırmam. Yaşça benden büyük. İçimden dedim ki sana da Enver abi genel müdürlük vermez. Yaptım. Sonra Enver abi açık açık söylediler. Yani TGRT'nin sadece bir saati bana ait, öbürsü değil. Zannediyorlar ki bunlar Osmanlı döneminde. Ya Osmanlı döneminde olsa sana bana ihtiyaç yok arkadaş ya. TGRT'ye de ihtiyaç yok, Türkiye Gazetesi'ne de ihtiyaç yok. Sana bana ihtiyaç yok ki. Devlet zaten aynı şekilde medreseleriyle, dergahlarıyla hepsini de kontrol ediyor. Orada sapık böyle şimdi alim geçirenler falan. Onlara da fırsat vermiyor. Eğer bir yanlış bir şey söylediyse alimler huzurunda tövbe ettirir. Etmedi, kafasını koparıyordu. Kafasını koparıyordu. Yanlış bir şeyin aynı şekilde hareket etme. Yani sahibi olmaz şöyle dursun. Bir makama gelmez şöyle dursun. Kıpırdattırmazdı bile. Gereği yoktu. Ve Osmanlı zamanı olmuş olsa, yani şimdi kendisini böyle şey, ondan sonra ben ilahiyatta profum, İmam Hatip'le öğretmenim, Kur'an kursunda, medresede işte müderrisim falan diyenlerin çoğunu boynu giderdi. koparır yani ilişkini. Gözün yaşına bakmaz.
1: 2001'de mesela finans krizi olduğu zaman Enver abiyi savunan bir tek televizyon kanalı vardı. O da TGRT'de.
2: Değil mi?
1: Yani. Bir işe yarıyor demek ki. Değil mi? O olmasaydı şimdi İhlas Holding'i bitirdilerdi.
2: Ya TGRT olmasaydı, o yayınlar olmasaydı. Sen bugün tam
1: bugün biz burada yayın yapmıyor olurduk.
2: Hem öyle o Tamim Nahar kitabını da göremezdin.
1: Evet.
2: Devlet piyasada basılır. Bitti.
1: Bitti.
2: Bitti. Bir kanuna bakar. Bir kanuna bakar. Onun için otur oturduğu yerde. Tabii böyle şeyler olunca hatırıma şey geliyor. Daha onu Gönen'de okumuştum. Tarihin yetiştirdiği en büyük şahıslardan diye. İsmi Mehmet. Sultan İbrahim Han döneminde yaşamış. Bunu devlet yetiştirmiş. Kabiliyeti var. Rahip olarak yetiştirmiş. Ve Orta Doğu'da Kudüs'te yetiştiriyor. Ondan sonra Endülüs üzerinden de Avrupa'nın içine sokuyor bunları. Böylece geldiği yerde ters olduğu için kimse şüphelenmiyor. Ve Fransa'da bu kabiliyeti olduğu için baş kardinal olmuş. Yükseltmişler yani. Ve baş kardinal devlet sırları toplantılarında mutlaka bulunması lazım. Bu da orada. Osmanlı'nın istihbarat elemanı. Tabi papaz kıyafeti, boynunda haç, belinde zünnar, içki konuyor. Mecbur içiyor, domuz eti geliyor. Tamam mı? Tabi mübarek tek başına şey yapamayınca arada ulaklar kullanıyorlarmış. Ulaklar. Kendisi istihbarat elemanı olduğu halde zaman zaman benimle irtibata geçenler oluyor. Arada kullandığımız ulaklardan şüphe ettiklerim var mı diye. Bir tanesine böyle tereddüt ediyordum. Gece irtibat kurdular. Söyledim. Ertesi gün sabahleyin baktım o adamın cesedini Sen Nehri'nde gördüm. Osmanlı istihbaratının bu kadar süratli çalıştığını bilmiyordum diyor. Tamam. Bu şimdi tabii boynunda haç, belinde zünnar, onlardan sakınamıyor. Bir gün oturmuş bir mektup yazmış zamanlı Şeyhülislam'ına. Fakat Mustafa Bey, yani ben tam detaylı bilmiyorum, şey yapmıyorum yani, tarihe merakım var ama tarihi seyrini okumuyorum. Ama lazım olan şeyler geldiği zaman da okuyorum, detaylı bilmem. Osmanlı'nın kullanmış olduğu Avrupa içerisindeki o Akıncı Beyleri, bunlar direkt sultana bağlıymış. Bu istihbarat elemanları da, bu şekilde kullanılan istihbarat elemanları da direkt sultana bağlıymış. Sadrazama da değil. Dolayısıyla bunlar Şeyhülislam'a, Kadı Efendi'ye, Sadrazama mektup yazsalar o mektuplar sultana gidermiş. Böyle bir sistem var. Direkt. Yani sadrazam bile haberi yok. Evet. Şimdi o Türk dizileri yapıyorlar ya, hani işte Fetihler Sultanı falan. Mesela sultana diyor ki işte efendim böyle böyle haberimiz var diyor, başka bir haberin varsa onu da söyle. Mesela oradaki akıncılar direkt sultana bildirdikleri için sadrazam bile haber olmuyor. Bu da tutmuş Şeyhülislam'a bir mektup yazmış. Demiş ki benim boynumda haç, belimde zünnar, önüme içki geliyor. O sana domuz eti geliyor, bunlardan sakınamıyorum, benim ahiretteki durumum nice olacak. Tabi mektup Şeyhülislam'a değil sultana, Sultan İbrahim Han'ın önüne. Ya mübarek kendisi kaleme almış. Ben bunu o zaman yayınlanan tercüme gazetesinde okumuştum. Başlık. Neydi ya? Belediye başlamış da. Orada böyle bir şey yapıyor.
1: Celalli mi?
2: Celalli bir şey. İkaz var. Biz diyor, senin ahiretini düşünmedik mi? Şeyhülislam orada soruyor.
1: Düşünmeden mi gönderdik ya?
2: Ve bu orada başına gelecekleri biz bilmiyor muyduk? Ha, bire densiz. Başlık bu. Bire densiz. Densizlik etmiş hakikaten. İstihbarat elemanısın. Hem de öyle bir yerde kullanılıyorsun. Biz diyor sormadığımızı mı zannediyorsun? Başına bunların gelmeyeceğini mi zannediyorsun? Bizim bilmediğimizi mi zannediyorsun? Şeyhülislam'a sormadığımı mı zannediyorsun? Ve senin biz ahiretini düşünmedik, seni yakmak için mi gönderdik oraya diyor. Bir kişi de Müslüman olsun diye aynı şekilde biz bütün aynı şekilde ordularımızı seferber ediyoruz. Seni mi ateşe atacağız? Otur oturduğun yerde yap vazifeni diyor, tamam mı? Özür dilerim de. Yani herkes otursun, oturduğu yerde vazifesini yapsın. Kitabı okusun.
1: Kendi işine baksın.
2: Kitabı da alsın, kendi işine baksın. Efendim, gelelim son dinleyicimizin. Kadının mahremi yoksa veyahut da uygun bir kimse yoksa umreye ve hacca gidebilir mi? Gidemez.
6: Zengin de olsa.
2: Zengin de olsa gidemez. Efendim, üzerinde Kur'an harfleri yazdı dedi, bazı dedi, böyle dedi. Şimdi yaygın artık, Orta Doğu'ya şey yapıyor ya. Adam göndermese bile yazıyor. İngilizce yazıyor, Almanca yazıyor, Arapça yazıyor falan. Efendim, biz kaldırabileceğimiz fitneye veya şeye, alabileceğimiz fitneye veya aynı şekilde şeye, böyle birisi görüp hakaret etmesine sebep olacak durumlarda müdahale etmeyiz ve günah olmaz. Ama onun dışında imkanımız müsait, şartlar da müsait, kaldırırız. Bugün mesela çok yerde yaygınlaştı artık. Kağıt konteynerleri var. Götürürsün, onun içerisine atıverirsin. Efendim, gelelim mesela dedi, ben dün hatırıma gel dedi, ıslak mendil diye misal veriyorum dedi. Çok var öyle, sabun üzerine bile yazıyorlar. Bunları dedi, yani dedi, sehpanın üzerine koymak. Netice itibariyle belden aşağı oluyor falan, günah olmuyor, günah olmaz. Yere atmak, üzerine basmak. O tehlikeli.
1: Üzerine oturmak.
2: O tehlikeli. Ya onun dışında hele bir de mesela Orta Doğu ülkelerde, Kuzey Afrika'da falan gitmişse, orada yaşıyorsa falan, o daha da kritik. Çünkü adamlar hem o harfi kullanıyorlar. O harfi kullandığı için her şeyi onunla yazıyorlar. Hatta birisi dedi ki daha göreneydim o zaman. Yaşça bizden küçüktü. Kendisi mimar mıydı, makine mühendisi miydi, işte Suud'da bir iş almışlardı, oraya gitmişlerdi. İnşaat mühendisiydi herhalde. Dedi ki abi dedi, ya yerde bile yazılı dedi. Şimdi burada da var ya mesela, bizler mesela telefon hattı çekiyorsun veyahut da elektrik hattı çekiyorsun yahut da kanalizasyon geçiyor. Onların kapakları var. Kapakların üzerinde yazıyor mesela, İBB yazıyor mesela şu burada, değil mi? Orada İBB'de iyi yaz, nasıl yazacaktı?
1: Mağazanın girişine Arabi olarak yazmış adam giriş diye.
2: Tabii
1: giriş manasında ama Arapça aslında.
2: Duhul diyor mesela.
1: Evet.
2: Biz sadece orada onun üstüne, yani gördüysek basmayacağız, o kadar. Bunun dışında yapacağımız herhangi bir şey söz konusu değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz Cuma günüyle ilgili. Cuma gününün dinimizde diğer günlerden bir farkı var mıdır? Varsa nelerdir, bize anlatabilir misiniz?
2: Şimdi herhangi bir aya, herhangi bir yıla, herhangi bir güne, herhangi bir haftaya, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı herhangi bir şeye, eğer Cenab-ı Hak kıymet vermişse o değerli oluyor, kıymetli oluyor. Yani günün kendisinden değil, değer verendendir. Hatta bu konuya geçmeden önce, mesela bugün kullanmış olduğumuz bazı madenler var. Topraktan çıkan. Mesela bakır, demir, alüminyum, altın, gümüş. Bunlar topraktan çıkıyor. Netice itibariyle toprakla karışık. Ama Cenab-ı Hak bunların içerisinde altın ve gümüşe kıymet vermiştir. Halbuki insan hayatında en fazla lazım olan demirdir. Evde onu yapıyorsun, arabada da kullanıyorsun. Hayatımızı çeşitli birçok yerlerde kullanıyorsun. Ama altını şey yapamıyorsun, kapkacak yapamıyorsun. Çünkü öyle bir dayanma özelliği söz konusu değil. Ancak hani süslenmiş bardak, kupa, altından kupa yaparsın da soğuk veya serin bir şey içebilirsin. Sıcak bir şey
1: evde yapamıyorsun.
2: Ha, evde yapamıyorsun. Ama Cenab-ı Hak kıymet vermiş ona. Onun için de vitrinlerde kasım kasım kasılıyor. Şimdi günler içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın kıymet ve değer verdikleri var. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine Cuma gününü kıymetli vermiştir. Hatta Cuma günü dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır buyuruluyor. Ve Cenab-ı Hak mesela önceki ümmetlere de bazı günleri mübarek olarak, hani bugün tabirle kutsal olarak bildirmiştir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ümmetine cumartesi günü verilmiştir. Ve Muhammed Aleyhisselam ümmetine de Cuma günü. Onun için Cuma günü Müslümanlara, Allah-u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde günlerin en kıymetlisi Cuma'dır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bitti. Yani Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bunu ihsan ettiği gibi cennette de Cuma günleri bütün cennettekilerin, cennet ehlinin bayramı oluyor. Yani kim kıymet verdi? Cenab-ı Hak kıymet verdi. Efendim Perşembe, Cuma'ya kıymet verdi. Evet. Perşembe'ye değil. Ha, Musa Aleyhisselam'ın ümmetine de cumartesine kıymet verdiydi. Onların o ümmette de cumartesi kıymetli miydi? Evet, cumartesi kıymetliydi. Ve kitaplarda tabii bu ve benzeri şekilde hadis-i şerifler bildirilirken Cuma günü her hayırın, her iyiliğin hazinesi ve bütün güzelliklerin de kaynağıdır buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin de menbaıdır, kaynağıdır buyurmuştur. Ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu günler içerisinde en şereflisi, en kıymetlisi Cuma günüdür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma fakirlerin haccı, müminlerin ve gök ehlinin bayramıdır. Cuma cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cuma'dır. Hadis-i şerifte böyle bildirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bildirmiş. Bu sebepten dolayıdır ki Cuma günü geldiği için sevinenleri Allah-u Teala af ve mağfiret etmekte ve çok sevap vermektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine kıyamete kadar her gün o kadar sevap verilir ki adedini Allah-u Teala bilir. Yalnız bu hadis-i şerifi Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken buyuruyor ki seviniyorum falan. Efendim tutayım böyle oynayayım mı yani, sevinmekten maksat nedir?
1: Nasıl olur sevinmek?
2: Ha, nasıl olur? Efendim sevinmek onu güzel karşılamak suretiyle. Mesela boy abdest alırsın. Yeni elbiselerin varsa onu giyersin. Ondan sonra tırnaklarını kesersin. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor da Cuma günü tırnaklarını kesen bir hafta bela ve musibetlerden emin olur buyuruyor. Ve bütün temizliklerini yaparsın. Ve cumaya yani hatta bir gün öncesinden, perşembe gününden itibaren hazırlanırsın. Ve en önemlisi de buyuruluyor. Cuma gecesi de çok kıymetlidir, gündüz de çok kıymetlidir. Gecesinde ve gündüzünde de Allah-u Teala çok hatırlanır, çok zikredilir. Ve her şeyden önce de cuma gecesi ve günü, yani bugünlere kıymet vermek, yani sevindiğini belli etmek, günah işlememek suretiyle olur buyuruyor. Yani her türlü günah işleyeceğim. Ben çok sevindim falan, bugün cumaymış falan. Öyle değil o. Yani bir hazırlık yapacaksın. Sevdiğini belli edeceksin. Daha doğrusu dışarıdaki kimseler de aynı şekilde belli. Onun hani gerçekten hani önemli bir şeyi karşıladığını hareketleriyle, giysisiyle, yaptığı hareketlerle falan. Onlar da bu intibaya edinecekler. İzleyip cihana diyecekler. Bugün bunda olağanüstü bir durum var. Nedir?
1: Bugün farklı bir gün.
2: Farklı bir gün. Mesela kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki çoluğuna çocuğuna da cumanın geldiğini hissettirmeli. Mesela yani onun güzel bir gün olduğunu, müminlerin dünyada da bayramı olduğunu hissettirebilmek için mesela kitaplarda buyuruyor ki eve o gün eve giderken değişik bir şey almalı. Her gün aldığı değil de o güne mahsus. Yani evdeki çocukların da dikkatini çekmeli. Ve 1-2-3 defa tekrar edince, birkaç defa tekrar edince çocuklar artık anlar. Bugün cuma, babamız bunu getirir. Babamız bunu getirir ve onlara da bu yavaş yavaş sirayet eder. Onlar da aynı şekilde cuma günü sevinmek lazım geldiğini, o günü önceden karşılamak lazım geldiğini anlar, idrak eder ve ona göre mi hazırlanırlar? Elbette. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Hristiyanlara verildiği gibi cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanların hayır, bereket, bugün Müslümanlara bu hayır, bereket ve iyilik vardır buyuruyor. Pazar günü de İsa Aleyhisselam ümmetine verilmiş. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Musa Aleyhisselam Allah-u Teala arz etti. Ya Rabbi, bana cumartesi gününü verdin. Muhammed Aleyhisselam ümmetine hangi günü vereceksin? Allah-u Teala onlara cuma gününü vereceğim buyurdu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardı diye sordu. Allah-u Teala arz etti. Cenab-ı Hak da, ey Musa, cuma günü yapılan bir ibadete cumartesi günü yapılan 100.000 ibadet sevabı vardır buyurdu. Yani hani bu rakamlar hadis-i şeriflerde geçen ehl-i sünnet alimleri izah ederken, açıklarken buyuruyorlar ki yani hadis-i şerifedeki bildirilen bu rakam çokluğunu ifade için. Evet, kıyas bile kabul etmez.
1: Çok yani.
2: Çok. Evet. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, beni Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden eyle diye dua etmiştir. Evet, Musa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmadı ama İsa Aleyhisselam oldu. Çünkü İsa Aleyhisselam diri olarak göke kaldırıldı. Kıyametteki yeryüzüne inecek ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmakla şereflenecek. Çünkü Muhammed Aleyhisselam dinini yayacak, vazifesi o. Kur'an-ı Kerim'de de Cuma suresi var. İşte o Cuma günü hakkında Kur'an-ı Kerim'deki Cuma suresinin sonundaki ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki orada neler yapılması lazım geldiği bildiriliyor orada. Cuma suresinin son ayet-i kerimesine. Ey iman etmekle şereflenen kullarım buyuruyor Cenab-ı Hak. Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Mesela tabii ayet-i kerimelerden hüküm çıkarmak mümkün değil. Şimdi burada efendim işte herkes camiye koşsun. Öyle değil o. Akıllı olacak, buluğu çağında olacak, cuma namazının farz olabilmesi çok şartları var. Hadis-i şerifler bunları açıklamış. Cuma namazı erkeklere farzdır, kadınlara değildir. Allah-u Teala kadın kullarına cuma namazı kılmalarını emir etmemiş. Bayram namazı kılmalarını emir etmemiş. Cenaze namazını da aynı şekilde. Cenazeyi defin, yıkamak ve onun namazını kılmayı onlara emir etmemiştir. Sorumlu değiller yani. Sorumlu değiller. Emir değil onlara ama erkekler için öyle değil. Bu erkekleredir buyuruyor. Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allah-u Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allah-u Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Tabi bu ayet-i kerimede şimdi umumi, herkes bulunduğu yerden hepsini bırakacak. Şimdi radyo, televizyon yayını yapıyorsun. O işinin başında kalacak. Hastanedeki işinin başında kalacak. Eğer öğrenciyse okulda kalacak. Hapisteki ayrıca salıverilmeyecek. Çünkü cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi için eda şartları var, vücub şartları var. Bu şartlar bir erkekte varsa ona cuma namazı kılmak farzdır. Mesela seferdedir, yolcudur. Ona cuma namazı farz değildir buyuruyor. Hapistekine cuma namazı farz değildir. Tabii şimdi efendim işte her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'den öğrenirsiniz. Ha, ayet-i kerime okuyacak. Arkadaş o zaman cumaya gideceğiz. Sizi bırakıp gidecek ondan sonra. Olmaz o.
1: Hapistekileri de salıverin diyecek.
2: Hapistekileri salıverin. Veya harp desiniz. Ha cuma bugün, silahları bırakıp cumaya gidiyor. Olmaz o. O öyle değil. Onun şartları var. O şartlar da bildirilmiş ve elbette cuma günü çok. Peki efendim hapisteki, seferdeki veyahut da aynı şekilde hastadır, felçlidir, evde yatıyordur. Yani teyemmümle namazını kılıyordur, ima ile kılıyordur. O cumaya gidecek mi? Hayır. O da cumaya gitmeyecek. Peki gidemedi, seferde olan, hapiste olan veya iş mesela diyelim ki sunucudur. O anda program vardır televizyonda veya radyoda. Gidemedi. Başka bir görev vardır, başka bir yerde çalışıyordur, işinin başındadır. Peki ne yapacak? O günün öğle namazını kılacak. O günün öğle namazını kılacak. Peki efendim toplansak da biz evde cuma namazı kısak olur mu? Hayır, olmaz. Cuma namazı camide olur.
1: Evet.
2: Başka bir yerde aynı şekilde o olmaz efendim. Cuma namazının bu ehemmiyetini, kıymetini bildiren ayet-i kerime nazır olduğu zaman Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize hitaben, ya Muhammed aleyhisselatü vesselam, Musa aleyhisselamın ümmeti eğer cuma gününün kıymetini bilselerdi buzağa tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa aleyhisselamın ümmeti de bunu bilselerdi Hristiyan olmaktan korunurlardı buyuruyor. Korunlardı. Demek ki cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır ve günler içerisinde en kıymetli bir gündür. Gecesi de gündüz de çok kıymetlidir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan cuma gününün faziletleriyle ilgili bilgi aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mahbub-i Rabbil Alemin'dir. Yani Allah-u Teâlâ'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Efendi buyurdu ki, her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu güç bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri. İkinci bölüm. Sağ iken cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. Ümmetin emini lakabıyla övülen yüce sahabinin asıl ismi Amir bin Abdullah bin Cerrah bin Ka'b bin Dabbe bin Haris bin Fihr'dir. Bütün gazalarda bulundu. Çok kahraman idi. Rumlar ile olan muharebelerde senelerce nefer olarak savaşırken, Halife Hazreti Ömer tarafından Şam ordularına başkumandan yapıldı. Adaletiyle Rum halkını hayrette bıraktı. Şamlıların seve seve iman etmelerine sebep oldu. 18 miladi 639 yılında 58 yaşında Kudüs ile Remle arasında taundan vefat etti. Uzunca boylu, zayıf yapılı, seyrek sakallı olan Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an faziletlerin timsali bir zattı. Allah-u Teâlâ'nın emirlerinden dışarı çıkmazdı. Sevgili Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti pek ziyadeydi. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem aldığı bir emri yerine getirmek için canını fedadan çekinmezdi. Zühd ve takva sahibi ve pek merhametliydi. askerlerine ve tebaasına çok şefkatli bir babaydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a gittiği zaman onu karşılayanlara "Kardeşim Ebu Ubeyde nerede?" diye sordu. "Geliyor efendim." diyerek gelmekte olan Hazreti Ebu Ubeyde'yi radıyallahu anh gösterdiler. Sağlığında cennet

Bey'de. Dünya herkesi değiştirdi. Yalnız seni değiştiremedi buyurmuştu. Bir defa Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebu Ubeyde'nin radıyallahu an şahsına 4000 dirhem göndermiş, bu parayı ona götürecek elçiye. Dikkat et bakalım, bu parayı ne yapacak diye tembih etmişti. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh bu parayı aldıktan sonra onu hemen askerleri arasında taksim etmişti. Elçi geri dönünce hadiseyi anlatmış, Hazreti Ömer de radıyallahu anh hamdolsun ki Müslümanlar arasında böyle insanlar var demişti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh oğlu Hazreti Abdullah der ki, Kureyş halkının içinde 3 kişi vardır ki yüzleri en güzel yüz, akılları en selim akıl, kalpleri en metin kalptir. Bunlar Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Osman ve Hazreti Ebu Ubeyde'dir. Radiyallahu anhüm ecmain. Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hayatını hep İslam'a hizmetle geçirmiş, insanların ebedi saadete kavuşmaları için çırpınmıştır. Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, cahil kusuru anlamaz, yapılan nasihati kabul etmez. Zaman bedenleri yıpratır, emelleri yeniler, eceli yakınlaştırır, dilekleri uzaklaştırır. Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakit de ibret alır. Kendisi amel etmeksizin, insanları Allah yoluna çağıran kişi, oksuz yaya benzer. Mürüvvet, insanın kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Zenginliklerin en hayırlısı Allahü Teala ile iktifa etmektir. Allah'tan başkasıyla yetinmek en büyük fakirlik ve şakiliktir. Cömertlik ve cesaret şerefli maksatlar olup Allahü Teala Hazretleri bunları sevdiği ve beğendiği kişilere ihsan eder. Sıkıntıya karşı sabretmek, bolluk anındaki afiyetten daha efdaldir. Akıl, nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahirette şereflerin en yücesidir. Şerefli insan, azarlandığı vakit kızar, yumuşak davranıldığı vakit yumuşar. Şerefsiz insan ise, yumuşak davranışa sert çıkar, ve sert davranana karşı da yumuşar. Sükût sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır. İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. İnsandaki cahillik, vücudu yiyen haşereden daha tehlikelidir, zararlıdır. Sait kimse, azaptan korkarak inanır ve sevap niyaz eder. Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. İlim, insanı Allah'ın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise, o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal, dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da, Allah huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, ihtiras ve cimrilik, Allah'a karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder. Fakih, öyle biridir ki, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allah'ın rahmetinden yüz çevirtmez. Alim öyle biridir ki, insanları Allah'ın rahmetinden dolayı ümit kapısından men etmez ve Allah'ın mekrinden emin olmalarını sağlar. Mal ve çocuklar

0: Dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de dünyadan ahirete götürülen mahsuldür. Cömertlik, güzel metiyeyi mal sevgisi üzerine tercih etmektir. Allah için seven bir kardeş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir. Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz. Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hazreti Ebu Ubeyde, Uhud, Hendek, Hayber gazalarında görülmemiş şekilde cenk etti. Mekke'nin fethinde de Peygamber Efendimizin yanlarında bulundu. 9 miladi 630 senesinde Peygamberimizin huzuruna Necran'dan bir Hristiyan heyeti geldi. Uzun konuşmalardan sonra Resulullah'ın peygamber olduğunu kabul ettiler ve "Ya Muhammed, senden razıyız. Ne istersen sana verelim. Eshabından bir emin kimseyi bizimle beraber gönder. Vergilerimizi ona verelim." dediler. Peygamberimiz de yemin edip "Gayet emin bir kimseyi sizinle gönderirim." buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan emin olarak kimin şerefleneceğini merak ediyorlardı. Resulullah "Kalk ya Ebu Ubeyde" buyurdu. "Ümmetimin emini budur." diyerek beraber gönderdi. Hazreti Ebu Ubeyde bu müjdeye kavuşunca sevincinden ağladı. Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: "Allahü Teala kalbe ve niyete bakar. Bu kulum bu ibadeti yapıyor. Ama niçin? Bu hayır ve hasenatı yapıyor. Ama niçin? Doğru olmak şartıyla ilim öğreniyor, ilim yayıyor. Ama niçin? İşte bunu niçin yaptın sorusu Müslümanlara ahirette sorulacaktır. Bunun da cevabı var. Ya Allahü Teala için veya meşhur olmak için yahut zengin olmak için yahut da aferin desinler diye. İşte bu çok kötü. O zaman da Cenab-ı Hak ahirette diyecek ki: "Sen bunları kimin için yaptıysan git ücretini de ondan iste. Eğer benim için yaptıysan hatasıyla sevabıyla gel seni affedeyim. Başkası için yaptıysan bana niye geliyorsun?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Allahü Teala sizin şeklinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize, o işi ne niyetle yaptığınıza bakar. Yaptıkları işler bakımından kâfirlerle müminler arasında farklar vardır. Kâfirler her yerde ve her zaman nasıl sorusuna cevap arar. Nasıl bina yapılır? Nasıl şu yapılır? Vesaire. Ama mümin niçin sorusuna kendini ayarlar. Allahü Teala ahirette kullarına niçin sorusunu soracaktır. O halde fark buradadır. Yani birisi dünyalık, diğeri ahiretlik olacaktır. Bu yüzden niyetleri de ıslah etmek, düzeltmek lazımdır. Allahü Teala vermek istemeseydi istek vermezdi. Ondan hayırlı ömür, hayırlı ölüm istemeli. Hayırlı ömrün yanında hayırlı ölümü de unutmamalı. Ölümü hiç unutmamak gerekir. Allahü Teala nasıl dilerse öyle olur. Mü'mine lazım ve layık olan, hastalık ve sıkıntıda sabretmek, sağlık ve rahatlıkta şükretmektir. O halde, mü'minin iki vasfı vardır. Sabır ve şükür. Bir musibet gelince, neden benim başıma geldi derse, zarar eder. bu Rabbimin bana ihsanıdır, hediyesidir derse, o zaman kurtarır. Sağlığa kavuştuğu zaman da azmamalı. Çünkü çok sağlam insanlar hastalardan daha çabuk ölebilir. Mü'min her zaman ve her yerde Rabbi ile beraber olmalı ve başına bir musibet geldiği zaman sabretmeli. Nimetlere kavuştuğu zaman da şükretmeli. Çünkü Allahü Teala şükretmenin de ayrıca sevabını verir. İyiliği Allah için yapmak gerekir. İyilik ticaret yani tüccarlık değildir. Ben bunu yaptım, sen ne yaptın veya ne yapacaksın denmez. Yaptığımızı unutsak da hiç ummadığımız yerde karşımıza çıkar. Hazreti Lokman buyurdu ki, iki şeyi unut, iki şeyi unutma. Yaptığın iyilikleri unut, sakın bir daha bahsetme. Çünkü her anlatışta bir miktar daha sevabı azalır. O yazılmış bir sevap, onu unut. Sana yapılan kötülükleri de unut. Çünkü sabrettin, Allahü Teala sana bir ecir verdi. Her söylediğinde kaybediyorsun. İki şeyi de unutma. Allahü Teala'yı, bir de ölümü unutma. İnsan sözüyle tartılır ve işiyle değerlendirilir. Seni zinet yönünden ağır getirecek şeyi söyle ve kıymetini arttıracak işi yap. Mü'min, yakin ve takva sahibidir. Münafık ise küstahtır, yaltakçıdır, aptaldır ve şakidir. İstişare sana rahatlık, başkasına yorgunluktur. Zikr, aklın yoldaşı, kalbin kandili, rahmetin inmesine vesiledir. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahil tarafına bir sefer düzenleyip Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh emir tayin etti. Bu sefere 300 eshab-ı kiram Efendimiz katılmıştı. Hazreti Cabir radıyallahu anh der ki, biz yola çıktık. Yolun bir kısmında bulunduğumuz sıra azığımız tükendi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde Hazretleri mücahitlere yanlarında ne kadar erzak varsa getirmelerini emretti. Getirilen erzakı bir araya topladı ki bu toplanan erzak iki dağarcık hurmadan ibaretti. Bu hurma ile Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh her gün azar azar vererek bizi geçindiriyordu. Nihayet bu da sona ermişti. Bir derecede ki, herkesin payına günde birer hurma düşüyordu. Sonra bu hurma da tükenince, onun yokluğunun acısını tattık. Sonra deniz sahiline vardık. Bir de ne görelim? Denizin sahile attığı kocaman bir balık bulunuyordu. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh bize, bu deniz mahlukunun etinden yiyiniz dedi. Biz de yedik. Medine'ye dönüp Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğimizde bu vakayı arz ettik. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, aziz mücahitler, yiyiniz. Allahü Teala onu denizden rızıklanmanız için çıkarmıştır. Yanınızda varsa bize de yediriniz, buyurdular. Askerden bazıları o balık etinin pastırmasından bir parça Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem yedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dünya müminin hapishanesi, ölüm hediyesi, cennette varacağı yerdir. Dünya, kâfirin cenneti, ölüm korkulu rüyası, cehennem de varacağı son duraktır. Allah'a taatle uğraşmak en kârlı iş, doğru konuşan dil ise en güzelidir. Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler. Akıllı, alçak dünyadan el çeken, cennet-i âlâya göz dikendir. Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Kalplerin gafletine, gözlerin uyanık olması fayda vermez. Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur. Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır. Korku kaderi değiştirmez. Yalnız sevabın yok olmasına sebep olur. Kârlı olan dünyayı ahiretle değiştirendir. Adem aleyhisselam'dan bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem kadar ne kadar peygamber geldiyse her peygamber ümmetine şu nasihatte bulunmuştur. Utanmazsan her şeyi yaparsın. Bu bir tehdittir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandandır buyuruyor. Utanmak bir nimettir. Utanmayan her şeyi yapar. Onun için utanma duygusu çok lazım. Utanmak için de utananlarla birlikte olmak lazım. Utanmazlarla birlikte olan hayasız olur. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak gibi kötü ahlak da bulaşır. İyi ahlaklı olmak isteyen iyi ahlaklılarla beraber olmalı. Mümin müminlerin arkasından dua eder. Münafık müminlerin arkasından gıybet eder. Müminle münafığın farkı budur. Hiçbir mümin bir müminin arkasından o duyduğu zaman üzüleceği bir şeyi söylememeli. Yoksa kul hakkına girer. Kul hakkı mutlaka helalleşmeye bağlıdır. Maddi kul hakkı varsa varislerine veririz. Varisleri yoksa hayır hasenat yapılır. Ama eğer onu kıracak, onu üzecek, onu darıltacak, onun canını sıkacak laf ettiysek, o da duymuşsa, tek çare onunla helalleşmektir. Ya öldüyse, helalleşme imkanı da yoksa ne olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin, ya sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine bol ikramda bulunsun. Vefatı 18. Miladi 639 senesinde, Beysan'a bağlı Amta köyünde, veba hastalığı salgın halde olup, çok Müslümanın ölümüne sebep olmuştu. Hazreti Ebu Ubeyde, radıyallahu anh da, bu köyde salgına yakalandı. Öleceğini anlayınca, orada hazır bulunanlara bir vasiyetinin olduğunu bildirdi. Vasiyetinde, namazınızı kılınız, orucunuzu tutunuz, sadakanızı veriniz, haccınızı yapınız, birbirinize iyilik yapınız, alimlere ve büyüklerinize itaat ediniz. Dünyaya aldanmayınız. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirenlerdir. Hepinize Allahü Teala'nın selamı ve rahmetini, lütuf ve bereketini niyaz ederim. Haydi ya Muaz, cemaate namazı kıldır diyerek gözlerini yummuş, yerine Muaz bin Cebel Hazretlerini vekil etmişti. 18. Miladi 639 senesinde 58 yaşında vefat etti. Muaz bin Cebel Hazretleri cemaate bir hutbe okudu. Burada, yemin ederim ki bugün siz öyle bir kimseyi kaybettiniz ki, ondan daha dinine bağlı, daha temiz ve merhametli bir kimse görmedim. Dünyaya hiç meyletmeyen, tebaasına hep iyiliği ve birbirlerini sevmeyi emreden bu mübarek Ebu Ubeyde Hazretlerine hakkınızı helal edin ve dua ediniz buyurdu. Kabri bugün Ürdün'de Gor bölgesindeki Ebu Ubeyde köyündedir. 1946 yılında Melik Abdullah tarafından kabrinin yanına mescit yapılmış, 1954'te mescit genişletilerek kabir içine alınmıştır. Allahü Teala bizleri bu mübarek büyüklerimizin hürmetine af ve mağfiret eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel bir çığır açan kimse bunun sevabını kazanır ve bu güzel şeyi yapanlara verilen sevaplardan da pay alır.

Bugünkü konumuz intihar etmek. Değerli dinleyenler, hastalık ve dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemek caiz değildir. Fakat dindeki fitneler sebebiyle ölüm istenebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ölümü istemeyin. Çünkü bir kişi iyi ise yaşadıkça iyiliği artar. Kötü ise hatalarından dönüp doğru yola gelebilir. Sıkıntılardan dolayı ölümü istemeyin. Dayanamayan, "Ya Rabbi, hakkında yaşamak hayırlıysa yaşamayı, ölmek hayırlıysa ölümü nasip et" desin. Her türlü işkence ve tecavüze maruz kalacağını bilen kimsenin, kendini ve yakınlarını öldürmesi caiz değildir. Zorla tecavüze uğrayan, günah işlemiş de olmaz. Ayrıca bu durumda ölen şehit olur. Şehit olan kimse ölüm acısını duymaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, şehit ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca cennete gider. Müslüman intiharı düşünmez. Çünkü intihar bir çare, bir kurtuluş değil, aksine tarifi imkansız azaplara kendini atmak demektir. İntihar etmek küfre yakın çok büyük günah olduğu için ölürken dayanılmaz acılara maruz kalınır. Ölüm acısı sanıldığı gibi bir an değildir. İntihar edince ahirette de daha büyük acılara girilir. Ahiret sıkıntıları dünya sıkıntıları gibi değildir. Çok ağırdır. Dünya sıkıntılarına dayanamayıp intihar eden ölüm acısına ve ahiret sıkıntılarına nasıl dayanır? İntihar eden dirilene kadar intihar acısını duyar. Kendini öldürmek başkasını öldürmekten daha büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 29. ayetinde mealen buyuruluyor ki, kendinizi öldürmeyiniz. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, bir şeyle canına kıyana cehennemde onunla azap edilir. İple boğazını sıkarak intihar eden, boğazı sıkılarak azap görür. Herhangi bir bıçakla intihar eden, cehennemde bıçaklanarak azap görür. Uyku hapı içerek veya narkozla her tarafı uyuşturulduktan sonra da ölse, çok şiddetli olan ölüm acısını duyar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ölüm meleğini görmek 1000 kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Ölüm acısı çok şiddetliyse de ölümden sonraki acılara göre çok hafiftir. Dirilene kadar ölüm acısı duyulur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ölmek felaket değil, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir. Narkozlu hasta ameliyat acısını duymadığı gibi, salih mümin de kurşun yağmuruna tutulsa, vücudu dilim dilim dilinse ölüm acısını duymaz. Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında kendinden geçen kadınlar ellerini kestikleri halde farkına varamadılar. Ölüm meleğinin güzel suretini gören mümine Allahü Teala acı duyurmaz. Bizde Tanzimat'tan sonra tek tük intihar olayları görülmeye başladı. Müslümanların çok olması intiharın yaygınlaşmasını önlemiştir. İntihar kelimesi Tanzimat'tan önce yazılan lügatlarda bile yoktu. Dinsizliğin ve inanç zayıflığının intihar üzerindeki etkisi büyüktür. Batı ülkelerinde hayat standardı yüksek olan yerlerde intihar oranı daha yüksektir. Eskiden İstanbul'da yıllarca kalmış olan araştırmacı Fransız doktor Bayer diyor ki, Batı ülkelerinde insanların yalnız kalması hayattan nefret etmeye, hatta intihara yol açmaktadır. Halbuki Müslüman Türkler arasında hiçbir zaman bu hale tesadüf edilmez. Medeni sayılan milletlerde çok sık görülen intiharı onlar bilmez. Müslümanlar Allah'ın kendilerine bahşettiği varlığa tecavüzün, Allah'a karşı gelmek olduğuna inandıkları için intiharı düşünmezler. Bunun için intihar eden hiçbir İslam alimi yoktur.
Maalesef şimdiki bazı gençler Batı'nın her türlü kötülüğüne özeniyorlar. İntihar etmek de bunlardan biridir. Peki, şöyle bir soru akla gelebilir değerli dinleyenler. İntihar eden veya öldürülen kimse eceliyle ölmüş olmaz mı? Muteber kitaplarda diyor ki, öldürülen kimse de eceliyle ölür. Ömrü ortadan kesilmiş olmaz. Ecel birdir. İntihar eden eceliyle ölmez diyorlar. Bu yanlıştır. Şeyhülislam Ahmet bin Süleyman bin Kemal Paşa diyor ki, Ra'd suresindeki Allahü Teala dilediğini siler, dilediğini değiştirmez. Ümmül kitap ondadır mealindeki ayette levh-i mahfuz bildirilmektedir. Ümmü kitap ezeli olan kelam-ı ilahinin ismidir. Melekler bunu anlayamaz. Zamanlı değildir. Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Hiç yok olmaz. Levh-i mahfuzda değişiklik olur. İnsanın işine göre ömrü ve rızkı değişir. İyiler kötü, kötüler iyi olarak değiştirilebilir. Böylece biri ölümüne yakın, iyi işler yapıp son nefeste imanla gider. Bir başkası kötü amel işler, imansız gider. Bunun için Resulullah her zaman Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını okurdu. Hadis-i Kudsi'de insanların kalbi Rahman'ın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir buyurulmuştur. Yani celal ve cemal sıfatlarıyla kötüye ve iyiye çevirir. Levh-i mahfuza kıyamete kadar gelecek insanların iyileri Said olarak, kötüleri de Şaki olarak yazıldı. Kader değişmez. Kaza, kadere uygun olarak meydana gelir. Kaza, her gün çok değişip sonunda kadere uygun olunca yaratılır. Kazay-ı muallak şeklinde yaratılacağı yazılmış olan bir şey, kulun iyi ameliyle değişip yaratılmaz. İmam-ı Gazali Hazretleri, kazay-ı muallak levh-i mahfuzda yazılıdır. Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa, o kaza değişir buyurdu. Hadis-i şerifte, kader tedbirle sakınmakla değişmez, fakat kabul olan dua o bela gelirken korur buyuruldu. Duanın belayı önlemesi de kaza ve kaderdendir. Kalkan oka siper olduğu gibi dua da Allahü Teala'nın merhametinin gelmesine sebeptir. Bir hadis-i şerifte kazayı muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan, iyilik artırır buyuruldu. Allahü Teala'nın takdirinin yani kaderin levh-i mahfuzda yazılması kazadır. Bir kimseye takdir edilen bela kazayı muallaksa, yani o kimsenin dua etmesi de takdir edilmişse dua eder, kabul olunca belayı önler. Eceli kazayı da iyilik etmek geciktirir. Fakat eceli müsemma değişmez. Eceli kazaya bir misal verelim. Bir kimse eğer iyi iş yapar yahut sadaka verir, hac ederse ömrü 60 yıl. Bunları yapmazsa 40 yıl takdir edilmişse vakit tamam olunca eceli bir an gecikmez. Birinin 3 gün ömrü kalmışken akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesiyle ömrü 30 yıla uzar. 30 yıl ömrü olan da akrabasını terk ettiği için ömrü 3 güne iner. Takdir ezelde levh-i mahfuzda yazılmıştır. Yani levh-i mahfuzda olacak değişiklikler ve ömürlerin artması ve kısalması da ezelde yazılmıştır ki buna kazayı muallak denir. Allahü Teala'nın kaderi, ezeldeki ilmi nasılsa levh-i mahfuzdaki değişiklikler ona uygun olur.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyorlar ki, eğer gıybet etseydin, anamı babamı gıybet ederdin. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Sühreverdi. Rahmetullahi aleyh. Günah iki türlüdür. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bu zat bir gün dergâhta olan hizmetkârına dedi ki, Semerkant'tan biraz bal getir bana. Hizmetçi, peki deyip sefere çıktı derhal. Emredildiği gibi satın aldı biraz bal. Sonra tam dışarıya çıkıyorken ansızın dükkandan içeriye girdi bir güzel kadın. Şehvet nazarıyla kadına baktı bir an. Sonra da ayrılarak yoluna oldu revan. Vasıl oldu nihayet üstadının evine. Takdim etti o balı hemen kendilerine. Lakin o büyük veli kaşlarını çatarak, o hizmetçi adama bir sitemle bakarak, buyurdu ki, sen gittin bal alıp gelmek için. Lakin şarap getirdin sen bize, acep niçin? Hizmetçi çok şaşırıp verdi ki şöyle cevap, efendim bu kutuda bal vardır, değil şarap. Velakin o kutuyu açar açmaz hizmetçi, gördü ki hakikaten şarapla dolu içi. Utanıp hatasını tahmin etti o anda. Düşündü, Semerkant'ta bakmıştım o kadına. Demek ben o günahı eyleyince irtikap, kutudaki bu balda değişip oldu şarap. Bir günde buyurdu ki, iki tür günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar, kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamiyle. Birinci tür günahı olsa da büyük, ufak, ya ceza verir ya da affeder Cenab-ı Hak. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlarda adalet olacaktır. Alacaklı, borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap ecir, yüklenilir günahlar. Bir liralık hak için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, borçluya yükletilip cehenneme atılır. Dünyada her ne amel yaparsanız siz eğer, her birine mahşerde hesap var birer birer. Her söz ve hareketin, hatta her düşüncenin soracak hesabını bize Rabbil Alemin. Her bir günah Allah'ın nehyettiği bir iştir. Eğer ki affetmezse karşılığı ateştir. Bu dünyada gülerek günahlara girenler, mahşerde ağlayarak cehenneme girerler.

Süleyman aleyhisselam buyuruyor ki, güzel sözler petekten damla damla sızan bala benzer. Bunlar insanın ruhuna tat verir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: İlk sayfada yer alıyor. Sivil Anayasa Samimiyet Sınavı, bu da Akit Gazetesi'nin manşeti efendim. Gelelim sabaha. Büyük Türkiye için birlik çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında yaptığı konuşma yine ilk sayfada yer alıyor. Fonların tasfiyesinde yol haritası netleşti. Bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Mağdurların zararı nasıl karşılanacak? Aynı zamanda suçlular ne ceza alacak? Anlatacağız efendim. Bu da gelecek ekranlara. Fon meselesini çözüyoruz. Hürriyet gazetesinde manşet, sür manşeti de birer milyonla ödeme başlıyor diye bir başlık var. Onu da gördük. Devam edelim. Akşam önce Türkiye sonra siyasi rekabet diye yazılmış ve Reyhanlı canisine MİT paketi, devlet unutmaz. Suriyeli Reyhanlı faili böyle yakalandı. Ekonomi gazetesinin manşetinde de fon mağduruna ara ödeme kararı çıktı başlığını görüyoruz. Şimdi hızlıca geçtik. Tabii ki burada bırakmayacağız. Her zaman olduğu gibi daha fazlasını konuşacağız. Efendim, her zaman en çok istediğimiz, en çok beklediğimiz, herkese lazım olan ve bir gün herkese de lazım olacak olan şey adalet. Onun için bugün adil oyun etiketini belirledik. Çünkü herkes için lazım adalet ve adil oyun olmadığı sürece kazanan da gün gelir kaybeder efendim. O yüzden bugünkü etiketimiz adil oyun. Mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Alevler geride simsiyah bir iz bırakmıştı. Şimdi kara tablo değişiyor. Küller yeniden umuda dönüşüyor. Kastamonu Araç'ta 2736 hektarı küle çeviren o dev yangının izleri siliniyor. Bölgede hummalı bir yeşertme operasyonu başladı. Az sonra. Milli takımın Belçika maçı öncesi havalimanında kriz çıktı. Milli futbolcular ve teknik heyet pasaport kontrolünden sorunsuz geçti ama Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin ülkeye girişine izin verilmedi. Az sonra.
3: Efendim, Soma'da bir maden faciası daha yaşandı. Maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
4: Madende ekmek parası için çalışıyorlardı. Her şey bir anda oldu. Ocakta göçük meydana geldi. 7 işçi etkilendi. Faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Manisa Soma bir maden acısını daha yaşadı. Saat 13.15 sıralarında ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan işçiler için zamanla yarıştı. Kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ü ekipler tarafından tahliye edildi. 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Ancak çalışmalar sırasında kahreden haber peş peşe geldi. Göçükten çıkarılan 5 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, facia ile ilgili soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
3: İşçilerin ailesine başsağlığı biliyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah yaralılar da kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Ne yazık ki böyle bir acı haberle günü başlattık, devam edelim. Fon soruşturması için kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete. Kutuplaştırmaya dönük cephe siyasetinin raf ömrü doldu uyarısında bulundu. Türkiye merkezli siyaset çağrısı yaptı. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılış töreninde izleyelim.
5: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
1: fonlarda yaşanan haksız kazanç olayının başarıyla üstesinden geldiklerini söyledi.
5: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı açılışında kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecinde Erdoğan çerçeve yasa üzerinden terör örgütüne mesaj verdi.
5: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca elini zayıflatan terörün artık bitme noktasında olduğuna işaret etti.
5: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
1: Küresel ve bölgesel gelişmelere işaret eden Erdoğan, şartların yeni bir siyaset tarzını mecbur kıldığının altını da çizdi.
5: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
1: İki seçenek bulunduğuna işaret eden Erdoğan, ya kutuplaşmaya dayalı eski siyaset ya da asgari müştereklerde buluşmayı esas alan yeni siyaseti hakim kılacağız dedi.
5: Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü yeni anayasaya getirdi. Mevcut anayasanın darbe dönemi izleri taşıdığına dikkat çekti. Sivil anayasa ihtiyacına işaret etti.
5: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalı. Türkiye'nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Türkiye gazetesinde de ilk sayfada yer aldı. Fon vurgunu tehdit olamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon soruşturması üzerinden sokakları karıştırmak isteyenlere tepki gösterdi. Burada önemli sözleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen onları da okuyayım efendim sizlere. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. En önemli cümle bu. Meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun toplumsal barışımıza yönelik tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı geldiğinde salonu terk eden Özel ve arkadaşları için de yeni partiden yenilikler bekleriz ifadesini kullandı. Burası da önemli. MHP lideri Bahçeli'nin mecliste kırmızı beyaz güllerle karşıladığı Cumhurbaşkanı, AK Partili kadınlara yaptığı konuşmada son günlerde bize karşı saldırı hareketi başlattılar. Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Endişe etmeyin, dimdik ayaktayız sözlerini kullandı. Efendim şimdi 51 gün tatil vardı. Bitti. Meclis yeniden açıldı. Açılışa hediyeler, sürpriz tokalaşmalar ve protestolar damga vurdu. Az önce bahsettik ya, MHP lideri Bahçeli kırmızı beyaz iki gülle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaptı. Bakın daha neler yaşandı.
6: Meclis yeni dönem bir hayli çarpıcı başladı. Bahçeli Erdoğan'a kırmızı beyaz gül armağan etti. Yeni parti genel kurulu terk etti. DEM Partili vekiller arasında ayağa kalkma krizi yaşandı. Dikkat çeken tokalaşmalar, sürpriz temaslar açılışa damgasını vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Genel kurula geldi. Tüm salon ayaktaydı. Yalnızca iki parti hariç, Yeni Parti ve CHP grupları istiflerini bozmadı. DEM Parti Cumhurbaşkanı geldiğinde ayakta karşılama kararı almıştı. Ancak zamanlamada problem yaşandı. Grubun bir kısmı erken, kalan kısmı gecikmeli ayağa kalktı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelince mi, anons edilince mi kalkacağımız konusunda bir karışıklık oldu dedi. Daha sonra alkışlar başladı. Bu kez de genel kurul ikiye bölündü. İyi Parti, DEM Parti ve Yeni Yol grubu ayaktaydı ama alkışa dahil olmadılar. Erdoğan kürsüye çıkar çıkmaz yeni parti grubu hareketlendi, salonu terk etti. Bu skandal hareket demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. AK Parti grubuysa Erdoğan'a destek vermek için alkışlarla adeta salonu inletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası AK Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuyla tokalaştı. MHP grubuna yöneldiğinde ise Bahçeli'nin sürpriziyle karşılaştı. Bahçeli elinde Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz iki gülle Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan genel kuruldan o güllerle ayrıldı. Bahçeli'nin sürprizi bununla da kalmadı. Aralarında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esen İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yöneldi, elini sıktı. Bu kare güne damgasını vurdu. Genel kurulun açılışında DEM Partililer de Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdiler. Bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise locadaydı. Milletvekili olmaması nedeniyle genel kurula katılamadı. Locada ise ona CHP Grup Başkanı Faik Öztrak eşlik etti. İki isim Erdoğan'ın konuşmasını gözlerini ayırmadan takip etti.
5: Üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye...
6: Açılış konuşmalarının ardından dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve bazı bakanlar genel kuruldaki başkanlık makamında bir araya geldi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde genel kurulu terk eden yeni partiye tepki gösterdi. Hiç şık olmamıştır, kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bunu saygısızlık olarak niteledi. İzleyelim.
8: Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
9: Hiç şık olmamıştır, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
6: Yeni partinin skandal eylemine Meclis Başkanı Kurtulmuş bu sözlerle tepki gösterdi.
9: Siyasetin asgari olarak yerine getirmesi gereken sorumluluk Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermektir. Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler.
6: Numan Kurtulmuş meclisin yasama yılı açılış resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Hedefinde genel kurul salonu Erdoğan konuşmaya başlamadan önce terk eden yeni partililer vardı.
9: Ben şahsen doğru bulmadığımı, böyle bir güne böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmek isterim.
6: Resepsiyonda gözler MHP liderindeydi. 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da aynı masadaydı. O masaya DEM Partili vekiller de geldi. Devlet Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Başkanı Kurtulmuş da Bahçeli'nin masasına uğradı. Yeni yasama dönemi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz ve Kurtulmuş'un sonraki durağı ise DEM Partili vekillerin bulunduğu masaydı. Karşılıklı hal hatır soruldu.
10: Burada yaptınız onu.
11: Evet, çok güzel olmuş.
6: Öte yandan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yeni partinin tepki çeken tutumunu meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olarak niteledi. Yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini belirtti.
12: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni partililerin protestosunu eleştirdi. Siyasi açıdan doğru olmadı dedi. İzleyelim.
6: Yeni partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik protestosunu bu sözlerle eleştirdi.
10: Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
6: Yeni partinin tıpkı ismi gibi siyasete de yenilik katması gerektiği yönündeki düşüncesini dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, meclisin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yeni partili vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde genel kurulu terk etmesini eleştirdi. Bahçeli genel kurulda İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun elini sıkmıştı. Bu sürpriz jeste kendisine soruldu.
10: Her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum.
13: Yani bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı efendim?
10: Öyle düşünelim.
6: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci 2027'de tamamlanır mı sorusuna onu Cumhuriyet hükümetimiz bilir diye cevap verdi. Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la ilgili soruya ise derin bir konu diyerek yorum yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasayla ilgili sözleri de Bahçeli'ye hatırlatıldı. MHP'nin bu konudaki yaklaşımı soruldu.
10: Anayasa tasarımımız var, hazır halde. Onu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerimizle eleşiriz. Tartışmalar sonucunda ülkemizin en hayırlısı neyse buna evet.
6: Bahçeli erken seçim sorusunu da cevapladı.
10: Seçimlere bağlamak doğru değil. Zamanı geldiğinde yapmak.
7: Efendim Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. 3 belediyede toplam 1 milyar 446 milyon liraya aşan kamu zararı tespit edildiği öne sürüldü.
14: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremez.
1: Usulsüz ihaleler, yolsuzluk ve 1 milyar aşan kamu zararı. Skandalların ardı arkası kesilmedi. CHP'li 3 belediyeye daha şafak operasyonu düzenlendi. Yolsuzluk soruşturmasının son adresi Mersin oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
14: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
1: Soruşturma kapsamında belediye binalarında aramalar yapıldı. İddialarsa skandal niteliğindeydi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. İlk tespitlere göre 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirtildi.
14: Ne tip önlemler almamız lazım, ne tip çalışmalar, yatırımlar yapmamız lazım. Bütün bunlar konuşuldu zaten.
1: Soruşturmanın Yenişehir ve Mezitli ayağında da çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.
15: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
1: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaysa ayrı bir soruşturma daha vardı. Tuncer hakkında husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
16: Değişmeli. Değişmeli bu düzen.
1: Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla Çağın Medya adlı medya kuruluşunun da bulunduğu belirlendi. 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İki adrese yönelik düzenlenen silahlı saldırı anlarının güvenlik kamerasına da yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin gelerek peş peşe ateş açma anları yer aldı. Görüntülerden yola çıkarak polisin yaptığı çalışmada eylemleri gerçekleştiren 4 şüphelinin gözaltına alınarak 14 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
7: Türkiye Gazetesi'nde çok dikkat çekici bir başlık var efendim. Mersin'i parça parça yutmuşlar. Soruşturma başladı zaten. 3 belediye operasyonu düzenlendi. Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesi ihaleler üzerinden 100 milyonlarca liralık vurgun yapmış efendim. Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ihalesinde 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Ve aynı zamanda Mezitli ve Yenişehir'deki vurgun 1,1 milyar lira. Üstelik Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer bir de para tura işlerini bitirip silah külah işlerine başlamış. İş yerleri ve medyaya silahlı saldırı düzenlettiği ortaya çıktı. İlginç işler oluyor. Mersin'de de bakalım daha neler göreceğiz. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
6: Rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve çok sayıda suçlama. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gözler mahkemeye çevrilmişti. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. 4 tutuklu için tahliye kararı çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun ise tutukluluk hali devam edecek. 436 sanıklı davanın 91. duruşması görüldü. Eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın çapraz sorgusu tamamlandı. Ardından birleştirilen dosya kapsamında 6 tutuklu sanığın beyanları alındı. Davanın temelini oluşturan 3809 sayfalık iddianamede İmamoğlu'na çok sayıda suçlama yöneltildi. 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapse istendi. Beyanların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı mütalasını açıkladı. Savcı Ekrem İmamoğlu dahil 57 kişinin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti savcının talebinin ardından ara kararını açıkladı. Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin Sönmez tahliye edildi. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
7: Hadi bir de dış gündeme bakalım. Neler yaşanıyor dünyada? Tabii ilk aklımıza gelen ABD-İran savaşı. Müzakereler çıkmaza girdi ve Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Tahran yönetiminin anlaşmayı imzalamaması halinde yok olacağını söyledi. İsrail ve Arap medyası ABD'nin Orta Doğu'ya 3. savaş gemisini gönderdiğini iddia etti.
6: İran'ı bir kez daha vurmayla tehdit etti. Dubai Tel Aviv seferini yapan uçağa yönelik saldırının arkasında İran varsa İran'a misilleme yapacak mısınız sorusuna bu cevabı verdi.
17: Çok sert bir şekilde vurulacaklar. Endişelenmeyin.
6: ABD-İran savaşı çıkmaza girmiş durumda. Taraflar defalarca müzakere yapmasına rağmen bir türlü orta yol bulunamadı. Sürecin nasıl devam edeceği merak edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.
17: Ya İran anlaşmayı imzalayacak ya da bir daha var olmayacak.
6: ABD Başkanı açıklamasında bir kez daha savaşın sebebinin İran'ın

0: başlığıyla yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani bahane hep bir şekilde bulunuyor ama sonuç çok da değişmiyor. Gazze'den yine cenazeler kalktı efendim. Soykırımcı İsrail saldırısında yıkılan binanın enkazından 100 Filistinli daha çıkarıldı. Toplu cenaze töreninde öfke ve gözyaşı vardı.
1: Gazze sanki bir toplu mezar. Soykırımcı İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazından 100 Filistinli daha çıkarıldı. Katledilen Filistinliler için 3 yıl sonra kitlesel cenaze töreni düzenlendi. Bombardımanda yıkılan apartmanın enkazında uzun süredir arama çalışmaları yürütülüyordu. Törende Filistinliler kaybettikleri yakınlarının naaşları başında gözyaşları içinde dualar etti, İsrail zulmüne lanet yağdırdı. Son bulunanlarla birlikte 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 74 bini geçti. Aileler ve yetkililer enkaz altında hala kayıp olan tüm Filistinlilere ulaşana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
0: Gazze'de ortalama her gün 70'in üzerinde insan ölüyor. 3 yıldır hala zulüm bitmedi. Bu işi kendine dert edinmeyen kim varsa vicdanını sorgulamalı. Bütün dünyada ayaklanma daha yeni yeni başlıyor bu konuya dair. 3 yıl önce başlaması gerekiyordu. Ama bugün gelinen noktada 75 bine yakın insan öldü, hala ölmeye devam ediyor. Ancak o sesler gürleşmeden, İsrail'e yeterli bir yaptırım uygulanmadan da Gazze tamamen yok edilene kadar İsrail devam edecek bu işe. Artık daha çok ses çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu işi kendine dert edinmeyen ya da dert edinenleri bir şekilde hor görmeye çalışan kim varsa kendi vicdanını sorgulasın. En kibar tabirle. Dubai Tel Aviv uçağı biliyorsunuz düşürülecek iddiaları vardı. Kaçırıldı mı diye konuşuluyordu. İsrail basını olayın arkasında Netanyahu'nun olduğunu, 11 Eylül hevesinin kursağında kaldığını yazdı. İngiliz basını da ilginç ihtimaller sıraladı. Bir izleyelim.
1: İsrail basınından bomba gibi iddia. Dubai Tel Aviv uçağındaki olayı İsrail Başbakanı Netanyahu tertipledi ama 11 Eylül hevesi kursağında kaldı. İngiliz basını ise isim vermedi ama olayın arkasında bir devlet olabilir dedi. Dehşet verici olay Ürdün hava sahasında yaşandı. İki pilot arasındaki kavga sonrası uçak binlerce fit irtifa kaybetti. Uçak korku dolu anların ardından Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş gerçekleştirdi. Netanyahu yaptığı açıklamada yardımcı pilotun kaptanı bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını söyledi. İsrail'in Khan News televizyonu İsrail ordusunun ABD'deki 11 Eylül saldırılarının ardından yolcu uçaklarıyla yapılacak olası terör saldırılarına karşı gizli ve özel bir imha planı bulunduğunu yazdı. İsrail basınına göre sabotaj boşa düşünce Netanyahu'nun 11 Eylül hevesi de kursağında kaldı. İsrail gazetesi Mariv'de Netanyahu yönetimini kastederek sabotajın arkasından bir devlet çıkması halinde İsrail için resmen bir savaş ilanı olacağını yazdı. İngiliz basını ise perde arkasındaki 3 ihtimali sıraladı. Guardian gazetesine göre ilk ihtimal bireysel bir saldırgan senaryosu. İkinci ihtimal bir örgüt, üçüncü ve en kritik ihtimal ise bir devlet bağlantısı.
0: Olay ilk yaşandığında da dün de konuştuk. Hiçbir mantıklı tarafı yok olay örgüsünün tamamının. Trump da benim kafalarda. Şaştı kaldı. Doğru olup olmadığını bilmiyorum dedi Netanyahu'nun söyledikleri için. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrailli bir tesisatçının acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağı düz uçuşa geçirmeyi başardığını anlatan Trump, şaşkınlığını gizleyemeyerek bu akıl almaz bir şey dedi. Efendim bırakın uçağı, sadece otomatik vitesle araba kullanmış birinin

0: manuel vitesi kullanması bile çok çok zorken bir tesisatçı televizyondan izliyor, görüyor, kokpite giriyor, elinde bıçaklı ikinci pilotu etkisiz hale getiriyor. Aynı zamanda yakın dövüş sanatlarından da haberdar bu tesisatçı, maşallah İsviçre çakısı gibi. Sonra gidiyor uçağı kaldırıyor ve müthiş bir kazadan, bir sabotajdan uçağı ve uçaktakileri kurtarıyor. Biz de bunu yedik. Yani olacak şey değil. Neyse, devam edelim. Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekildiğini kendine has üslubuyla duyurdu. Oradan defolup gidiyoruz dedi.
1: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Ulusal İspanik Miras Ayı etkinliğinde kameraların karşısına geçti. Gündeminde Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığı ve tamamlanan çekilme süreci vardı. Trump 2003 yılında George Bush döneminde başlayan işgalin kendi liderliğinde resmen sona erdiğini ilan etti. Çekilmeyi Amerika için harika bir gün olarak niteledi.
3: Oradan defolup gidiyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri için bir zafer, Irak için bir zafer ve tamamen yok edilen DAEŞ'a karşı kesin bir zaferdir. Zaten oraya gitme nedenimiz de buydu. İlk başkanlık dönemimde DAEŞ'i yok ettim.
2: Trump, çekilme sürecinde hiçbir askeri teçhizatın geride bırakılmadığını vurguladı. Afganistan'daki kaotik çekilmeye göndermede bulundu. ABD Başkanı, bölgede tek bir vida veya bez çadır bile kalsa alın talimatı verdim dedi. Irak Savaşı'nın bilançosunu da paylaşan Trump, 23 yılda 4500'den fazla Amerikan askerinin öldüğünü, 31.000'den fazlasının sağ yaralandığını hatırlattı. Bu sayıları Venezuela ile yaşanan 148 dakikalık çatışmayla kıyaslayarak orada sıfır kayıp verdiklerini iddia etti.
0: MİT, Reyhanlı saldırısının Suriyeli failini yakaladı. 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen Ömer El Hatip, Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Kırmızı bültenle aranan El Hatip Türkiye'ye getirildi.
2: ...2013 Reyhanlı saldırısını planladı, organize etti. Esad rejimince ödüllendirildi. 53 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının sorumlusu MİT'in nokta operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Adı Ömer El Hatip. Tam 53 kişinin hayatına mal olan kanlı Reyhanlı saldırısının kilit ismiydi. Faillerle Esad diktatörlüğünün istihbaratçıları arasındaki bağlantıyı o sağladı. Kimliği belirlendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. MİT yakın takipteydi. Daha fazla kaçamadı. Suriyeli terörist deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Ömer El Hatip bombada kullanılacak malzemeleri temin etti, eylemin hazırlık sürecini yönetti. Katliamın ardından Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi. El Hatip yıllarca gizlendi. Ancak MİT'in takibi hiç bitmedi. İstihbarat birimleri teröristin deniz üzerinden Avrupa'ya kaçış planını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Reyhanlı'nın firari faillerinden Ömer El Hatip kaçış hazırlığındayken yakalandı. Hesap vermek üzere Türkiye'de adalete teslim edildi. Yusuf Nazik, Cengiz Sertel ve Temir Dükkancı gibi diğer kritik failler önceki yıllarda yakalanmıştı. Saldırı emrini veren Esad rejiminin generali Kifah Melhem ise yurt dışına kaçtı. Melhem'i yakalama çalışmaları sürüyor.
0: Efendim, Türk futbolunda skandallar arka arkaya geliyor. Şimdi de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı ortaya çıktı. Seni bitiririm diyor FIFA kokartlı bir hakeme. Hakemliği bırak ya da adam ol diyor. Res çekiyor. Çok çirkin ifadeler var. Bir izleyelim.
4: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
5: Hakemliğini bitiririm dedi. Ya adam ol ya da bırak git diye res çekti. Seni bitiririm sözleriyle tehdit etti. MHK hakkında bir daha konuşmaması için uyardı.
4: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak. Ya da adam ol.
5: Bu sözlerin sahibi gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu.
4: Ferhat bak, debelenme. Yok. MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. O yüzden sana bu son uyarım.
5: Türk futbolu soruşturma depremini yaşamaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada iddialar her geçen gün büyürken gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili skandal niteliğinde bir ses kaydı ortaya çıktı.
4: Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
5: O kayıt Gündoğdu ile FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy arasındaydı. Kayıtta Gündoğdu Ersoy'un hakemlik kariyerini bitirmeye kadar uzanan ifadeler kullandı.
4: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol. Ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
5: Gündoğdu'nun skandal sözleri bununla da sınırlı değildi. MHK umurumda değil deyip küfürler yağdırmıştı.
4: MHK şudur budur umurumda değil zaten biliyorsun. Sadece şu bir sadece devlet görevi. Onu yapıyorum. Yarın veya 3 yıl, 5 yıl, 2 gün hiç umurumda değil.
5: Hakemler dosyasında gözaltılarda devam etti. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Kol'un yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı öğrenildi.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
2: Reklamlar.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM haber.
3: Ya neler yaptığını zaten sahada gördük de hangi çıkarları uğruna yaptı? Bakalım, göreceğiz, çıkar illaki ortaya. Efendim, şimdi Amili Futbol Takımı'nın Belçika maçı var biliyorsunuz. Ama maç öncesinde havalimanında kriz çıktı. Futbolcular teknik heyet pasaport kontrolünden geçtiler. Ama TFF heyetinin ülkeye girişine izin verilmedi. İzleyelim.
4: Belçika maçı öncesi havalimanında kriz çıktı. TFF yöneticileri ülkeye giremedi. Milli futbol takımı kafilesi kritik karşılaşma için Belçika'ya ulaştı. Futbolcular ve teknik heyet pasaport kontrolünü sorunsuz tamamladı. Ancak sıra Türkiye Futbol Federasyonu heyetine gelince geçişe izin verilmediği belirtildi. TFF yetkilileri pasaport kontrol noktasında bekletildi. Yerel görevlilerin giriş prosedürlerini zorlaştırdığı iddia edildi.
3: Yıllardır benzer sorunları yaşıyoruz Avrupa'da zaten. Bir türlü çözülemedi şu sorun. Fanatik gazetesi Fernand Manu'dan ayrılıyor. Efendim, ben hemen içeriden bir bilgi vereyim. Sezon başında, daha transfer sezonu devam ederken Galatasaraylı bir yöneticiyle görüşümde bu transferin şimdilik imkansız olduğunu söylemişti. Bunu belirteyim. O yüzden çok da heveslenmesin Galatasaray taraftarları. Ocak ayında işler değişir, onu bilemem ama geçtiğimiz transfer dönemi için bu transfer imkansız denildi. Haberiniz olsun. Devam edelim. Manchester United'dan ayrılıyor Bruno Fernandes. Orası kesin. 50 milyon pound talebi var İngiliz ekibinin. Portekizli futbolcu için tabii oldukça yüksek bir rakam. Bizim çocuklar için son şans. Milliler Belçika ile karşı karşıya gelecekler. Bu maçı da kaybedersek Uluslar Ligi'ne, A Ligi'nden devam edemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ondan sonrası artık mucizelere kalacak ve futbolda mucizelere de artık çok da yer yok. Çünkü o eski ruh, eski heves, istek ve kabiliyet de çok kalmadı. O yüzden biraz işimiz zor. Belçika'da çok iyi bir takım. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Transfer demişken efendim, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin bir transfer hesabı vardı. Ödemeler yapıldı. 3 dönemlik transfer hesabı kaldırıldı.
4: Fenerbahçe tarihinde bir ilk yaşanmış, sarı lacivertli kulübe 3 dönemlik transfer yasağı getirilmişti. Ödeme yapıldı, yasak kalktı. Karar FIFA'nın resmi internet sitesinden duyurulmuştu. Yasağın nedeni ise Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ödemesiydi. Sarı lacivertli kulüp kararın ardından yaptığı açıklamada yasağın geçici olduğunu duyurmuştu. Ve kararın ardından Fenerbahçe ödeme yaptı. Sarı lacivertli kulüp 2 milyon 900 bin avroluk tutarı ödedi. Ardından gözler FIFA'nın atacağı adıma çevrildi. FIFA nezdindeki bürokratik işlemler tamamlandı. Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik geçici transfer yasağı kaldırıldı.
5: Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.
4: Böylece En-Nesyri'nin bonservis dosyası nedeniyle Fenerbahçe'nin önüne çıkan transfer engeli ortadan kalktı. Sarı lacivertliler FIFA'nın yasağı kaldırmasıyla yeniden futbolcu tescilinin önünde engeli aşmış oldu.
3: İşte yanlış yönetim kulüpleri ne hale getiriyor? Koskoca Fenerbahçe şu anda artık FIFA'nın da UEFA'nın da daha dikkatli takip ettiği bir kulüp haline geldi. Sebebi, peşine teneke bağlanıp yollanan En-Nesyri. Fenerbahçe'de zaten kötü bir performans da sergiledi ve sonrasında nasıl göndereceğiz biz bu adamı diye kara kara düşünüyordu Fenerbahçe. Hoş yerine alınan oyuncular da çok farklı olmadı sarı lacivertler için ama yani 2,9 milyon lira için Fenerbahçe transfer yasağı almış takım oldu. Bu kötü yönetimlerin arkasında bıraktığı bir miras efendim. Ne yazık ki her yönetimde böyle güzel bir şekilde anılmayabiliyor. Şimdi devam edelim. Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo yedek kaldı. Jorge Jesus, teknik direktör, onu yedek bırakınca Ronaldo kampı terk etti. Ve Portekiz Federasyonu şu anda isterse Ronaldo'ya 6 aya kadar ceza verebilir.
0: Portekiz milli takımında Ronaldo krizi çıktı. Yedek kalan 41 yaşındaki yıldız futbolcu kampı terk etti. Portekiz Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendi. Ronaldo 2008'den sonra ilk kez milli maçta 90 dakika boyunca süre almadı. Teknik direktör Jesus, Ronaldo artık 20 yaşında değil, 3 günde bir maç oynayamaz açıklamasıyla gerilimi tırmandırdı. Portekizli yıldız hemen özel jetine binip kamptan ayrıldı.
6: Teknik direktörün basın toplantısı sonrasında federasyon başkanıyla yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararım hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim.
0: Kampı terk eden Ronaldo'ya Portekiz Futbol Federasyonu 6 aya kadar men cezası verebilir. 41 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takım kariyerine nokta koyabileceği belirtildi. Ronaldo futbolda son sezon olduğunu açıklamıştı. 979 golü bulunan Ronaldo 1000 gol hedefinden 21 gol uzakta bulunuyor.
3: Bir Ronaldo sever olarak bu kararın Ronaldo'dan çok George Jesus'u bağlayacağını düşünüyorum. Çünkü eğer ki bir kötü sonuç alınırsa kalan maçlarda, o zaman ona sorgulamalar başlar ki Ronaldo futbolu bırakmadıkça bence her zaman ilk 11'de oynar, sahada da olur. Yaptığında haklı mı? Zaten federasyonla görüşmüş, bir ceza almaz da bana haklı gibi geldi. Efendim şimdi araya gideceğiz. Etiketimiz Adil Oyun. Sosyal medyadan, X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM haber.
0: Alkolü çıktı.
8: Portugal'e çevirmiyor o zaman. Şu anda
9: işlemim var.
8: Şu an gideri niye çağırmıyor o zaman?
0: Çılgına dönen sürücü kendini akan trafiğin içine attı. Arabaların önüne geçerek hem canını tehlikeye attı hem trafiği birbirine kattı.
8: Bak onu da çevir o zaman. Dur. Bak birazdan tamam. İki tane araç geçti şüpheli. Bak çok şüpheli, onu söylerim. Bak onu da çevireceğiz.
0: Tehlikeli şov karakolda bitti. Sürücüye 27 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücü gözaltına alındı.
8: Olmaz. Şu anda burada olmaz.
0: Polisin baskın yaptığı depoda onlarca kilo uyuşturucu çıktı. Film gibi operasyon an be an kameraya yansıdı. Operasyonun adresi Adana. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri kentte bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendi. Ekipler hemen harekete geçti. Depoya baskın yapıldı. Narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu maddenin saklandığı oda bulundu. Odadaki bavulların içinde ise 100 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Modifiye fuarında desibel rekorları kırıldı. Görenler gözlerine inanamadı. Müzik Fuarın en gürültülü yeri burası. Bursa'da modifiye fuarında 13 yıllık otomobil 72 kolonla müzik kutusuna döndü.
9: Günlük hayatta kullanmıyoruz. Fuardan fuara çıkarıyoruz aracımızı.
0: Bu çılgınlığın bedeli tam 1,5 milyon lira.
9: 1,5 milyonu buldu. 72 adet kolon var aracımızda. 13 senedir bizde, 3 senedir tesisat var aracın üstünde.
0: 72 kolonlu otomobil fuarın odağı oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği araç en çok fotoğraflanan otomobil olarak hafızalara kazındı. Çin'de geceyi aydınlatan tekneler masalsı görüntüler oluşturdu. Jiangsu eyaletindeki Zhoujiang antik kenti ışıklı tekne gösterisine ev sahipliği yaptı. Fenerlerle donatılan tekneler antik kentin kanallarında süzüldü. Gösterinin merkezinde Nanhu Körfezi yer aldı. Tekneler tarihi sokaklar ve taş köprülerin arasından geçti. Su üzerindeki ışıklar antik kentin tarihi dokusuyla birleşerek görsel bir şölen sundu. Etkinlik Zhoujiang'ın geleneksel kültürünü ve somut olmayan kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor.
10: Çok güzel bir yollar yapmışlar. Mükemmel. Ya böyle bir şey olur mu? Düşsek burada ne olacak?
0: Yollar delik deşik, araçlar beşik gibi sallanıyor. Tarihi ilçe adeta tarlaya döndü.
11: Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bir aydır burada zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
0: Eyüp Sultan'da İSKİ yağmur suyu ve atık su kanalı için kazmayı vurdu ama kazılan yollar haftalardır öylece bırakıldı.
12: Nedir abi çektim içine ya? Şu halimize bak ya.
13: İstanbul burası ya. Hallere bak ya.
0: Ortaya çıkan manzaralar Güneydoğu Asya sokaklarını aratmadı.
14: Bir ay oldu ya bu şekilde. Perişan olduk. Otobüs bekliyorken mi yürüyerek gidiyoruz ya.
15: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyorum.
0: Tabelada geçici rahatsızlık için özür dileriz yazıyor ama çile bir türlü bitmiyor.
16: Böyle bir yedilik oldu ya. Böyle yol oldu ya. Bir aydır böyle bu yol. Güzel bir şey ya.
0: Sokaklar göle döndü, balıklar yollara taştı. Tayland'ı vuran selin ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sel sularının bastığı sokaklarda balıklar yüzmeye başladı. Bölge halkı da soluğu sokak ortasında aldı. Ellerine ağlarını alarak balık avladı. Bazı vatandaşlar ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde balık yakalamaya çalıştı. Selin etkili olduğu bölgelerde su baskınları ve ulaşım sorunları sürüyor. Olması gerektiğinden hızlıydı. Hakimiyeti sağlayamadı. Otomobil refüje çarptı. Kaza Hatay'ın Antakya İskenderun yolunda yaşandı. Bir otomobil sürücüsü son sürat ilerliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Hemen arkasında tır vardı. Neyse ki tırın şoförü dikkatliydi. Kazayı fark eder etmez yavaşladı. Diğer sürücüleri de uyardı. Olası bir zincirleme kazayı önledi. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Vincin alatı koptu, işçi ölümden döndü. Esenyurt'ta bir inşaat alanında üst kata malzemeler taşınıyordu. Üzerinde yüzlerce kiloluk malzeme vardı. Çalışma sırasında yükleri taşıyan vincin alatları koptu. Yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakıldı. O alanda çalışan bir işçi saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu. Islattılar, saçından sürüklediler, öldürmekle tehdit ettiler, yetmedi darp ettiler.
17: Öldürürüm seni. Öldürürüm bak bak. Bırak. Hayır, benim adımı çıkarsa bu ben...
0: Dehşetin adresi Denizli'nin Buldan ilçesi. İlçede lisede okuyan 3 kız öğrenci ortaokulda eğitim gören bir kız çocuğunu darp etti. Kavga sonucu küçük kız yaralandı. Darp anları dehşete düşürdü.
17: Teyzeler benim kaldım 8 yıllık arkadaşlarımı
18: aramıyorum lan. Teyzeler
17: ya. Bozuldu teyzeler.
0: Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu olaya karışan 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Görüntüler akran zorbalığında gelinen noktanın vahametini gözler önüne serdi. Soruşturma sürüyor. Batı Şeria'da Filistinli işçilere yönelik İsrail şiddeti görüntülendi. İsrail askerleri sebze pazarına düzenledikleri baskında işçilere müdahale etti. Askerlerin bazı Filistinli işçileri darp ettiği görüldü. Baskın sırasında pazarda gergin anlar yaşandı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bakalım başlıklarımıza ikinci saat diliminde neleri konuşacağız efendim. Gelsin ekranlara. İlk başlığımız, birileri partimize saldırı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaşanan fon tartışmaları üzerinden AK Parti'yi hedef alanlara işte böyle tepki gösterdi. Milyonlarca insanımızı töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi. İkinci başlık, Kaya'nın yerine Hülya Terzioğlu atandı. Fon soruşturmasıyla anılan Fatma Betül-Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından biliyorsunuz istifa etti. Yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Profesör Doktor Hülya Terzioğlu atandı. Hasbi dedenin taciz cezası onandı. Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. İstinaf da onadı. Görele Belediye Meclisi bu kez başkan vekili değil yeni belediye başkanını seçecek. Yeni 11 Eylül'ü bıçaklanan pilot önledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giderken ikinci pilotun düşürmek istediği uçakta yaşananların ayrıntıları ortaya çıktı. Görgü tanıkları bıçaklanan pilotun son hamlesi sayesinde uçağın düşmekten kurtulduğunu anlattı. Ve son başlık, Güllü davasında ilk duruşma. Güllü'nün ölümüyle ilgili ilk duruşma başladı. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyen Ülkem Gülter 11 aylık sessizliğin ardından hakim karşısına çıktı. Annemi ben itmedim dedi. Anlatacağız efendim, konuşacağız. Birazdan hem bunu hem de diğer tüm haberleri. Etiketimiz Adil Oyun. Mesajlarınızı bekliyoruz, devam ediyoruz.
1: Emniyet ekipleri sosyal medyadaki skandal yayınlar için 10 ilde operasyon düzenledi. Müstehcen ve şiddet temalı içerikler üreten 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Az sonra. İsrail'in Gazze soykırımını anlatan NASA belgeseli İtalya'da gösterime girer girmez gişe rekoru kırdı. Merakla beklenen Avengers Endgame filmini dahi geride bıraktı. Az sonra.
0: Manisa'da, Soma'da bir maden faciası daha yaşandı. Göçük meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti izleyelim.
2: Benim evladım, ne olasın Allah'ım. Ne olasın cümle.
1: Madende ekmek parası için çalışıyorlardı. Her şey bir anda oldu. Ocakta göçük meydana geldi. 7 işçi etkilendi. Faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Manisa, Soma bir maden acısını daha yaşadı. Saat 13.15 sıralarında ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan işçiler için zamanla yarıştı. Kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ü ekipler tarafından tahliye edildi. 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Ancak çalışmalar sırasında kahreden haber peş peşe geldi. Göçükten çıkarılan 5 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, facia ile ilgili soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaşanan fon tartışmaları üzerinden AK Parti'yi hedef alanlara sert tepki gösterdi. Milyonlarca insanımızı töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi. Erdoğan, kadına yönelik şiddette kırmızı çizgi vurgusu yaptı. AK Parti'nin kadın üye sayısını da açıkladı.
3: Ağlamak yok, hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Durmak yok, yola devam.
4: Dönmem geri senin yolundan isimli seçim şarkısıyla ağlayan AK Partili kadınlara bu sözlerle seslendi.
3: Ağlamak yok, hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Durmak yok, yola devam.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Son dönemde yaşanan fon tartışmaları üzerinden AK Parti'yi hedef alanlara sert tepki gösterdi.
3: Birileri olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
4: Erdoğan kadına yönelik şiddette kırmızı çizgi vurgusu yaptı. Kadınlara verdikleri değeri hatırlatıp sözü başörtüsü yasağına getirdi.
3: İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.
4: Erdoğan, AK Parti'nin 12 milyonu bulan üye sayısının yarısını kadınların oluşturduğunu belirtti. Sadece son 1,5 yılda 700 bin kadının daha AK Parti ailesine katıldığını ifade etti.
3: Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır. Sizler bizim her şeyimizsiniz.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
12: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
13: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
14: TGRT FM Haber.
15: Başkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
4: Küçük yatırımcıya geri ödemede öncelik tanınacak. İlk aşamada fonda 1 milyon lira ve altında parası bulunanlara ödeme yapılacak. Bu rakam bir tavan değil, ödeme sıralamasında öncelik kriteri olacak. Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul'daki işlemler mercek altına alındı. Bakan Gürlek 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu. Manipülasyondan menfaat sağlayanlara yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katını TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor.
0: Adı fon soruşturmasıyla anılan Fatma Betül Sayankaya AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti. Yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Profesör Doktor Hülya Terzioğlu atandı.
16: Fon soruşturmasına adı karıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa etti. Fatma Betül Sayankaya'nın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Profesör Doktor Hülya Terzioğlu atandı. Terzioğlu, AK Parti'nin sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Marmara İlahiyat mezunu olan Terzioğlu, Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Başörtüsü yasağı yüzünden uzun yıllar akademiden uzak kaldı. 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladı. 2023'te Kelam Ana Bilim Dalı'nda profesörlüğe atandı. İslam, kadın ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışan deneyimli profesörün yeni görevini AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Buna göre Hülya Terzioğlu 2012'de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nda bulundu. 2013'te Kadem Sakarya temsilciliğini yaptı. Terzioğlu'nun teşkilat geçmişine ve akademik başarılarına dikkat çeken Çelik, atamanın parti ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
0: Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını onadı. Görele Belediye Meclisi bu kez başkan vekili değil, yeni belediye başkanını seçecek.
17: Sizlere bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.
4: Taciz suçundan görevden alınmış yerine gelen vekili de parti değiştirmişti. Başkanın cezası onandı. Belediye yeni başkanını seçecek.
17: Bana vermiş olduğunuz bu görevi 5 yıl boyunca namusum, haysiyetim üzerine tekrar yemin ediyorum ki daha güçlü bir şekilde devam edeceğim.
4: Giresun'un Görele Belediyesi cinsel taciz skandalıyla sarsılmıştı. Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki Elif Tuğan'a toruna attığı taciz içerikli mesajlar büyük tepki toplamıştı. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan Dede daha sonra yeniden gözaltına alınmış ve cinsel taciz suçundan tutuklanmıştı. Mağdur kız da trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
17: Bana vermiş olduğunuz bu görevi daha güçlü bir şekilde devam edeceğim.
4: Görele 1. Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul ve yasaya uygun bulunmasıyla ceza kesinleşti.
17: Sizlere bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.
4: Kesinleşen mahkumiyet sonrası Dede'nin belediye başkanlığı sıfatının sona ermesine ilişkin resmi süreç tamamlanacak. Ardından Görele Belediye Meclisi yeniden sandık başına gidecek. Ancak bu kez başkan vekili değil, üyeler arasından yeni belediye başkanı seçilecek.
0: CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın katıldığı belediye meclisinde tansiyon yükseldi. Kota'nın konuşması sırasında salondaki CHP ve yeni partililerle belediye başkanı ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.
16: Sesler yükseldi, tartışma büyüdü. CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın katıldığı belediye meclisinde tansiyon yükseldi. CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Cem Kotan sabah saatlerinde partisinden istifa etti. Ardından Konyaaltı Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısına başkanlık etti. Kota'nın istifa ve disiplin sürecini anlattığı sırada salondaki CHP ve yeni partililerle Kotan ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.
18: Ben konuşurken müsaade
16: Tansiyon yükselince toplantıya ara verildi. Aranın ardından meclis yeniden toplandı. Kotan yaşananlara tepki gösterdi.
19: Bir belediye başkanı konuşurken lafı kesilmez arkadaşlar. Masaya da vura vura ben konuşacağım denmez. Zorbalık yapılmaz.
16: Kotan disipline sevk edilmesine gerekçe olarak yeni partinin ilçe kongrelerine katılmasını ve Özgür Özel için genel başkanımız ifadesini kullanmasını gösterdi. Bunun bir protokol kuralı olduğunu savundu. Hakkındaki suçlamaları da reddetti.
19: Şahsıma yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmediğim gibi akla ve mantığa uygun değil.
16: CHP'den ayrılan Kotan, Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevine parti ayrımı yapmadan devam edeceğini söyledi.
0: Geçelim dış gündeme. Amerikan basını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran heyetini New York'tan kovduğunu yazdı. Beyaz Saray'ın sessizliğini koruması iddiaları güçlendirdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından ABD ile İran hattında görülmemiş bir diplomatik gerginlik patlak verdi. Müzakerelerin tıkanması üzerine Washington yönetimi dikkat çeken bir adım attı.
20: Amerikan haber sitesi Axios'un iddiasına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başkanlığındaki heyetin ülkeyi derhal terk etmesini istedi. ABD'li yetkililer heyetin misafirlik süresini aştığını savundu. Nitekim Arakçı ve beraberindeki İran heyeti pazartesi gecesini salıya bağlayan saatlerde apar topar New York'tan ayrılarak Katar'a uçtu. İkinci bir kaynak sınır dışı talebini doğrulasa da Arakçı'nın zaten o gece dönmeyi planladığını iddia etti.
21: The 7-day timeline will start.
20: Gözlerin çevrildiği Beyaz Saray ise söz konusu iddialara ilişkin sessizliğini koruyor. Yönetimden haberlere ilişkin herhangi bir yalanlama gelmemesi diplomatik resleşme iddialarını daha da güçlendirdi. Müzakereler çıkmaza girerken ABD Başkanı Donald Trump'tan da sert mesajlar geldi. Katarlı arabulucular uzlaşma sağlamak için temaslarını sürdürse de Trump anlaşma olmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu net bir dille ifade etti.
0: İsrail'in Gazze soykırımını anlatan NASA belgeseli İtalya'da gösterime girer girmez gişe rekoru kırdı. Merakla beklenen Avengers Endgame filmini dahi geride bıraktı.
20: Gazze belgeseli onu geride bıraktı. İsrail'in Gazze soykırımını anlatan NASA belgeseli İtalya'da gösterime girdiği ilk haftada ünlü Avengers Endgame Encore filmini geride bıraktı. Gazze belgeseli 3 günlük vizyon süresinde tam 1.1 milyon euro hasılat elde etti. Venedik Film Festivali'nde özel jüri ödülü alan yapım için 150'den fazla sinema salonu gösterimi bir hafta daha uzattı. Belgesel Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekilmişti. Yapımda İsrail askerlerinin ve istihbarat subaylarının tanıklıklarına yer veriliyor.
0: Gazze efendim, her gün yeni bir ölüme uyanıyor. Tarihin en büyük gettosu Gazze, Yeni Şafak gazetesinin manşetindeydi. 105 cenaze daha defnedildi. Gazze'de 2 milyonluk Filistinli nüfusu Gazze'nin %30'undan az bir kısma sıkıştırıldı ve o sıkıştırılmış bölgeye de ölüm yağdırılıyor. Kapalı kapılar ardında bir kapana kıstırıldı Gazze ve ilaç, yakıt, barınma, bu ihtiyaçlar da içeri sokulmuyor. Zaten kapılar kapalı, dışarıdan bir giriş de yok. Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü bu tabloyu tarihin en büyük gettosu olarak niteledi. Yani bir topluluğun zorla kapalı bir yerde tutulduğu bölge anlamına geliyor getto. Ve Gazze'de şu anda tam olarak bu yaşanıyor efendim. Her gün yeni bir ölüm. Her gün çıkan toplu cenazeler. İnsanın içi acıyor gördükçe, anlattıkça. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giderken ikinci pilotun düşürmek istediği iddia edilen uçakta yaşananların ayrıntıları yine iddialar üzerine ortaya çıktı. Bakın neler yaşanmış.

0: Fly Dubai hava yoluna ait uçakta gökyüzünde büyük bir facia onun sayesinde son anda önlendi. 174 İsrailli yolcuyu taşıyan uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotun bıçaklı saldırısına uğrayan Hintli kaptan pilot Simit Manjar kahraman ilan edildi.
1: We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then
0: İsrail yetkililerin açıklamasına göre olay uçağın Suudi Arabistan'ın Tavuk kentine acil iniş yapmasıyla ortaya çıktı. Havada dehşet saçan ikinci pilot uçağı düşürmek amacıyla kaptan Maşar'ı bıçakladı. Kanlar içinde kokpit tabanında yatan kahraman pilot son bir hamleyle kilitli kokpit kapısını açmayı başardı. Kapının açılmasıyla içeri giren kabin ekibi ve yolcular saldırganı etkisiz hale getirdi. Uçaktaki yolcu konumundaki iki pilot uçağı güvenle indirdi. Facianın eşiğinden dönülmesinin ardından pilota tebrik mesajları yağdı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kaptan Manjar büyük bir cesaret örneği gösterdi dedi.
1: Of people is there towards the crew.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotu gerçek bir kahraman olarak niteledi. Olayın ardından pilotun Mumbai şehrindeki komşuları büyük bir gurur ve endişeyi bir arada yaşadı. Eski komşusu Janis Shah, Manşar'ın mütevazı ve nazik kişiliğine dikkat çekti.
2: Simit yetenekli, nazik ve çok iyi kalpli bir insandır. 10-15 yıldır komşumuzdu. 2-3 yıl önce Dubai'ye taşındı. Bıçaklanmasına rağmen 174 kişinin hayatını kurtardığı haberini aldık. O inanılmaz biri. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.
3: Save lives of 174 after even being stabbed.
0: Suudi Arabistan'ın Tavuk kentindeki bir hastanede tedavi altına alınan kahraman pilotun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
4: Good for you.
5: Yeah.
4: You won't sleep?
5: You saved the plane. It's a good.
6: Diğerseniz. Bahis soruşturmasında 448 yönetici disiplin kuruluna sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hesabının daha önceden kapandığını ve hatasının olmadığını söyledi. Sarıyer Kulübü Başkanı TFF'nin itibar suikastı yaptığını ifade etti. Fatih Karagümrük Kulübü ise 7 ismin yönetici bile olmadığını açıkladı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan yöneticileri paylaştı. Kulüplerden peş peşe açıklama geldi. Bahis soruşturmasında 448 kulüp yöneticisi PFDK'ya sevk edildi. En dikkat çekici isim Ertuğrul Doğan oldu. Trabzonspor Başkanı açıklama yaptı.
2: Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler kulüplerin sponsoruydu. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim.
0: Sarıyer Kulübü Başkanı da yıllar önce oynanan 5 liralık kuponu paylaştı. Emre Yıldız itibar suikastı yapıldığını iddia etti.
7: 29 Haziran 2021'de İsveç-Ukrayna maçına oynadığım 5 liralık bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur. Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün gündeme getirilmesi adeta bir itibar suikastidir.
0: Bursa Spor ve Erzurum Spor Başkanları kulübü zor duruma düşürecek eylemde bulunmadıklarını ifade etti. Fatih Karagümrük Kulübü ise bahis listesindeki 7 ismin yönetici bile olmadığını açıkladı.
8: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin Fatih Karagümrük yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır.
0: Bahis soruşturmasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 yönetici disipline sevk edildi.
6: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, 11 aylık sessizliğin ardından hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter, annemi ben itmedim dedi.

0: Gölü cinayetinde ilk duruşma görüldü. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan hakim karşısına çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
1: Herkes tamam mı?
0: Savcılık 11 aylık soruşturmanın sonunda kaza değil diyerek öz kızı için ağırlaştırılmış müebbet, evdeki arkadaşı Sultan Nurulu içinse yalan tanıklıktan 4 yıl hapis istemişti.
2: Bir iki cümle etmek ister misiniz?
0: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için kapılarını açtı. Acılı oğul Tuğberk Yağız Gülter, sanık Tuğyan Ülkem Gülter ve yalan tanıkla suçlanan Sultan Nurulu karşı karşıya geldi. 10 aydır tutuklu Gülter mahkemede kendini savundu. Suçlamaları reddetti.
3: O gece eğleniyorduk. Sırtım dönükken bam diye ses duydum. Arkama baktığımda annem düşmüştü. Sultana koş dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü.
0: Mahkeme başkanının soruları ise ardı ardına geldi.
4: Bir şeye temas ettiğini gördün mü?
3: Görmedim.
4: Zemin ıslak mıydı?
3: Fark etmedim.
0: Gülter, Sultan Nurulu ve kendisinin karakolda baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.
3: Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Sultan baskı altındaydı. O yüzden bu beyanda bulunmuştur.
0: Sultan Nurulu ise Güllü'yü kızının ittiğini ileri sürdü.
5: Arkamı döndüğümde Tuya'nın annesini pencereden attığını gördüm. Sonra bana koş dedi. Ben şoka girmiştim. Çok korkmuştum ve ilk ifadem farklıydı. Cenaze günü Tuya'n bana beni yakarsan ben de seni yakarım dedi.
2: Efendim ne söylersiniz? Tufan'ın bir şey söyleyecek misiniz?
0: Ses kayıtları, HTS dökümleri ve raporların incelendiği davada mahkeme heyeti tanıkları dinleyerek karar için delilleri değerlendirdi. Gülter'in ifadesi sırasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.
2: Bir iki cümle etmek ister misiniz?
0: Değerlendirmenin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Dava 9 Ekim'e ertelendi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

0: Narin Güran cinayetinin ardından suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ve 3 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi efendim, izleyelim.
1: Sosyal medya üzerinden mahkeme yapıldı, sosyal medya üzerinden ceza verildi, sosyal medya üzerinden hüküm verildi.
2: Narin Güran cinayetinin ardından suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi.
3: Kim öldürdü Narin'i?
1: O Vahşi'den başka hiç kimse değil.
3: Nevzat öldürdü.
1: Eğer bugün keşif yapılsaydı o mahkemede heyete yalvardım. Dedim Allah peygamber için. Yani bugün bir keşif yapmak devlet için bu kadar zor mu ki?
2: Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşma kapalı yapıldı. Duruşmaya 7 sanıkla adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları katıldı. Sanıklar ve çocuklar savunmalarını yaptı. Avukatlarsa müvekkillerinin beraatini istedi.
4: Narin Güran dosyası bitmemiştir. Sizin evlatlarınız yok mu? Çocuklarınız yok mu? Sizler çocuklarınızın gözüne nasıl bakıyorsunuz?
5: Ağır be galiba.
4: Dağlı sahibi insanlara sesleniyorum. Narin Güran dosyasına sahip çıkın.
2: Cumhuriyet Savcısı sanıkların mevcut hallerinin devamıyla dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Dava daha önce karara bağlanmış 12 sanık ve 3 çocuğa 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozmuş, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme diğer sanıkla adli süreçteki çocuğun savunmasının alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi.
0: Sıcak bir gelişme var efendim. Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı efendim. Son dakika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Az sonra

0: Otomobil 3 yaşındaki minik Elif'i hayattan koparmıştı. Skandal bir raporla anne suçlanmıştı ama adli tıp son noktayı koydu. O raporu çöpe attı. Minik Elif'i hayattan koparan sürücü asli kusurlu çıktı.
1: Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rafi.
2: Önce acılı anneyi kusurlu ilan ettiler ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Asli kusurlu sürücü çıktı.
3: Mavi. Mavi. Mavi.
2: Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'de yaşandı. Fatma Akıl Bilgesoy'un kullandığı otomobil yolun karşısına geçen anne ve kızına çarptı. Anne hafif yaralanırken doğum gününden bir gün sonra kazaya yakalanan 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti.
3: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
2: İlk rapor aileyi bir kez daha yıktı. Bilirkişi 3 yaşındaki Elif ve annesini asli kusurlu, sürücüyü ise tali kusurlu saymıştı. Savcılık ve acılı aile bu rapora hemen itiraz etti. Beklenen adli tıp raporu gerçeği ortaya çıkardı. İlk rapor çöpe atıldı. Raporda yola dikkat etmeyen ve yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücü asli kusurlu ilan edildi. Yolun büyük bölümünü geçen anne ve minik kızı ise tamamen kusursuz bulundu.
4: Bunun ortaya çıkması, kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı. Türk adaletine güveniyorum.
2: Ev hapsinin ardından tutuklanan sürücünün yargılanması sürüyor. Raporla haklılığı tescillenen acılı aile mahkemeden en ağır cezayı bekliyor.
0: Eski nişanlısı tarafından evinde 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç davasında karar çıktı. Mahkeme sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet verdi, ardından ihal indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi. Aile kararı tepkili.
5: Ağırlaşmışız isterken hakim bize muhabbet verdi.
6: Eski nişanlısı tarafından evinde 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ardından ihal indirimi uygulandı. Acılı aile kararı isyan etti. Aysel Karakoç 15 Ekim 2025'te Beykoz'daki evinde eski nişanlısı Fethi Şancı'nın saldırısına uğradı. Boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçaklandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Tutuklanan Fethi Şancı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Karar duruşmasında mahkemede sanığa kadına karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ancak mahkeme sanığın duruşmadaki tavır ve davranışlarını dikkate aldı. İhal indirimi uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası müebbet hapis cezasına çevrildi.
5: Benim kızım suçsuz, günahsız. Kızım savunmasız. Hastane ihmali diyorlar. Benim kızım 5 yerinden... Boğazından, şah damarından 2 yerden bıçaklanıyor.
6: Acılı anne Pakize Karakoç, kızının sanıktan kaçmak için evini bile taşımaya hazırlandığını anlattı. Kararın peşini bırakmayacağını söyledi.
5: Ağırlaşmışın yerine işte muhabbet verdiler. Savcı bile ağırlaşmış istedi. 2 tane savcı da ağırlaşmış. İlk baştaki savcı da, şimdiki savcı da ağırlaşmış muhabbet isterken hakim kalkıp bana muhabbet verdi. Kızımın hakkını arıyorum. Ölene kadar da arayacağım.
6: Ailenin avukatı da ihal indiriminin yanlış uygulandığını savundu. Kararın istinaf ve Yargıtay'a taşınacağını açıkladı.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Reklamları dinlediniz.
13: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada sağlık, günlük haberler...

moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Gözaltında MHK soruşturmasında gözaltında bulunan 7 şüpheli de adliyeye an itibariyle sevk edildi. Bu son dakika gelişmesini bir kez daha verelim. MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil toplam 7 şüpheli an itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dün gece de yine bu soruşturma kapsamında çok hareketli anlar yaşanmıştı. Hakemler gözaltına alındı. Bazı hakemler tanık ve müşteki sıfatıyla dinlendi. Vermiş oldukları ifadeler oldukça ilginç. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik yapmakla suçlanıyordu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Bir kez daha son dakikayı bağlantımız esnasında denk geldiği için aktaralım son dakikayı. MHK soruşturması kapsamında gözaltında bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda yine sıcak dakikalar yaşanmasını bizler bekliyoruz. Ferhat Gündoğdu savcılık makamındaki ifadesinde neler söyleyecek ve savcılığın talebi ne olacak? Tutuklama mı, adli kontrol mü, yoksa savcılık ifadesinin ardından doğrudan serbest bırakma mı olacak? Bizler bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Birçok hakemin şikayetçi olduğunu biliyoruz MHK soruşturması kapsamında. Sıcak iki gelişmemiz vardı. Onlardan birisi de MHK soruşturmasında yaşandı. Ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı gözaltına alındı. Öte tarafta ise MHK soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla beraber 7 şüpheli adliyeye sevk edildiler. Bizler gelişmeleri gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
7: Teşekkürler Hanifi. Yine en sıcak gelişmeler adliyede. Hanifi Bayar da an be an aktarıyor. Tebrik ediyorum kendisini de. Hemen sıcak gelişmeleri tık tık sizlerle paylaştı. Tekrarlayalım. Eyüp Sultan Belediye Başkanı diğer 27 şüpheliyle birlikte gözaltında. Aynı zamanda gözaltında olan MHK Başkanı ve diğer 6 MHK üyesi de adliyeye sevk edildi. Onlar da gözaltındaydı. Adliyeye sevkleri gerçekleşti efendim. Şimdi devam edelim. Emniyet ekipleri sosyal medyadaki skandal yayınlar için 10 ilde operasyon düzenledi. Kavga ve müstehcen içerikler üreten 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
8: Kaynımız o babil ayırıp.
9: Küfürler, hakaretler havada uçuştu.
10: Yayını izledim az önce. Sinan senin ben...
9: Skandal yayınlar üzerine harekete geçildi. 10 ilde 10 şüpheli operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri siber denetim gerçekleştirdi. Şüphelilerin gelir elde etmek için sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı içerikler ürettiği tespit edildi. Türk aile yapısına aykırı yayın ve paylaşımlar üzerine İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla müstehcenlik suçlarını işledikleri belirlendi.
10: İçim rahat etmez.
9: Yakalanan sosyal medya fenomenleri belli oldu. Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol gözaltına alındı.
10: Mafyasınız siz abi ya.
9: 10 sosyal medya fenomenine uyuşturucu veya uyarıcı madde testleri uygulandı. Operasyon kapsamında soruşturma devam ediyor.
7: Geceden neler kaldı efendim? İlginç olaylar, hemen anlatalım. Yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil Kavşak'ta kazaya karıştı. Burası Nevşehir. İddiaya göre iki araç yarışıyordu. O sırada yol üstündeki Kavşak'ta başka bir araç dönüş yapacaktı. Yarışan araçlar o otomobile çarptı ve dönüş yapan araç çarpmanın etkisiyle takla attı. İşte sonrası bu. 6 kişi yaralandı efendim. Devam edelim. Malatya'ya gidelim. Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı. Yeşilyurt'ta kaza sonrası işte bunlar yaşandı. Ticari araçtaki sürücüyle yolcu hayatını kaybetti. Otobüste ise şoför ve iki yolcu yaralandı. Geçelim bir yangın haberine. Adana'da sebze meyve halinde yangın çıktı. 15 iş yeri zarar gördü efendim. Akşam saatlerinde bir anda yangın çıktı. Niye çıktı bilinmiyor. Kısa sürede meyve kasaları alev topuna döndü. Çevredeki 14 iş yerine daha sıçradı yangın ve iş yerleri küle döndü. Yangın kontrol altına alındı. Şu anda çıkış nedeni araştırılıyor. Bir başka yangın haberine gideceğiz. Bu da Bursa'da. Bir kafede ısıtıcı aniden alev aldı. Müşteriler yaralandı. Bir kafede çıktı efendim bu yangında. Müşterilerin bulunduğu alandaki ısıtıcı bir anda harlandı. Masalarda oturan 3 müşteri yaralandı. Ufak çaplı yangın iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılardan birinin durumu ağır. Ve geçelim İstanbul'a efendim. Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı metro yüzünden yolcu kaybettiklerini iddia ederek İBB ek hizmet binası önünde kontak kapattı efendim. Minibüsçüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde toplandılar ve dediler ki bu metrolar çok gelişti. Çok fazla metro var etrafta. Artık biz iş yapamıyoruz. Mağduruz dediler. Araçlarını yol kenarına çekip çalışmayacaklarını söylediler. Son zamanlarda gördüğüm en ilginç protesto. Yani ince uçlu şarj aleti satıyorum ve artık akıllı telefonlar ortaya çıktı, iş yapamıyorum demekle neredeyse aynı. Vatandaşın işini kolaylaştıran metrolar kapatılsın, minibüsler çalışsın diye minibüsçülerin talebi var efendim. Kastamonu, Araç'ta 2736 hektarı küle çeviren dev yangının izleri siliniyor. Bölgede hummalı bir yeşerme operasyonu başladı. Sahadaki yüzlerce işçi ve iş makinesi yanan ağaçları ve toprak altındaki dev kökleri ekonomiye kazandırarak enerjiye dönüştürüyor.
9: Alevler geride simsiyah bir iz bırakmıştı. Şimdi kara tablo değişiyor. Küller yeniden umuda dönüşüyor. Karabük'ten sıçrayıp Kastamonu'da 8 köyü esir alan o kabus günlerce sürdü. 17 helikopter, dev uçaklar ve 594 kahraman personel alevlere siper oldu. Yangın sonrası geriye simsiyah bir tablo kalmıştı. Tam 2736 hektar alan evler ve ahırlar kül oldu. Ama işçilerin azmi o kapkara tabloyu umuda dönüştürdü.
0: Odunları kesilmiş daha önce. Biz de köklerini söküyoruz. Çalısını temizliğini yapıyoruz. Temizliğini kökleri çalıyı değerlendirip santrale gönderiyoruz. Yakıt olarak kullanılıyor enerjiden. Elektrik üretiliyor.
11: Burada yaptığımız işlem geri dönüşüm amacı aslında. Yanan sahayı temizliyoruz.
9: İş makineleri yanan kökleri söküp talaşa çevirdi. Kaliteliler suntaya, atıklarsa santrale gitti. Yangının külleri elektriğe dönüşüp ekonomiye can verdi.
11: Sahadan söküm yapıp stoğa getiriyoruz. Stoktan makinemiz ile kırım yapıyoruz. Yaptığımız kırımdan ürettiğimiz talaş buradan fabrikaya gidiyor. Oradan da hem üretimlik hem yakıtlık olarak kullanılıyor.
9: Yaralar sarılıyor. Sahanın yarıdan fazlası temizlendi. Hedef bu yıl fidan dikimine başlamak. Milyonlarca yeni fidanla Kastamonu yeniden yeşile bürünecek.
7: Hadi bir de ekonominin gündemine bakalım. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
12: Günaydın Okan. Artık haftayı bitiriyoruz. Yavaş yavaş hafta sonunda geliyor. Biraz yağışlı olacak ama En azından evde geçirmek isteyenler dinlenme fırsatına sahip olacaklar diyelim.
7: Tabii yatırımcılar için aynı huzuru ve dinlenme fırsatını söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama çünkü bu hafta altında ya da diğer yatırım araçlarında çok da iyi geçmedi.
12: Evet. Ya performansı iyi değildi. Hep zaten konuşuyoruz. Tekrar nedenleri burada sıralamak istemiyorum ama herhangi bir değişiklik yok. Dün seninle sabah konuşuyorduk, hatırlıyorsun. Trump işte bu seçimler sonrasında bitirebilirim daha önceki açıklamalarından bahsediyorduk. Şimdi de yeni açıklama ne? Seçimden sonra hız verebilirim. Tamamıyla biliyorsun donanmaya ait gemileri de tekrar sayılarını artırmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri. Hatta askerlerin maaşlarına zam yapıldı. Bu tür gelişmeler var Amerika tarafında. Bu da gösteriyor ki bir süre daha biz yüksek enerji fiyatlarını göreceğiz. Evet. Emtia piyasalarında yine inişli çıkışlı serüven yaşanacak. Ve tabii ki enflasyon birçok ülke için yine öncelikli maddeler arasında yer alacak.
7: O zaman hemen piyasalarla başlayalım.
12: Bakalım hemen döviz piyasaları ekranlara geliyor. Dolarla başlıyoruz. 49 liranın üzerinde güçlü seyri devam ediyor uluslararası piyasalarda doların. Ve euroya baktığımızda 55 lira 33 kuruşa kadar gerilediğini görüyoruz. Diğer taraftan altın fiyatlarında yine düşüş vardı, 6573 lira. Ve endekse baktığımızda dün toparlandı, tedbirler alındı. Biraz sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in açıklamalarını da ekranlara taşıyacağız. 12249 puandan kapattı. Bu hafta içerisinde sevgili izleyicilerimiz hatırlayacaktır, 12.000 puanın altına inmişti BIST 100. Devam ediyoruz hemen. Çeyrek altında 10.748 lirayı paylaşalım. Yarım 21.495 lira. Tam altın 42.859 lirada. Ve kripto paralar. Bitcoin ekranlara geliyor, 84.500 dolar seviyesinde. Ethereum 2.715 dolarda. Litecoin 70 dolar. Ripple'a baktığımızda 1 dolar 51 senti paylaşalım.
7: Peki şimdi Mehmet Şimşek'in açıklaması var fonla ilgili.
12: Evet.
7: Oldukça önemli çünkü fon krizinde mağdurlar özellikle bir cevap, bir karşılık bekliyorlar.
12: Karşılık bekliyorlar. Aslında yani hafta boyunca gördük, her gün bir takım soruların cevapları da alındı. Yani oldukça hızlı hareket edildi ekonomik açıdan. Ekonomi kurmayları yani şunu söyleyebilirim, birçok tedbiri ivedilikle aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da bu yönde. Diyor ki çok hızlı hareket ettik ve büyük ölçüde başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz diyor. Ve burada şunu hemen söyleyelim. Sadece tabii fonların tasfiyesi gündemimizde değil dedi Sayın Şimşek. Diğer taraftan bütün sorunların çözümlenmesi için de hareket ediyoruz dedi. Portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantinaya aldık ki bir bulaşıcılık olmasın, genele yayılmasın. Zaten biliyorsun asıl kaygı buydu. Rahatlatan açıklama olduğunu söyleyelim, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaları. Diğer taraftan tabii ki şunu da söyledi. Bugüne kadar aldığımız tedbirler doğru. Bunun göstergesi de işte bu kriz. Piyasalar yani sınırlı kaldı, çok büyük oranda etkilenmedi dedi. Hı hı. Ama tabii ki Sayın Şimşek'in gündeminde enflasyon var. Biliyorsun pazartesi günde genel enflasyon rakamları açıklanacak. Birazdan İTO'ya da değiniriz. Burada bir takım risklerin hala varlığını işaret etti. Bunlar ne? Enerji biliyorsun, motorun fiyatları, ham madde, bunlara ulaşım. Yani bu riskler hala mevcutta var dedi. Diğer taraftan tabii kontrol altına alınabilen diğer unsurlardan da söz etti ki orada durum gayet iyi dedi Sayın Şimşek. Anladım. Öte taraftan tabii ki farklı rotaların gündeme gelmesi gerektiğini de söyledi. Özellikle bu enerji ağı meselesinde ki bizim biliyorsun en büyük maliyetimiz enerji oluyor. Buna yönelik açıklamaları vardı. Biz seninle konuşmuştuk. İki banka görevlendirildi, Ziraat ve İş Bankası ödemeler, evet, konusunda. Hatta burada bir limit de belirlendi. Dolayısıyla bu haftaya yansıyan fon kriziyle alakalı açıklamalar ve gelişmeler bu yöndeydi.
7: Madem enflasyon dedik, süremiz çok kısa. Evet. İstanbul'da enflasyonda zirvede eğitim var. Eğitimde mazot yok, başka bir şey yok. Niye zirvede?
12: Valla okul fiyatları, kırtasiye fiyatları, biliyorsun servis ücretleri, bunların hepsi aslında eğitim kapsamında değerlendiriliyor.
7: Evet.
12: Dolayısıyla genel itibariyle zaten Ağustos-Eylül ayında biz hissetmeye başlarız. Eylül-Ekim keza yine eğitimde yüksek seviyeler devam eder. Çok şaşırtmadı. Geçen ay 1.66'lık artış vardı. Eğitimin etkisiyle birlikte 2.11'lik bir artış oldu İstanbul'da. Bir de hemen istersen sebze meyve fiyatlarına da bakalım. Limonda tabii çok büyük artış var dedik ama diğer taraftan denetimler de biliyorsun yapılıyor. Özellikle haller boyutunda. Dolayısıyla orada da fiyatların biraz daha kontrol altına alındığını söyleyelim. Bununla ilgili haberimiz de vardı. Muhtemelen sen de paylaşmışsındır dün ya da önceki gün. Böyle bir durum söz konusu. Peki. Pazartesi günü genel TÜİK'in açıklayacağı rakamları takip ediyor olacağız.
7: Daha konuşacaklarımız vardı ama süre bitti Yaprak. Teşekkür ederim.
12: Ben teşekkür ederim.
7: Evet, ekonomiyi de konuştuk ama ikinci saat dilimimizin süresi bitti. Şimdi kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
4: TGRT FM.
13: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
13: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
15: Yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.

0: ne dur dinlediler ne yalvarışlara aldırış ettiler. Ortalarını aldılar, sokakta tekme tokat dövdüler. Görüntüler Fatih'te kaydedildi. 5 kişilerdi. Tek bir adamı kıstırdılar, üzerine yürüyerek darbe ettiler. Saldırganlar o kadar öfkeliydi ki yere yıkılan adama acımasızca tekmeler attılar, yumruklar savurdular. O acımasız meydan dayağı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis o şehir magandalarının peşinde. Eşkıya ya. Gökyüzü bir anda aydınlandı. Yıldırım tarlaya böyle düştü. Olay Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşandı. Yağışın etkili olduğu sırada tarlaya yıldırım isabet etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımla birlikte gökyüzü adeta gündüze döndü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı henüz öğrenilemedi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta elektrikli otomobil dehşeti yaşandı. Bir araç Kuan Yin Tapınağı'na çarptı. Kaza tapınağın bulunduğu bölgede meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli otomobil hızla tapınağa yöneldi. Çarpmanın ardından bölgede panik yaşandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından tapınak çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. $9 milyon borcum var dediler. Ankara Çankaya'daki bir inşaat firmasına çökmek istediler. Haraç alamayınca gece yarısı kurşunladılar. Polisten kaçamadılar. Kar maskeli iki saldırgan motosikletle geldi. İş yerinin camına 5 el ateş etti. Hızla kaçıp kayıplara karıştı. Olay 26 Eylül gecesi yaşandı. Ankara polisi kameraları inceledi. Saldırının 200 bin lira karşılığında gerçekleştirildiğini tespit etti. Firmayı tehdit eden de tetiği çeken de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul'a uzandı. Silahı temin eden, olay sonrası 20 bin liraya satan şüpheli de mega kentte gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden lav püskürttü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea yanardağında hareketlilik yaşandı. Yanardağdan lav akışı gözlendi. Hawaii'nin büyük adasında bulunan Kilauea dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Yanardağ 23 Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor.
1: Arabama vurdun ya, onu sonra geçer.
0: Benim arkam sağlam dedi. Küfür ve hakaretler etti. Bu hareketleri cezasız kalmadı.
1: Saldırıyor. Bana saldırıyor. Plakası da bu. Plakasını çekiyorum.
0: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Kadın doktor AVM otopark girişinde aracından indi. Bir sürücünün üzerine yürüdü, küfretti.
1: Arabama vurdun ya, onu sonra geçer.
0: Bu görüntüler üzerine polis harekete geçti. Hakaretler eden kadın doktora tam 180 bin lira trafik cezası kesildi.
1: Saldırıyor. Bana saldırıyor.
0: Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: Saldırıyor. Bana saldırıyor.
2: Gel abi gel. Sol kolun üstüne yatırıyor. Bana bir yardım et. Dur.
0: Emanete sahip çıktılar. Şehir içi otobüste fenalaşan epilepsi hastası yolcu şoförlerin bilinçli müdahalesiyle hayata tutundu. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
2: Tamam, bana bir yardım et.
3: Ambulans çağırdı, tamam. Değil mi?
0: Olay Edirne'de yaşandı. Şehir içi otobüste seyahat eden epilepsi hastası adam bir anda fenalaştı. Yolcuların durumu bildirmesiyle şoför otobüsü durdurdu.
2: Gel abi gel. Sol kolum üstüne yatırıyor. Bana bir yardım et.
0: Şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan da hemen rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Ardından da olay yerine giden sağlık ekiplerine teslim ettiler. Fenalaşan adam müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İki şoförün yerinde ve bilinçli müdahalesi ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Son saat dilimimizdeyiz. Artık hafta sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Heyecan bastı. Gelin bakalım başlıklara neler varmış bu saat diliminde. Konuşalım efendim. Geldi başlıklar. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz dedi. İkinci başlık. 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu. Efendim Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Az önce de kısa bir süre önce de İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'nin operasyonu düzenlendi. Onun da detaylarını birazdan aktaracağız. Reyhanlı katliamının kilit ismi yakalandı. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili MİT tarafından yakalandı. 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Sağlıklı hayat için katkı fonu kurulacak. Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleri ve bazı gıdalardan alınacak katkı paylarıyla sağlıklı hayata katkı fonu kuracak. Taslağa göre her sigara paketinden 20 lira alınacak efendim. Ve son başlığımız, limon fiyatı tezgaha kadar %633 arttı. Tarladan markete fiyat değişimleri belli oldu. Limonun üreticiden tezgaha gelene kadar %633 arttığı görüldü efendim. Anlatacağız hepsini. Etiketimizi tekrar hatırlayalım. Adil oyun. Bekliyoruz mesajlarınızı. Devam edelim.
4: Milli Muharip Uçak Kana 750, Gökbatar'ın Çelik Kalkanı Siperes'e tam 1000 firma omuz veriyor. Savunma sanayi ekosistemi Anadolu'ya yayılıyor. Anadolu insanının alın teri savunmada Türkiye'yi zirveye taşıyor. Az sonra... Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında denizaltına döşenecek doğalgaz boru hattı için çalışmalar başlıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etti. Bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları yapılacağını duyurdu. Az sonra.
3: İstanbul Adliyesi bu sabah yine hareketliydi efendim. Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye başkanı dahil gözaltılar var. Aynı zamanda MHK Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Yani Hanifi Bayar bu ara birazcık yoruluyor. Hanifi, tekrar günaydın. Neler yaşandı bugün sabah saatlerinde? Seni dinliyoruz.
5: Okan, günaydınlar. Gerçekten gün 2 sıcak gelişmeyle başladı diyebilirim. İkisi de oldukça önemli gelişmeler ki birisi zaten günlerdir Türkiye kamuoyunda konuşulan MHK soruşturması, bir diğeri ise bu sabahın çok sıcak gelişmesi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı dahil toplam 28 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir operasyon gerçekleştirildi İstanbul'da ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu toplam 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 23'ünün kamu görevlisi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Haklarındaki suçlamalar ise gözaltına alınan şüphelilerin belediye başkanı dahil suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma. İşte bu suçlamalarla karşı karşıya kalmış durumdalar Eyüp Sultan Belediye Başkanı dahil toplam 28 kişi. Operasyon aslında yeni değil, yani soruşturma yeni değil. Çünkü daha öncesinde de Ankara'daki Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alınmış ve daha sonrasında çıkartıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Çankaya Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması Eyüp Sultan Belediyesi'ne kadar uzandı şeklinde haberler yapılmıştı kamuoyunda. Bugün ise bu soruşturmanın yeni bir operasyonuyla güne başladık ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı gözaltına alındı. Bir kez daha sıcak gelişmeyi söyleyelim. Mithat Bülent Özmen son yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş ve kazanmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Bir diğer sıcak gelişme ise MHK soruşturması. Günlerde Türkiye kamuoyunda konuşuluyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınma gerekçeleri ise mobbing ve resmi belgede sahtecilik. İşte bu iki ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı MHK yönetimi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmışlardı. Dün akşam saatlerinde yine oldukça hareketli anlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde bu soruşturma kapsamında iki önemli hakem gözaltına alındı. Neden önemli diyorum? Çünkü hemen hemen ligdeki her kritik maçta isimlerini duyduğumuz hakemlerdi. Birisi Süper Lig hakemi Yasin Kol ile diğeri de Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel. Bu iki isim de gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedenleri ise evrakta sahtecilik suçuna iştirak etmek ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu iki hakem, de gözaltına alındı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınmadan hemen önce MASAK raporları da incelendi. MASAK raporlarından çıkan sonuçla beraber İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. İki isimle ilgili Ferhat Gündoğdu gözaltında, MHK'nin üst yönetimi gözaltında. Yine haklarındaki iddialar oldukça ilgi çekici. Yani bazı hakemlere ayrıcalık yapıldığı, bazı hakemleri yine kuralları hiçe sayarak klasman yükselttikleri ve klasman düşürdükleri iddia ediliyor. Bazı hakemlerin sınav kağıtlarını değiştirdikleri ve resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri öne sürülüyor. Yine Ferhat Gündoğdu'ya ait bazı ses kayıtları ortaya çıktı. Ferhat Gündoğdu'nun orada hakemlerle yaptığı konuşmalarda mobbing tarzı içeren cümleler kurduğu göz önüne serilmiş oldu. Ferhat Gündoğdu ile beraber 7 şüpheli gözaltındalar ve bugün adliyeye sevk edilecekler. Savcılık makamında tüm bu iddialar iddia sahibi tarafından sorulacak ve bizler Ferhat Gündoğdu'nun hangi taleple suç cezaya sevk edileceğini, tutuklama mı adli kontrolünü onu takip ediyor olacağız. Tabii ki ifadesini neler söyleyecek bunu takip edeceğiz. Gelişmeleri gün boyunca aktaracağız.
3: Hanifi teşekkürler. Kolay gelsin. Hanifi Bayar aktardı. Şimdi de Ankara'nın gündemine bakalım efendim. Efendim artık meclis açıldı ve her sabah TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'la birlikte Ankara'nın gündemini konuşacağız. Ahmet Sözcan, günaydın, hoş geldin.
6: Günaydınlar. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tabii siyaset hareketlendi. Başkent gündemi de hareketli. Her sabah seyircilerimize başkent gündemini, kulislerde konuşulanları her sabah aktarmaya çalışacağız.
3: Evet, o zaman başlayalım. Konuşacak çok şey var. Bir yıl boyunca daha neler neler konuşacağız. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programıyla bir başlayalım. Neler var bugün günlük programda?
6: Okan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Ancak biliyorsun cuma günleri cuma namazı çıkışında bazen gazeteci arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gündeme ilişkin soru sorma fırsatı bulabiliyorlar. Eğer bugün de o fırsat gerçekleşirse belki Erdoğan'ın gündeme ilişkin o sorulara verdiği cevapları da öğrenme imkanı bulabiliriz. Dolayısıyla gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma çıkışında olacak. Orada bir soru cevap olur mu? Olursa Erdoğan gündeme ilişkin hangi cevapları verir, onları yakından takip ediyor olacağız.
3: Tabii dün zaten meclis açılışında önemli başlıklar verdi Cumhurbaşkanı konuşurken. Özellikle fon soruşturmasına dair binlerce insanın merakla beklediği bir konu. Ve kimsenin hakkını yedirmeyiz dedi. Bu da herhalde milletin yüreğine biraz su serpmiştir.
6: Tabii şimdi fondan mağdur olan çok sayıda insan var. Onların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Başkent gündemine ilişkin soruna ilave olarak şu cevabı da verelim. Fon krizi soruşturması devam ediyor bir yandan. Diğer yandan da mağduriyetlerin önlenmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırılıyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir komisyon kurulmuştu biliyorsun. O komisyon bugün ikinci toplantısını yapacak. Hem bu fon krizinin çözümü için hangi adımların atılması gerekiyor, hem de mağduriyetlerin giderilmesi için neler yapılacak, bunlar değerlendirilecek. Yine bu kapsamda bazı tedbirler hayata geçirildi. Şimdi 1 milyona kadar fonlarda parası giden insanların miktarları yatırılacak. 1 milyondan fazla parası olanlara ise 1 milyon liralık bir ara ödeme yapılacak. Şimdilik bu tedbirler hayata geçirildi. Bugünkü ikinci toplantıyı da yakından takip etmemiz gerekiyor. Mutlaka orada da önemli kararlar alınacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün meclis açılışında yaptığı konuşmada da fon krizine ilişkin önemli değerlendirmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz dedi. İşte bu fon krizi üzerinden ekonomiyi hedef alan bazı değerlendirmeler, açıklamalar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunlara müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka mesajları da vardı. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de yine önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çerçeve yasada da yer alan bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır dedi. Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında bazı dikkat çekilmesi gereken önemli unsurlar da vardı. Yeni dönemin siyasi mesajlarını da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük Türkiye mutabakatı çağrısı yaptı ve her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezi bir siyaset izlemelidir dedi. Cephe tartışmalarını bir kenara bırakalım, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda siyaset yapalım mesajını verdi.
3: Anladım. Peki şimdi dün meclisteydiniz ve takip ettiniz yeni yasama yılına çalışını. Atmosfer nasıldı? Oradaki hava nasıldı? Neler yaşandı? Yeni yasama yılına nasıl bir ışık tuttu dün yaşananlar?
6: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği o büyük Türkiye mutabakatı mesajı oldukça önemli. Bunun altını çizelim. Aynı zamanda da cephe siyasetini bırakalım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak tabii o genel kurulda da işte mecliste verilen mesajlarda da bu çağrıya uygun olmayan bazı görüntüler ortaya çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula geldi. Kürsüye doğru ilerledi. Konuşma yapacağı sırada işte yeni partiler meclisi terk ettiler. Evet. Yine yeni parti ve CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona giriş sırasında ayağa kalkmadılar. O görüntüler de ekrana geliyor. Tabii bunlar doğru görüntüler değil. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin tecelligahı. Orada yasalar yapılıyor. Türk milleti orada temsil ediliyor. Türk milletinin temsil edildiği bir mecliste, bir ortamda Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı genel kurula geldiğinde ayağa kalkmamak ya da kürsüye çıktığında genel kurulu terk etmek, bunlar doğru görüntüler değil. Demokrasiye de yakışmıyor. Aynı zamanda çocukça davranışlar. Yani siz eleştirilerinizi yapabilirsiniz. En ağır eleştirilerde de bulunabilirsiniz. Cumhurbaşkanını da eleştirebilirsiniz. Ancak Cumhurbaşkanı meclise geldiği zaman işte ayağa kalkmamak, kürsüye çıktığı zaman genel kurulu terk etmek, bunlar güzel görüntüler değil. Aynı zamanda millet tarafından da bunlar takdir edilmiyor.
3: Tabii.
6: Daha önce de bu görüntüler sergilendi. Yani kimse bunları tasvip etmedi. Ama aynı şekilde devam ediliyor. Bunun altını çizelim.
3: Tabii şunu da ben söylemek istiyorum. Kurulunda... Yani ortada bir tartışma yok.
6: Tabii.
3: Herhangi bir konu yok. Sadece meclisin açılış günü, milletin temsil edildiği yer. Yani Cumhurbaşkanı'na böyle bir harekette bulunmanın biraz da geleceğe dair, bizle zaten bir şey konuşamazsınız, biz buraya herhangi bir konuda anlaşmaya gelmediğinde mesaj olmuyor mu?
6: Şimdi sıkılı yumruklarla anlaşma olmaz Okan. Evet. Yani sizin bir sorununuz varsa, Türkiye'ye ilişkin önerileriniz varsa, siyasete ilişkin eleştirileriniz varsa bunları ifade edersiniz. Ama ben küstüm, oynamıyorum, genel kuruldan çıkıyorum demek çocukça davranışlardır. Genel kurulda olursunuz, tavrınızı net bir biçimde ortaya koyarsınız. Yeri gelir kürsüye çıkar, eleştirilerinizi dile getirirsiniz. Tabii. Yani hem mecliste bunları dile getirme imkanınız var, hem başka mecralarda var. Basın açıklaması yaparsınız. Ancak orada yapılan Cumhurbaşkanı'na da saygısızlık, millete de saygısızlık. Şimdi orası ne diyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisi. 15 Temmuz'da biliyorsun bir kez daha saldırıya uğradı. Şimdi baktığımızda oranın o demokrasi tecelligahının kutsallığının korunması lazım. Siz orada Türk milletini temsil ediyorsunuz. Yani seçilmiş vekillersiniz. Orada siz eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz. Ancak ben küstüm, oynamıyorum deyip genel kurulu terk edemezsiniz. Evet. Ya bu daha önce de yapıldı. Defalarca yapıldı. Aynı şeyleri her yıl tartışıyoruz neredeyse. Bunu vatandaşın tasvip etmediği, eleştirdiği, bunu hoş karşılamadığı seçimlerde de ortaya çıkıyor. Yani orada kalın, eleştirileriniz varsa dile getirin. Ancak orayı terk etmek hoş bir davranış değil, millete de saygısızlık. Bunların bundan sonra tekrarlanmaması gerekiyor. Tabii genel kurulda başka ilginç kareler, görüntüler de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşmasını tamamladı. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde iki gülle bekledi.
3: Şu anda
6: kırmızı beyaz Türk bayrağının simgeleri. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden indikten sonra MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o gülleri takdim etti. Tabii o takdim hem gülümsemelere, tebessüme neden oldu, hem de büyük alkış aldı. Dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını simgeleyen iki gülü Cumhurbaşkanı'na vermesi de dikkat çekici anlardan bir tanesiydi. Diğeri de işte bu kare. Görüntüler akmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük Türkiye mutabakatı çağrısını yaptı kürsüde ve ona uygun da bir davranış sergiledi. Ne yaptı? Genel kurulda olan bütün partilerin temsilcilerinin ellerini sıktı. Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun da elini sıktı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan elindeki güllerle görüntüle görülüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o takdimi fotoğraf karelerine biraz daha iyi yansıdı. Çünkü görüntülerde, video çekimlerinde biraz kalabalık olduğu için o anlar tam görünmüyordu. Ancak fotoğraf karelerinde daha net bir biçimde ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüden indi. Kendisini dinleyen, genel kurulda olan bütün siyasi partilerin liderlerinin, temsilcilerinin ellerini sıktı. Ve yeni döneme ilişkin de izleyeceği siyasetin bir anlamda mesajını vermiş oldu. Tabii bir diğer el sıkışma, o da çok önemliydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'yla da el sıkıştı. Bu neden önemli? Şimdi terörist Türkiye sürecinde MHP ile İyi Parti arasında çok sert karşılıklı açıklamalar oluyor. Zaten teröristiz Türkiye sürecine böyle sert bir biçimde karşı çıkan, komisyona üye vermeyen tek parti İyi Parti. Dolayısıyla MHP'ye yönelik de Devlet Bahçeli'ye yönelik de çok sert eleştirileri vardı Musavat Dervişoğlu'nun. Ancak Devlet Bahçeli de genel kurulda meclisin açılışında gitti, Musavat Dervişoğlu'nun elini sıktı. Akşam resepsiyonda da Sayın Bahçeli'ye bu tavrını sordu gazeteci arkadaşlar. Bahçeli de dedi ki ben her yıl Ekim ayında birileriyle selamlaşırım dedi. Peki bu yeni bir döneme mi işaret ediyor? Bahçeli de öyle düşünelim karşılığını verdi. Dolayısıyla genel kurulda böyle renkli anlarda, dikkat çekici görüntülerde, aynı zamanda mesaj anlamı taşıyan görüntülerde ortaya çıkmış oldu.
3: Peki şimdi yeni yasama yılı oldukça hareketli olacak. Meclisten bu yıl çok haber yapacağız belli ki. Neler var gündemde? En çok neleri konuşacağız?
6: Şimdi en öncelikli olarak meclise sevk edilmesi beklenen 13. yargı paketi var. 13. yargı paketinde ne yer alacak? Nafaka düzenlemesi yer alacak. Biliyorsun Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Bunun hakkaniyete uygun olmadığını ve ağır külfet getirdiğini söyledi. Gerekçeli kararını da yayımladı ve hükümete, meclise 9 aylık bir süre verdi. Yani o 9 aylık süre içerisinde yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. 13. yargı paketiyle yine yargı süreçlerinin hızlandırılması, bunlar gündemde olacak. O pakette nafaka düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Tabii taslak çalışmalar var. Alt sınırın 5 yıl, üst sınırın 15 yıl olması. İşte çiftlerin evli kaldığı süre içerisinde nafaka düzenlenmesi. İşte 3 yılsa 5 yıl, 5 yılsa 7 yıl gibi o aralıklar ayrıca düzenlenecek. Aynı zamanda burada hakimlere de daha geniş bir yetkinin verilmesi, takdir yetkisinin verilmesi planlanıyor. Öncelikli olarak bu düzenlenecek. Bu mecliste görüşülecek. Aynı zamanda 13. yargı paketi içerisinde sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler de yer alacak. Artık klavye delikanlılığının sona ermesi amacıyla bazı düzenlemeler hayata geçirilecek. Biliyorsun işte yumurta profil koyuyor ya da sahte resimler koyuyor. Sahte isimlerle klavyenin arkasına geçiyor. İnsanlara, işte yöneticilere, siyasilere, hatta zaman zaman bizlere böyle hakaret içerikli tabii, mesajlar yazılıyor.
7: O kadar
6: şimdi
7: çok geliyor
6: ki önüne geçilecek.
7: O yumurtalardan o kadar çok geliyor ki artık gelen mesajlar serpme kahvaltıcıya dönüyor. Sürekli bir yumurta hesaplardan gelen küfürler, onları çok görüyoruz.
6: İşte artık o sona erecek Okan. Nasıl sona erecek? Bundan sonra sosyal medya hesabı açılırken E-Devlet üzerinden açılacak. Yani açan kişinin kimliği belli olacak. Yani tabii kamuoyunca bilinmeyecek. O özel hayat, mahremiyet korunacak, ancak eğer oradan bir kişi kanunlara aykırı paylaşımlar yaparsa, hakaret içerikli, küfür içerikli paylaşımlar yaparsa E-Devlet doğrulamasıyla girdiği için o kişinin, o paylaşım yapan kişinin kim olduğu belli olacak ve daha hızlı bir biçimde hukuki takibata uğrayacak. Bu da önemli düzenlemelerden bir tanesi. Kamuoyunun beklediği başka düzenlemeler de var. İşte infaz yasası gündeme gelecek mi? Meclis açıkken işte o yasama dönemi içerisinde infaza ilişkin bazı beklentiler de var. Onların da gündeme gelmesi bekleniyor. Yine teröristi Türkiye sürecinde atılacak bazı adımlar var. Yasal düzenlemeler var. Bir izleme kurulu oluşturuldu. İzleme komisyonu oluşturuldu. O izleme komisyonunun vereceği raporlar doğrultusunda, hazırlayacağı raporlar doğrultusunda yeni düzenlemeler de gündeme gelebilir. Yani bizi uzun soluklu ve hareketli günler bekliyor diyebiliriz meclis açısından.
7: Peki Ahmet Özcan, o zaman hem sana hem de tüm Ankara ekibine şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Arka se yarın. Monte Cristo 30. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu arada Paris'te çıkan bir gazetede Albert'in babası Fernand'ın Yunanistan'da savaşırken Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'ya ihanet ederek onun ölümüne sebep olduğu yazılır. Bunu okuyan Albert deliye döner.
1: Demek babanın ihanetini belgeleyenin Monte Cristo olduğunu söylüyoruz.
2: Evet Beauchamp. Danglar söyleyince birden şoke oldum. Olanlara hala inanmak istemiyorum. Oysa ben kontu bir baba gibi seviyorum. Nasıl olur da aile şerefimizi iki paralık eder, hala anlayamıyorum.
1: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Albert?
2: Monte Cristo'ya gidip düelloya davet edeceğim.
1: Acele etme. Onunla dövüşürken kaybedebilirsin.
2: Utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Senden düelloda şahidim olmanı istiyorum Beauchamp.
1: Annem bunu duyarsa kederinden ölebilir.
2: Biliyorum dostum ama annem utancından öleceğine kederden ölsün daha iyi.
1: İstersen hemen karar verme Albert. Biraz düşün.
2: Hayır, ben kararımı verdim. Benimle geliyor musun?
1: Peki, madem kararın kesin, geliyorum. Monte Cristo ile konuşurken sinirlerine hakim ol Albert.
2: Ben ne söyleyeceğimi biliyorum, merak etme.
3: Buyurun. Siz miydiniz Monsieur Albert?
2: Monsieur Comte evde mi Petrocio?
3: Evde ama banyo yapıyor.
2: Fark etmez, beklerim.
3: Banyodan sonra da yemek yiyecek.
2: Ben de yemekten sonra görüşürüm.
3: Ondan sonra da bir saat uyuyacak.
2: Peki daha sonra?
3: Daha sonra da operaya gidecek.
2: Pekala, bu kadar bilgi yeter bana. Dostum, yapacak işiniz varsa akşama kadar yapın. Akşam randevunuz varsa yarına erteleyin. Mümkünse Chateau Renault ile bana gelin. Akşam operaya gideceğiz.
1: Peki Albert. Saat 8'e çeyrek kala sizi evden alırım.
4: Albert, Kont'un peşine düştüğü sırada akşam gazetelerinin hepsi Fernand olayına geniş yer vermiş, komisyonun ilk toplantıyı saat 8'de yapacağını yazmışlardı. Saat 8 olduğunda toplantı salonu hınca hınç dolmuştu.
5: Söz sizde General Morcerf. Suçlamaları biliyorsunuz. Savunmanıza başlayabilirsiniz.
6: Sayın Başkan, şerefli komisyon üyeleri ve değerli izleyiciler. Bu akşam burada Fransız ordusunun şerefli bir generaline yapılmış alçakça bir iftirayı çürütecek belgeler sunacağım. İşte Yanyan valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın beni Osmanlı Sultanı'na elçi gönderecek kadar itimat ettiğini gösteren belgeler.
5: General, lütfen delilinizi komisyona verin.
6: Peki Sayın Başkan.
5: Başka bir deliliniz var mı General?
6: Var efendim. Buyurun bakın. Yanya valisinin bana ne kadar itimat ettiğini gösteren ikinci delil. Ali Paşa'nın mührünü taşıyan bu yüzükle gece veya gündüz ne zaman istesem onu ziyaret edebiliyor, hatta haremine girebiliyordum.
5: Sayın General, o yüzüğü de komisyona verin lütfen.
6: Peki efendim. Buyurun.
5: Devam ediniz General.
6: Elçilik görevini tamamlamış ancak onun için çıkarılan idam fermanını durdurmaya muvaffak olamamıştım. Ali Paşa ile omuz omuza çarpışmak için döndüğümde ne yazık ki onun çoktan öldürülmüş olduğunu üzüntüyle öğrendim. Bana olan güveninin ne kadar büyük olduğuna bakın ki ölürken karısıyla kızını bana emanet etmişti.
5: Sayın General, Ali Paşa'nın karısını ve kızını size emanet ettiğini söylediniz.
6: Evet başkan. Ancak talihsizliğe bakın ki Ben yan yaya döndüğümde onlar çoktan kaybolmuşlardı.
5: Peki ne olduklarını, nereye gittiklerini araştırmadınız mı?
6: Araştırdım efendim. Ve acıya dayanamayıp her ikisinin de sefaletten öldüklerini duydum.
5: Değerli komisyon üyeleri, savunmayı dinlediniz. İçinizde General Morsef'e cevap verecek olan var mı?
7: Sayın Başkan, söz almak istiyorum.
5: Buyurun Senatör Komoletti, sizi dinliyoruz.
7: Sayın Başkan ve değerli komisyon üyeleri, generalin belge olarak sunduğu şeyler Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın kendisine itimadı olduğunu gösteren şeylerdir. Biz bunun aksini iddia etmiyoruz. Kendisine itimat etmemiş olsaydı hayati bir konuda

0: olursa onun şahitliğini kabul edecek misiniz?
1: Bakın Sayın Başkan, siz de biliyorsunuz ki senatör benim muhalifimdir. Bu sebeple bana komplo hazırlamış olması kuvvetle muhtemeldir.
2: Monsieur General, muhatabınız senatör değil, komisyon üyeleridir. Ve onların başkanı olan benim. Şimdi başkan olarak üyelere soruyorum. Bu şahidi dinlemek istiyor musunuz?
3: Evet istiyoruz, evet istiyoruz.
2: Senatör Comaletti, lütfen şahidinizi çağırın.
0: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şahidi içeri alın.
4: Peçeli kadın da ki. Peçeli kadın.
2: Kürsüye yaklaşın Matmazel. Matmazel, bugün öğleden sonra soruşturma komisyonumuza Yanya hadisesine dair bilgi vermek için müracaat etmiş, olayları gözlerinizle gördüğünüzü söylemişsiniz.
5: Evet efendim. Bugünkü gazeteler konuyu ele aldığını okuyunca şahitlik yapmaya karar verdim.
2: O zamanlar yaşınız hayli küçük olmalı.
5: Evet, 4 yaşındaydım. Ama hadise benim için o kadar önemliydi ki en küçük ayrıntı bile hafızamdan silinmedi.
2: Komisyonumuzun ifadenizi ciddiye alabilmesi için kim olduğunuzu ve elinizde o günlere ait belgeler bulunup bulunmadığını sormamız icap ediyor.
5: Monsieur, bu mahkeme benim için o kadar önemli ki hayatım boyunca hep bu anı görmenin ümidiyle yaşadım. Ben Yanya valisinin kızıyım.
2: Demek Yanya valisinin kızı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Söylediğinizi doğrulayacak belgeleriniz var mı Matmazel?
5: Elbette monsieur. İşte efendim. Makedonya Nüfus İdaresi'nden verilmiş ve babam tarafından tasdik edilmiş kimlik belgem.
2: Matmazel, Yanya valisinin kızı Heidi olduğunuz açıklık kazanmış bulunuyor. Şimdi asıl konuya geliyor ve soruyoruz. Fransız subayı Albay Fernand Mondego'nun babanıza ihanet ettiğini ispat edecek bir belgeniz var mı?
5: Var monsieur. Monsieur, Fransız subayı gizli anlaşmada babamı satma karşılığında bir servet elde etmekle yetinmemiş, ayrıca annemle beni de istemiştir. İşte bu belge Albay Fernand Mondego'nun beni ve annemi 1000 kese altın karşılığında esir tacili El Kobir'e sattığını ispat etmektedir.
6: Yalan! Söylediği her şey yalan! İftira!
2: Belgeyi okuyorum. Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın hizmetinde bulunan Fransız albayı Fernand Mondego'dan annesiyle birlikte 1000 kese altına satın aldığım Ali Paşa'nın kızı Heidi'yi Kont de Monte Cristo isimli şahsa 2000 kese altın değer biçilen bir elmas karşılığında sattığımı beyan ederim. İmza El Kobir. Matmazel, annenize ne olduğunu sorabilir miyim?
5: Babamın hain bir komplo ile öldürülmesine dayanamamış, El Kobir'e satıldığının 1. haftasında utanç ve üzüntüden ölmüştür.
2: General Morsef, şahidin anlattıklarına bir itirazınız var mı?
1: Onu dinlemeyin, yalan söylüyor. Onu tanımıyorum. Düşmanlarım çevirdiği bir entrikayla bu kiralık kadını karşıma çıkardılar.
5: Beni tanımıyorsun ha? Söyle, babamın askerliğini eğitmekle görevlendirdiği Fransız subayı Albay Fernand Mondego değil misin? Söyle, sahte fermanla paşa babamı kandırarak baruthaneyi ateşlemek üzere emir bekleyen Selim'e parola yerine geçecek yüzüğü paşadan alan sahtekar değil misin? Söyle, bu yüzükle Selim'i aldatıp arkadan hançerleyen zalim sen değil misin? Söyle, yukarıda haber bekleyen ölüm avcılarına tehlike kalmadığını bağırarak babamı kurşunlatan sen değil misin? Söyle, veli nimetinin hareminden geriye kalan dulu ve yetimi esir taciri El Kobir'e 1000 kese altın karşılığında satan alçak sen değil misin? Katil! Katil! Katil! Alnında hala veli nimetinin kanı var. Bakın, hepiniz bakın. Bu kanı göreceksiniz.
2: Monsieur General, hakkınızdaki iddia ve ithamlar oldukça ağır. İsterseniz komisyonumuzdan 2 üyeyi beraber gönderip yerinde araştırmalar yaptıralım. Söyleyin, istiyor musunuz?
1: Kapa çeneni be! Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Hepinizin canı cehenneme! Siz kimsiniz ki bana hesap soruyorsunuz? Alçak herifler!
2: Sayın komisyon üyeleri, Senatör General Morsef'un gazetelerin ve Matmazel Heidi'nin anlattığı ihaneti yaptığına heyetimiz tam kanaat getirmiş bulunuyor mu?
3: Evet, bulunuyor, evet.
0: Evet Sayın Başkan.

0: Anneciğim lütfen ağlamayınız.
1: Ağlamamak mümkün mü Albert? Babanın yüzünden hepimiz rezil olduk. Aile şerefimiz, itibarımız iki paralık oldu.
0: Anne, babama düşman olabilecek kişileri tanır mısınız?
1: Bilmiyorum oğlum. Babanın mevkiine ulaşmış bir kimsenin tahmin edemediğinden çok düşmanları vardır.
0: Size bir şey soracağım. Monte Cristo benim dairemde benim yemeğimi yediği ve kahvemi içtiği halde neden babamın evinde hiçbir şey yiyip içmedi?
1: Ne demek istiyorsun oğlum? Kont bizim düşmanımız mı? Seni ölümden kurtardığını ve seni sevdiğini ne çabuk unuttun?
0: Bizim düşmanımız demedim anne. Babamın düşmanıdır diyorum.
1: Oğlum, bu sözlerle beni şaşırtıyorsun.
0: Sana bir soru daha soracağım anne. Monte Cristo'yla iyi geçinmemi ve onun dostluğunu kaybetmememi tavsiye etmiştiniz ya.
1: Evet. Çünkü o senin hayatını kurtarmıştı.
0: Acaba diyorum, tavsiyeniz bunun dışındaki bir sebebe dayanıyor olmasın?
1: Oğlum, bugün benimle çok tuhaf konuşuyorsun. Seni anlamakta güçlük çekiyorum. Görüyorsun ki çok perişan bir haldeyim.
0: Peki anne, peki. Ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Operaya. Orada görülecek bir oyun var.
2: Albert, lütfen sinirlerinize hakim olun. Operada olduğumuzu unutmayın.
0: Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız dostum? Dostum bildiğim adam babamı mahvetmek için son darbeyi de cariyesi Heidi'yi meclise göndererek yaptı. Şu anda bütün Paris ailemizi konuşuyor. Ona gerekli dersi vereceğimden emin olabilirsiniz.
3: Bunun için önce Monte Cristo'yu bulmanız lazım.
0: Bulacağız dostum Renault. Hizmetkarı bu gece operaya gideceğini söylemişti. Oyunun başlamasına az bir zaman kaldı. Localardan birinde olması gerekir. Onu görebiliyor musunuz?
2: Salon hınç hınç dolu. Bakıyorum ama...
4: Ben gördüm.
0: Nerede?
4: Bakın şu ilerideki locada. Yanında Maximilien Morel de var.
0: Gelin dostlarım. Kontun locasına gidiyoruz.
5: Bu temsili daha önce görmüş müydünüz Maximilien?
6: Hayır kontum, ilk kez göreceğim.
0: Sayın kont.
5: Kim gelmiş? Seni görmek ne saadet Albert. Monsieur Beauchamp, Monsieur Renault, nasılsınız?
0: Buraya iki yüzlü nezaket ve sahte dostluklarınızı görmeye gelmedik. Size hesap sormaya geldik monsieur.
5: Burada, operada mı? Parislilerin geleneklerine ne kadar yabancıysam de burada operada hesaplaşacakları hiç aklıma gelmezdi.
0: Saklananlara, banyoda, yemekte, yok uykuda dedirtenlere nerede rastlanırsa orada hesap sorulur.
5: Baylar, arkadaşınızın aklı yerinde değil. Onu buradan götürseniz iyi olacak.
0: Alçaklığınızı yüzünüze vuracak ve kalleşliğinizi aykıracak kadar aklım yerinde.
5: Monsieur, sesinizi yükseltmeyin. Nezaket sınırlarını aşıp locama izinsiz giriyorsunuz ve beni rahatsız ediyorsunuz. Çıkınız.
0: Hayır, bana hesap vermeden hiçbir yere gitmem. Aile şerefimizle oynadığınız için sizi düelloya davet ediyorum Monsieur Monte Cristo.
7: Monte Cristo adlı oyunun 30. bölümünü dinlediniz. 31. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalırız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hayırlı cumalar, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyorum, yağmurla geldik. Haftanın en yağışlı günü bugün, soğuk bir gün aynı zamanda dışarıda. Böyle bayağı bildiğiniz insanlar trench coatlarını ya da kapşonlu yağmurluklarını giymişler. Kışa doğru hazırlanıyoruz. Ama ısınacak, böyle kalmayacak. Önümüzdeki haftalar biraz daha sıcak, arkasından pastırma yazı bekleniyor. Yine de tabii ki her ne kadar birkaç gün ısınsa da arkasından gelecek olan mevsim kış. Ona hazırlanmamız lazım. Öksürükler, hapşırıklar, burun akıntıları, üşümeler, ay bir yerden esiyor mu ne demeler, bunların hepsi arttı. Biraz kendimize dikkat etmemiz gereken bir mevsimdeyiz. Sadece kendimize değil, başkalarına da dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde özellikle kapalı yerlerde daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu arada öksüren, hapşıran, işte elleri temiz olmayan, hapşırıp eline ağzına götürüp sonra sağa sola dokunanlar aynı zamanda başkalarına da hastalık bulaştırıyorlar. Birilerinin size, ya kardeşim böyle mi hapşırılır? Ya kardeşim bir mendil kullansaydın, hapşırırken elini tersini kullansaydın, bir ne bileyim mendilin yok mu? Ya da işte kolunun kenarını hapşırsaydın demesini beklemeden lütfen dikkatli, tedbirli olalım. Hastalık gelebilir. İşte o birkaç gün en azından bulaşıcı olduğunu bildiğimiz dönemde biraz kendimizi korumak, yapabiliyorsak eğer işe gitmemek, çocuğu okula göndermemek, biraz evde kalmak. Evde eğer bebek varsa bakımı için evdeki diğer insanlardan yardım istemek, yaşlılar varsa onlara çok yaklaşmamak. Bunlar tedbir amaçlı yapmamız gerekenler. Sonrasında tabii ki bulaşıcı bir hastalıktan bahsediyoruz. Havayla bulaşıyor en nihayetinde. Ne kadar kendinizi korumaya, başkaları için hijyene dikkat etmeye çalışsanız da kırıldığı yerler var ya da siz dikkat ediyorsunuz ama başkası dikkat etmiyor. Bütün bunlar gün sonunda hastalığın birinden diğerine geçmesine yol açıyor.

Efendim bu dün akşamki trafiği açıklamaya bir kelime, bir durum değerlendirmesi, bir sıfat, nasıl bir şey söylemek lazım bilmiyorum. Eve gitmek saatler aldı İstanbul'da. Dün %80'in üzerine ulaştı trafik yoğunluğu. Bazı yerlerde çalışmalar sebebiyle, bazı yerlerde yağmurun etkisiyle trafik inanılmaz bir boyuttaydı ve hakikaten insanlar, özellikle araba kullananlara daha çok üzülüyorum. Tabii tek başına bir arabada olmak ayrıca bir tartışma konusu ama yani bazen işiniz gereği öyle, bazen şirket aracı size veriliyor, bazen işe gidiş geliş saatleriniz araçla gitmeyi mecburi kılıyor. Bütün bunlar bir yana, gün sonunda trafikteki araç sayısı çok. Ne kadar yol yaparsanız yapın, trafiğe çıkan araç o yapılan yollar, yenilenen yollarla ölçüşemeyecek kadar hızlı artıyor. Geldiğimiz noktada İstanbul'da trafik dün %88 civarında, %90, yani %100'ünü düşünün yolların, bir %10 kalmış akışı. Onun dışında neredeyse durma noktası diyebiliriz. Şu anda da %60'lık bir trafik var İstanbul'da. Çalışmalar var. Şöyle bir bakıyorum, kaza araç arızası yok çok şükür. Avrupa yakası, Anadolu yakası, her ikisinde de yoğunluk var. Avrupa yakası ile başlayalım. Beylikdüzü oldukça yoğun. Avcılarla beraber biraz azalıyor. Sonrasında Yeni Bosna yoğun. Ardından Cevizli Bağ'dan başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Azalarak Ok Meydanı'na ilerliyor. Mecidiyeköy'de yine bir yavaşlama var ama köprüye doğru rahat. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Bugün bu trafik Basın Ekspres yol ayrımına kadar azalarak devam ediyor. Sonra Bağcılar'a doğru yoğun bir trafik var. Buradan Aksaray'a dönecek olanlar için de trafik yoğun. TEM'de devam edenler için Hastal Serantepe trafiği var. Sonra köprü trafiği rahat. Bu Kayaşehir civarındaki trafiğin de artık ciddi anlamda turuncuya döndüğünü görüyorum. Bu benzer bir durumu havalimanı Arnavutköy arasında yakında göreceğiz. Orada da yavaş yavaş işte bu Kemerburgaz Göktürk'ten sonra trafik çok rahat olurdu. Şimdi artık Arnavutköy'e kadar neredeyse trafik var ve bu civarda da çok ciddi bir yerleşim alanı kurulması söz konusu. TOKİ'nin yaptığı evler var. Yine Kiptaş'ın evleri var. Emlak konutun evleri var. Özel müteahhitlik şirketlerinin, inşaat şirketlerinin yaptığı evler var. Bütün bunlar bölgedeki trafiği elbette ki artıracak. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasına TEM'de Sancaktepe Ataşehir trafiği var ama Sultanbeyli'ye kadar sarkmış. Hatta neredeyse Pendik'ten başlıyor diyeceğiz, o kadar Sabiha Gökçen yol ayrımından o kadar geriye sarkmış. E5'te Kartal'ı geçer geçmez başlıyor yoğunluk ve Göztepe'ye kadar devam ediyor. Bugün E5'i kullananlar için köprü güzergahında oldukça karmaşık bir trafik var. Öyle söyleyeyim, doğru kelimeyi bulmaya çalışayım. Bağlantı yolları biraz daha rahat ama köprü güzergahına girdiğinizde Çamlıca-Altunizade arası çok yoğun. Bostancı yine yoğun görünüyor. TEM'i kullanacak olanlar için bugün yine tersine bir trafik var. Ataşehir rahat, Ümraniye rahat. Sonrasında Çekmeköy'le beraber başlıyor trafik. Avrupa yakasına kadar devam ediyor. Ama Ümraniye'den Ataşehir, hatta E5 istikametine de çok yoğun bir trafik var. Uzun zamandır böyle yoğun bir trafiği bu güzergahta görmemiştik. E5'te Maltepe'den sonra Maltepe'ye yaklaşırken trafik başlıyor ve Göztepe'ye kadar sürüyor dedim. Bağdat Caddesi çok yoğun, sahil yolu yoğun. Avrupa yakasında sahil yolu Kennedy Caddesi çok rahat. Karaköy'de bir küçük yavaşlama var. Sonrasında Barbaros Bulvarı'ndan yukarıya doğru çıkarken Beşiktaş'ta bir yavaşlama var ama ardından 1. 2. köprülerde trafik rahat. Ben sizin yerinizde olsaydım şu anda trafikte kesinlikle sahil yolunu tercih ederdim. Oldukça güzel. Manzara olarak da güzel. Yağmurda da İstanbul, deniz, adalar görebildiğiniz kadarıyla güzel görünüyor. %60 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve bu yağış gün boyu devam edecek. Yarın da gök gürültülü sağanak yağış var. Hava pazar gününden itibaren açacak ve sıcaklık da yükselecek. Mesela bugün 19 derece, yarın 21, yarın 20, sonra 21'e çıkacak. Birkaç derece de olsa yine kuvvetli. Bugün Marmara'da yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor, Edirne hariç. Marmara'nın genelinde hem kuzeyinde hem güneyinde yağışlar var. Yine Karadeniz'in kuzeyinde yağışlar var. Orta Karadeniz diyelim. Biraz daha sahile yakın yerler. Ve Akdeniz'in doğusunda yine Hatay, Adana ve Osmaniye bugün yağış alacak. Bu yağışlar sarı kodlu uyarıyla, yine Doğu Akdeniz'deki bu yağışlar sarı kodlu uyarıyla verilmiş. İstanbul yağışlı bir
periyottan geçiyor. Çok uzun sürdü, neredeyse bir haftayı geçti bu yağışlar. Ama arkasından daha uzun soluklu bir sıcak hava gelecek, onu da ifade edelim. En azından tahminler böyle. Ankara'da bugün hava çok bulutlu, yarın da böyle geçecek ama pazardan itibaren yükselecek. Pazar biraz daha güneşi göreceği bir gün olacak Ankaralıların. Pazartesi 20 dereceye kadar çıkacak sıcaklık, şu anda 13 derece. Gün içinde de 17 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. İzmir'e geçelim. İzmir'de şu anda sıcaklık 20 derece. Bugün İzmir rüzgarlı, yarın da bu rüzgar etkisini devam ettirecek. Batı Karadeniz'de, Marmara'da, Güney Ege'de fırtına var. Dolayısıyla bu sarı kodlu uyarı aynı zamanda sadece yağmur değil, rüzgarla da ilgili. Mesela bugün İzmir bu rüzgardan nasibini alacak, bugün yarın. Sıcaklık şu anda 20 derecenin üzerinde, gün içinde 25 dereceye kadar çıkacak ve hafta boyunca pazardan itibaren rüzgar kesilecek olmasına rağmen sıcaklıkta çok büyük bir değişiklik yok. Gündüz sıcaklığı 25-26 derecelerde, gece sıcaklığı ise 15-16 derecelerde. Haritamızı açalım, hafta sonuna bakmamız lazım çünkü. Bugün Marmara'nın tamamı yağış alacak, Karadeniz'in tamamı yağış alacak. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinin doğusu, Akdeniz'in doğusu. Bugün Antalya'da hariç Akdeniz'in tamamında yağış var. Muğla yağış alacak. Yağış almayan yerler çok az ama bazı yerlerde yağış daha kuvvetli, İstanbul gibi. Bugün yağış kuvvetli Akdeniz'in doğusunda, özellikle Adana'da, Osmaniye'de yağış kuvvetli. Yine İç Anadolu bölgesinin doğusunda. Biraz daha içeriye doğru girelim. Elazığ'dan itibaren yukarıya doğru Tunceli, Erzincan, bu bölgelerde yağış oldukça kuvvetli. Yarın İç Anadolu bölgesi, Bolu, Kastamonu hariç Türkiye'nin genelinde yağış var. Bu harice ekleyeceğimiz bir iki yer daha var. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir. Aşağı doğru inelim, Manisa, İzmir. Bunun dışında Türkiye'nin tamamı yarın yağış alacak. Yani 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye genelinde yağışlıyız. Pazar günden itibaren Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, Karadeniz'de neredeyse Giresun'a kadar olan kısım, yine Ege bölgesinde İzmir, Manisa, yukarıya doğru çıkalım Kütahya, biraz daha içeride Afyon, Eskişehir, bu bölgelerde yağış yok. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine Batman'la beraber sınırda Mardin, yukarıda Siirt, Bitlis, aşağıda yine Şırnak ve Hakkari'de yağış yok pazar günü. Onun dışında tüm Türkiye yağışlı, üstelik de gök gürültülü sağanak yağış alacağız. Pazartesi günü yeni haftaya başlarken aşağı yukarı pazar günü gibi düşünebiliriz pazartesi gününü de. Hava durumunda pek bir değişiklik beklenmiyor pazartesi günü. Sadece batıda sıcaklıklar birazcık yükselecek. Salı günü ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde artık yağmurun etkisi azalmaya başlayacak.

Sen biz bir de takvim yaprağımıza bakalım mı? Bugün bize ne önermiş takvim yaprağımız? Artık Ekim ayındayız. Ekim ayı, Ekim ayının ilk hafta sonuna doğru da gidiyoruz. Takvim yaprağımız tarhana çorbası, ızgara et, makarna, salata demiş. Böyle ilk anda akla gelecek. Hani baktınız işte mesela ızgara et yerine köfte gibi. Biraz değiştirebileceğiniz ama ilk anda hemen herkesin belki de hani böyle bir, biraz bekar hayatı, biraz öğrenci hayatı, biraz tek başına hayat, işte ne bileyim bir iş yerindesiniz, aileniz başka bir yerde yaşıyor, tek başınıza yaşıyorsunuz ve evde yemek yapmanız gerekiyor. İlk akla gelen salata, köfte, makarna, işte bu en kolay yapılanı aslına bakarsanız. Tabii bu biraz da kilonuzla alakalı, neyi yiyebileceğiniz, neye karar vereceğiniz. Eğer kilo probleminiz varsa mesela bu makarnada biraz daha kepekli undan yapılmış ya da tam buğday undan yapılmış bir makarna seçebilir, porsiyonu küçültebilirsiniz. Makarna değil aslında bizi kilo ile yüz yüze bırakan, karşı karşıya bırakan, içine ilave ettiğimiz soslar ve yağlar. Dolayısıyla sadece haşlanmış bir makarna yediğinizde, hiç yağ olmadan yapılmış bir domates sosu ilave ettiğinizde bunda korkacak çok fazla şey yok. Ama gün sonunda her zaman böyle mi oluyor? Olmuyor. Eskiden makarna nasıl olurdu? Eskiden bir yemeğin yanına makarna haşlanır, süzülür, biraz tencerede tereyağı ısıtılır ya da kızma noktasına getirilir. Sonra altı kapatılır ve üzerine makarna karıştırılıp kenara çekilirdi. Makarna böyle yapılırdı. O yağ da yapışmasın ve güzel koksun diye. Sonrasında makarnaya işte bu kadar çok sos ilave edilmesi, özellikle kremaların bu kadar çok katılması, mesela domatesli makarna en bilinendi, ya da makarnaya ketçap koyup onu böyle kırmızıya çevirmek. Ama şimdi geldiğimiz noktada makarna asla sade yenmiyor. Hatta makarna neredeyse içine ilave edilen proteinle, içine ilave edilen sebzelerle, bu sebzeleri makarnaya yapıştıracak olan işte o kremalarla, domates sosuyla, pesto sosuyla bir araya geldiğinde bakıyorsunuz ki ciddi anlamda bir kalori deposuna dönmüş. Evet, bir öğüne dönüyor, doğru. Baktığınızda bir öğünden bahsediyorsunuz. Yani bir ana öğün, yanında hiçbir şey yemeseniz, işte sebzesi içinde, proteini içinde, makarnası, karbonhidratı içinde, ama bir kalori bombasına da dönebiliyor.

Biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu dönem aynı zamanda yaşlıları ve yaşlılığı konuştuğumuz bir dönem. Dün Dünya Yaşlılar Günü'ydü. Biz dün, aynı zamanda dün Dünya Kahve Günü'ydü. Biz dün biraz kahveden konuştuk misafirlerimizle beraber. Ama yaşlıları da unutmadık biliyorsunuz. Yaşlılar bizim için çok kıymetliler. Yaşlılık hepimizin ömrümüz varsa ulaşacağımız bir süreç. Nasıl doğduysak, nasıl genç olduysak, nasıl bu süre içinde yaş aldıysak, işte çocuklarımız dünyaya geldi, büyüdü, artık onlar evlilik yaşına geldi, sonra torunlarımız oldu, sonra onları büyüttük, bu arada sorumluluklar aldık, belki torunlarımızın evlendiğini gördük, onların çocuklarını gördük. Bunların hepsi bir süreç. Allah sağlıklı ömür versin, hepsini görelim inşallah. Biz mesela şu anda ailede bir kız veriyoruz. Bir düğün telaşımız var bir taraftan da. Ama ben şimdi bütün bu süreç içinde kızımızı gördüğümde diyorum ki mesela çocukluğunu bildiğim birisi evleniyor. Üstelik de bu son birkaç senedir arka arkaya olmaya başladı. Ya ben senin çocukluğunu biliyorum diyorum. Bu yaşlanmanın en tatlı ifade biçimi. Ben bir karşınıza birisi çıkıyorsa sen benim çocuğum yaşında diyorsak ona, ya da birisi evleniyorsa ve ben senin çocukluğunu biliyorum diyorsak artık yavaş yavaş yaş almaya başlamışız. Türkiye ortalamasına baktığımızda hızla yaşlanıyoruz. Bu kaçınılmaz. Dünyada öyle. Hep söylenen bir şey, çocuk sayımız artmalı ki nüfus yaşlandığında onların boşluğunu dolduralım. Peki bir taraftan da gençlerin hayatla ilgili beklentileri var. Gençler dünyaya gelsin ama her biri babasının iş yerine, ondan kalan yüklüce bir mirasa sahip değil. Eğitim, iş, kariyer, belki hayal ettiği bir işi kurmak, bunların kolay olmadığını söyleyelim. Gençleri de zor bir hayat bekliyor ama yaşlandıkça onları da, yani yaşlıları da zor bir hayat bekliyor. Belki birisinin ihtiyacını diğerinin iş fırsatına çevirebiliriz. Bu benim belki bir 15 yıldır söylediğim bir şey. Gençler yaşlı bakımını ya da işte bir huzur evi işletmesini, bir bakım evi işletmesini, bunu belki çok büyük prosedürleri var ama böyle bir yer kurmayı ve işletmeyi de kariyer planları içine alsınlar.

Gençler hep böyle masa başında şık giyinecekleri, iyi para alacakları, çıkışta bir yerlerde yemek yiyip eve gidecekleri, altlarında arabasının olacağı, bir şey alırken ya bunu bu ay alabilir miyim, alamaz mıyım diye düşünemeyecekleri, düşünmeyecekleri işler istiyorlar. Bunu sadece gençler istemiyor, bunu ben de isterim. Bunu benim ne bileyim 75 yaşında anneme sorsanız markete gittiğinde her istediğini fiyatını önemsemeden almayı ister. Ama hayat bu değil. Hayat ya da böyle bir hayat yaşayanlar var elbette ama sınırlı sayıda diyelim. Ne diyorlar? Limitli üretim. Öyle diyorlar mesela, bir ürün alıyorsunuz, limited edition diyor. Çok sınırlı sayıda üretilmiş, çok az, parası da yüksek zaten. O yüzden o limited editionlara çok da dokunmamaya çalışıyorsunuz. Böyle yaşayan insanlar var ama genele baktığımızda, hayallerimize baktığımızda pek de bunlarla örtüşmeyen şeyler. Ne yapacağız o zaman? O zaman kendimize yatırım yapacağız. Nedir bizi rakiplerimizden, diğer gençlerden, aynı işe başvuracağımız kişilerden ayıran özelliklerimiz? Bir iş görüşmesinde olduğunuzu düşünün. Size bir takım sorular soruyorlar. Bu sorulara verdiğiniz cevap bir önceki adayla aynıysa, bir önceki adaydan ziyade sizi seçmeleri için bir sebepleri olur mu insanların? Biz bu sebeplerle gitmeliyiz. Biz, o bir dil biliyorsa biz iki dil bilmeliyiz. Hele de işin ihtiyacı varsa buna. Bu sizi öne çıkartır. Bir mesleki kursa gitmiş olmak, bir sertifikaya sahip olmak. Hatta ben fotoğraf çekmekten çok hoşlanırım. Ben işte bazı spor dallarında ciddi anlamda yorum yapabilecek kadar bilgi sahibiyim. Ya da bazı spor dallarında derecem var. Okulda şu takımdaydım. Bunlar hep sizi öne çıkartır. Yani okula sadece o an bilgi edinmek için gitmeyin. Oradan cebinize alabileceğiniz tüm bilgileri elde etmek için gidin. Bu bazen bir network olur. Bazen güzel giyinmeyi öğrenmek olur. Çok güzel giyinen bir arkadaşınız vardır. Onu örneklersiniz. İş yerinde güzel giyinen insanlar her zaman bir adım öndedir. Bunu asla unutmayın. Temiz ve güzel giyinmek, pahalı giyinmekten bahsetmiyorum. Ama giydiklerinizi birbiriyle uyumlamak, temiz olmak, her zaman koşulsuz birinci sırada temiz olmak var. Yani asla değişmeyecek bir sıra. Bir, temiz olmak. İki, ter kokmamak mesela. Bu kişisel bakım, iş disiplini, kendi öz bakımınız, bunların her zaman cebinizde olması gerekiyor. Sonrasında üstüne katacağınız her şey, bunlar sizin artılarınız. Rakiplerinizden sizi öne çıkartan unsurlar. Yarışa başlıyorsunuz. Herkes bir çizgiye dizilmiş ama siz onlardan 2-3 metre belki öndesiniz. Daha hızlı start alabilirsiniz. Daha hızlı koşabilirsiniz ve rakipleriniz arkanızdan size yetişemez. Çünkü sizi öne çıkartacak donanımlarınız var. Bu donanımlar her mesleğe göre, yapmak istediğiniz işe göre, hayallerinize göre değişebilir. O zaman hani şu sürekli yapay zekadasınız ya, ben şunu olmak istiyorum, ileride kendimi 10 yıl sonra şurada görmek istiyorum, bana bunun için bir kariyer planlaması yap deyin bakalım, o yapay zeka size neler söyleyecek. Ben izninizi istiyorum, şimdi birazdan yeniden görüşeceğiz. Take it again.

0: Ne dur dinlediler, ne yalvarışlara aldırış ettiler. Ortalarını aldılar, sokakta tekme tokat dövdüler. Görüntüler Fatih'te kaydedildi. 5 kişilerdi. Tek bir adamı kıstırdılar, üzerine yürüyerek darbe ettiler. Saldırganlar o kadar öfkeliydi ki yere yıkılan adama acımasızca tekmeler attılar, yumruklar savurdular. O acımasız meydan dayağı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis o şehir magandalarının peşinde. Gökyüzü bir anda aydınlandı. Yıldırım tarlaya böyle düştü. Olay Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşandı. Yağışın etkili olduğu sırada tarlaya yıldırım isabet etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımla birlikte gökyüzü adeta gündüze döndü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı henüz öğrenilemedi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta elektrikli otomobil dehşeti yaşandı. Bir araç Kuan Yin Tapınağı'na çarptı. Kaza tapınağın bulunduğu bölgede meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli otomobil hızla tapınağa yöneldi. Çarpmanın ardından bölgede panik yaşandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından tapınak çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. $9 milyon borcum var dediler. Ankara Çankaya'daki bir inşaat firmasına çökmek istediler. Haraç alamayınca gece yarısı kurşunladılar. Polisten kaçamadılar. Kar maskeli iki saldırgan motosikletle geldi. İş yerinin camına 5 el ateş etti. Hızla kaçıp kayıplara karıştı. Olay 26 Eylül gecesi yaşandı. Ankara polisi kameraları inceledi. Saldırının 200 bin lira karşılığında gerçekleştirildiğini tespit etti. Firmayı tehdit eden de tetiği çeken de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul'a uzandı. Silahı temin eden, olay sonrası 20 bin liraya satan şüpheli de mega kentte gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden lav püskürttü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea yanardağında hareketlilik yaşandı. Yanardağdan lav akışı gözlendi. Hawaii'nin büyük adasında bulunan Kilauea dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Yanardağ 23 Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor.
1: Arabama vurdun ya, onu söyleyeceğim.
0: Benim arkam sağlam dedi. Küfür ve hakaretler etti. Bu hareketleri cezasız kalmadı.
1: Bana saldırıyor. Plakasını çekiyorum.
0: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Kadın doktor AVM otopark girişinde aracından indi. Bir sürücünün üzerine yürüdü, küfretti.
1: Arabama vurdun ya, onu söyleyeceğim.
0: Bu görüntüler üzerine polis harekete geçti. Hakaretler eden kadın doktora tam 180 bin lira trafik cezası kesildi.
1: Bana saldırıyor.
0: Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: Bana saldırıyor.
2: Gel abi.
0: Emanete sahip çıktılar. Şehir içi otobüste fenalaşan epilepsi hastası yolcu şoförlerin bilinçli müdahalesiyle hayata tutundu. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
2: Tamam, bana bir yardım et.
3: Tamam.
0: Olay Edirne'de yaşandı. Şehir içi otobüste seyahat eden epilepsi hastası adam bir anda fenalaştı. Yolcuların durumu bildirmesiyle şoför otobüsü durdurdu.
2: Gel abi gel. Sol kolun üstüne yaptırıyorum. Bana bir yardım
0: et. Şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan da hemen rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Ardından da olay yerine giden sağlık ekiplerine teslim ettiler. Fenalaşan adam müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İki şoförün yerinde ve bilinçli müdahalesi ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 21, İzmir 23, Bursa 18, Konya 13, Afyon 14, Denizli 20, Antalya 23, Adana 24, Zonguldak 18, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 16, Erzurum 13, Gaziantep 20, Diyarbakır 21 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevitireil yolunun 20 ila 27. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Misafirimiz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Çağatay Öktenli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yaşlanmak nedir ve yaşlanmak hakikaten hareketsiz kalmak mıdır, mental olarak yetersizlik midir, iş yapamamaz duruma gelmek midir? Nedir yaşlanmak hocam?
1: Evet, şimdi yaşlanmak aslında sadece bizim değil, ayrıcalıksız bütün canlılarda görülen ve önüne geçilmesi şu anda mümkün olmayan ve sizin de bahsettiğiniz gibi tüm bu işlevlerde, vücut fonksiyonlarında azalmaya neden olan ve yaşam boyu süren bir süreç. Aslında doğumla birlikte çocuk doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Yani yaşı ilerliyor. Tabii biz belli fonksiyonlarda azalma, örneğin saçların kırlaşması, hareketlerin yavaşlaması, artık eskisi kadar aktif olamamayı yaşlanma olarak belirliyoruz, ama bu ömür boyu devam eden bir süreç.
0: Peki yaşlılık eşittir hastalık mıdır?
1: Böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlanmadan kişinin kendine iyi baktığı durumlarda aynı yaşta kişilere göre fonksiyonel olarak, fiziksel ve ruhsal olarak daha iyi durumda olabilir. Yaşının belki 10 yaş altında bir görünüme ve aktiviteye sahip olabilir. Yalnızca yaşlılarda bazı hastalıkların daha fazla görülmesi, yaşlıların çoğunun birçok kronik hastalığa sahip olması, böyle yaşlılığın bir hastalıkmış gibi algılanmasına sebep olmakta. Aslında bu doğru bir yaklaşım değil.
0: Hocam biz Rumeli göçmeniyiz. Bizde bir hikaye anlatılır. Yaşlanmaya başlamış, yaş almaya başlamışlar karı koca. Ve işte mesela yemek yerken işte ekmeğin kabuğunu yiyemiyor çok fazla. Sürekli birbirine ondandır ondan demeye başlamışlar. Hani ne yapamıyorsa ya da neyi canı yapmak istemiyorsa her şeyi yaşlılığın üzerine atmaya başlamış. Ondandır ondan diye de böyle hep anlatılır bizde. Hakikaten evet. Ondan mıdır her şey? Yani biz mesela bir şey yapmak istemediğimizde, bir yere gitmek istemediğimizde ya da gücümüz yetmediğinde hep her şeyi yaşlılığa mı bağlamalıyız?
1: Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii ben sizinkine benzer bir tanımlama yapmak istersem, yaşlılık gittikçe küçülen bir adada yaşamaya benzer diye bir özlü söz vardır. Yani artık hem gücümüz, hem dediğim gibi çeşitli vücut fonksiyonlarımız, hem bilincimiz artık yavaş yavaş eskisi gibi olmadığı zaman, tabii bu vücudumuzu ve yaşam tarzımızı nasıl iyi sürdürdüysek ona bağlı olarak da değişik yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte bu fonksiyonları sürdürmeye başlamadığımız andan itibaren yaşlandık diyebiliriz.
0: Her zaman yaptığımız aktiviteleri yapamıyorsak, her zaman evet. gittiğimiz mesafeye kadar yürüyemiyorsak,
1: evet.
0: her zaman çıktığımız kata kadar çıkamıyorsak,
1: evet.
0: bunlar artık yaşlanmanın belirtileri
1: aynen
0: gibi.
1: Aynen öyle. Bir de insanlar tabii emekli oluyorlar. Özellikle 60-65 yaş aralığında emekli olan kişiler artık toplumsal etkinliklerini, güçlerini, saygınlıklarını kaybetmeye başlıyorlar. Sosyal yaşantıları artık eskisi gibi olmuyor. Ekonomik özgürlükleri, destekleri biraz daha azalıyor. Ve yavaş yavaş çevresindeki insanlar azalmaya başlıyor. Çoğu zaman da aslında yaşlılık emeklilikle özdeş gibi de değerlendiriliyor. İnsanlar da biraz o psikolojiye girebiliyorlar.
0: Genç emekli olsa bile böyle mi hocam?
1: Tabii herkes için bunu genelleme yapmak doğru değil. Birçok emekli de yaşlandıktan sonra çalışmaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Zaten şimdi tekrar en baştaki sorunuza gelecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü de insanlara, toplumlara, ülkelere, hükümetlere, bütün aslında bunu bir politika haline getirmeye çalışıyor. Yani insanlar yaşlansalar bile aktif bir yaşam sürdürmeliler. Her ekonomik, sosyal, kültürel her faaliyete katılabilmeliler. Aktif bir yaşantı bile, hatta üretken olabilmeliler. Bütün şu anda konsept buna dayanıyor.
0: Hocam yapabilecekleri değişiyor ama belki. Evet. Ama bir şeyler yapma becerileri ya da istekleri değişmiyor insanların. Ben şimdi mesela etrafımdakileri görüyorum. İnsanlar dışarıdan bakıldığında evet yaşlı gibi görünüyorlar ama öyle fikirleri var ki sadece o fikirleri hayata, o meşhur şarkıdaki gibi fikirleri hayata geçirebilecek enerjileri yok. Hani fiziksel güçleri yok belki. Ama zaten yaşlı ve gencin toplum içindeki ortaklaşması bunun için değil midir?
1: Evet.
0: Birisi belki biraz daha fazla düşünecek, tecrübesini ortaya koyacak. Öbürü iş yapabilme gücünü ortaya koyacak ve iş yaparken tecrübe kazanacak. Dolayısıyla birbirlerini bütünleyecekler.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki şimdi siz uzmanını, yani uzmanlığı olduğunuz dal sebebiyle sorayım. Hocam yaşlı insanlarda özellikle Türk profilinde neler görüyorsunuz? Daha çok hangi hastalıklar var ve hangi hastalıkları yaşlılığa bağlayabiliriz?
1: Peki şimdi ben çok kısaca geriatriden bahsedeyim. Hiç. Pek tanınan, bilinen bir branş değil. Çok çok kısa bundan bahsedeyim. Şimdi geriatri kelime anlamı geras yaşlı, iatrik tedavi demek. Yani yaşlı hastaların tedavileriyle uğraşan bir bilim dalı. Yaşlı hekimi olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu iç hastalıklarının üzerine bir yan dal eğitimi.
0: Ayrı bir uzmanlık yani.
1: Alınır. Ayrı bir yan dal uzmanlığıdır ama iç hastalıklarının üzerinedir. Örneğin nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji gibi. Geriatri de bir yan dal uzmanlık branşıdır. Ve Türkiye'de dünyada aslında 50-60 yıl önce kurulum aşamasını tamamlamasına rağmen 1978'de Cerrahpaşa tıpta ilk olarak kurulmuş ve birçok üniversitede çok çok yeni 3-5 yıl içerisinde kurulmaya başlanan bir branş ve Türkiye'de daha henüz 50 tane geriatri uzmanı ya var ya yok, yani o civarda. Dolayısıyla pek bilinmiyor. Biz aslında yaşlıların 65 yaş üstü kişilerin sadece hastalıklarıyla değil, sağlıklı yaşlanma konsepti dahilinde onların ileriki yıllarını daha bağımsız, daha aktif, daha az sağlık sorunlarıyla geçirmesine yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Hı hı. Yani zaten 65 yaşında bir insan bize başvurduğu zaman %90'ında en az bir ve birden fazla kronik bir hastalık oluyor. Bu şeker olabilir, hipertansiyon olabilir, hiperlipidemi dediğimiz kan yağlarındaki yükseklik olabilir, romatizmal şikayetler olabilir, birçok rahatsızlığı olabiliyor. Bu tabii bir de hastalıklar, hani yaşlılıkta sık görülen hastalıklar dersek yanlış bir kavram kullanmış olur. Bu hastalıkların hepsi her yaş grubunda görülebilen hastalıklar. Tabii biz iç hastalıklar uzmanı olduğumuz için bunları 20'li yaşlarda da hipertansiyonu görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Yani bunu yaşla bağdaştırmamak lazım. Bizim bazı alanlarda spesifik, örneğin düşmeler, demans dediğimiz bunama.
0: En çok o galiba akla geliyor hocam.
1: Evet. Kas erimesi, kansızlık mesela her yaş grubunda görülebilir ama ileri yaşlarda kişinin vücut fonksiyonlarını bozduğu için biz bu problemlerle daha fazla ilgileniyoruz. Neden? Amacımız kişinin kendi başına yaşayabilme, yetebilme yetisini mümkün olduğu kadar korumak ve sürdürmek. Hocam, yani daha geriye düşmemesini sağlamak.
0: Hocam bu kişisel olarak değişir elbette ama ortalama mesela kaç yaşına kadar bir insan kendine yetebilir, birilerinin yardımı olmadan yaşayabilir?
1: Kesinlikle dediğinizde haklısınız. Kişisel değişiklikler var. Yani ben 65 yaşında tekerlekli sandalyeyle gelen hastalarım da oluyor. 90 yaşında yürüyerek gelen ve pırıl pırıl bir zihin yapısına ve bilince sahip, karşımda çok güzel konuşan, birçok ev işini kendi yapan aktif insanlar da görüyorum. Yani ama zaten 75-85 aralığında artık insanlar yavaş yavaş bir başka kişinin yardımına ihtiyaç göstermeye başlıyorlar. Burada da çeşitli tabii kaybetmeme için çaba gösterdiğimiz şeyler var. Örneğin kişi kendi banyosunu yapıyorsa, kendi tuvaletine gidiyorsa, kendi yemeğini hazırlamasa bile onu kendi başına yiyebiliyorsa, bunları korumasını, daha geriye düşmemesini ileri yaşlarda da sağlamaya çalışıyoruz. Evde örneğin tehlike yaratacak şeylere karşı onları bilinçlendiriyoruz. Çünkü bir düşme belki de bizim en korktuğumuz, en çok problem olan, yani yaşlılıkta en sıkıntı yaratan şeylerden birisi. Çünkü bir kalça kemiğinin kırılması ya da başka bir kırıkla hasta yatağa bağımlı oluyor ve
0: sonra da kalkamıyor çoğunlukla.
1: Evet, daha kötü oluyor, daha hızlı oluyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, o iyileşse bile.
0: Evet, evet, maalesef. Bunun için belki evde bir düzenleme yapılması bile gerekebiliyor, değil mi hocam?
1: Onu zaten şimdi geriatri sadece hasta değil, hasta yakını, hatta hastanın kızı, oğlu, torunu olabilir. Onun yanında eğer birlikte yaşamıyorsa bakıcısı. Biz üçünü de birlikte istiyoruz. Onlarla ayrı ayrı konuşuyoruz. Önce hastayla konuşuyoruz, sonra belki hastayı çıkartıp yakınlarıyla konuşarak bilinci konusunda ya da mesela onun bize aktarmadığı şeyler konusunda ilave bilgiler sahibi oluyoruz. Şimdi yaşlandıkça insanlar bazı şikayetlerini söylemiyorlar ya da önemsemiyorlar.
0: Önemsemiyorlar, evet hocam.
1: Tabii yaşlılığın bir şeyiymiş gibi. Mesela idrar kaçırma en çok uğraştığımız konulardan birisi. Utanıyorlar veya önemsemiyorlar. Düşmeyi soruyorsunuz. Mesela yılda 1-2-3 kez düşmüş olması bir kişinin, ha, o yönden değerlendirmemiz, daha ileri değerlendirmemiz gerekiyor. Fizik tedavi açısından, kasların gücü açısından, kansızlık, vitamin eksiklikleri açısından çok geniş kapsamlı bir konu. Ve biz mesela bazı ufak testler yapıyoruz. Orada çok yetersiz gördüğümüz hastaların yeteneklerini geliştirmek için fizik tedavide, fizik tedavi programlarına, geriatrik fizik tedavi ayrı bir branş olmasa da alt bölüm olarak fizik tedavinin altında gelişiyor gittikçe. Tabii başka branşlar, mesela görmeyle ilgili problemden dolayı düştüyse ya da işitmeyle ilgili, kulak, burun, boğaz, göz, yani multidisipliner birçok disiplini ilgilendiren şeylerde geriatrist, uzun lafın kısası, bir orkestra şefi gibi hastayı tek elden ele alıp diğer branşlarla da konsülte edip onu 6 aylık ya da yıllık hastanın durumuna göre takiplerle iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor ya da aynı mı kalıyor?
0: Bunu değerlendirir. Peki şimdi hocam, yaşlanmak kadar yaşlılığa hazırlanmak da önemli. Bizim genç yaşlardan itibaren yaşlılığa nasıl bir yatırım yapmamız gerekiyor? Çünkü gençliğin ve sağlığın hep bizimle olacağını, hep bu kadar hareketli olacağımızı, istediğimiz her şeye kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ama gerçek öyle değil.
1: Değil. Evet. Şimdi toplumda gittikçe daha fazla artan bir bilinç var bu konuda. Yani sürekli bununla ilgili sağlık programları yapılıyor. Çeşitli magazinde de bununla ilgili çok sık yer alıyor. İşte beslenme konusu, egzersiz konusu. İsterseniz ben kendi branşımla birlikte bazı majör şeylere değinerek hem yaşlılara hem de geriden gelen potansiyel olarak yaşı ilerleyen kişilere yönelik bazı önerilerde bulunmak istiyorum.
0: Çok seviniriz hocam.
1: Birincisi biz ne kadar fizyolojik olarak iyi olursak olalım, akli melekelerimiz, zihnimiz, bilincimiz iyi olduğu müddetçe etrafla bağlantı, çevremizle bağlantı kurarız, insanlarla iletişim kurarız ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürürüz. Eğer bilincimiz yerinde değilse, yakınlarımızı tanımıyorsak hiçbir bunun kıymeti yok. O yüzden özellikle benim herkese önerim, bilgi ve becerilerin, yani öğrenmenin yaşı yok diye söylenen, yıllardır konuşulan bir şey var. Hobiler edinmekten, satranç, briç, yeni bir dil öğrenmek, ne bileyim resim, müzik, fotoğrafçılık gibi aktiviteler, bunun yaşı yok. Her yaşta zihnimizi kullandırıcı aktiviteleri, okumak keza çok çok önemli. Bunun yıllar boyu süren bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Hı hı. Çok önemli bu. Bunun dışında tabii olmazsa olmazı dengeli ve sağlıklı beslenme. Bu çok sık sorulan bir şeydir. Yani ömrümüzün nasıl uzun olmasını sağlarız? Bu artık gösterilmiş bir şey. Ne kadar az kalori alırsak o kadar uzun yaşıyoruz.
0: Yani ne kadar az kilo problemi yaşıyorsak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii biz hani geriatrist olduğumuz için şunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz yaşlılarda kilo kaybından daha çok korkuyoruz ve mücadele ediyoruz.
0: Hızlı kilo kaybı.
1: Evet. Yani hastalıklara bağlı olmayan, yememeye, psikolojik durumlardaki bozukluğa ya da işte koku, tatı, koku ve tat alma duyularındaki bozukluğa bağlı. Bu yaşlılarda kilo kaybı bizim için daha önemli bir problem. Onlarda da tabii dengeli sağlıklı beslenme ve de yeterince protein alma, kalori alma sürekli onlara da önerdiğimiz şeyler. Ama ta genç yaşlardan itibaren eğer bir kişi dengeli ve sağlıklı besleniyorsa ve bunda fazla kalorisiz proteini dengeli bir şekilde alıyorsa ve de yeterince sebze ve meyve tüketiyorsa bunun ileri yaşlara da yansıması o kadar olumlu oluyor. Ve tabii kilo almamalarını herkese, tüm kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı için çok çok önemli bir faktör bu kilo almaması. Tabii bunu önlemek için de egzersiz yine aynı şekilde. Yaşam tarzının bir parçası egzersiz. Özellikle genç yaşlarda başlayan egzersizin sürdürülmesinin vücuda olan olumlu etkisi tartışılmaz, çok çok önemli. Yaşlılarda ise tabii bu aktif kalmanın sürdürülebilmesi için daha kısa süreli, haftada 3 gün, maksimum 4 gün, 30 dakikayı geçmeyecek şekilde hafif yürüyüşler, ne bileyim dans ya da işte küçük yormayacak egzersizler öneriyorum.
0: Hocam yürüyüş bile yapsalar aslında değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Faydalı
1: yani
0: olacaktır.
1: 30 dakika yürüyüş, mümkünse yüzme, bunların tartışılmaz yararları var.
0: Faydalarını görüyoruz.
1: Uyku düzeni çok önemli efendim. Özellikle yani geç yatıp erken kalkmak, yani belli bir sağlıklı uyku paternini korumak her yaş için önemli. Ayrıca yaşlılıkta da buna çok önem veriyoruz. Bir sonra bununla alakalı söyleyeceğim, stresle mücadele çok önemli. Tabii gittikçe yaşam daha zorlaşıyor. Büyük şehirlerde yaşamak trafikten tutun, gürültüden gittikçe stresli bir hal alıyor. Bunu hem gençlikte hem yaşlılıkta tabii hayata karşı daha pozitif bakabilmek,

0: ileri yaşlarda gördüğümüz bazı hastalıkları, çok yüksek kolesterol oranlarını, hipertansiyonu 20'li yaşlarda görebiliyoruz artık. Tabii beslenme alışkanlıklarıyla ya da yaşam tarzıyla ya da sigara, içki tüketimiyle de paralel olarak bu şeyler daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu zararlı alışkanlıkları da bırakmalarını arzu ediyoruz. Evet. Son olarak son olarak bu konuda söyleyeceğim şey, sosyal ilişkiler çok önemli. Zaten gençlikte ya da orta yaşlılıkta çevremizde ilişkilerimiz iyi. Yaşlılıkta öncelikle akrabalar olabilir ama yakın çevreyle, komşularla, eski dostlarımızla, arkadaşlarımızla asla bağlantıyı koparmayıp onlarla sürekli diyalog halinde, sürekli hayat paylaşılınca tabii daha da güzel ve güzel oluyor.
1: Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı ile birlikteyiz Türkiye Hastanesi'nde. Bugün Dünya Böbrek Günü ve böbrek hastalıkları konuşacağız ama bununla beraber özellikle böbrek naklini de konuşacağız. Son günlerde çok gündemde. Neden böbrek naklini konuşuyoruz? Çünkü bir vericiye, bir desteğe ihtiyacı var sistemin ve elbette ki sizin ilginize. Hocam merhaba.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Hocam, bir kere Dünya Böbrek Günü de her yıl farklı bir tema var ama hep ortak başlık böbrek nakli konuşuluyor. Biz böbreği vücut için tanımlarsak eğer, nakle gelmeden önce nedir değeri vücutta böbreğin?
1: Şimdi böbrek vücudumuzda en son vücuda zararlı olan ürünlerin dışarıya atılmasını, idrarla atılmasını sağlayan organlardan birisi. Yani son ürünü, son zararlı ürünü dışarıya atan organlarımız böbrekler. Tabii ki bu son ürün idrarla atılan amonyak ürünleri, üre dediğimiz halk arasında. Kanda ürenin artması üremi olarak halk arasında tanınan bir şey. Tabii böbreğin çalışmaması da kreatinin yükseldi, elektrolitlerin bozuldu diye halk arasında bilinen bir hastalık. Ve böbrek yetmezliği olan hastalar, yani bu vücuda zararlı maddeleri dışarıya atamayan böbrekler, vücutta böbrek yetmezliği hastalığını ortaya koyuyor. Böbrek yetmezliği olan hastaların yaşayabilmeleri için mutlaka bu zararlı ürünlerin vücuttan atılması gerekiyor. Bunun için de kan yoluyla yapılan bir diyaliz işlemi var. Yani bir makineden hastanın kanını geçirerek o zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Haftada en az 3 gün 3-4 saat bir makineye bağlı olarak bu hastalar yaşayabiliyor. Ama tabii ki buradaki yaşantı konforlu bir yaşantı değil, aktif bir yaşantı değil. Yani bu hastalar aktif olarak çalışamazlar, üretemezler.
0: Tabii bir taraftan da sosyal hayatları da sekteye uğruyor. Yani iş hayatını belki bir şekilde idare ediyorsunuz ama sosyal hayatları da ciddi anlamda duruyor.
1: Haftanın 3 günü en az 3 saat bir makineye bağlı olarak durmak,

0: Sadece onunla bitmiyor. Makineden çıktıktan sonra vücudumuzun suyu az geldi, vücudumuzun suyu çok geldi. İşte bacaklarımızda ödem oldu, nefesimizi zor alıp veriyoruz gibi tablolarla karşılaşabiliyoruz. Daha da önemlisi diyalizle yaşanılan hayatta, hayatın devamında kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve kalp damar sisteminde bir takım bozukluklar ortaya çıkıyor ve hastalar kalp yetmezliği ya da kalple ilgili sorunlarda bu sefer kaybediliyorlar.
1: Tek problem böbrek yetmezliği olmuyor yani. Beraberinde başka hastalıklar da ortaya çıkıyor.
0: Böbrek yetmezliğinin sürüklediği hastalıklar grubu var. Yani bu hastalar hayatlarını sürdürüyorlar, ölmüyorlar, yaşıyorlar ama sağlıklı ve konforlu bir yaşamdan bahsedemeyiz. Bunların kan sayımları düşer, kansız olurlar. Yani anemik bir tablo içinde sıkıntı çekerler. Sindirim sistemleriyle ilgili sorunları olur. Nörolojik sistemlerle ilgili sorunları olur. Ve de en önemlisi de kalple ilgili sorunları mutlaka olur.
1: Evet. Bunlar için kısa vadede de uzun vadede de aslında tek bir çözüm var değil mi hocam? Eğer böbrek yetmezliği teşhisi almış ve diyalize bağlı yaşıyorlarsa.
0: Böbrek yetmezliği olan hastalar iki şekilde tedavi olabilirler. Ya makinelerle işte diyaliz sistemleri ya da nakil olmaları gerekiyor. Nakil bir böbrek hastası için, böbrek yetmezliği hastası için gerçekten tam bir kurtuluştur. Hasta makineden kurtulur, sağlıklı olarak yaşar ve konforlu hayatına başlar ve üretken hayatına başlar. Yani çalışabilir, topluma ve ailesine ekonomik katkıda bulunabilir.
1: Peki böbrek nakli dediğimiz noktada şimdi biz tabii dışarıdan bakan olarak konuşalım. İşte verici kişiyle alıcı kişi arasında bir kan bağı gerekir mi? Akrabalık gerekir mi? Uyum ne kadar önemli? Nakildeki başarının şartları nelerdir? Böyle baktığımızda hani dışarıdan çok da kolay bir işten bahsetmiyoruz sanki.
0: Böbrek nakli için tabii bir organa ihtiyaç var. Yani çalışan sağlıklı bir böbreğe ihtiyacımız var. Bunun birinci basamağı canlı nakil dediğimiz akrabalarından aldığımız böbrekler. Bunlar dördüncü dereceye kadar Türkiye'deki kanunlara bağlı olarak dördüncü dereceye kadar olan akrabalar böbrek bağışında bulunabilirler. Buradaki bağış kelimesini biz bilerek kullanıyoruz. Bu gerçekten karşılıksız bir bağıştır.
1: Bunda ticareti var değil mi maalesef merdiven altında? Nasıl bahsediliyor diyelim. Var demiyor.
0: Yani tabii biz o ismi biz o ismi kullanmak istemiyoruz. Ülkemizde kanunlarla yasaktır. Dünyanın pek çok medeni ülkesinde de organ alım satımı yani organ ticareti yasak olan bir işlemdir. Mutlaka kan bağı olması gerekiyor ya da etik kurulların rıza gösterdiği yani onay verdiği İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen bir organizasyonla hiçbir akrabalık bağı olmayan hastalarla başkalarına böbreklerini verebilirler ama burada maddi menfaat söz konusu olmayan hastalardan bunları temin ediyoruz.
1: Yani bu etik kurulun karar vermesi gereken benim gerçekten bunu bağış yoluyla birisine verdiğim böbreğimi bağışladığıma kani olması gerekiyor.
0: Şimdi etik kurullarda şöyle oluyor ya tanıdığı birisine böbreğini veriyor gerçekten. Yani ben tabii arkadaşımdır, eşimdir, işte yakınımdır, 40 yıllık arkadaşımdır ben ona dayanamıyorum deyip böbreğini verebilir. Ya da pek çok ülkede hiç tanımadığı birisine ben hasta olan herhangi birisine böbreğimi vermek istiyorum diye bağışlarda artık dünyada yayılmaya başladı. Kan bağışa gibi. Henüz bizim ülkemizde başlamadı ama dünyada gelişmiş ülkelerde böyle bir bağış kampanyaları var. Bir kan bağışı gibi yani kanını bağışladığında kime verileceğini bilmiyorsun. Bağışlıyorsun orada da böbreğini zaten bağışlıyorsun ve bir muhtaç olan bir insana veriliyor. Ama bunları biz hiç konuşmuyor olacaktık. Ülkemizde kadavra bağışı yeterince olsaydı. Bu şu demek beyin ölümü olmuş yani hayatını kaybetmiş ölmüş yoğun bakımdaki bedenlerin, ölmüş insanların organlarını biz kullanabiliyor olsak gelişmiş diğer ülkeler gibi canlı nakilleri bu kadar çok yapmıyor olacaktık. Bizim ülkemizde organ nakillerinin %80'ini canlılardan yapıyoruz, canlı vericilerden. Oysa Avrupa ve Amerika ülkelerinde nakillerin sadece %20'si canlılardan yapılıyor. %80'ini beyin ölümü olmuş kadavralardan yapıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında İspanya dünyada bu bakımdan birinci. Yani milyon nüfus başına organ bağışı açısından birinci. İspanya. Türkiye maalesef bu sıralamada sonuncu. Biz organ nakli açısından karaciğer, ve böbrek açısından Avrupa ülkelerinde çok canlı nakilde üst sıralardayız. Çok iyi bir durumdayız. Sonuçlarımız da gayet iyi. Ama organ bağışında hala sonuncu sırada duruyoruz. Burada insanların organlarını bağışlamakta çekingen davrandıkları görülüyor. Oysa o yoğun bakımda ölmüş bedenler birkaç saat sonra toprak olacaklar. Yani o böbreğini niye insanlarımızın bağışlamadığını anlamakta güçlük çekiyoruz.
1: Bununla ilgili farklı çalışmalar da var aslında, kampanyalar. Biraz dikkat çekmeye, biraz insanların farkındalığını yükseltmeye ve aslında sevdiğimiz insanların hayatını kurtarmak için yapılabilecek en güzel şeyin bizden sonra organlarımızın başka birisinin vücudunda yeniden çalışmaya devam etmesini sağlamak. Bunun altını çizmek açısından hocam farklı sorular var elbette, ama bakanlığın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Buradaki ön yargıları aşmak için neler yapıyoruz Türkiye'de?
0: Şimdi son 10 yılda Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel adımlar attı. Çok sıkı çalışmalar yapıldı organ bağışını artırabilmek için. Gerçekten çok ciddi gayretler içindeyiz. Bu basın yoluyla insanlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Bizler çeşitli derneklerde ve organ nakli hastanelerinden lise seviyesine kadar eğitim kurumlarına gidip oradaki insanlara organ bağışının ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fabrikalarda insanlara organ bağışının ne kadar kutsal bir şey olduğunu çalışıyoruz. Ama devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı candan cana bir sadakadır diye çok önemli bir sloganla ortaya çıktı. Gerçekten organ bağışı candan cana bir sadakadır. Yani biz muhtaç olan birisine, organ bulamadığında ölecek olan birisine bir can bağışlamış oluyoruz. Üstelik de bunu kendi canımızdan değil, ölmüş birisinin canından bağışlıyoruz. Yani bir yakınımız ölmüş oluyor, onu kaybediyoruz. Bize başınız sağ olsun, hastanız öldü diyorlar. Organlarını bağışlar mısınız diyorlar. O bağışlar başkasının canını kurtarıyor.
1: Herkese soruluyor mu hocam bu soru? Yani işte birinci derece yakınlar için belki karar verme yetkimiz var ama işte bu vefat dileğinden sonra, sabır dileğinden sonra böyle bir talepte bulunuluyor mu bakanlık tarafından?
0: Artık bütün hastanelerimizde, yoğun bakım ünitelerinde hastalara mutlaka organ bağışlar mısınız diye bir teklifte bulunuluyor. Ve de maalesef bizim hastalarımızın %90'a yakını hayır bağışlamayız diyorlar. %10 oranında bir bağış ya da bazen 20'ye çıkabiliyor bu. Bazı bölgelerimizde de bu bağış daha iyi oluyor ve bazı bölgelerimizde daha az oranda bağış olabiliyor.
1: Ondan sonra da bir başarı hikayesi, bir yeni hikaye başlıyor aslına bakarsanız. Televizyonda, haberlerde görüyoruz. İşte çok özel kutular içinde organlar ihtiyaç sahiplerine ya da onların olduğu hastanelere yetiştirilmeye çalışılıyor. Siz birebir bu heyecanı, bu bir yandan kaybın üzüntüsünü elbette ama bir taraftan da yeni bir başlangıcın heyecanına şahit oluyorsunuz.
0: Bazı hastalar organ bekliyorlar ve belki 24 saat içinde o organ çıkmadığında o insanları kaybediyoruz. Özellikle karaciğer nakilleri bu gruptan. Diyelim ki bir mantar zehirlenmesinde bir karaciğer hastasına ilk 24 saat içinde bir karaciğer bulunamazsa o hasta direkt olarak ölüyor. Yani bu kadar organa muhtaç olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Herhangi bir yoğun bakım ünitesinde bir beyin ölümü olduğunda hasta yakınlarına, kanuni varislerine organlarını bağışlıyor musunuz diye bir teklifte bulunuyor. Eğer o hasta yakını evet bağışlıyoruz dediğinde o zaman çok mutlu bir çalışma başlıyor. Bir kere hemen Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nda o hastanın doku grupları çalışılıyor ve o sırada hangi nakil merkezindeyse organ alım sırası, oradan bir cerrahi ekip o hastaneye gidiyor.
1: Çok hızlı bir gidiş.
0: Çok hızlı bir gidiş. O sırada kalp cerrahları gidiyor, karaciğerle ilgili olan cerrahlar gidiyor, böbrek nakli yapacak olan cerrahlar gidiyor. Yani alınacak olan organların bütün cerrahları o hastaneye gidiyor. Bu çalışmalar yapılırken, organlar alınmaya çalışırken Ankara'da da merkezden de hangi organ kime takılacaksa bir puanlama sırasına göre nereye gideceği organların tayin ediliyor. Bunun için tüm havayolu, işte karayolu ulaşım imkanları kullanılıyor. Burada tüm birimlerin imkanlarından istifade edilmeye çalışılıyor. Bazen İstanbul'da çıkan bir organ işte İzmir'deki bir hastaya gönderildi biliniyor. Yahut da Erzurum'da çıkan bir organ İstanbul'daki bir hastaya gönderildi biliniyor. Ve de bu çalışmanın sonunda organlar hasta olan kişilere takıldığında o hastaları hayat buldu diyebiliyoruz.
1: Mutlu son onlar için. Kesinlikle. Gerçekten büyük bir
0: bu kesinlikle herkes için mutlu son. Sadece o organı kabul eden hastalar için değil, onların aileleri için mutlu son. O organın takılmasında aracı olan bütün çalışanlar için mutlu bir son olarak bunu kabul edebiliriz.
1: Bu konu aslında önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşmamız gereken ve dikkati yoğunlaştırmamız gereken başlıklardan bir tanesi. Ama ben bugün dolayısıyla biraz daha yine böbreğe döneceğim izninizle. Koruyucu hekimlik anlamında böbrek sağlığımız için, bu tabloların ortaya çıkmaması için neler bilmemiz, neler yapmamız gerekiyor? Vatandaş olarak yaşam biçimimizi, sofra düzenimizi, hayatımızı nasıl yeniden gözden geçirmeliyiz?
0: Böbrek sağlığını genel vücut sağlığından ayırmamak gerekiyor. Tabii ki organlarımızdan biri ama böbrek için çok önemli bir şey var. Böbrek süzen bir organ. Yani kan orada dolaşırken bir süzme işlemi yapıyor. Ve bunun için de hastanın yeterli miktarda sıvı alması gerekiyor. Bu sıvı da su olarak söylüyoruz. Yani bir insanın, yetişkin bir insanın günde 2 litreye yakın ya da 2,5 litreye yakın bir su içmesi gerekiyor. Bir ikincisi, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen bir ülkeyiz ve bazı bölgelerimizde bu tüketilen tuz oranı 17 kat daha fazla Avrupa ülkelerinden.
1: Yani, İnanılmaz bir rakam hocam. Yani bırakın Avrupa'yı, Türkiye içinde bile aslında böyle referans kabul edebileceğimiz bölgelere göre çok daha büyük oranlarda tuz tüketen bölgeler ve kişiler var.
0: Bizim tuz tüketimimiz Avrupa'da bazı yerlerde nasıl derler, komedi olarak anlatılıyor. Yani böyle gülünecek bir fıkra olarak anlatılıyor. Bir restoranda oturan bir kişi çorbasının tadına bakmadan direkt tuzu alıp dökmeye başlıyorsa bu bir Türk'tür diyorlar. Yani böyle bir şey anlatılıyor. Ve gerçekten dikkat ederseniz etrafınızda, gerçekten hiç yemeğin tadına bakmadan direkt tuza sarılan insanlarımız var. Sağlık Bakanlığı tuz tüketimini azaltmak için çok gayretler içinde. Hastanelerimizde yemeklere tuz konulmaması yönünde bir çalışma var. Ama yine hala hastanelerimizden çıkan yemeklerin içinde tuz var. Yani ben burada bir çalıştığımız hastanelerde tuzsuz çorba bulabilmekte zorluk çekiyorum. Yahut da diğer yemeklerde de, pişen yemeklerinde de mutlaka tuz olduğunu.
1: Sıfır tuzdan bahsediyoruz değil mi hocam, tuzsuz deyince
0: ben,
1: hasta için?
0: Ben tabii ki sıfır tuzdan bahsediyorum. Tuzun zararı sadece böbrekler için değil, vücudumuzda diğer organların içinde. Daha hemen tuzu alır almaz ilk olarak midemizdeki zararı başlıyor. Mide kanserleri tuz oranı yüksek, yani tuz miktarı yüksek kullananlarda daha sık görüldüğü bilimsel bir gerçek.
1: Şimdi miktardan bahsettiniz. Peki tuzun içeriği, yani daha doğrusu tuzun farklılığı etkiler mi bize? Hani bir sürü farklı çeşit tuz var.
0: Tuzun farklılığı hiç önemli değil. Tuz miktarının çok olması önemli. Kaldı ki tuz vücudumuz için bir ihtiyaçtır ama biz pek çok diğer gıdalardan zaten gerekli olan tuzu alıyoruz.
1: Yani tuz tadı almasak da aslında tuzu alıyoruz.
0: Biz tuzu alıyoruz. Yani vücudumuzda sodyum ve klor miktarlarını zaten biz tuz kullanmasak da düşmüyor. Tabii ki sağlıklı beslenme derken hazır gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Raf gıdaları diyoruz bunlara. Yani raflarda beklenen gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlara konan, bozulmasın diye onlara katılan kimyasal maddeler de vücuttan atılırken ya karaciğerimizi ya da böbreğimizi kullanmak zorundalar. Yani sonuçta ya karaciğerimizi ya da böbreğimize zarar verecek katkı maddelerinden bahsediyoruz. Bilumum hazırlanmış içecekler bunlara dahil. Yani raflarda bekleyen işte
1: gazlı gazsız
0: içeceklerden bahsediyorum. Ve geleneksel olarak hazırlanmamış fabrika ürünü olan bir sürü et ürünleri var. Onları kastediyorum. Bunlardan, şarküteri malzemelerinden, bunlardan uzak durmamız gerekiyor.
1: Bunlara dikkat edersek eğer, evet, böbrek sağlığımız için doğru bir adım atmış oluruz. Hareketli yaşayacağız, bol su içeceğiz, tuzu ve katkı maddeli ürünleri azaltacağız. Bunun tabii dışında...
0: Tabii ki kilo çok önemli. Şöyle düşünelim, vücudumuz 70 kilo diyelim, yetişkin bir insanla bahsediyoruz. 70 kiloya planlanmış olarak yaşıyoruz. Yani böbreğimiz 70 kiloluk bir insanın ancak ürünlerini süzebiliyor. Bu insanın 100 kilo olduğun zaman, 130 kilo olduğun zaman o böbrekler süzme işini yapamıyor. Karaciğer aynı şekilde toksik maddelerini atamıyor ve zamanla yine karaciğerimizde ya da böbreğimizde birikim patolojileri dediğimiz ürün patolojilerinden bahsedebiliyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hem böbrek sağlığı için hem de böbrek sağlığını kaybetmiş kişiler için neler yapabileceğimizi öğrendik. Umuyorum organ bağışının artmasına biz de katkıda bulunabilmişizdir bu yayınla.
0: Sizin yayınlarınız gerçekten bağış olayını özellikle duyurma açısından çok önemli. Sizin sayenizde biz insanlara organ bağışı diye bir şey var. İnsanlarımız öldüklerinde mutlaka organlarını bağışlarsak bir canı kurtarıyoruz diye düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.

Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM. TGRT FM Haber.
1: Şu anda burada olmaz.
2: Alkolün dozunu kaçırdı, canını içe saydı. Trafiği birbirine kattı.
3: Şunları çevirin o zaman. Bak böyle olmaz.
2: Kayseri'de denetim yapan ekipler otomobili durdurdu. Sürücü alkol metreyi üfledi. Tam 2.14 promil alkollü çıktı.
3: Şunları niye çevirmiyor o zaman? Şu anda
4: işlemim var.
3: Şu gideri niye çağırmıyor o zaman?
2: Çılgına dönen sürücü kendini akan trafiğin içine attı. Arabaların önüne geçerek hem canını tehlikeye attı hem trafiği birbirine kattı.
3: Bak onu da çevir o zaman. Dur. Bak biraz önce iki tane araç geçti şüpheli. Bak çok şüpheli, onu söylerim. Bak onu da çevireceğiz.
2: Tehlikeli şov karakolda bitti. Sürücüye 27 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücü gözaltına alındı.
3: Olmaz. Şu anda burada...
2: Polisin baskın yaptığı depoda onlarca kilo uyuşturucu çıktı. Film gibi operasyon an be an kameraya yansıdı. Operasyonun adresi Adana. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri kentte bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendi. Ekipler hemen harekete geçti. Depoya baskın yapıldı. Narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu maddenin saklandığı oda bulundu. Odadaki bavulların içinde ise 100 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Modifiye fuarında desibel rekorları kırıldı. Görenler gözlerine inanamadı. Fuarın en gürültülü yeri burası. Bursa'da modifiye fuarında 13 yıllık otomobil 72 kolonla müzik kutusuna döndü.
5: Günlük hayatta kullanmıyoruz. Fuardan fuara çıkarıyoruz aracımızı.
2: Bu çılgınlığın bedeli tam 1,5 milyon lira.
5: 1,5 milyonu buldu. 72 adet kolon var aracımızda. 13 senedir bizde, 3 senedir tesisat var aracın üstünde.
2: 72 kolonlu otomobil fuarın odağı oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği araç en çok fotoğraflanan otomobil olarak hafızalara kazındı. Çin'de geceyi aydınlatan tekneler masalsı görüntüler oluşturdu. Jiangsu eyaletindeki Zhoujiang antik kenti ışıklı tekne gösterisine ev sahipliği yaptı. Fenerlerle donatılan tekneler antik kentin kanallarında süzüldü. Gösterinin merkezinde Nanhu Körfezi yer aldı. Tekneler tarihi sokaklar ve taş köprülerin arasından geçti. Su üzerindeki ışıklar antik kentin tarihi dokusuyla birleşerek görsel bir şölen sundu. Etkinlik Zhoujiang'ın geleneksel kültürünü ve somut olmayan kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor.
6: Çok güzel bir yollar yapmışlar. Mükemmel. Ya böyle bir şey olur mu? Düşsek burada ne olacak?
2: Yollar delik deşik, araçlar beşik gibi sallanıyor. Tarihi ilçe adeta tarlaya döndü.
7: Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bir aydır burada zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler, yemin ederim.
2: Eyüp Sultan'da İSKİ yağmur suyu ve atık su kanalı için kazmayı vurdu ama kazılan yollar haftalardır öylece bırakıldı.
8: Bu nedir abjektin içine ya? Şu halimize bak ya.
9: Ya İstanbul burası ya. Hallere bak.
2: Ortaya çıkan manzaralar Güneydoğu Asya sokaklarını aratmadı.
10: Tren oldu ya bu şekil, perişan olduk. Otobüs bekliyorken mi yürüyerek gidiyoruz ya?
11: İstanbul şu an perişan durumda, yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyorum.
2: Tabelada geçici rahatsızlık için özür dileriz yazıyor ama çile bir türlü bitmiyor.
12: Böyle bir yedilik olur ya, böyle yol olur ya. Böyle yol, 3 aydır böyle bu yol. Güzel bir şey ya.
2: Sokaklar göle döndü, balıklar yollara taştı. Tayland'ı vuran selin ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sel sularının bastığı sokaklarda balıklar yüzmeye başladı. Bölge halkı da soluğu sokak ortasında aldı. Ellerine ağlarını alarak balık avladı. Bazı vatandaşlar ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde balık yakalamaya çalıştı. Selin etkili olduğu bölgelerde su baskınları ve ulaşım sorunları sürüyor. Olması gerektiğinden hızlıydı. Hakimiyeti sağlayamadı. Otomobil refüje çarptı. Kaza Hatay'ın Antakya-İskenderun yolunda yaşandı. Bir otomobil sürücüsü son sürat ilerliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Hemen arkasında tır vardı. Neyse ki tırın şoförü dikkatliydi. Kazayı fark eder etmez yavaşladı. Diğer sürücüleri de uyardı. Olası bir zincirleme kazayı önledi. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Vincin alatı koptu, işçi ölümden döndü. Esenyurt'ta bir inşaat alanında üst kata malzemeler taşınıyordu. Üzerinde yüzlerce kiloluk malzeme vardı. Çalışma sırasında yükleri taşıyan vincin alatları koptu. Yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakıldı. O alanda çalışan bir işçi saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu. Ne dur dinlediler, ne yalvarışlara aldırış ettiler. Ortalarını aldılar, sokakta tekme tokat dövdüler. Görüntüler Fatih'te kaydedildi. 5 kişilerdi. Tek bir adamı kıstırdılar, üzerine yürüyerek darbe ettiler. Saldırganlar o kadar öfkeliydi ki yere yıkılan adama acımasızca tekmeler attılar, yumruklar savurdular. O acımasız meydan dayağı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis o şehir magandalarının peşinde. Gökyüzü bir anda aydınlandı. Yıldırım tarlaya böyle düştü. Olay Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşandı. Yağışın etkili olduğu sırada tarlaya yıldırım isabet etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımla birlikte gökyüzü adeta gündüze döndü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı henüz öğrenilemedi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta elektrikli otomobil dehşeti yaşandı. Bir araç Kuan Yin Tapınağı'na çarptı. Kaza tapınağın bulunduğu bölgede meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli otomobil hızla tapınağa yöneldi. Çarpmanın ardından bölgede panik yaşandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından tapınak çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. $9 milyon borcum var dediler. Ankara Çankaya'daki bir inşaat firmasına çökmek istediler. Haraç alamayınca gece yarısı kurşunladılar. Polisten kaçamadılar. Kar maskeli iki saldırgan motosikletle geldi. İş yerinin camına 5 el ateş etti. Hızla kaçıp kayıplara karıştı. Olay 26 Eylül gecesi yaşandı. Ankara polisi kameraları inceledi. Saldırının 200 bin lira karşılığında gerçekleştirildiğini tespit etti. Firmayı tehdit eden de tetiği çeken de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul'a uzandı. Silahı temin eden, olay sonrası 20 bin liraya satan şüpheli de Mega Kent'te gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden lav püskürttü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea yanardağında hareketlilik yaşandı. Yanardağdan lav akışı gözlendi. Hawaii'nin büyük adasında bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Yanardağ 23 Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor.
4: Arabama vurdun ya, onu söyleyeceğim.
2: Benim arkam sağlam dedi. Küfür ve hakaretler etti. Bu hareketleri cezasız kalmadı.
4: Saldırıyor. Bana saldırıyor. Plakası da bu. Plakasını çekiyor.
2: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Kadın doktor AVM otopark girişinde aracından indi. Bir sürücünün üzerine yürüdü, küfretti.
4: Arabama vurdun ya, onu söyleyeceğim.
2: Bu görüntüler üzerine polis harekete geçti. Hakaretler eden kadın doktora tam 180 bin lira trafik cezası kesildi.
4: Saldırıyor. Bana saldırıyor.
2: Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
4: Saldırıyor. Bana saldırıyor.
9: Gel abi gel. Sol kolun üstüne yatırıyor. Bana bir yardım et.
2: Emanete sahip çıktılar. Şehir içi otobüste fenalaşan epilepsi hastası yolcu şoförlerin bilinçli müdahalesiyle hayata tutundu. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Olay Edirne'de yaşandı. Şehir içi otobüste seyahat eden epilepsi hastası adam bir anda fenalaştı. Yolcuların durumu bildirmesiyle şoför otobüsü durdurdu.
9: Gel abi gel. Sol kolun üstüne yatırıyorum. Bana bir yardım et.
2: Şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan da hemen rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Ardından da olay yerine giden sağlık ekiplerine teslim ettiler. Fenalaşan adam müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İki şoförün yerinde ve bilinçli müdahalesi ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Islattılar, saçından sürüklediler, öldürmekle tehdit ettiler, yetmedi darp ettiler.
13: Öldürürüm seni, seni öldürürüm bak bak. Hayır, benim adımı çıkarsa bu
2: Dehşetin adresi Denizli'nin Buldan ilçesi. İlçede lisede okuyan 3 kız öğrenci ortaokulda eğitim gören bir kız çocuğunu darp etti. Kavga sonucu küçük kız yaralandı. Darp anları dehşete düşürdü.
13: Telefon benim kaçtım 8 yıllık arkadaşlarımı aramadım lan.
2: Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu olaya karışan 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Görüntüler akran zorbalığında gelinen noktanın vahametini gözler önüne serdi. Soruşturma sürüyor. Batı Şeria'da Filistinli işçilere yönelik İsrail şiddeti görüntülendi. İsrail askerleri sebze pazarına düzenledikleri baskında işçilere müdahale etti. Askerlerin bazı Filistinli işçileri darp ettiği görüldü. Baskın sırasında pazarda gergin anlar yaşandı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. 11 kişi yaralandı. Kaza Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. İki tır ve işçileri taşıyan minibüs bilinmeyen nedenle çarpıştı. Olay yerine jandarma ekipleri ulaştı. Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kazada toplam 11 kişi yaralandı. Bazı yaralıların çocuk olduğu öğrenildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik sıkışıklığı yaşandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
14: Geç bu taraftan. Geç bu taraftan geç. İki şerit burası. Burası iki şerit.
2: Hem suçlu hem güçlü ters yönden gelip kuryenin yolunu kesti. Afrikalı sürücü sokakta terör estirdi.
14: Bana sen kimsin çürücü?
15: Arna!
14: Kimsin bana çürücü?
15: Mitteki!
14: Kim Mitteki?
15: Yemin!
14: Ayağım
15: polis!
14: Ayağım Türk!
15: Arna!
14: Tamam varma lan!
15: Arna!
14: Varma lan!
15: Arna!
14: Varma!
2: Esenyurt'ta iddiaya göre ters yöne girip trafiği içe sayan yabancı uyruklu otomobil sürücüsü hatasını kabul etmek yerine kendisini uyaran kuryeye saldırdı.
14: Sen nerelisin? Ben bu ülkenin vatandaşıyım lan. Ben bu ülkenin vatandaşıyım lan. Kimsin lan sen?
2: Aracın direksiyonunu kuryenin üzerine kıran öfkeli sürücü kapıyı açıp araçtan indi.
14: Bir de gelmiş benim ülkemde bana küfür ediyor.
2: Trafik magandası kaçmak üzereyken kurye telefona sarılarak polisten yardım istedi.
14: Merhaba, kolay gelsin. Bulunduğum yerde araç ters yönden gelip benim önüme kırıyor, araçtan indirip bana saldırıyor. Üç evden maalesef.
0: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 21, İzmir 23, Bursa 18, Konya 13, Afyon 14, Denizli 20, Antalya 23, Adana 24, Zonguldak 18, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 16, Erzurum 13, Gaziantep 20, Diyarbakır 21 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam-Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevi-Tireil yolunun 20 ila 27. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir avuç un. Enes bin Malik der ki, Resul aleyhisselam Medine'ye gelince yaşım 8 idi tam. Validem Ümmü Süleym bir gün biraz un bulmuş. Komşudan da süt alıp ikisini yoğurmuş. Pişirip sonra bana dedi ki, git hemence, babanı çağır gelsin, yiyelim beraberce. Peki deyip mescide koşuverdim anında. Baktım, babam oturmuş Resul'ün tam yanında. Ben peygamberimizi görür görmez ansızın, doğruca ona vardım, elimde olmaksızın. Dedim, ya Resulallah, yemek yaptı validem. Sizi yemek yemeye çağırıyor şimdi hem. O server seslendi ki cümle cemaatine, kalkın Ümmü Süleym'in gidelim davetine. Derhal Resulullah'la birlikte o topluluk yürüyüp bizim eve az sonra vasıl olduk. Resulullah sordu ki, hem babama bakarak, neler hazırladınız bize yemek olarak? Babam arz eyledi ki, bilmiyorum vallahi. Dünden beri hiçbir şey yemedim kendim dahi. Peygamber Efendimiz buyurdu, İyi ama zevcen çağırmadı mı şimdi bizi taama? Babam içeri geçip sordu hemen annemden. Gelip Resulullah'a arz etti şöyle hemen. Hanımımın eline biraz un geçivermiş. Biraz da süt bularak hamur edip pişirmiş. Babam böyle deyince o zaman Efendimiz buyurdu, o yemeği yanıma getiriniz. Getirdik. Ellerini koydu kabın üstüne. Sonra bereket için bir dua etti yine. Tam 70 kişiydi. Hepsi yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Daha sonra anneme gönderdi onu yine. Buyurdu ki, yesin ve versin istediğine. Zeyd bin Harise dahi anlatır şu hususu. Bizim kabilemizin vardı bir su kuyusu. Kışın iyi ise de velakin yaz gelince nedense içinde su azalırdı hemence. Bunun için birleşip Resulullah'a gittik. Kuyunun bu halini kendisine arz ettik. Dedik, ya Resulallah, lütfen dua buyurun. Suyu bize yazında yetişsin bu kuyunun. Peygamber Efendimiz derdimizi dinleyip, sonra yerden bir miktar taş topladı eğilip. Ve bize buyurdu ki, bu taşları alınız. O kuyunun içine birer birer atınız. Peki ya Resulallah diyerek biz ayrıldık. O taşlarla birlikte kuyu başına vardık. O taşları atınca gördük ki çok aşikar, yükseldi kuyu suyu. hemen ağzına kadar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Kab el-Kurezi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, çok konuşmak, kendisinde sır olarak bulunanları açıklamak ve herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür buyuruyor Muhammed bin Kab el-Kurezi rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam iki tane sorum var.
3: Dinliyoruz.
4: Öncelikle
3: efendim.
4: Öncelikle dumanız mübarek olsun.
3: Amin, sizinki de mübarek olsun efendim.
4: Bana bir dua ve bütün İslam alemine bir dua.
3: Rabbim iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
4: Amin hocam. İlk sorumu soruyorum hocam. Şimdi arkadaşım bir miktar parası var. Bu borsalarla ilgili de ondan korkuyor. Ben dedim banka yatır, faizini alırsın. Faizin haram ve şüpheli olduğunu söyledi. Ben dedim hocama sorarım. İkinci sorum da hocam, kardeş torunları evlenebilir mi ve komşu kızını da çocuğumuza alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadar. Kolay gelsin.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Dinleyicimizi almaya çalışıyoruz. Buyurunuz. Hayırlı günler.
5: Hayırlı günler. Hayırlı cumalar hocam.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
5: Hocam, çocuklarım, ailem için bir dua istiyorum size.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
5: Amin, amin hocam. Hocam, oğlum bira fabrikasında çalışmak istiyordu ama sadece elektrik işlerine bakacak. Bunun kazancı helal olur mu? Yani bira fabrikası olunca bir sormak istedim ben.
3: Peki efendim.
5: Sağ olun hocam.
1: Peki, hayırlı teşekkürler günler. Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
3: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Tebrik ederiz. Cenab-ı Hak cuma gününün feyzinden müstefid etsin, istifade etmemizi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa deva nasip eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Kalplerine ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden de Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eyleyip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Amin hocam. Teşekkürler.
3: Evet. Dinleyicimiz dedi ki, dedi arkadaşım parası var dedi. Tabii şimdi dedi ortalık böyle karıştı. Çok kazandırıyor falan filan. Ya şimdi hani diyorlar ya efendim, işte burası bozuldu, burası bozuldu. Din unutulunca her taraf bozuldu. Her taraf bozuldu. Böyle şeyler şey yapınca, ya rahmetli babam nereden okuduysa, o Kerile Dinle diye bir kitap şey vardı. Hint kaynaklıydı galiba.
1: Fabul.
3: Efendim?
1: Fabul.
3: Yani
1: hayvanları konuşturuyor.
3: Hayvanları konuşturuyor falan. Şeylerden de var mesela. İslam alimlerinden de var mesela. Şehzade Şirazi Hazretleri de hayvanları ve cansızları konuşturuyor. Böyle nasihat ediyorlar. Şimdi babam anlatır dururdu. Vaktiyle işte bir kümese bir tilki dadanmış. Bunlar dilekçe yazıyorlar kümes hayvanları. Kadılık makamına o zaman bir türlü şey gelmiyor falan demişler. Bir heyet kuralım. O gidip derdimizi anlatsın. Neyse heyet geliyor. Çıkıyorlar bir bakıyorlar ki aha kümese dadanan tilki kadılık makamında oturuyor. Babam rahmetli anlatırdı bunu böyle. Kimi kime şikayet edeceksin der, tamam mı? Kimi kime şikayet edeceksin? Ya şimdi böyle tilkiler oturmuş her tarafa. Şimdi ya bakıyorsun adamı bir yere amir yapıyorsun, orayı soyuyor. Ondan sonra öbürüsü aynı şekilde biraz ticaret yapıyor. Daha çok kazanayım diye. O oradan başkalarını tokatlıyor. Adam ticaret yapıyor, ticaretine hile katıyor. Adam kasaplık yapıyor veyahut da et ürünleri yapıyor. Bakıyorsun aynı şekilde Allah-u Teala'nın haram ettiği domuzlu eşek eti de koyuyor. Gelirken gene internet haber sitelerine bakıyordum. Bir sucukçu yakalamışlar, içinde et çıkmış. Eşek eti çıkmış falan. Ya bakıyorsun hani bir söz söylerler ya, çilisi çıkmış diye. Niye böyle? Her soru. Niye böyle oldu falan? Niye böyle olacak? Dinden uzaklaştım, böyle oldum. Şimdi din adamları atırızlı olmuş. İsmi din adamı. Dinle hiç alakaları yok. Hay istinalar var. Ama bu ahir zaman alameti. Öyle zaman gelecek ki buyuruluyor. Çok zaruri olan şeyler o din adamlarına sorulabilir. Şimdi bazen bu benim hatırıma geliyor. Ya bir günde kaç vakit namaz var? Adam neredeyse onda 2-3 diyecek, boş ver diyecek. Haftada bir defa kıldığı verecek. Öyle diyenler bile çıkıyor yani. Öyle diyenler bile. Aynı şekilde mevcut. Şimdi geçenlerde baktım, bir tane birisi video göndermiş. İşte namaz kılmayanlar da aynı şekilde bunun cezası var falan. Nasıl olur efendim? Bu olur mu efendim? Bu konuşturulanlar da kimisi ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi profesör, kimisi kendisini ilahiyatçı bir böyle anlatan, ahkam kesen adamlar. Bunlar din adam pozisyonda ve bu şekilde böyle konuşanların hiçbirisi namaz kılmadığı gibi namazı orucu ortadan kaldırabilmek için oradan buradan, hatta bir tane de bir herif vardı, televizyon dolaşırdı falan, namazı emevi namazı diyordu falan, geberdi gitti ama sonunda hani babaannemle kullanırdı, niye öyle derlerdi bilmiyorum. Adamın yüzü Şam şeytanına dönmüştü. Şam'ın şeytanı farklı mı olurdu bilmiyorum. Öyle derlerdi, öyle bir tabir kullanırlardı. Dolayısıyla nereden tutsan elinde kalıyor. Şimdi vatandaş diyor ki ya elimde para var. Evde tutsa tehlikeli. Adamların elinde dedektör var, bilmem ne var. Evin içine girdiği zaman böyle her tarafı karıştırmalarına gerek yok. Nerede şey varsa tak diye alıp götürüyor. Allah Teala korusun. Eğer evde sen varsan seni de öldürüyor. Bileğinden çıkaramadıysa elini kesiyor. Parmağından yüzüğü çıkaramadıysa parmağını kesiyor. Ahiret korkusu, yani din olmayınca, iman olmayınca haya olmaz, merhamet olmaz, vicdan olmaz. Adam sadece kendini düşünür, kendi nefsini düşünür. Hatta İmam Rabbani Kutsal Sözleri o nefsin ne menen bir şey olduğunu bizim gibi avamın anlayabilmesi için bir misal vermişler, bir ifade kullanmışlar. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala nefse, ki yaratan o, nefse dese ki gel bu kainatı beraber aynı şekilde idare edelim dese, buna bile rıza göstermez. Yani ortak idare edelim dese buna, çünkü şef olmak, sadece kendisi olmak. Ya Mustafa Bey, şimdi bakıyorum, daha seneler önce Fatih'te otururken, o zaman Hüseyin Hilmi Efendi'nin

bazen o hayvan belgesellerine baktığım oluyor benim. Arslan, kartlan. Etobur hayvanlar. Acıktığı zaman hiçbir şey gözü görmez. Ama karınları tok yapmışlar. Sen de oradan geçiyorsun. Hiçbirisi kalkıp sana niye buradan geçiyorsun demiyor. Ama karnı açsa saldırıyor. Ve karnı doyduktan sonra da işte ben bu leşi bir yere saklayayım sonra yerim falan öyle bir düşünceler de yok. Öyle bir şeyler de yok. Bu insana mahsustur. Ve bir de o hayvanlar yavrularına Allah-u Teala onlara da vermiş bunu. Zarar gelebilecek bir davranış içerisinde bulunursan o zaman saldırıyor. Bir açık karınlayken bir de öyle durumlar. Onun dışında yapmıyor. Ya insanın karnı tokken daha çok saldırıyor. Açken saldırıyor, tokken saldırıyor, otururken saldırıyor, ayakta saldırıyor, hepsini saldırıyor. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'de velhü medal buyurmuşlardı. İman yok, hiçbir şey yok. Onun için Seyyid Abdülhakim Arbahsız'ın o sözü yani çok muazzam bir şey. Yani zaten büyüklerin ağzından çıkar öyle sözler. Başkaları aynı şekilde düşünse de bulamazlar. Mümkün değil. Çünkü ben seneler önce şeyde var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarının içerisinde geçiyor o ifade. Kendileri sözle anlatmışlar. Bir arkadaştan dinlemiştim yaşça büyük birisi. Buyurmuşlar ki ulema, alimler, udeba edipler, hukema, hikmetli söz söyleyen bir araya gelse bir konu hakkında, mesela bir kalem hakkında bir cümlelik bir söz söyleseler, mürşid-i kamil gelip bir söz söylese ondan üstünde olur. Bak, ulema, udeba, hukema bir söz söylüyor ittifak halinde. Diyor ki bu çok mükemmel ama mürşid-i kamil o hepsinin üstünde. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Arbahsız Hazretleri 4 mezhepte müştehid, ondan sonra iştihat derecesinde mürşid-i kamil bir zat. Bu zat, mesela bir edep konusunda bir edebi tarif var. Edep haddini bilmek. Müthiş tarif. Bir de aynı şekilde buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi, ne vermedi. İman vermedi, ne verdi. Müthiş bir şey o ya. Şimdi böyle ahir zamana gittiğince iman vermedi, ne verdi. Bakıyorsun hakikaten adamın imanı yok. Adam hayvandan beter ya. Merhamet yok, vicdan yok. Karısını öldürüyor, kızını öldürüyor. Ne bileyim komşusunu öldürüyor. Onun parasını alıyor, bunu şey yapıyor falan. Hayvandan beter bunlar. Bunlara canım, cicim, insani muamele yapılmaz. Herkese anladığı dille hitap edilir. Anladığı dille. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı konularda cezalar bildirilmiş. Katil için, hırsız için, zina eden için, içki içe için. Allah-u Teala cezalar bildirmiş. Sirkat deniyor ama özür dilerim. Mücazat deniyor bunlara. Sirkat hırsızlık içindir. İnsan mesela onları okudukça falan diyorsun yaratan yarattığını en iyi bilen. Ancak ondan tırsar. Başka türlü tırsmaz nefis. Ancak öyle bir şey olur. Başka türlü yok. Mesela şimdi geliyorlar bize yıllardır böyle beynimizi yıkamışlar. Avrupa çok medeni. Amerika çok medeni. Demokrasi beşiği falan. Yok ya. Ya adam çıktı bir deli bir herif geldi. Ne demokrasi dedi ya. Görlent bana lazım dedi. Kanada'da benim eyaletim oluyor dedi. Venezuela'nın dedi petrollerde altınlarda benim dedi. Gitti kondu. Hani demokrasi? Hani insan hakları? Hepsi hikaye. Gücün varsa adam aynı şekilde sana dokunamıyor. Gücün yoksa eziyor. Onun için de Saadet-i Ebediye'de Müslümanların çok çalışması, kendi zamanındaki şartları, teknolojilere çok iyi hakim olmaları ve silahlanmaları şarttır diye. Yoksa gelecek sana merhamet edecek, acıyacak falan. Aha ya Filistin'de adam. Ölmeler lazım diyor ya, burası benim diyor adam. Ölmüş ölmüyor, hiç umurunda bile değil adamın. Hiç umurunda bile değil adam. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani nereden çıktı? Efendim dedi, arkadaş dedi, parasını dedi aynı şekilde koyacak yer, yani yatıracak yer, bir de bir fon, bir sürü şeyler patlıyor her zaman. Sadece orada patlamıyor ki. Adam gidiyor çiftçinin elinden 10 liraya alıyor, 50 liraya aldım diyor veya da 70 liraya aldım diyor. O ona. İşte bir bakıyorsun senin önüne 150 liraya çıkıp geliyor. Yani hepsi öyle. Hani bir temel hikayesi var ya, ters yola girmiş, radyoyu da açmış. İşte diyor,

0: Ters yoldan birisi, bir tanesi diyor işte otobanda diyor ters yoldan giriyor. Ne birisi, hepsi. Kendisi ters yerde gidiyor. Hepsi diyor. Hepsi öyle diyor. Dolayısıyla bankaya yatırır. Ve İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde böyle bankalara yatırılan paraya bankanın vermiş olduğu fazlalığı almak, kullanmak da caizdir. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının faiz ve banka bahsinde bu konuda geniş bilgi var. Arzu eden oradan okuyabilir.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz, haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimizde hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın
komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun kafir olsun hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi bazı kulları küfre hizmet ederken bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu anlattıklarınızın üzerine bir de bir dinleyicimizin sorusu var. Durumunu paylaşmış aslında ama insanlar ne hale gelmiş, o açıdan önemli. Müsaade ederseniz bu dinleyicimiz bir hanım dinleyicimiz. Mecburiyetten diyor, mecburum, hani kimsem yok, çalışıyorum diyor bir yerlerde. Birisine de sürekli yardım ediyormuş, bir ablaya, bir ablasına, ablalarından birine veya. Bir kere bir aksamış mı ne olduysa, işte benim işlerimi yapmaya, bana yardım etmeye mecbursun, mahkumsun. Hocamızın talebesi olduğum için buna mahkumsun demiş.
1: Allah Allah.
0: Alaylı bir şekilde. Biz mecbur olarak değil, din kardeşimiz zorda olduğu için dinimizin emrettiği şekilde destek olmaya çalıştıkça enayi yerine koydu beni diyor. Kadının çalışması haram deyip çalışmıyor kendisi. Ben çalışınca da sen bana yardımcı olacaksın diyormuş falan.
1: Gitmesin yapmasın. Kendisi haram işlemeyecek bir iş Cenab-ı Hak'tan talep eder inşallah. Talep Cenab-ı Hak rast getirir. Ne kadar edepsizlik ya. Sen mecbursun. Değil. Mecbur değil. Mecbur değil. Sadece Allah-u Teala anne baba, yani kendini yetemeyecek muhtaç durumda ise, yani evladı, ona yardımcı olmak mahkumiyetine, o yardımcı olmak bazen de aynı şekilde şey de olabilir. Yani kendisinin işleri, durumu müsait olmayabilir, bakış tutar. Yani ona yardımcı o şekilde olunur mu? Evet, o şekilde olur.
0: Asalak yaşamak denir buna. Yani
1: kendini bir şey zannediyor, kibirli varlık.
0: Ona bakmak mecburiyetindeymiş.
1: Sen evladın baksın o zaman, değil mi?
0: Para vermek zorundaymış.
1: Ya Allah Allah. Allah-u Teala hidayet versin, anlayış versin. Hani birinci bölümde dedik ya, ben merkezli herkes. Ben merkezli. Ve ben dikkat ederdim falan. Mesela Ömer abilerin yanında bulunarak fotoğraf çektirerek. Önce saf saf dedim ya, ne kadar Ömer abiye aşık bunlar falan. Ne bileyim, öyle inerdim. Köyden geldiğim için bilemiyordum. Sonra baktım, adam Ömer abiyle olan fotoğrafını yayınlıyor falan. İnsanlar üzerinde bir itibar kazanmaya çalışıyor. Dedim, sahtekarmış bunlar dedim ya. Ne aşkı ya, aşık falan değil. Ha, aşık. Ama nefsine aşık. Kendine aşık yani. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Dinleyicimiz, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, kardeş torunları dedi evlenebilir mi? Ya kardeş çocukları bile birbirleriyle evlenebilir. Yani dayı, hala, amca, teyze, kızlarıyla,
0: çocukları,
1: oğlanlarıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. Dolayısıyla ama efendim, evet doğru. Hani bazı kitaplarda o yazıyor. Yani yakın akraba evliliği pek tavsiye edilmiyor. Ama haram değil. Evlenebilir mi? Evlenebilir. Kardeş çocukları evlenince kardeş torunlar haydi haydi evlenir. Hiç mahsur söz konusu değil efendim. Ha bak, bir de demek ki bazı yerlerde var bu. Dinleyicim bunu şey yapınca beni gülümsetti. Komşu kızıyla evlenebilir mi? diye çocukluğumda işte köyde bakıyordum. Mesela babamlar mahalledeki kadınlara, annem mesela bizim kız, bizim kız böyle anlatırlar. Kadınlar aynıca bizim oğlan, bizim oğlan. Şöyle öyle anlatırlar. Tabii büyüdük. İşte imatüve gitmeye başladık falan. Orada bir erkeğin hangi kadınlarla, bir kadın hangi erkeklerle görüşeceği yavaş yavaş aynı şekilde. Esas olarak da tam ilmihal elimize geçince öğrendik onları. Bir gün babamla böyle konuşuyorum falan, dedim baba. Benim dediğim iki tane halam var. Yani senin iki tane kız kardeşin var. Yani dedem bir başka hanımla evlenip de ondan da aynı şekilde kızlarımız var falan olursa onu söylemediniz bilmiyorum dedim. Böyle dinliyor. Ne demek istiyorsun sen dedi. Ne bileyim dedim ya, mahalledeki kadınların hepsine bizim kız, bizim kız diyorsun dedim. Bizim kız derken o genellikle kız kardeşi için kullanırlar. Ve dedim iki halamdan başka bilmiyorum bizim kız. Onlar oğlum dedi, onlar komşumuz ya dedi.
0: bir arada büyüdük.
1: Tabii. Şimdi bir dinleyicimiz bunu şey yapacak. Ben gerilere gittim böyle. Gerilere gittim böyle. Yani demek ki bu dinleyicimizin bu sorusu olur. Orada da bu durum var. Onun canım, onunla büyüdün sen. Kardeş gibisin. Komşu kız o. Onun evlenilmez. O komşu oğlu. Olmaz ondan. Ondan evlilik olmaz. Nereden çıkardınız bunu? Öyle bir şey söz konusu. Komşu kızıyla da komşu oğluyla da evlenilir. Herhangi mahsuru yok. Dinen. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Oğlum dedi bira fabrikasında elektrikçi olarak çalışılıyor. Yani uygun olur mu? Uygun değil. Niye? Eğer bira fabrikasının ayrıca mesela sirke üretmiş olsa, sirke üretmiş olsa, o zaman haramla helal karışır. Buna mülki habis denir. Aldığı para da aynı şekilde bunu caiz olur. O var kitaplarda. Ama %100 haram alkol üreten bira üreten, %100 haram üreten veya diyelim ki öyle bir et kombinası var ki %100
0: domuz eti
1: üretiyor falan. Hani burada çalışmak, orada para almak, başka bir gelir yok o fabrikanın. Ondan alıyor. Ondan elde ettiği parayı veriyor. Dolayısıyla bu caiz olmaz. Allah-u Teala dua etmek lazım. Madem elektrikçi, başka yerde de bu iş bulabilir. Başka yerde de aynı şekilde. Ha, çok kimse yorum yapıyor bunu. Diyor ki efendim diyor, o diyor, hani diyor ki bira yapmıyor ki elektrikçi. İyi de arkadaş, parasını nereden alıyor? Bira yapıyor, satıyor, oradan veriyor parayı. Yani şeyi onun için yani kitaplarda onlar anlatılmış. Adam hem haram bir iş yapıyor. Ha, diyelim ki adam bira fabrikası var. Meyve suyu fabrikası da var. Kasalar aynı şekilde birleşiyor bunun. Yani helalle mubah olanla haram karışıyor. Buna kitaplarda mülke habis denmiş. Öyle bir parayı almak caizdir buyuruyor. Veya da hediyeyi almak caizdir diye geçiyor. Yani kitaplardaki bildirileri naklediyoruz. Yani biz naklediyoruz. Yani kabul edersin, etmezsin. O beni ilgilendirmez.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Malum atizi itizine birbirine karıştığı için bazı futbolcular işte tribünlerde bağırıyorlar. Ya Allah, Bismillah, işte falanca filan diye. Efendim, ya da bazı futbolcular gol atınca, Avrupa'da falan da çok görüyoruz bunu, Müslüman futbolcular yapıyor. Gidip secdeye kapanıyor falan gol atınca. Bunlar uygun şeyler olur mu?
1: Ya uygunsuz yerlerde Allah-u Teala'nın ismini almak, bu şekilde böyle senemek uygun olmaz. Ama haram olur mu? Hayır. İmanı götürür mü? Götürmez. Yani orada galip gelmiş, hani gitmiş secdeye kapanmış, şükür secdesi yapıyor falan, yani gol atabildim falan diye, yani haram değil, şey de küfür de olmaz, yani imanda tehlikesi olmaz. Ama uygun mu? Değil. Çünkü onu kaç defa gazetelerde gördüm, spor sayfalarına bakarken işte bilmem gol atmış da yok, işte de televizyonlarda öyle şey yapıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, nasıl saldırıyorlar, İslamiyet'i saldırıyor. Dolayısıyla bir iş yapıyorsun. Efendim diyor, ben perden. Ha, evinde şükür secdesine kapandım. Bir saat şükür secdesinde kaldım. Seninle Allah-u Teala arasında. Ama bunu sokağın ortasında yaparsın. Herkesin gördüğü yerde yaparsın. Dolayısıyla yani imanı olan vardır, olmayan vardır. İmanı olmayan zaten böyle Müslümanlarda bir hata, kusur arar durur. Bir hata, hata kusur arar durur. Merak etme, gözümün içine bakma. Bizi de bak, bizi de İslam ve toplum programında bunların bir ayağı tökezlese de, bir yanlış yapsalar da, bir saldırsak diye pusuda bekleyen çok kimse var.
0: Elhamdülillah.
1: Hani fakat o adeti ilahi Allah-u Teala öyle yaratmış. Allah-u Teala bir kulunu severse o kulunu sevenler adedince o kuluna düşman da yaratırmış. Öndürürsem bir şey ya. Hakikaten ya. Mesela peygamberlerin düşmanları çoktu öyle. Bakıyorsun ya, o peygamber seni cennete davet ediyor, adama sen bu peygambere düşmanlık ediyorsun. Ehl-i sünnet alimleri insanları cehennemden kurtulsun diye uğraşıyorlar. Ya Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh nasıl saldırıyorlardı? Halen de saldıranlar var. Hatta yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken duymuştuk onu. Kendimiz hikmette duyduk nakil itibariyle. İşte kitaplar dağıtılırsa mektuplar gelmeye başlıyor falan. Böyle pür dikkat gelen mektuplara bakarmış falan. Bir gün bir mektup gelmiş, tenkit ediyor. Elhamdülillah, biz bunu bekliyorduk. Çünkü buymuşlar, eğer doğru bir iş yapıyorsan mutlaka ona muhalefet eden çıkar. Mutlak çıkması lazım. Çünkü Allah-u Teala yarattığı adeti ilahiyesi böyle. Adeti ilahiyesi böyle. Hatta bir şey anlatırlar da belki isimlerini karıştırırım. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin Seyyid Abdullah Şemdini, ondan sonra Seyyid Taha-i Hakkari, Seyyid Salih. Seyyid Taha-i Hakkari ile Seyyid Salih kardeş. Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri de bu ikisinin amcası. Bunun üçü de Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin talebesi. Üçü de Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri. İşte Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri mi yoksa Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri mi? Seyyid Salih Hazretleri için demiş her şey çok mükemmel ama demiş bir noksanı var. Düşmanı yok. Sonra ona düşman olanlar çıktı. Ha şimdi oturdu demiş.
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu. Çünkü ya Allah tarak korusun. Yani herkesin hani derler ya sakalına göre tarak. Şey yapın, münafıksın o zaman. Ha, bugün mesela bazılar diyor efendim siz din adamı. Ya din adamı değil adam. Çünkü siz anlattıydınız ya. Hani şeyde canlı veriyordunuz iftar programı bir arada. Tabi burada şey yaparken televizyonlara da bakıyordunuz. Bir adam bir hoca kılıklı herif çıkarmış. Yanında bir şarkıcı konuk diyorlar şimdi misafir. Demiş ya ben geçen gün 5 dakika önce iftar ediydim. Seninki kurtarır demiş. Ya sen kimsin ki? Değil mi? Öyle dediydi ya. Evet. Seninki kurtarır demiş. Allah Allah. Ya sen kimsin ya? Kimin hakkında aynı şekilde hüküm veriyorsun? Bozulmuş oruç. Kaza etmen lazım. Gücenir öyle dersen. Allah Allah. Adam zina ediyor. Zina etme günahtır. Haramdır deme dersen kalbi kırılır. Yapma ya.
0: Seninki kurtarır.
1: Seninki kurtarır.
0: Devam et.
1: Devam et oğlum öyle şey ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu münafıklıktır, eyyamcılıktır ve tehlikelidir.
0: Uygun değil yani aslında.
1: Yok.
0: Değil mi? Futbolcuların yapması. Evet. Yani tezahüratta da ya Allah Bismillah Allahu Ekber deniyor mesela. Bunu adam ya Allah Bismillah futbolcunun ismini söylüyor. Mustafa Toköz diyor mesela. Yani
1: bu
0: hoş bir şey olmaz yani. Değil. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Değerli dinleyenler yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Sıcak bir gündemi elbette takip ediyoruz. Önce başlıklarımıza göz atacağız. Ardından da detaylara bakacağız gün ortasında. Şimdi bir evvelki gün gerçekleşmişti fon toplantısı. Bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. İlk toplantıda özellikle mağdurların haklarının gözetilmesi adına bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğine ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. Bugün ilişkin detayları da birazdan Ankara'dan alıyor olacağız sevgili izleyiciler. Futbolda deprem etkisi oluşturan bir gelişmeydi. MHK başkanı ve 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliye sevk edildiler. Çıkan önemli bazı dijital materyaller var. Birazdan hem konuya ilişkin son detayları alacağız hem de değerli bir konuğumuzla gelinen süreci konuşuyor olacağız sevgili izleyiciler. Açılan dosyalardan birisiydi eski bakan Deniz Olgun'un ölümünde kayıp cep telefonu ayrıntısı ortaya çıktı. Soruşturmada süreç nedir bilindiği üzere Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bakanlık görevine gelmesinin ardından özellikle bir komisyon oluşturulmuş ve şüpheli ölümlere ilişkin önemli bir süreç başlatılmıştı. İşte o konulardan birisi, bakacağız birazdan detayları ve bir operasyon haberi. Bugün itibariyle sabah saatlerinde Eyüp Sultan Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. 28 gözaltı var. Nedir operasyonda son durum? Yine gün ortasında bu başlığın detaylarını da aktaracağız. Hemen başlayalım. Evet, fon krizi bir taraftan soruşturma devam ediyor. Birazdan Ankara'ya döneceğiz. Merve Şahin Poyraz bize bugün gerçekleşecek ikinci fon kurulu toplantısının detaylarını aktaracak ama işin hukuki boyutunda soruşturmada süreç nedir, son veriler ne, hemen aktarayım. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in ardından da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen önemli açıklamalar vardı. Onları da başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız. 65 tutuklu var soruşturma kapsamında, fon soruşturması kapsamında. 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 93 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi sevgili izleyiciler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması da vardı sevgili izleyiciler. Bir kez daha altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Süratli bir şekilde bu meseleyi çözüyoruz dedi. Fon piyasasındaki sorunun sermaye piyasası kuralları hakkaniyet ve adalet çerçevesinde çözüldüğünü ve sürecin bu şekilde ilerletileceği bilgisini paylaştı. Bir diğer önemli açıklama da Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten geldi. Kendisi de dedi ki hak sahiplerinin parası korunacak dedi. Bu hassasiyeti bir kez daha aktardı ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti sevgili izleyiciler. Bir taraftan da sermaye piyasası kurulu da dedi ki bir iade etmek isteyenler için fahiş kazanç, haksız kazanç sağladığını düşünenlerin iadesi için bir iade hesabı açılacak ve sürecin işletilmesinde işte ara ödeme formülleri 1 milyon liraya kadar olan ödemelerde önemli adımlar atılıyor süreci biraz daha tabii hızlandırabilmek adına. Şimdi yol haritası noktasında bugün ikinci önemli toplantı gerçekleştirilecek dedik. Merve Şahin Poyraz'a döneceğiz. Bugün neler konuşulacak, önümüzdeki sürece ilişkin neleri işaret ediyor? Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan muhabirimiz Merve Şahin Poyraz'a bırakalım sözü.
1: Gülden Kalecik Demirtel, sizin de belirttiğiniz gibi Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün bir kez daha toplandı. İkinci toplantı gerçekleştiriliyor şu dakikalarda ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılıyor toplantı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar toplantı kapsamında değerlendirilecek. Hatırlanacağı üzere dün Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve fonlarla ilgili yol haritası belirlendiğini, ilgili tüm kurumların kendi görev alanlarına giren konulara eşgüdüm içerisinde somut adımlar attığını belirtmişti. Yine Yılmaz özellikle yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara da ayrı bir parantez açtı. BDDK ve SPK tarafından önemli kararların alındığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti Yılmaz. TMSF bünyesinde ise haksız kazançların iadesinin sağlanabilmesi amacıyla sorunların her fona özel hesapların açıldığını ifade etti. Yani bugün gerçekten gerçekleştirilecek toplantıda, ikinci toplantıda bugüne kadar atılan adımların yanı sıra bundan sonra alınması planlanan hangi ilave tedbirlerin olacağı masaya yatırılacak. Nitekim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün akşam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Meclisin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonuna katılmıştı. Burada da sorularımızı yanıtladı ve sermaye piyasalarının temellerinin sağlam olduğunu ifade etmişti. Yine toplantıda hangi alanlarda ilave çalışmaların yapılacağının değerlendirileceğini de ifade etmişti yaptığı açıklamada. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamada yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını belirtti Bakan Şimşek ve ayrıca güçlendirilen makroekonomik temeller ve atılan adımlar sayesinde de yine yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağını da ifade etti. Yine alınan tedbirlerle birlikte sermaye piyasasının daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağını da Bakan Şimşek yaptığı açıklamada vurgulamış oldu. Dolayısıyla bugün yapılacak toplantı oldukça büyük öneme sahip, alınan kararların değerlendirilmesi ve bundan sonraki süreçte de atılabilecek adımların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. İlave neler yapılabilir? Hangi alanlarda ilave çalışma gerekir? Bu soruların cevabına bakılacak ve gözlerde Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantı kapsamında da yine kurulda alınacak kararlar, sermaye piyasalarının yatırımcılara haklarının korunması, sorunlu fonlarla ilgili süreç ve bundan sonraki dönemde uygulanabilecek politikalarda görüşülmüş olacak. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacak. Toplantıda alınan kararlar o yazılı açıklamada da duyurulmuş olacak. Kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Takip ediyor, vakit durur olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve Şahin Poyraz'a aktardığı önemli detaylar için Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı. Bu ikinci toplantı. Toplantıdan tabii çıkacak sonuçlar da merakla bekleniyor. Şimdi devam edelim sevgili izleyiciler. Gün ortasına başlarken de aktarmıştık. Sevgili izleyiciler, iki önemli soruşturma var. Onlardan birisi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş hakkında dava açıldı. Öte yandan da futbol dünyasından hakemler dosyasında MYK Başkanı Ferhat Gündoğlu ile hakem Yasin Kol arasındaki mesajlar ortaya çıktı. Her iki dosyadaki önemli gelişmeleri muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak. Hanifi.
2: Gün oldukça sıcak gelişmelerle başladı. Aslında dün gece saatlerinde de yine MHK soruşturması kapsamında hareketli dakikalar yaşanmıştı. Güne bizler başladığımız zaman oldukça sıcak gelişmeler vardı. O sıcak gelişmelerden birisi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin o soruşturma tamamlandı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Peki ne olmuştu? Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Kendisi 7 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı ve burada kamu davası açılan kişilerden dikkat çeken isimler de var. Denizolgun'un özel doktoru ve adli tıp kurumu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında dava açıldı. Yine şüpheliler hakkında yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlamaları yöneltildi ve iddianame burada kamu davası olarak kabul edildi ve dava açılmış durumda. Yine burada Denizolgun'un özel doktorunun olay günü, o dönem 155'i aramaması ve olay yerinde bulunmadığını söylemesi, ancak bu beyanların gerçeği yansıtmadığı iddianamede yer aldı. Özel doktor ben o an orada değildim dedi. Ancak soruşturmanın yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu beyanı gerçek dışı kabul etti ve hazırlamış olduğu iddianamede de bunu belirtti. Soruşturma artık iddianameye dönüştü. İddianame kamu davası olarak kabul edildi ve burada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin 3 ayrı kamu davası açıldı. Bizler davayı da tabii ki takip edeceğiz. Bir diğer takip ettiğimiz dosya, ki çok önemli bir dosya, günlerdir Türkiye kamuoyunda konuşulan MHK soruşturması. MHK'nin başı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Yine MHK'nin üst düzey isimlerinden oluşan 6 kişilik bir liste gözaltına alındı. Toplam 7 şüpheli bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve İstanbul Adalet Sarayı'ndaki savcılık makamındaki ifade işlemlerine de başlandı. İşlemler devam ediyor. Dün gece hareketli dakikalar yaşandı dedim. Çünkü aynı soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun altını çizelim. Hakem Yasin Kol'la beraber Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı kararı verildi. İki isim de gözaltına alındı. Soruşturma iki ismin gözaltına alınmasıyla beraber daha da derinleşti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçen görüşmeler de soruşturma dosyasına girdi ve burada usulü aykırı bir şekilde hakem atamaları yapıldığı iddiası daha da güçlenmiş durumda. MHK'ye yönelik başlatılan soruşturma zaten mobbing ve resmi belgede sahtecilik yapma suçlamalarıyla başlanmıştı. Hakemler şikayetçi oldu. Ali Tuna şikayetçi oldu. Hakem Ali Tuna şikayetçi oldu. Sınav kağıdını incelemek istedi. Sınav kağıdı incelendiği zaman Ali Tuna'ya ait olmayan el yazısının sınav kağıdında yer aldığı görüldü. Sınav kağıtlarının değiştirildiği iddiası var. Yine klasmanların herhangi bir şekilde usule aykırı olarak herhangi bir şekilde kural gösterilmeksizin değiştirildiği iddiası var. Yasin Kol ile Ferhat Gündoğdu arasında bazı hakem atamalarının görüşüldüğü ortaya çıktı. Yine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit içeren ses kayıtları gönderdiği ortaya çıktı. İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında bir yazışma olduğu soruşturma dosyasına girdi. Ancak şunu söyleyelim, inceleme devam ediyor. MHK soruşturmasından bahsediyoruz. MHK soruşturması ilerleyen günlerde farklı noktalara ilerler mi? Farklı isimler ikinci dalga operasyon olursa gözaltına alınır mı? Bizler bunu da takip ediyoruz. Tüm gelişmeleri de an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz Hanifi Bayar'a. Az önce Hanifi'nin de aktardığı üzere sevgili izleyiciler, hakemler dosyasında ortaya çıkan mesajlar dijital inceleme sonucu TFF Başkanı ve MHK Başkanı arasında, MHK Başkanı ve hakem Yasin Kol arasında çıkan yazışmalar sevgili izleyiciler. Böyle detaylı bir şekilde tüm bu dijital materyal incelemesi sonucu ortaya çıktı. Şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Hem gelinen süreci hem de bundan sonra sürecin nereye doğru evrilebileceği meselesini sevgili izleyiciler, Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Ömer Faruk Ünal yayın konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz Ömer Faruk Bey.
3: Çok teşekkür ederim, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi sizlerle geçtiğimiz hafta yaptığımız programda bu mesele ilk çıktığında aslında bu sürecin burada kalmayacağı, çok farklı yerlere evrileceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulunmuştunuz. Bugün çıkan, ortaya çıkan yazışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz Ömer Faruk Bey?
3: Şimdi yani birisi bir dizi yapacağım dese, bir sinema filmi çekeceğim dese, bunları yazsaydı şu söylenir yani, çok abartılı. Yani bu kadar da olmaz. Biraz gerçekten çok uzağa kaçılmış denirdi. Fakat ne yazık ki biz bunların hepsinin gerçeğine şahit oluyoruz şu son 3-4 yıl içerisinde. Şimdi hakemlik ve maçlara tayin tekniği şöyle olur. Bir hakem pazartesi günü mazereti varsa futbol federasyonuna bildirir. Der ki ben bu hafta işte düğünüm var, hastam var, ameliyatım var. Eğer böyle bir mazeret bildirmemişse anlayın, o hakemin hafta maç alması için hiçbir problem yok. Ve hakemlere perşembe günü veya çarşamba günü tepkiler yapılır. Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılır. Yani hakeme sorulmaz, sana şu maç mı olsun, bu maç mı olsun. Böyle bir adet yok yani. Şimdi bu şekildedir. Şimdi burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı neredeyse Yasin Kol'a hakem tayinlerini onaylattırıyor. Yani Yasin Kol sanki oradaki onay makamı. Yasin Kol demek ki istediği maça gidebiliyor. Yanında istediği yardımcılar alabiliyor. Ve bunu da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yasin Kol'a onaylattırıyor. Şimdi bu çok çarpıcı bir şey. Yani burada demek ki hiyerarşi kontrol Merkez Hakem Kurulu Başkanı değil, Yasin Kol'da. Nitekim Yasin Kol'da dün akşam saatlerinde Trabzon'da yönettiği bir hazırlık maçı sonrası gözaltına alındı. Burası da çok ilginç. Alınma gerekirse 58 sayılı kanundan alındı. Bu yasa dışı bahisi tarif ediyor. Şimdi bu geçen sezon Yasin Kol 6 derbi 4'ünü yönetmişti. Mevcut federasyonu ve merkezler bunun prensi, yıldızı. Şimdi yasa dışı bahisler, yani para hareketi var işte. Burada o kanun çerçevesinde bir takım gerekçeler var gözaltına alınmasında. Eğer kendi yönettiği bir maça bahis oynadıysa, eğer bu çıkarsa, bu sefer 6.222'ye giriyor, bu şirkeye giriyor. Yani biz çok başka bir yere gideriz. Eğer inşallah dilerim böyle bir şey çıkmaz. Yoksa biz çok başka bir noktaya gideriz. Bir başka şey, yani mobbingin bu kadarını pes doğrusu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı İFA Kokan'da yardımcı hakem, ki Şampiyonlar Ligi'nde Halim Utbeler'in yardımcısıydı uzun süre. Kerem Ertuğrul'un bir telefon görüşmeleri var. Normal aynı odalar. Fakat ses kaydı çok net. Sanki profesyonel kayda alınmış. Bunu Merkez Hakem Kurulu Başkanı alıyor. Büyük ihtimalle. Çünkü kendi sesi çok net. Yani hakeme öyle bir mobbing yapıyor ki 9 dakikalık bir kayıt. İnanın ben dinledim, moralim bozuldu. Yani bu hakem bir annenin babanın çocuğu. Eşi var, çocuğu var. O kadar aşağılıyor, o kadar rencide ediyor. Salaksın diyor. Yani ben bazı şeyleri televizyonda kullanmayacağım kelimeler var, ifadeler var. Yani bu hakem yarın kimenin sahada bayrak kaldıracak veya düdük çalacak. Yani bir hakemi siz neden bu kadar rencide edersiniz? Sahadaki performansını takdir ediyor. Sahadaki performansını, ama diyor sen salaksın diyor. Şudur budur. Ciddi şekilde bir mobilgede tüttükte evet. Şahit olduk. Bir akşam saatlerinde bu kayıt ortaya yansıyınca. Yani bu şekilde bu federasyonun daha bu işine kadar taşıyacak. Bu akşam öte yandan bir de Gençler'in milli maçımız var. Şu anda milli maçı konuşan yok. Bütün televizyonlar, gazeteciler, televizyoncular hepsi spor medyası oldu. Adliye, polis, adliye muhabbet.
0: Evet, Ömer Faruk Bey, şimdi çizdiğiniz çerçevede Türkiye Futbol Federasyonu işin nereye doğru bu soruşturmanın gidebileceği en uç yer ne olur? Birincisi onu sorayım. İkincisi, ligler devam ederken işte nasıl etkiler bu hakem meselesinden dolayı daha önce oynanan maçlarla ilgili soru işaretleri mutlaka oluştu. Oraya dönük farklı bir şey uygulanabilir mi? Bunları da bir anlatır mısınız bize mevcut duruma dair?
3: Şimdi Süper Lig 9 Ekim'de başlayacak. Yani 2 haftalık bir milli ara vardı. Şu anda bizim Merkez Hakem Kurulumuz yok. Yani bir Merkez Hakem Kurulu tayin edilmesi gerekiyor. Bu soruşturmada da yani her saat değişiyor. Çok yeni bilgiler geliyor. Güncel bilgiler geliyor. Yani bu şartlar altında Futbol Federasyonu Başkanı'yla Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yazışmalar da döküldü.
0: Evet.
3: Yani ne federasyonun ne Merkez Hakem Kurulu'nun devam etmesini kimse beklemiyor. İki tane milli maç oynayacağız. Bugün Belçika, pazartesi günü İtalya'ya maç oynayacağız. Bir genel kurum, olağanüstü genel kurum çok yakın gibi gözüküyor. Şimdi Hüdan 2 gündür, 3 gündür Türkiye'de, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hakem ve gözlemciler Ali Şule'ye çağırmıyor. Emniyet bölümüne ifade veriyorlar. Ve çok ciddi bilgi ve belgeler birikiyor. Burada da şunu anlıyoruz. Polis dersine çok iyi çalışmış. Konuya çok hakim. Yani ben ifade veren birkaç hakem gözlemciyle görüştüm. Dediler ki yani konuya çok hakim bir ekip var. Çok detayları kadar bilgililer. Yani böyle sıradan bir sorgulama değil. Onun için bütün bunlar toplanacak, bir araya gelecek. Ve bu durumda bir fotoğraf, bir sonuç çıkacak ortaya. Yani önümüzdeki 8 saat çok daha büyük olaylara gebe gibi geliyor. Yani olaylardan kastım daha şeyler duyacağız, daha farklı bilgiler geliyor.
0: Evet.
3: Muhtemelen pazartesi günü ben mesela Futbol Federasyonu'nun genel kurul kararını bekliyorum. Bu iş artık bu şekilde gitmeyecektir. Yani futbolda yarın ikinci ligde birlikte oynanıyor. Sürekli oynanan 24 saat 7 gün 65 gün yürüyen bir mekanizma. Yani burayı böyle bir hafta 10 gün idare edelim. Biraz bekleyelim gibi diyemez.
0: Evet.
3: Belki burada devlet yetkililerimiz de bir takım aksiyon alabilirler. Yani bu gidişatla ilgili. Onun için önümüzdeki 24 saat ya en geç pazartesi gününe kadar ben biraz daha fotoğrafın netleşeceğini düşünüyorum.
0: Şunu sorayım, sesiniz de ara ara kesiliyor ama çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Şunu sormadan noktalamayalım. Şimdi pazartesi günü bir işte yapılacak bir genel kurul kararı, daha doğrusu bir yönetim değişikliği mi yapılması gerekir mi? Bu şartlarda maçlar devam ederken, milli maçlar varken Sayın Ünal, bu yönetimle ve bu süreçte devam edilmesi ne kadar sağlıklı olur? Hukuki olarak da, yani prosedür olarak mümkün mü? Önce tabii onu da
3: şimdi netleştirelim. Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulundan istifalar oldu birkaç tane. Hı-hı. Dış ilişkiler kurulundan çok sayıda istifalar oldu. Yani Futbol Federasyonu'na bir çözülme başlandı. Şimdi normal yönetim sayısı 14. Yedeklerden oraya ilave ediyorlar. Yani 8 veya 8'in altına düştüğü zaman genel kurul kararı çıkıyor. Muhtemelen çünkü bu şekilde gitmek çok zor olacak. Federasyon yani bu şekilde yönetmesi çok zor olacak. Bir olağanüstü genel kurul kararı olacak. Zaten buna bir ihtiyaç vardı. Bizim bir de tahkim kurulunun yapısı değiştiği için Anayasa Mahkemesi'nin bir olağanüstü genel kurula gidilme isteği vardı. 9 aylık bir süre tanınmıştı. O süre Ocak ayında doluyor. Dolayısıyla bu ikisi birleştirilerek hem seçimli hem de o tahkim kurulunun yapısının değişmesiyle ilgili bir genel kurul önümüzde gelecektir. Bu arada liglerin durdurulabileceği yönünde de bir takım yorumlar yapılıyor. Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü bizim takvim ona çok güzel değil. Yani lig devam etmesi gerekiyor. Çünkü belli bir takvim var. Ama şu var. Yani şu andaki bu hakem kadrosu çok yıpranmış durumda. Yani gelecek olan ekip bu maçlara nasıl hakem hazırlayacak? Bu hakemlerin birçoğu yani şu anda mental olarak çok perişan durumdalar. Yani bu merkez hakem kuruluna çok güvenen, bunların yanında olan hakemlerin de psikolojisi kötü. Bunların yanında çok mağdur olan hakemlerde de bir başka duygu var. Yani bu havuzdaki bu hakemlerin bu ligi nasıl sürdürebileceklerini ben bunların çok ciddi şekilde merak ediyorum.
0: Peki. Bugünlük çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir soruşturmaya dair önemli gelişmeler vardı. Sayın Ömer Faruk Ünal, sağ olunuz değerli katkılar için. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve devam edelim sevgili izleyiciler. Fon soruşturmalarının ardından borsadaki yatırım bağımlılığa dönüşüp dönüşmediğine merak konusu. Peki yatırımla bağımlılık arasındaki sınır nerede başlıyor? Uzmanlara göre sürekli kazanç beklentisi ve kontrol kaybı önemli uyarı işaretler arasında.
4: Sürekli ekran kontrolü, hızlı kazanç beklentisi ve kayıpları telafi etmek için daha fazla risk alma isteği. Borsaya yatırım mı yapıyorsunuz yoksa bağımlılık sınırına mı yaklaşıyorsunuz?
5: Yatırım daha çok sabır gerektiren, bilgi gerektiren ve analiz gerektiren bir süreç. Böyle olduğunda, bilgiye dayandığında, analize ve dayandığında ve uzun vadeli olduğunda bunun bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
4: Fon soruşturmalarının ardından borsa bağımlılığı da gündeme geldi. Borsa bilgi ve analize dayalı bir yatırım aracı olabilir. Ancak uzmanlara göre sürekli kazanç beklentisi ve kontrol kaybı bağımlılık riskini artırabiliyor.
5: Kayıpları telafi etmek için daha yüksek miktarlarda oynama ve kısa vadede çok büyük miktarda kazanma beklentisi gibi durumlar varsa burada bunun artık bir yatırımdan çıkıp bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz.
4: Kişi bu noktada kaybettikçe yeniden kazanacağına inanmaya başlayabiliyor.
5: Birçok sefer kaybettim, bundan sonra kazanmam gerekiyor veya artık kaybede kaybede kazanmayı öğrendim gibi bir bilişsel çarpıtma oluyor. Bu da daha fazla risk almaya ve bir yerlerden bir şekilde borçla veya başka şekillerde para bulup tekrar oynamaya neden oluyor.
4: Kayıpların büyümesiyle birlikte sorun yalnızca maddi boyutta da kalmıyor. Bu süreç aile ilişkilerini, iş hayatını ve kişinin psikolojik durumunu da olumsuz etkileyebiliyor.
5: Aile ilişkilerinde bozulma, iş hayatında veya akademik hayatta performansda düşme ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olma gibi durumlara neden olabilir.
4: Uzmanlara göre yatırımla bağımlılık arasındaki kritik sınırı belirleyense kazançtan çok kişinin davranışları üzerindeki kontrolünü kaybedip kaybetmediği.
0: Sayın seyirciler, Eyüp Sultan Belediyesi'ne bu sabah bir operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Zanlıların suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda arama işlemleri de yapıldı. Manisa Soma'da bir maden faciası daha yaşandı. Maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
6: Benim evladım, ne olur, ne olur. Ne olur, Madende ekmek parası için çalışıyorlardı. Her şey bir anda oldu. Ocakta göçük meydana geldi. 7 işçi etkilendi. Faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Manisa Soma bir maden acısını daha yaşadı. Saat 13.15 sıralarında ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan işçiler için zamanla yarıştı. Kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ü ekipler tarafından tahliye edildi. 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Ancak çalışmalar sırasında kahreden haber peş peşe geldi. Göçükten çıkarılan 5 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, facia ile ilgili soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
0: Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda. Şimdi son gelişmeleri ve detayları İDES Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi aktaracak. Ali İhsan, kolay gelsin, söz sende.
7: Evet, iyi yayınlar dileriz bizler. Şu anda kameraman arkadaşımla birlikte İzmir Adli Tıp Kurumu'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu binada sabahtan bu yana hüznün hakim oldu. Tarifsiz bir acı vardı. Soma'daki maden ocağında arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde tamamlandı ve hayatını kaybeden 5 işçinin cenazesi otopsi işlemleri için buraya İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki detaylı işlemler tamamlandı. Burada bulunan 5 cenazede yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi ve cenaze araçlarıyla birlikte memleketlerine doğru yola çıktı. Madencilerimizin defin programları da belli oldu. İşçilerimizden Kerim Ören ve Ömer Karakaya'nın cenazeleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesine, Halit Ersay'ın cenazesi Denizli'ye, Ramazan İnce'nin cenazesi Balıkesir İvrindi'ye gönderildi. Bu 4 işçimizin cenazesinin bugün cenaze namazının ardından kılınacak namazla birlikte toprağa verilmesi bekleniyor. İşçilerden Kütahya Gediz'e cenazesi Kütahya Gediz'e gönderilen madencimiz İsa Olcay'ın ise yarın toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi. Tabi burada cenaze nakil işlemleri tamamlanırken faciaya dair yürek burkan detaylar da vardı. Hemen kısaca anlatalım. Burada cenaze işlemleri tamamlanan İsa Olcay'ın 20 yıllık madenci olduğu, 5 yıl önce emekli olduğu ve kardeşinin aktardığına göre ekonomik sıkıntılardan dolayı ekmek parası için yeniden madendeki görevine başladığı ve bu kazada ne yazık ki şehit olduğu gelen bilgiler arasında. Meydana gelen göçükte yaralı olarak kurtulan Süleyman Şakrak'ın hikayesi de oldukça dikkat çekiciydi. Doğum gününde adeta yeniden doğdu. 1 Ekim 1993 doğumlu olan Süleyman Şakrak doğum gününde bu kazayı yaşadı ve bu kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Süleyman Şakrak'ın üçüncü çocuğunda beklediği gelen bilgiler arasında. Yaşadığı kazanın bir anda meydana geldiğini, hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Süleyman Şakrak, bu kazadan yaralı olarak kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ancak hayatını kaybeden arkadaşlarından dolayı da üzgün olduğunu dile getirmişti. Manisa'daki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Diğer madenci yaralı olarak kurtulan İbrahim Şimen'in ise Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şu an bulunduğumuz noktada Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazelerdeki teslim işlemleri tamamlandı. Cenaze araçları birer birer hareket etti ve cenazeler aileleri eşliğinde memleketlerine gömülmek üzere, defnedilmek üzere buradan yola çıktı. İzmir'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim ve sözü tekrar merkez stüdyoya bırakalım.
0: Ali İhsan Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz önemli detaylar için. Sayın seyirciler, Mekke'de canlı bomba iddiası dünyayı korkuttu. Bir adam kalabalığın içinde rahatsız edici davranışlarda bulundu, ardından gözaltına alındı. O görüntüler sosyal medyada canlı bomba iddiasıyla yayıldı ama Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.
4: Mekke'de Mescid-i Haram çevresinde canlı bomba iddiası ortalığı birbirine kattı. İsmi açıklanmayan bir adam Mescid-i Haram'da kalabalığın içerisine dalarak rahatsız edici davranışlar sergiledi. Adam kısa süre içinde gözaltına alındı. Ancak olay sırasında çevredekilerin çektiği görüntüler sosyal medyada bambaşka bir iddiayla yayıldı. Paylaşımlar üzerinde patlayıcı yelek bulunan bir kişi Kabe'ye yaklaştı şeklinde verildi. İddia kısa sürede yayıldı ve gece yarısı milyonlarca kişi Mekke'ye kilitlendi. Sonunda Suudi güvenlik makamları iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını, çevredekileri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını duyurdu.
0: Yerli üretimin gücü güvenilir ürün hedefiyle İstanbul'daki zirvede buluştu. Üretime ve ekonomiye katkı sağlayan 16 iş insanı ise yerli ve milli kahramanlar ödülüne layık görüldü.

0: Güvenilir ürün, sürdürülebilir üretim, ihracat, dijital dönüşüm ve kaynak yönetimi hepsi aynı çatı altında buluştu.
1: Yaklaşık 5 yıldır güvenilir ürün platformu olarak daha güvenilir bir yaşama yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin gerçek kavramlarını sizlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz.
2: Gerçekten çok önemli bir organizasyon. Biz de destekliyoruz. Tabii güvenilir ürün hakikaten tüketici açısından çok önemli. Çünkü sağlık her şeyin başı.
0: Yerli üretimin kahramanları İstanbul'da bir araya geldi. Güvenilir ürün

0: çektiği gıda israfı ve kaynakların verimli kullanılmasıydı.
1: En verimli gıda, erişebildiğimiz gıda. İşin başı israfı azaltma, kaynakları verimli kullanma.
0: Sanayi, üretim, gıda, perakende ve ihracat dünyasına katkı sağlayan 16 iş insanına yerli ve milli kahramanlar ödülü verildi.

0: Uluslararası Mücevher Fuarı 60. kez kapılarını açtı. İstanbul'da düzenlenen fuarda 15 ülkeden yaklaşık 1000 marka yeni tasarımlarını ve üretim teknolojilerini sergiliyor.
1: Milyarlarca liralık mücevher, binlerce tasarım ve dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri. İstanbul mücevher sektörünün önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. 40. yılını kutlayan fuar 60. kez kapılarını açtı. 15 ülkeden yaklaşık 1000 marka yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı.
2: Özellikle fancy taşların, fancy kesim taşlarımız çok revaçta. Oval kesim taşlarımız, damla, baget ve markiz taşlarımız çok revaçta. Bu sene fancy pırlanta yılı oluyor diyebiliriz.
1: Altın, gümüş, pırlanta gibi değerli taşların yanı sıra mücevher üretiminde kullanılan yeni teknolojiler de fuarda yer aldı.
3: Pırlantası birebir doğal elmasla aynı özelliklere sahip, aynı sertlikte, aynı optik olsun, fiziksel olarak bütün özellikleriyle aynı olan ve çeşitli laboratuvar ortamında reaktörlerde metan gazının ısıya ve basınca verdirilerek bir şekilde taşlaşmasını ve elmas olmasını sağlıyorlar.
1: Etkinliklerde ayrıca takı tasarımı, geleneksel el sanatları ve doğal taşlar üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gözlerse gelecek yılın trendlerinde 2027'nin renkleri, tasarımları ve öne çıkacak modelleri de ziyaretçilerle paylaşılıyor.
4: Siyah elmas, siyah pırlanta ve üst segment yani D kalır, E kalır tek taşlar üzerine çok odaklıyız. Bir de yeni bir trend oluştu. İki farklı kesim bir arada veya üç farklı kesim yani yuvarlak prenses veya damla şeklinde bir arada olan ürünler.
1: 4 gün sürecek mücevher fuarı 3 Ekim Cumartesi günü sona erecek.
0: Türkiye'de İş Dünyası Dergisi öncülüğünde düzenlenen ekonomiye yön verenler buluşmasında Elazığ'ın yatırım potansiyeli masaya yatırıldı. Zirveden kente yeni yatırımların önünü açacak işbirliği ve yatırım çağrıları çıktı.
1: Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Elazığlı iş insanlarını İstanbul'da bir araya getirdi. Moderatörlüğünü Celal Toprak'ın yaptığı ekonomiye yön verenler buluşmasında kentin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi için kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi vurgulandı.
5: Bu toplantı çok çok önemli ve değerli. Biz Elazığ'da hem organize sanayi bölgesi hem yeni inşa edilmekte olan Teknova organize sanayi bölgesindeki girişimcilerimizle çok yakından ilgilenmeye çalışıyoruz.
1: Elazığ valisi Numan Hatipoğlu yatırımcıların karşılaştığı ve valilik tarafından çözülebilecek sorunlarda doğrudan kendilerine ulaşılmasını istedi.
5: Eğer bir konu, bir sorun valiliğimiz tarafından çözülebilecek bir sorun ise biz bunu iş insanlarımızın yok farz etmelerini ve direkt bize ulaşarak bununla ilgili olarak konuları bize getirmelerini talep ediyoruz.
1: Zirvede turizm de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Elazığ'ın tarihi ve doğal değerlerinin daha güçlü bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi gerektiği vurgulanırken özellikle Harput için yeni bir turizm vizyonu çağrısı geldi.
6: Harput'un da turizm bölgesi ilan edilip aynı destek

0: destinasyonundan yani Anadolu'ya, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gelen turistlerin mutlaka Elazığ'dan geçmesi lazım ki Elazığ'ın turizminin daha da yabancıya açılması, yerli turizmden ziyade yabancı turizme de açılması ve yabancı paranın Türkiye'ye gelmesi bizim için çok çok önemli.
1: Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da Elazığ'daki yatırım imkanlarını yakından takip ettiklerini belirterek uygun projelerde yatırım değerlendirmesi yapabileceklerini ifade etti.
2: Biz de yatırım yapmaya hazırız.
1: Toplantıda Elazığ'ın yatırım potansiyelinin yanı sıra lojistik maliyetleri de gündeme geldi. Sanayinin ve ihracatın gelişmesi için ulaşım imkanlarının güçlendirilmesi gerektiği belirtilirken Mersin limanı bağlantısının önemine dikkat çekildi.
3: Elazığ'dan Mersin'e tren maliyeti o kadar yüksek ki uluslararası rekabeti yaptırtmıyor.
4: Pentagon, Elon Musk'ı geleceğin savaş ortamlarını ve yeni nesil askeri teknolojileri belirlemeye yönelik kritik bir projeye dahil etti. Musk'ın yeniden önemli bir hükümet görevinde yer alması Trump yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi. And the job they've done is
1: unbelievable. We have a very big lead. Pentagon Elon Musk'a yeni bir görev verdi. A star is born, Elon. Musk, ABD'nin gelecekteki savaş ortamları ve yeni nesil askeri teknolojilerini belirleyecek Meridian projesinin eş başkanı oldu. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth projeyle geleceğin savaş alanlarına yönelik teknolojik ihtiyaçların belirleneceğini açıkladı. Musk'a savunma şirketi Anduril'in CEO'su Palmer Luckey ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich eş başkanlık edecek.
5: Elon Musk, Palmer Luckey and Newt Gingrich.
1: Pentagon geleceğin savaş teknolojilerini belirlemek için 120 günlük Meridian projesini başlattı. Çalışmada yapay zeka, otonom sistemler, robotik yönlendirilmiş enerji ve biyoteknoloji gibi alanlar incelenecek. Pentagon ayrıca ordunun yeraltı ve ay gibi yeni operasyon alanlarında nasıl hareket edebileceğini de değerlendirecek. Projeyle ABD ordusunun gelecekte teknolojik üstünlüğünü koruması için ihtiyaç duyacağı kabiliyetler belirlenecek. Elon Musk daha önce Dodge yapılanmasındaki göreviyle Trump yönetiminde önemli bir rol üstlenmişti. Musk'ın yeniden ABD yönetimiyle bağlantılı kritik bir projede görev alması Trump yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir dönem olarak değerlendirildi.
4: Nişanda takılan altınlar, verilen hediyeler nişan bozulursa kimde kalır? İşte yıllardır tartışılan, ailelerin tartışmasına sebep olan hediyelerin iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı.

0: yüzünden ayrılsan yüzüğü ona iade eder misin?
1: Ederim.
2: Ederim.
0: Onun bir alyansına mı kaldım diyenlerden misin?
3: Evet.
0: Hayır. Nişan bozuldu. Ne olacak peki o alınanlar?
3: Erkek bozduysa hiçbir şey istemez.
4: Kim bozarsa karşı tarafa kalıyor.
0: Kafalar çok karışık gibi. Nişanda takılan takılar, kolyeler, bileklikler, verilen hediyeler. Nişan bozulunca kimin olacak?
4: Sen attın mı? Evet. Bana kalıyor her şey.
0: Benim de kafam karıştı.
5: Ben taktıysam geline isterim tabii, sonuçta nişan bozulmuş.
2: Kızın olur.
1: Erkek tarafının?
6: Damat tarafı bozuyorsa geline kalıyor. Gelin tarafı bozuyorsa iade ediliyor.
0: Vermezse?
5: Mahkemelik oluruz herhalde.
7: Öyle de oldu.
0: Evlilik hazırlığında olan bir çift düğüne günler kala nişanı bozdu. Çift arasında altınlar kimde kalacak tartışması başladı. İşte bu tartışmaya Yargıtay son kararını verdi.
3: İki taraf da iade etmeli birbirine bence.
6: Damat tarafı bohça yapıyor.
0: Kız tarafı?
6: Kız tarafı da nişanı karşılıyor.
0: Yargıtay nişanda takılan takıları veya hediye edildiyse ev, araba yani alışılmışın dışındaki tüm hediyelerin iadesine karar verdi.
6: Bu daha mantıklı.
5: Çok haklı.
2: Parayı nasıl geri vereceksin ki ama?
7: İadesine gerek olmayan tek takıysa alyanslar yani nişan yüzükleri. İadesi mümkün olmayan hediyeler de var. Bohçalar, çiçek ve çikolatalar.
8: Zaten çikolata yenmiştir yani.
9: Evlenme teklifi ettiği tek taşı geri veririm.
8: Maddi değeri yüksek bir şeyse etmeli bence.
1: Onun aldığı hiçbir şey istemem ki.
0: Kimi nişanda takılan ne kolyeyi ne de yüzüğü vermem diyor. Kimi ise mazi kalbimde derin bir yara, hepsini iade ederim diyor.
2: Anıları silmek için veririm herhalde.
0: Mazi'yi bir evet. Sünger mi çekersin?
2: Evet. Tekrardan para biriktirip ona vermeye çalışmam yani. Bozduysam falan.
10: Ben de geri almam.
0: Genç evlenecek çiftlere bir tavsiye var mıdır? Nişan bozmaya gerek yok mu sizce?
3: Bence anlaşsınlar, mutlu olsunlar. Nişan bozmaya hiç gerek yok.
11: Bu haberle noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: TGRT FM Haber.
3: Bir anda başladı. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan 15 iş yeri alev aldı. Geceyi aydınlatan yangının adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Yeşiloba mahallesindeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde yangın çıktı. Rüzgar kuvvetliydi. Alevler bir anda büyüdü. 15 iş yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevlere karşı zamanla yarış başladı. Yoğun müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında 15 iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. Güney Carolina'da yaklaşık 65 aracın karıştığı kazada otoyol adeta savaş alanına döndü. Kaza Santi yakınlarında Lake Marion üzerindeki L95 köprüsünde meydana geldi. Yaklaşık 15 yarı kamyon ve 50 otomobilin birbirine girdiği kazada araçlar köprü üzerinde uzun bir enkaz yığını oluşturdu. Polis yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 400 metreye kadar düştüğünü açıkladı. 4 kişi enkazdan kurtarılırken yaralılardan biri hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Yetkililer kazada can kaybı olmadığını açıkladı. Kafasında Dubai'yle yolların tozunu attı. Trafikteki kuralları da ezberleri de tepe taklak etti. Görüntüler Bolu'dan. Trafikte ilginç anlar yaşandı. Bir sürücü kafasına turuncu trafik dubasını şapka gibi geçirip traktör koltuğuna kuruldu. Ne çevredeki şaşkın bakışlara aldırdı ne de trajikomik görüntüsüne. Başındaki Dubai'yle trafikte kilometrelerce yol kat etti. O anları çevredekiler kayda aldı. Hatalı sollama yaptı. Az kalsın o hata bir kişinin canına mal olacaktı. Korkutan görüntü Düzce'nin Yığılca ilçesinden. Düzce istikametine ilerleyen tanker şoförü bir kamyonu sollamak istedi. Karşı şeride girince motosikletle karşı karşıya kaldı. Motosiklet sürücüsünün durumu erken fark etmesi hayatını kurtardı. Sağa yanaşıp yavaşladı. Çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tanker şoförünün trafikteki hatası kask kamerasına böyle yansıdı.

0: Protestolarla sarsılan Fransa'yı bir de yağışlar vurdu. Yollar ve metro hatları sular altında kaldı. Ülkenin güneyinde sadece 24 saatte 300 milimetreyi aşan yağış kaydedildi. Sokaklar, alt geçitler ve tramvay hatları suyla doldu. Bazı okullar tatil edildi. Can kaybı ise bildirilmedi. Aşırı yağışların vurduğu İspanya'daysa yüzden fazla uçuş iptal edildi, bazı metro istasyonları kapatıldı. Ülkenin doğu kıyısında şiddetli yağış alarmı verildi. Görüntüler Trabzon'dan. 5 yaşındaki Altan özlediği hocası için akşam namazında tek başına camiye geldi. Safa geçip namazı kıldı. Selam verilince hocasına koşup sarıldı. İzleyenler duygulandı.
1: Sarıldım hocama, öptüm. Çok fazla özlüyorum okuldayken.
0: Görüntüleri izleyen imam da duygulandı. Küçük öğrencisinin vefasıyla mutlu oldu.
2: Selam veremez geldi, sarıldı bize. Çok duygulandım tabii. Seni çok özledim diyor. Kimle geldim diyorum, yalnız geldim diyor.
0: Küçük Altan'ın bu ziyareti çocukların saf sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne dur dinlediler, ne yalvarışlara aldırış ettiler. Ortalarını aldılar, sokakta tekme tokat dövdüler. Görüntüler Fatih'te kaydedildi. 5 kişilerdi. Tek bir adamı kıstırdılar, üzerine yürüyerek darp ettiler. Saldırganlar o kadar öfkeliydi ki yere yıkılan adama acımasızca tekmeler attılar, yumruklar savurdular. O acımasız meydan dayağı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis o şehir magandalarının peşinde. $9 milyon borcum var dediler. Ankara Çankaya'daki bir inşaat firmasına çökmek istediler. Haraç alamayınca gece yarısı kurşunladılar. Polisten kaçamadılar. Kar maskeli iki saldırgan motosikletle geldi, iş yerinin camına 5 el ateş etti. Hızla kaçıp kayıplara karıştı. Olay 26 Eylül gecesi yaşandı. Ankara polisi kameraları inceledi. Saldırının 200 bin lira karşılığında gerçekleştirildiğini tespit etti. Firmayı tehdit eden de tetiği çeken de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul'a uzandı. Silahı temin eden, olay sonrası 20 bin liraya satan şüpheli de mega kentte gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı.
3: Arabama vurdun ya, onu sana geçer.
0: Benim arkam sağlam dedi. Küfür ve hakaretler etti. Bu hareketleri cezasız kalmadı.
3: Bana saldırıyor. Plakası da bu.
0: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Kadın doktor AVM otopark girişinde aracından indi. Bir sürücünün üzerine yürüdü, küfretti.
3: Arabama vurdun ya, onu sana geçer.
0: Bu görüntüler üzerine polis harekete geçti. Hakaretler eden kadın doktora tam 180 bin lira trafik cezası kesildi.
3: Bana saldırıyor.
0: Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
3: Bana saldırıyor.
4: Gel abi gel. Sol kolun üstüne yatırıyor. Bana bir yardım
0: et. Emanete sahip çıktılar. Şehir içi otobüste fenalaşan epilepsi hastası yolcu şoförlerin bilinçli müdahalesiyle hayata tutundu. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
4: Kolun üstüne yatırıyorum. Bana bir yardım et.
5: Ambulans yardım değil mi?
0: Olay Edirne'de yaşandı. Şehir içi otobüste seyahat eden epilepsi hastası adam bir anda fenalaştı. Yolcuların durumu bildirmesiyle şoför otobüsü durdurdu.
4: Gel abi gel. Sol kolun üstüne yatırıyorum. Bana bir yardım et.
0: Şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan da hemen rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Ardından da olay yerine giden sağlık ekiplerine teslim ettiler. Fenalaşan adam müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İki şoförün yerinde ve bilinçli müdahalesi ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
5: Sayın yolcularımız, SOKAY.

0: Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugün Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplanmıştı. Fon kurulu toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığından da gelen önemli açıklamalar var. Hemen Ankara'ya dönelim. Merve Şahin Poyraz o açıklamanın detaylarıyla karşımızda.
1: Günden kaleci Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi fon koordinasyon kurulu toplantısı geçtiğimiz saat diliminde tamamlandı ve iletişim başkanlığından da yazılı bir açıklama geldi toplantının içeriğine dair. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı, hesap yönetimine ilişkin kurumların çalışmaları ele alındı ve kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik de ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi de değerlendirilmiş oldu. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerine de çalışmalar gerçekleştirdiler ve nihai halinin verilmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiş oldu. Kurul kapsamında ele alınan bütün düzenlemelerde yine vatandaşımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayışta vurgulanmıştır ifadeleri kullanıldı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde de hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir ifadeleri de kullanılmış oldu. Cevdet Yılmaz'ın dün yaptığı açıklamada yine sermaye piyasalarının temellerinin sağlam olduğunu da altı çizilmişti. Yapılan bu açıklamada yine bu durumun oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Belirttiğim gibi fon koordinasyon kurulu toplantısı tamamlandı ve bu toplantı kapsamında da İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları da bu şekildeydi diyerek sözü elinden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve Şahin Poyraz'a aktardığı önemli detaylar için sevgili izleyiciler ve devam edelim. Evet, muhabirimiz Hanifi Bayar'a döneceğiz. İki önemli gelişme var. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğlu'yla Hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlarda hakem atamalarına müdahale edildiği öne sürülüyor. Son detayları Hanifi Bayar aktaracak.
2: Öncelikle şunu söyleyelim. Dün akşam saatlerinde bu soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan hakem Yasin Kol şu dakika itibariyle İstanbul'a getiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan MHK soruşturması kapsamında toplam 7 isim gözaltına alınmıştı. O isimlerden birisi de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Ferhat Gündoğdu'yla beraber toplam 7 isim bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve şu dakika itibariyle savcılık makamında haklarındaki iddialara ilişkin ifade veriyorlar. Aynı soruşturma kapsamında dün akşam Trabzonspor'un hazırlık maçını yöneten hakem Yasin Kol, Trabzon'da 90 dakikanın sonunda son düdükle beraber gözaltına alınmıştı. Yasin Kol da evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor. O da bugün İstanbul'a getiriliyor bu soruşturma kapsamında. Soruşturma gittikçe derinleşiyor ve genişliyor. Yasin Kol ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Buradaki konuşmalarda hakem atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasını güçlendiren somut deliller olduğunu iddia ediyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine Ferhat Gündoğdu'nun bazı hakemlere tehdit ettiğini İleri süren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde bir de ses kaydı mevcut. O ses kaydında iddiaya göre Gündoğdu bir hakemle konuşurken senin hakemliğini bitiririm şeklinde bir ifade kullanıyor. Soruşturmanın başlangıcından bu yana çok sayıda hakem tanık ve müşteki olarak dinlendi. Bunun da altını çizelim. Çok sayıda hakem şikayetçi oldu. Bazı şikayetçi olan hakemler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarına devam ediyorlar ve soruşturmanın daha da derinlemesine olanak sağlıyorlar. Ferhat Gündoğdu ifadesini emniyette tamamladı. Sabah saatlerinde de adliyeye sevk edildi. Yine hakem atamalarında Ferhat Gündoğdu'ya bir liste verildiği iddiası var. TFF yönetiminden bir liste geldiği iddiası var. Bu iddia da inceleniyor. Sınav kağıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. Sınav kağıtlarının değiştirildiği, hakemlere ait olmayan el yazısıyla sınav kağıtlarına cevapların yazıldığı öne sürülüyor. Mobbing iddiası var. Yine resmi belgede sahtecilik de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK'ye yönlendirmiş olduğu suçlamalardan birisi. Tüm bu iddialar araştırılıyor. Bu iddiaların sonucunda ne olacak? Bu soruşturma nereye gidecek? Bizler takip ediyoruz ama kamuoyunda merak edilen bir soru var ki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu savcılık ifadesinden sonra ne olacak? Tutuklanacak mı? Adli kontrol şartıyla serbest mi bırakılacak? Yoksa üçüncü bir hukuki seçenek daha bulunuyor. Savcılık ifadesinden sonra doğrudan serbest mi bırakılacak? İşte bu üç ihtimalli soruya cevap bulabilmek için ifadenin bitmesini bizler bekliyoruz. Bugün oldukça uzun olacak. MHK soruşturmasının devam ettiğinin altını çizelim. Bir yandan da hakem atamalarını ligde kim yapacak, nasıl yapılacak? Çünkü MHK henüz görevinden istifa etmiş değil. Bunun da altını çizelim. Bizler gelişmeleri gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Ve devam edelim. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bu sabah operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Zanlıların suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelerin tamamı gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda arama işlemleri gerçekleştirildi. Mekke'de canlı bomba iddiası dünyayı korkuttu. Bir adam kalabalığın içinde rahatsız edici davranışlarda bulundu. Ardından gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada canlı bomba iddiası da yayıldı ama Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.
3: Mekke'de Mescid-i Haram çevresinde canlı bomba iddiası ortalığı birbirine kattı. İsmi açıklanmayan bir adam Mescid-i Haram'da kalabalığın içerisine dalarak rahatsız edici davranışlar sergiledi. Adam kısa süre içinde gözaltına alındı. Ancak olay sırasında çevredekilerin çektiği görüntüler sosyal medyada bambaşka bir iddiayla yayıldı. Paylaşımlar üzerinde patlayıcı yelek bulunan bir kişi Kabe'ye yaklaştı şeklinde verildi. İddia kısa sürede yayıldı ve gece yarısı milyonlarca kişi Mekke'ye kilitlendi. Sonunda Suudi güvenlik makamları iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını, çevredekileri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını duyurdu.
0: Los Angeles Times'ta yayımlanan bir haritada Filistin ve Golan Tepeleri İsrail haritası içinde gösterildi. Harita büyük tepki çekti. Gazetenin markalı içerik birimi haritanın editoryal ekip tarafından hazırlanmadığını açıkladı.
3: İsrail'in sınırlarını genişleten harita Amerikan basınında tepki çekti. Los Angeles Times'ta yayımlanan bir turizm reklamında Filistin toprakları ve Golan Tepeleri İsrail sınırları içinde gösterildi. Harita İsrail Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen reklamda yer aldı. İlan gazetenin markalı içerik birimi La Time Studios tarafından hazırlandı. Reklamda Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölge İsrail toprağı olarak gösterildi. Gazetenin muhabiri James Cooley reklamın editoryal ekip tarafından hazırlanmadığını savundu. Cooley, içeriğin gazetenin sahibi tarafından yönetilen gazetecilik dışı bir birim tarafından hazırlandığını belirtti. Harita sosyal medyada da büyük tepki topladı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri uluslararası hukuk açısından tartışmalı değil. Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı da 2024'te İsrail'in Filistin topraklarındaki devam eden varlığının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmişti.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'ya yönelik en sert tehditlerinden birini imza attı. Putin Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'a saldırı olması halinde ellerindeki tüm silahları kullanacağını söyledi. Rus lider nükleer silahlarla ilgili olarak da duvarda bir tüfek asılıysa o tüfek eninde sonunda patlar dedi.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısındaydı. Burada yaptığı konuşmada Avrupa ve NATO ile tırmanan gerilime dair dünyayı sarsacak sert uyarılar yaptı. Putin, Avrupa'nın Ukrayna'da uzlaşmazlığı uzattıkça savaşın şiddetinin artacağını söyledi. Kışkırtıcı adımlara karşı Moskova'nın tüm güç ve araçları devreye sokmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Rus lider nükleer silah tehdidinde bulundu.
1: Bu silahların asla kullanılmayacağından emin olabilir miyiz? Elbette hayır. Hepimiz o meşhur sözü biliriz. Eğer bir oyunun başında sahnedeki duvarda bir tüfek asılıysa o tüfek eninde sonunda patlar. Bunu aklımızda tutmalı ve bundan kaçınmalıyız.
0: Putin, Litvanya ve Polonya arasındaki Rus dış bölgesi Kaliningrad üzerinden olası bir sıcak çatışmaya dikkat çekti. Moskova'nın askeri doktrinini hatırlattı. Putin, Kaliningrad'a doğrudan bir saldırı halinde Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanacağını söyledi.
1: Eğer Rusya'ya, Kaliningrad'a ve belki de diğer bazı topraklara doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, şüphesiz ki ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
0: Baltık'taki tatbikatları ve Rus gemilerine yönelik kısıtlama girişimlerini doğrudan tırmanış olarak niteleyen Putin, ellerindeki silah kapasitesini hatırlatarak Avrupa'ya gözdağı verdi. Gözlerin çevrildiği Kaliningrad, Baltık Denizi kıyısında Polonya ile Litvanya arasında yer alıyor. Bölgenin Rusya'nın ana karasıyla doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet kontrolüne geçen bölge, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve komşularının NATO'ya katılmasıyla Moskova'nın Avrupa'nın ortasındaki en kritik askeri üssüne dönüştü.
2: Manisa Soma bir kez daha maden faciasını yaşadı. Ocakta meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan 2 işçinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 9 kişi de gözaltına alındı.
0: Karanlık madende ekmek parası için ter döküyorlardı. Kayan toprak onların sonu oldu. 5 maden emekçisi enkazdan sağ çıkamadı. Kahreden olayın adresi Manisa Soma'ydı. İlçede faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Durum hızla AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Zamanla yarış başladı. Mücadelenin ilk saatlerinde 2 işçiye sağ salim ulaşıldı. İşçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya çok derindeydi. Ekipler saatlerce uğraş verdi. Ancak beklenen o iyi haber gelmedi. 5 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin naaşları hastane morguna kaldırılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Facianın neden ve nasıl geliştiğine ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındı.
2: Narin Güran cinayetinin ardından suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ve 3 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanıkların beraat talepleri dinlendi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.
3: Sosyal medya üzerinden mahkeme yapıldı, sosyal medya üzerinden ceza verildi, sosyal medya üzerinden hüküm verildi.
4: Narin Güran cinayetinin ardından suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi.
5: Kim öldürdü Narin'i?
3: O Nevzat vahşiden mı? Başka hiç kimse değil.
5: Nevzat öldürdü.
3: Eğer bugün keşif yapılsaydı o mahkemede heyete yalvardım. Dedim Allah peygamber için. Yani bugün bir keşif yapmak devlet için bu kadar zor mu şey?
4: Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşma kapalı yapıldı. Duruşmaya 7 sanıkla adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları katıldı. Sanıklar ve çocuklar savunmalarını yaptı. Avukatlarsa müvekkillerinin beraatini istedi.
5: Narin Güler dosyası bitmemiştir. Sizin evlatlarınız yok mu? Çocuklarınız yok mu? Sizler çocuklarınızın gözüne nasıl bakıyorsunuz? Vicdanı sahibi insanlara sesleniyorum. Narin Güler dosyasına sahip çıkın.
4: Cumhuriyet Savcısı sanıkların mevcut hallerinin devamıyla dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Dava daha önce karara bağlanmış 12 sanık ve 3 çocuğa 1 yıl 3 ayda 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozmuş, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme diğer sanıkla adli süreçteki çocuğun savunmasının alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi.
2: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter 11 aylık sessizliğin ardından hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter, "Annemi ben itmedim," dedi.

0: Gülü cinayetinde ilk duruşma görüldü. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan hakim karşısına çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
1: Herkes tamam mı?
0: Savcılık 11 aylık soruşturmanın sonunda kaza değil diyerek öz kızı için ağırlaştırılmış müebbet, evdeki arkadaşı Sultan Nurulu içinse yalan tanıklıktan 4 yıl hapis istemişti.
2: Bir iki cümle etmek ister misiniz?
0: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için kapılarını açtı. Acılı oğul Tuğberk Yağız Gülter, sanık Tuğyan Ülkem Gülter ve yalan tanıkla suçlanan Sultan Nurulu karşı karşıya geldi. 10 aydır tutuklu Gülter mahkemede kendini savundu. Suçlamaları reddetti.
3: O gece eğleniyorduk. Sırtım dönükken bam diye ses duydum. Arkama baktığımda annem düşmüştü. Sultana koş dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü.
0: Mahkeme başkanının soruları ise ardı ardına geldi.
4: Bir şeye temas ettiğini gördün mü?
3: Görmedim.
4: Zemin ıslak mıydı?
3: Fark etmedim.
0: Gülter, Sultan Nurulu ve kendisinin karakolda baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.
3: Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Sultan baskı altındaydı. O yüzden bu beyanda bulunmuştur.
0: Sultan Nurulu ise Güllü'yü kızının ittiğini ileri sürdü.
5: Arkamı döndüğümde Tuya'nın annesini pencereden attığını gördüm. Sonra bana koş dedi. Ben şoka girmiştim. Çok korkmuştum ve ilk ifadem farklıydı. Cenaze günü Tuya'n bana beni yakarsan ben de seni yakarım dedi.
2: Efendim, neler söylersiniz? Tufan'ın bir şey söyleyecek misiniz?
0: Ses kayıtları, HTS dökümleri ve raporların incelendiği davada mahkeme heyeti tanıkları dinleyerek karar için delilleri değerlendirdi. Gülter'in ifadesi sırasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.
2: Bir iki cümle etmek ister misiniz?
0: Değerlendirmenin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Dava 9 Ekim'e ertelendi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

0: TGRT FM Haber.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim 2026. Haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasun'un sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Yoğun bir haftadayız biliyorsunuz. Aslında milli ara ne konuşuruz diyorduk. Milli takım maçlarının dışında biliyorsunuz ki bir sabah gözümüzü bu hafta hakem olaylarını açtık. Bakalım ne oldu? İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şube müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Toplamda 7 kişiydi. Kim vardı? MK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karaduruk, MK Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF ve MK Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MK Üyesi Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif. Nelerdi suçlamalar? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma, görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma, puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme. Çok fazla zaten söylenti vardı ki Fenerbahçe Eski Başkan Ali Koç çok fazla dile getiriyordu. Yapı var, hakemlerde problem var. En son hatta özellikle bir haftadır videosu sosyal medyada trend oldu. Geçen sene yapmış olduğu seçimlerden hemen önce bir konuşma var. Bu kalp bu bedende o attığı sürece o Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile uğraşacağım diye. Hani ona geliyordu yani, cümle tam olarak böyle değildi bu arada, yanlış anlaşılma olmasın. Dediği çıktı şimdi eski başkanın. Bir sürü gözaltılar devam ediyor. Bilgisine danışmak için çağrılanlar var. En son Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Arel gözaltına alındı. Hakemler dosyası kapsamında MK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Bunun yanı sıra bir sürü haberler de çıkıyor, işte bazı hakemlerin emniyetin orada kapıda beklediğine dair, bazı hakemlerin ifadelerine müdahale etmek amacıyla kimilerinin mobbing uyguladığına dair birçok haber çıktı. Şimdi önce bu süreci değerlendirelim, sonra ne olacağına bakacağız. Buyurun.
1: Şimdi tabii bu neresinden bakarsanız bakın büyük skandal ve Türk futbolu adına değil, Türk spor adına ve ülkemiz adına büyük bir utanç vesilesi. Niye? Çünkü siz Türkiye Futbol Federasyonu'na, futbolun organizasyonunu, düzenlenmesini, denetlenmesini, eğitimini vermişsiniz. Ligler vesaire filan. Ama görev verdiğiniz insanlara yetki veriyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Bitti. Merkez Hakem Kurulu adaleti temsil etmesi gereken bir yer iken buraya atadığınız başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle olan ilişkiler tamamen nalıncı keseri misali bütün kulüplerin kendine odaklı çalışması düşüncesinden kaynaklı bir baskı hadisesi ve sonunda herkesin mutsuz olduğu bir tablo. Şimdi Sayın Ali Koç, evet, o konuşmayı yaptığında bu kalp bu bedende attığı sürece ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile uğraşacağım. Evet.
0: Hocam bu arada sadece Ali Koç'un ismini geçirmeyelim. Diğerlerinin de hakkına girmeyelim. Bütün kulüplerin şikayetçi
1: zaten
0: olduğu bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı vardı. En son biliyorsunuz Burak Yılmaz'ın bir teknik direktörken isyan etme durumu vardı. Serdal Adalı daha bu olaylar patlamadan bir hafta önce yine maç sonrası açıklamalarda bulundu. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz, federasyona gidiyoruz ama sonuç alamıyoruz, haklısınız diyorlar ve gönderiyorlar diyorlardı. herkesin şikayetçi olduğu bir insandı kendisi.
1: Aynen. O zaman soru şu olması lazım. Bu adam kime çalıştı? Merkez Hakem Komitesi veya komisyonu madem birilerine iltimas geçti, bu iltiması kime, niçin yaptı? Asıl cevap bekleyen soru bu. Bunu niye soruyorum? Çünkü bundan sonrasında bu makama, bu komisyona gerek başkan, gerek yönetim kurulu üyesi atayacakken herkes ateşten gömlek olduğunu ve giymek istemeyeceği bir ortam hazırlandı. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Böylesine bir belirsizlik ortamı var ve normal akış içerisindeki yazışmalar vesaire falan yeni bilgi, yeni delil olarak gündeme geliyor ve her gün bakıyorsun, acaba bu kadar kokuştu mu diyorsun. Hı hı. Maalesef geldiğimiz noktada kokuşmuşluk var. Çünkü bakıyorsun hakem hocalarının ifadeleri bu. Hakemlik yapan ve resmi görevi olan, geçmişte polis olan birinin, Ali Tuna veya bir başkasının ifadeleri var. Şimdi bunlar da, bu ifadeler diyorsun herhalde düzmece değildir.
0: Hangisi? Hocam bir de ben şimdi mesela bu hafta bu olaylar çıktığında ilk yaptığım programda demiştim ki hani kesinleşmeden, şu anda gözaltı süreci var ama hı hı, hani kesin bir şekilde suçludur, suç şöyle böyle gibi bir şey söylemedik. Şimdi olayın bir de hukuki tarafı da var çünkü yanlış, hı hı, bir cümle kullanmayalım dedik. Bir ses kaydı da çıktı ortaya biliyorsunuz. Yazışmalar da çıktı. Hani şimdi yazışmalar hadi değiştirilebilir şeyler. Hmm. Hadi ona da istinaden bir şey söylemeyeyim diyorsunuz. Ses kaydı var. Diyor ki Ferhat Gündoğdu, senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a söylüyor. Sana son şans veriyorum. MK hakkında bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrın farklı olur. Hakemliğinden olacaksın dediği duyuluyor arkadan. Hı hı. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol dediği duyuluyor.
1: Şimdi ses kaydında. Şimdi siz bir yerde sorumlusunuz. Mahiyetinizde görev yapan insanlar var, çalışan insanlar var, hizmet eden insanlar var. Ve siz o insanların çalışma biçimlerinden prensip olarak veya ilke olarak memnun değilsiniz. Bu tür bir konuşmayı yapar mısınız, yapmaz mısınız? Kuruma zarar veriyorsa, hakemliğe zarar veriyorsa, böyle düşünüyorsanız yaparsınız değil mi? Bu normal bir konuşma da olabilir. Sizin ya da savcılığın kastettiği gibi mobbing de, eziyet de olabilir. Birilerini tasnif etme de olabilir. Ama bunun ne olduğu, gerçekte ne olduğu ancak mahkemenin görülüp karşılıklı savunmaların ve bilgilerin alınmasından sonra, ifadelerin alınmasından sonra ortaya çıkar. Naye, bir akış içerisinde, hayatın düzeni içerisinde de devam eden bir görüşme biçimi olabilir bu.
0: Bu üslubu yani bozuk olarak olursa adlandıralım, objektif bakalım madem. Hadi diyelim bu işçiye yapmış olduğu bir mobbingti. Farklı yazışmalar da var, yine devam ediyor. Şu maça şu hakem atansın, bu var olsun, şu avar olsun diye kendileri yani resmen Yasin seçmişler Kol, yani.
1: Net diyelim yani. Yasin Kol'un yani oraya bir anda gelmesi de başka bir hadise. Yani orasının da izahı çok zor bir durum. Ama hakemlik camiası, siz bir gün göreve geliyorsunuz, bu ülkenin uluslararası alandaki en gurur verici ismi, en gurur duyulan ismi Çakır'ı ve beraberindeki 13 elit hakemi yok ediyorsunuz. Dolayısıyla elit hakem klasmanı dediğimiz yüksek klas hakemlerin görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte bir liyakatsızlık ortamı doğuyor. Görev verdiğiniz genç hakemler de baskı altında eziliyor. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla hata üstüne hata yapıyor. Yani bu hatalar, futbolun içinde olanı hatalar diyerek geçiştiremiyorsunuz. Bazen öyle şeyler oluyor ki diyorsunuz ki bu nasıl bir hakemlik diyorsunuz. Ha, burada seyreden biri, tribünde seyreden biri olarak ya da bir kulübün taraftarı olarak, bir kulübün başkanı, yöneticisi veya teknik adamı olarak, sahada mücadele eden futbolcu olarak haksızlık diye değerlendirdiniz ya da futbol oyun kurallarına uymayan bir takdir hakkı takdirdir bu dediğiniz zaman infial ediyorsunuz. Burak Yılmaz'da olduğu gibi. İşte o zaman burada Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı veya yöneticisi İster istemez etki tepki politikası sebebiyle kendini savunma ihtiyacı hissedebilir. Bu konuşmalar öyle bir şey, yansıma olabilir. O açıdan diyorum, böyle bakmak lazım. Ama tabii gerçeği savcılar, iddianame, işte mahkeme, karşılıklı savunmalar ortaya çıkaracaktır. Bu meselenin asıl mesele bu değildir. Asıl mesele futbol dünyamızın bu kadar sistem olarak çürüdüğünün, bozulduğunun ve yönetim anlayışının iflas ettiğinin bir hakikatidir bu. Şimdi bakıyorsunuz yani ya bir Türkiye Futbol Federasyonu bu kadar olaylara müsaade eder ve bu kadar hadise

0: Yeni seçime kadar görevine devam etmek istediğini söyleyenler var.
1: Şimdi mesele burada şahıslar değil. Mesele burada sistemin çürümüş olması. Dolayısıyla pazartesi günü İbrahim Hacı Osmanoğlu beyefendi veya ekibi dese ki biz görevi bıraktık, bundan sonra ne haliniz varın görün dese, Türk futbolu bir anda düzelip şaha kalkacak bir hale gelmeyecek. Çünkü o makam artık ateşten gömlek ve kimse o gömleği giymek istemez. Ha birileri heves olarak çıkabilir, heyecan olarak çıkabilir. Birileri diyebilir ki ya benim de adım bir futbol federasyonu başkanı olarak geçsin diye düşünebilir. Ama o makam böyle hevesle, heyecanla doldurulacak bir makam değil. Bilginizin olması lazım. Yani sen de haddini bil dedirtmeyecek bir olgunluğunuzun olması lazım. O açıdan yani Hacı Osmanoğlu'nun istifası veya ne bileyim işte seçime gitme isteği bir güven tazelemek olabilir. Eğer seçime gidecekse. Veya ayrılmayacak, ben yeni seçime kadar işimin başında, 2027'de en erken seçim. Çünkü bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve konuşlandırma planı ile ilgili kanunu biliyorsanız genel kurul yapısını ve genel kurul davetinin hangi hallerde yapılacağını da bilmek gerekir. Yani mevcut üyelerin %40'ından bir fazlasının noterden imza vermiş olması lazım. Olağanüstü kongreye gideceğiz diye. Şu anda bir noterde bu yönde bir başvuru var mı bilmiyorum. Varsa da sayısı ne oldu onu da bilemiyorum. Yani biz her şeyi burada dosdoğru konuşmalıyız ki bundan sonra bina edilecek, yapılacak yeni Türkiye Futbol Federasyonu'nun idari yapısı, yönetim anlayışı veya da buna bağlı kurumların işte ne bileyim merkez hakem kuruluydu, tahkim kuruluydu, disiplin kuruluydu gibi alt kurumların çok sağlıklı bir şekilde kurulması lazım. Sahadan gelen insanlarla olması lazım. Bu yani sporun içerisinde bir ömür tüketmiş insanlarla olması lazım. Şenez Erzik döneminde niye böyle bir sıkıntı olmuyordu ya da olsa bile çok alt düzeyde kalıyordu? Yani siz yönetiminizi FIFA gerçeğine odaklar ve o ölçüde yaparsanız bunlar minimize olur. Sistem kendi içerisinde yanlışları ayıklar, çürük elmaları temizler. Ama ben geldim, benden öncesi yoktu, benden sonrası da olmayacak, ben de dersem o mantığıyla hareket ederseniz maalesef bu tür skandalların önü alınamaz. O yüzden İbrahim Hacı Osmanoğlu ya da beraberindeki yönetimi yarın değil bu akşam biz bıraktık dese Türkiye'deki şu mevcut kaos bitmez, kriz bitmez. Bunun doğuracağı olumsuzluklar kesilmez. Daha da büyük kar topu gibi büyüyerek daha içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bunun yerine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu üyelerinin bir an önce daha sağlıklı bir futbol idaresi nasıl yapılır bunun üzerine çalışması lazım. Şimdi siz ki medyadan da bazı arkadaşlarımız hevesli, ben Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım diyebiliyorlar. Adayım demek yetmiyor. 64 tane genel kurul üyesinin imzasını almanız lazım aday olabilir diye. Size aday göstermesi lazım. Böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş kanununu iyi okumak lazım. Genel kurul davetinin nasıl olması gerektiğini iyi okumak lazım. Genel kurul üye yapısının da ne olduğunu bilmek lazım. Yoksa ben adayım diye sen de çıkabilirsin, ben de çıkabilirim, bir başkası da çıkabilir. Nitekim bundan önceki genel kurullarda da çıktılar.
0: Bu arada az önce bahsettiğimiz gözaltına alınan ilk 7 kişi, aralarında MK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Onu da söylemiş olalım bu sabah.
1: Tabii yeni bilgiler ve yeni deliller geldiğinde soruşturma bugün gördüğümüz çerçevenin içerisinde kalmaz, genişleyebilir. Maalesef spor yazarıyız biz ama spor yazarlığının dışında polis adliye yazarı gibi hukuku da olayları da takip etmek durumunda kalıyoruz. Yani bir avukat, bir savcı kadar bu işin hukuki tarafını öğrenmeye çalışıyoruz. Böyle bir şeyle, acı gerçekle karşı karşıyayız.
0: Bu hafta futbolun bir kez daha ne kadar kirli ellerde olduğunu, ne kadar kirlendiğini görmüş olduk. Aslında sadece bir spor branşı, ilgi duyan insanların gidip

0: stres atacağı, izleyiciye takım tutacağı bir branşın bu hale gelmesi gerçekten ülke adına üzücü bir şey. Hani biz edindiğimiz hobide bile böyle bir şeyler varsa ne yapacağız diye sorguluyor insan.
1: Tabii artık futbol asla futbol değildir noktasında. Simon Cooper'ın böyle bir kitabı da vardı. Niye? Kulakları çınlasın. Şenez Erzik bu ülkenin uluslararası platformda en tanınan futbol adamıdır. FIFA'da yıllarca yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. UEFA'da birinci başkan vekili olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık yapmış ve sistemi değiştiren, özelliği getiren kişidir. Dolayısıyla benim için efsane ve çok değerlidir. Ben kendisine bu tür tartışmaların daha kıvılcım halindeyken yıllar önce yani futbolun ruhu mu değişti, anlayışı mı değişti, oyun mu değişti diye sorduğumda bana şunu söylemişti. Maalesef para girdi, futbolun kimyası bozuldu demişti. Bugün geldiğimiz noktada da futbolda akçeli işler girdi. Yani daha önce böyle değildi. Mesela şu anda bir futbolcunun transferinden bahsediyorsun. 40 milyon, 50 milyon, 70 milyon euro, dolar. Şimdi bu bir kulübün genel bütçesiydi. Fenerbahçe'nin genel bütçesiydi. Hasan Özaydın döneminde, Güven Sazak döneminde. Siz koskoca Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bütün finans anlamında genel bütçesi olan bir rakamı bir futbolcuya veriyorsunuz. Futbol pastası ya da futbol iklimi ve bütçesi bu kadar büyümüş, balon gibi şişmiş durumda. Dolayısıyla bu şişkinliğin içerisinde hukuki anlamda da başka manalarda da karışıklıklar ve bozulmalar oluyor. Bunu kontrol edemiyorsun. O açıdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı sadece genel kurulda delegelerin oyunu alıp seçilmiş olmakla bitmiyor. Tam tersine o gün başlıyor. O gün de sizin bir sürü 400'e yakın çalışanınız var. Her birinin sahasında uzman olması lazım. Bugün 400-450 kişiyle yönetilen Türkiye Futbol Federasyonu Şenez Erzik 13 kişiyle yönetiliyordu. Haluk Ulusoy aynı şekilde 50 kişiyle yönetiyordu. Levent Bıçakçı hukuk adamıydı. UEFA Tahkim Kurulu'nun başkan yardımcısıydı. 72 kişiye çıkarmıştı. Yani ne oldu? Futbolumuz dünya şampiyonu mu? Dünya kupası mı kazandı? Ya da takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon mu oldu? UEFA kupasını mı kaldırdı Galatasaray'dan sonra? Hayır, bunların hiçbirisi yok. Ama ne var? Kaos var. Daha da katmerlenerek büyüyen bir güvensiz ortam var. Öyle yani şu anda soruşturmaya baktığınızdadır. Bir, eziyet. Yani biraz önce söylediğiniz işte klasman hikayeleri. İki, resmi belgede sahtecilik. Öyle değil mi? Yani bu ikisi bile tek başına yeter zaten. Futboldaki tabii ki şeyi yapmaya. Üç, bahis. Yani orada da
0: belki de maddeler giderek artıyordur. Şu an basına yansıyan kısmı bu şekilde. Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam.

0: Yerli reklamlar.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: devam ediyoruz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa hakem olaylarıyla ilgili, uzun konuştuk çünkü yani Amili futbol takımına dönelim.
1: Keyifsiz yani, baktığınız vakit diyorsunuz ki ya, hakem dediğin zaman her manada güvenleceğin, adaleti temsil eden, oyunun güzelleşmesine gayret eden ve FIFA oyun kurallarını hakkaniyetle uygulayan bir hakem, adı üstünde hakim değil belki ama hakem yani bu. Böyle görmen gerekiyor ama şu konuşulanlar, yazılanlar, iddialar, işte yeni ifadeler, ifşalar, diyorsun ki ya biz nereyi takip ediyoruz o futbol diye, neyin içerisindeyiz diye ister istemez sorguluyorsun. Maalesef böyle bir durum var. Fakat bunun çözüm noktası, yani birini suçlayacaksın, onu görevden uzaklaştıracaksın, fakat sistem aynen devam edecek. Bu olmamalı. Sistemi düzenleyecek, idari anlamda güçlendirecek yapıyı kurmak lazım. Herkesin antat kaldığı, herkesin güvendiği, inandığı bir Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının olması lazım. Hı hı. Bunun için de her şeyden önce iyi niyetin olması lazım. Hiçbir kulüp başkanı veya yöneticisi veya teknik adam benim kulübümü hakem yani kayırsın, kıyak geçsin anlayışında olmaması lazım. Oyun kuralı neyi emrediyorsa onu yapmak lazım. Çünkü bir görüntüyü siz A açısından alıyorsunuz, sizin lehinize, B açısından alıyorsunuz, üçüncü o kişinin lehine, veya tepeden bakıyorsunuz, farklı görüyorsunuz. Neye, nereden baktığınız önemli.
0: Peki hocam, dönelim Amili futbol takımına. Uluslar A Ligi 1. grupta Amili futbol takımı Fransa'ya 1-0 yenildi. 54. dakikada Mbappe attı golü ve Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart görerek oyunun dışında kaldı. Ardından İtalya'ya da mağlup olduk. Kendi evimizdeydi maçlar. İlk önce Kocaeli Stadı'nda oynandı, sonra Bursa'da oynandı maç. Fransa maçıyla başlayalım, buyurun.
1: Yani maalesef şöyle söyleyeyim, daha önce
0: Fransa maçında bu arada genel olarak 1-0 yenildiğimize sevinir bir havamız vardı. Hani tam 1-0 yenildik ama iyiydik.
1: Bu stüdyolardan bir tarihte Amili takımının efsane teknik adamlarından Coşkun Özarı Beyefendi'yi rahmetli misafir etmiştik. O dönem, onun döneminde öne çıkan bir ifade vardı: şerefli mağlubiyet. Yani Fransa maçı bir manada şerefli mağlubiyet sözünü hatırlatan, onu haklı gibi gösteren bir hadiseydi. Coşkun Hoca'ya sormuştum, hocam bu şerefli mağlubiyet sizin ifadeniz miydi yoksa size empoze edilen bir ifade miydi diye. Demiştik ki ya, hangi teknik adam mağlubiyeti şerefli diye nitelendirir? Mücadele etmişindir, kazanamamışındır. Kazanın hakkını vermek, teslim etmek gerekir. Benim böyle bir sözüm olmadı ama bunu bana yakıştırdılar, söylediler. Ben de o kişiye karşı ya yanlış yapıyorsun desem de bu yanlışı düzeltecek gücüm yoktu. Kimin yaptığını da söylemişti o dönemde. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da maalesef Fransa maçı Coşkun Özarı'ya yakıştırılan şerefli mağlubiyet gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, neredeyse sevindiğimiz bir hadise haline geldi. Niye? Çünkü biz aynı Fransa'yı daha önce iki defa karşılaşmış, ikisinde de kaybetmemiş, artık seri bir galibiyet Fransa'ya karşı döneminin başlayacağı bir ümit içerisindeydik, beklenti içerisindeydik. Fakat unuttuğumuz bir şey vardı. Neydi o? O bizim iki defa karşılaşıp hiç mağlup olmadığımız Fransa, Deschamps'ın Fransa'sıydı. Bu ise Zidane'ın Fransa'sı. Zidane'ın oyun anlayışıyla, takım yapısıyla, oyun içerisindeki taktik ve teknik hamleleriyle Deschamps'ınki aynı değildi. O dönemde baktığınızda daha güçlü, kendini ispatlamaya gayret eden, daha inanmış, daha kenetlenmiş bir Amili takım vardı. Ve bizi de hafife aldılar. İlk maçta kazandık, ikinci maçta da berabere kaldık. Yani bu maç ikisinin de Fransa açısından kendini ispat etme dönemiydi ve yeni bir Avrupa Uluslar Ligi'nde birinci grupta iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Biz de iyi başlangıç yapmak istiyorduk. Ama Fransa, kabul etmek gerekir ki, bir futbol ekolü olan, futbol kültürü olan, büyük bir endüstriyle yönetilen, futbol aklı olan devasa bir takım. Baş edemedik. İşin gerçeği bu. Aynı Montella bugün yerden yere vurulan Montella bu ülkenin 37 kez A milli takımının başında çıktı. Nerede aldı milli takımı? C grubunda, C klasmanında aldı. B'ye çıkardı, A'ya çıkardı ve 24 yıl aradan sonra bu ülkeyi Dünya Kupası finallerine taşıdı.
0: Bakalım hocam İtalya maçına da. İkinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu A milli takım. 27 dakikada kalemizde 3 gol görünce Bursa'da tribünler Montella istifa sesleriyle inledi. Montella'nın da söylediği şey o zaten basın toplantısında. Bu takım 2,5 sene önce C ligindeydi diyor ama bu Montella'yı kurtarır mı? Kurtarmaz bence. Çünkü doğru hamleler doğru zamanda yapıldı mı İtalya maçında? İtalya'ya karşı bir varlık gösterebildik mi? Tamam 1-0'ı kabul ettik ama 27 dakikada kendi evinde kalende 3 gol görmek normal mi? Sonuçta bu futbol ve scoreboard belirliyor senin başarılı olup olmadığını. Hani ne kadar kendini C liginden aldım, A ligine çıkardım diye savunabilirsin.
1: Şöyle söyleyelim. Yani evet mazeret anlatma, mazeret dinleme. Sen bana galibiyeti getir diyorsun. Haklısın. Montella'yı kurtarmayabilir ama futbolun gerçekleri vardır. Bu gerçeklere sırtınızı döndüğünüz zaman hayal aleminde şampiyon olursunuz. Ama gerçeklerle yüzleştiğinizde sukutu hayale uğrarsınız. Bu da öyle bir şey. İtalya Dünya Kupası kazanmış Fransa gibi ve buna rağmen ilk maçında, çünkü bir mücadeleye, bir turnuvaya başlamak kolay değildir, kaybetmiş. Büyük bir eziklik yaşamış. Bunu kendi toplumuna, kendi spor medyasına ve dünyaya anlatamamış. Dolayısıyla kendini ispatlamak istiyor. Teknik direktör ne yapmış? 10 tane oyuncusunu birden değiştirmiş İtalya'nın. Yani yepyeni bir takım ortaya sürmüş. O öbür takım ruhunu kaybetti, oyun anlayışını kaybetti, güvenini kaybetti demiş. Daha dinamik gördüğü, daha heyecanlı bulduğu, daha çok inandığı oyuncularla Türkiye karşısına çıkmış. Biz o demoralize olan bir yapının içerisinden kendimizi yenileyebilecek ya da ona en azından cevap verebilecek bir 11'i sahaya sürememişiz. İşte Uğurcan en güvendiğimiz adam kırmızı kart görmüş. O maça çıkamamış. Sakatlıklar var. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız maalesef kendi spor medyamız veya tribünlerimiz kaptanı o kadar ötekileştirmişler ki futboldan soğutur hale getirmişler. Dolayısıyla bindiğiniz dalı keserseniz bu sonuç, bu hüsran, bu hezeyan mutlaka sizi bir yerde yakalar. Bugün geldiğimiz nokta odur. Ama her şey bitmiş midir? Asla bitmemiştir. Daha bunun rövanşları vardır. Yani Montella'yı gönderelim işte. Şu gitsin, bu gitsin. Ya bu değil çözüm. Bu değil. Biz nerede hata yaptık ve bu hatayı nasıl düzeltiriz? Oraya odaklanmamız lazım. Milli takımda da bu böyle. İşte bir futbol ortamını konuşuyoruz. Vıcık vıcık affedersiniz. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Böyle bir ortamda milli takım hocası ne yapar? Milli takım oyuncuları ne yapar? İster istemez bu olumsuzluklar, bu çevre baskısı, çevre ortamı oyuncuları da etkiliyor. Yani diyor ki ya benim kendi kulübümde mücadele etmem gereken bir platform var. Sakatlanırsam İşte oradaki geleceğim şey olacak. Yani tam olarak da kendini oyuna veremiyor. Bak işte yani bu kadar olumsuzluğun arasında aldığımız en sevindirici haber hocam, Arda Güler'in İspanya'da ayın oyuncusu seçilmesi.
0: Evet.
1: Oyuncu aynı oyuncu. İçeride eleştiriyorsun, dışarıda alkışlıyorsun. Gurur duyuyorsun.
0: Peki hocam A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Sizce bu akşam bir özür maçı olur mu?
1: Şöyle söyleyeyim. Avustralya ve Uruguay maçı oynadı A Milli takımımız. İkisinde de kaybetti. Sıfırı çekti. Gol dahi atamadan elendi fiilen. Ama bir 3. maçı vardı oynaması gereken fikstür gereği. ABD karşısında da o bizim bildiğimiz, inandığımız kazanan takım ortaya çıktı. Bir, sizin söylediğiniz gibi tepki duruşuydu. Amaca hizmet etti mi? Hayır, sadece prestiji kurtardı. Belçika maçını kazandığın zaman durum böyle değil. Belçika maçını kazandığında yeniden ayağa kalkma şansın var. Ama kolay mı? Kesinlikle değil. Yani en az İtalya kadar, en az Fransa kadar zor bir maç. Çünkü aynı Belçika, İtalya'yı yenen Belçika. Yani senin 4 yediğin takımı yenen Belçika. Yani o açıdan biz duruşumuzu net, olayları olduğu gerçeklik içerisinde kabul ederek değerlendirme yapmamız lazım.
0: Peki Süper Lig'e dönelim, takımlarımıza bakalım, Milli Ara'da neler oldu? Fenerbahçe'nin olağan mali ve idari genel kurulunda yönetim kuruluna bütçe ve yapılması planlanan projelerle ilgili tüm maddeler için yetki verildi. Saadettin Saran ve yönetimi ibra edilmeyeceği söylenmişti Aziz Yıldırım tarafından. Oy çokluğuyla ibra edildi. Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübe birçok kalemde kaynak sağlamaya çalıştıklarını belirterek kasalarında 77 milyon euro olduğunu söyledi. Buyurun.
1: Şimdi Aziz Başkan'a Fenerbahçe kulübü ve taraftarları inanıyor. Fakat Fenerbahçeliler diyor ki geçmişte kavga etmeyin. Genel kuruldaki, yani mali genel kuruldaki ibranın neticesini söylüyorum. Sayın Başkan, tamam sen mali olarak ibra etmem diyorsun ama biz böyle bir kavga istemiyoruz. Çünkü birlik çağrısı yapıyorsun, birlikte hareket etmemiz lazım diyor. Aziz Yıldırım Başkan da zaten bu mesajı genel kurulundan almış diye düşünüyorum. Şu anda geldiği gün itibariyle eli rahatlatmış durumda, hem ekonomik olarak, bütçe anlamında, hem de genel kurulun kendisine verdiği yetki anlamında, ki o yetkiyi ne Ali Koç'a ne de Saadettin Saran'a verdi o genel kurul. Ama Aziz Başkan'a verdi. Bu büyük bir avantaj Aziz Başkan için ve Fenerbahçe için. Bundan sonrasında Fenerbahçe daha da güçlenerek yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. O genel kurulun öne çıkardığı gerçek bu.
0: Peki, Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamayla dün FIFA'nın uyguladığı transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Biliyorsunuz bir En-Nesyri ödemesiyle ilgili bir problemden dolayı geçici bir transfer yasağı gelmişti. Ne söylersiniz?
1: Tabii artık Fenerbahçe Kulübü'nün doğru ellerde ve doğru yönetim gösterdiğinin bir yansımasıdır diye düşünüyorum.
0: Galatasaray'a bakalım. Okan Buruk'la ilgili bir şey vardı. Trabzonspor Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine, bir resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağıyla 100 bin lira para cezası geldi. Ama sanırım tahkime gidildi mi, gidilecek mi, bu ceza kalkar mı, ne diyorsunuz?
1: Normalde tahkimin cezayı artırma yetkisi yok. Futbol oyun kurallarında hakeme karşı yapılan fiiller, disiplinsizlik hareketleri bir maçtan beş maça kadardır. Buradaki takdir ne? Bir maç artı para cezası. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü tahkime gitti mi ben de bilmiyorum. Gitse de netice alamayacağı kanaatindeyim. Yanılıyor olabilirim. Burada esas olan şey şudur. Okan Buruk gibi Türk futbol aklının gerçekten en başarılı yerli teknik adamlarından biri olarak ve en kariyerli, en saygın teknik adamlarından biri olarak bence kendini bu duruma düşünmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti. Asil üyeler kimler? Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özerp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin. Ne söylersiniz? Değişim var. Zaten yönetim kurulunda değişime gitmek amacıyla seçime gidiliyor.
1: Aynen. Yani bu seçimi isteseydi gitmezdi. Demek ki bir güven tazelemesi ve yönetimini güçlendirmesi adına böyle bir hamleyi düşündü. Beşiktaş'ın istikrarı açısından, daha güçlü bir yarın planlaması açısından normaldir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, teşekkür ederiz, teşekkür yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Krampon sona erdi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
7: İki Ekim Cuma günlerden saatlerimiz tam 14'ü gösterirken günün içinden kuşağıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hızlıca başlayalım o sıcak gelişmeyle. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde yapılacak ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi masaya yatırıldı. Toplantıda düzenleme yapılırken vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmesine yönelik anlayışında altı çizildi. Manisa Soma bir kez daha maden faciasını yaşadı. Ocak'ta meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan 2 işçinin tedavisi de sürüyor. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
8: Karanlık madende ekmek parası için ter döküyorlardı. Kayan toprak onların sonu oldu. 5 maden emekçisi enkazdan sağ çıkamadı. Kahreden olayın adresi Manisa Soma'ydı. İlçede faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Durum hızla AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Zamanla yarış başladı. Mücadelenin ilk saatlerinde iki işçiye sağ salim ulaşıldı. İşçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya çok derindeydi. Ekipler saatlerce uğraş verdi. Ancak beklenen o iyi haber gelmedi. 5 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin naaşları hastane morguna kaldırılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Facianın neden ve nasıl geliştiğine ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındı.
7: Eyüp Sultan Belediyesi'ne bu sabah operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Zanlıların suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda arama işlemleri gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, Teknofest Güneydoğu Festivali'nde ilginç anlar da vardı. Teknopark İstanbul tarafından sergilenen insansı robot vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Urfalılar robotla alay çekti, türkü söyledi. İşte o eğlenceli anlar.
0: Lan şu dağlarda seni ağlarlar.
8: Dans ediyor, halay çekiyor. Türlü türlü hünerlerini sergileyen insansı robot Teknofest'in ilgi odağı oldu. Şanlıurfa Teknofest Güneydoğu'yu GAP Havalimanı'nda ağırlıyor. Havacılık, uzay ve teknolojinin nabzını tutan Teknofest'te Teknopark İstanbul'da yeni nesil ürün ve projeleriyle katıldı.
9: Ve yine bir robotumuz var. Çok dikkat çeken, birçok özelliği barındıran, aynı zamanda çocuklarımıza böyle çok yakın ilişkiler kurup dans edip onlarla vakit geçiren bir robotumuz var.
8: Onlardan biri de insansı robot. Vatandaşlar standta yer alan robota yoğun ilgi gösterdi. Etrafında toplanarak robotun yeteneklerini izlediler. Müzikle hareket eden robota eşlik ettiler.
10: Çok güzel bir şey. İnsana benzetmişler.
8: Vatandaşlar robotla birlikte halay çekti. Etrafında çember oluşturan kalabalık neşeli dakikalar geçirdi.
9: Geçen sene çocuklarımızla taş kağıt makas oynadık. Bu sene dans ediyoruz çocuklarımızla. O anlamda renkli bir robot.
8: Robot Şanlıurfalıların türkülerini dinledi. Bir vatandaş robota sarıldı. Türkü eşliğinde öpüp bağrına bastı.
0: Anaydan babaydan yardan hayrı koyarlar. Çok şaşırdık, çok memnun kaldık. Yaşım 60, yeni görüyorum böyle bir şeyleri.
8: Görüntüler Teknofest'in en çok konuşulan ve sosyal medyada ilgi gören sahnelerinden biri oldu.
7: Daha neler neler, ülkemizin trafik güvenliği alanında teknolojiler geliştiren Radarsam, çocuklarda trafik güvenliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Radarcan projesini çocuklarla buluşturuyor. Projenin detaylarına şimdi bakalım, canlı olarak bakalım. Özde Yarat Radarsam Genel Müdürü ile değerlendirecek, hemen gidelim. Biz de merak ediyoruz, yağmur da yağıyor Özay, neler aktaracaksın bize?
11: Mehmet Aydın, evet Radarsan Genel Müdürü'yle konuşacağız ama öncelikle şu yağmuru gösterelim size. Biraz önce haberimizde izlediniz yağmuru zaten. Şanlıurfa'ya bereket getirdi Teknofest, yağmur getirdi. Ama buna rağmen görüyorsunuz alanda herkes uzun uzun kuyruklar oluşturmuş vaziyette. Bu yağmurdan belki şu anda ben birazcık muzdarip olabilirim, ben ıslanabilirim ama yani o da aslında o kadar önemli değil Mehmet Aydın. Yağmura rağmen görmüş olduğunuz gibi burası dolu. Çünkü sıcak bir havası var Urfa'nın. Bu sıcak havaya rağmen onların bekledikleri yağmur geldi, bereket geldi. Onlar böylesine bu şekilde Teknofest alanında dolaşırken ben de yağmurluğu çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi Şanlıurfa'da burada böyle yağmurun altında birazcık dolaşıp yağmurun tadına keyfini çıkarmak istiyorum. Şimdi yavaş yavaş içeriye girelim ama ben Yusuf Öztürk'ten rica edeceğim. Bakın evet görüyorsunuz Teknofest Güneydoğu Urfa'ya bereketi getirdi, yağmuru getirdi. Bütün yaz yoğun sıcaklar vardı. O sıcaklar şu anda yerine böylesine onlar için güzel bir havaya bıraktı. Herkes ıslanırken tabii ki görmüş olduğunuz gibi ben de burada böyle ıslandım. Ama olsun, dediğim gibi çok güzel bir ortam ve yavaş yavaş biz içeriye doğru gideceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. TÜİK Türkiye İstatistik Verileri 2025'i açıkladı. Karayollarındaki trafik kazalarını geçen yılın rakamlarını söyleyeceğim size. Tam 1 milyon 549 bin kaza meydana geldi ve 6035 kişi hayatını kaybetti ve araştırmalara göre de bütün bu kazaların nedeni Efendim? Hız. Şimdi arkadaşlar burada. Ben önce onlara soracağım, sonra da içeriye doğru gideceğiz. Çocuklar, trafikte en çok neden şikayetçisiniz? Kimlerden şikayet ediyorsunuz? Trafikte hızlı araba kullanıyorlar mı?
12: Evet.
11: Peki korkuyor musun?
12: Hayır. Fazla korkmuyorum.
11: Hızdan korkmuyor musun? Ama ben sana şimdiden söyleyeyim. Hız felaket getirir. Hızdan korkmak gerekiyor aslında. O zaman size soralım. Trafikte en çok çekindiğiniz nedir efendim?
12: Bence hız. Çünkü hiç mesela yay geçidinden bir izin vermiyorlar mesela insanların geçmesine. Çok hızlı geçiyorlar.
11: Hiç başınıza geldi mi böyle bir şey?
12: Evet, ben geçecekken bir anda geldi. Az kalsın çarpacaktım.
11: Peki en çok hızlı araba kim kullanıyor?
12: Oğlum bilemem.
11: Erkekler mi, kadınlar mı? Anneler mi, babalar mı, ablalar mı, teyzeler mi?
12: Bence erkekler.
11: Çok mu hız yapıyorlar? Peki efendim, siz ne diyeceksiniz trafikteki hıza konusunda? Şikayetçi miyiz?
13: Evet.
11: En çok neden şikayetçiyiz? Ne yapıyorlar?
13: Yani hızdan, hızlarını biraz yavaşlatmaları lazım.
11: Evet. Evet efendim, aslında arkadaşımız çok güzel söyledi. Hızlarını yavaşlatmaları lazım. Bu durumda da tabii ki önemli olan o hızı kişinin kendi kendine yavaşlatması, ama günümüzde maalesef hepimiz birer hız tutkunu haline geldik. Ve bu durumda yapılması gereken ne? Teknolojinin devreye girmesi. Teknoloji devreye giriyor, hıza bir ayar veriyor. Aslında çoğu zaman hepimiz şikayetçi oluyoruz o hız yaptığımızda gelen cezalardan, ama olması gerekiyor. Şimdi radar dedik, hız dedik, teknoloji dedik. Radar can yanıma geldi ama ben hemen Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan'la konuşacağım ve ona diyeceğim ki böyle hani radardan bazen şikayet ederiz, canımızı yakıyor ya o radar hız yaptığımızda. Onu yapan siz misiniz? Çünkü şu anda Türkiye sisteminde genelde kullanılan radar sisteminin üreticileri sizin sistem var yani, değil mi?
14: Evet evet, bizim sistemlerimiz var. Savunma Sanayi Başkanlığı sessize geçtiraki olarak çalışıyoruz Radarsan'da ve 40 yıla yakın ülkemize ithal edilen sistemleri aslında şu anda yerli milli sistemler haline dönüştürüp dünyada da alanda önce hale getirdik. Bunları şimdi ihraç etmeye başladık. Diğer taraftan bu konuyla ilgili az önce çok güzel girdiniz. Acaba hep korkuyor muyuz? Ya bu sistemlerin hepsi önce yol güvenliği, sonra kamu güvenliğini sağlıyor.
11: Ama bize gelince biz radarda efendim, radara yakalanıyoruz ya bazen. Hani böyle bir problemimiz var.
14: Evet.
11: Sonra ceza geliyor, radar bizi yakalamış diyoruz. Radar bizi nasıl yakalıyor?
14: Aslında o işin arkasında çok gerçekten ülkemiz için üzücü bir tablo var. Yılda 7000'den fazla insanımızı biz trafik kazalarında hız kaynaklı olarak maalesef kaybediyoruz. 400 binden fazla vatandaşımız yaralanıyor. Dolayısıyla bu konu gerçekten ülkemizin çok ciddi bir durumda. Biz Cumhurbaşkanı Yardımcılığımızın öncülüğünde İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanımız, Savunma Sanayi Başkanımız hep birlikte bu işin çözümüyle ilgili olarak çocuklarla ilgili bir proje hazırladık. Ve bu projenin ismi Radarcan dedik. Ki az önce Radarcanlar sizin arkanızdaydı.
11: Evet, Radarcanları görüyorum. Gayet evet, güleç yüzlüler, uyarıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Şimdi efendim benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi hızı belirliyorsunuz yolda. Trafik cezası bize mi geliyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor?
14: Aslında araçlar geçerken hızları ve bahsettiğim kamu güvenliği ilgili tüm bilgilerini topluyoruz. Konu sadece hız değil. Hız bu işin en küçük taraflarından bir tanesi. Onlara istinaden de her araç incelenerek eğer ki hızla ilgili tarafına bakarsak bir ihlal aşımı varsa bu ilgili birimlerimiz tarafından, güvenlik birimlerimiz tarafından tabii ki sürücülere bazen e-devlet üzerinden bazen de mail ile tekrar gönderiliyor.
6: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
15: İstanbul 15-20, Ankara 8-17, İzmir 17-24, Bursa 12-19, Konya 9-16, Afyon 8-15, Denizli 12-21, Antalya 18-23, Adana 17-25, Zonguldak 15-18, Samsun 13-18, Trabzon 12-20, Kayseri 9-18, Erzurum 5-14, Gaziantep 13-21, Diyarbakır 14-22 ve Şanlıurfa 16-25 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevitireil yolunun 20 ila 27. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan'ın kumanda masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Her hafta olduğu gibi sigorta konuşacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim, sağ olunuz. Sizler de iyisiniz.
0: İzleyiz, çok teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Bugünkü konu başlığımız itimat edebileceğiniz bir poliçeye sahip olmak için gerekli adımları ele alacağız. İnsan itimat etmek istiyor. Yaptım, oh artık kafam rahat demek istiyor sigortasını yaparken. Ama sadece sigorta değil. Örnek veriyorum, bankaya para yatırdığınız zaman ya da bir ürün satın aldığınız zaman, mesela çamaşır makinesi aldınız, oh artık çamaşırlarım yıkayacak diye kafanız rahat eder. Bankanın, güvendiğiniz bir bankaya koyduğunuz zaman her gün ya bu para ne olur, ne biter diye düşünmek istemezsiniz, itimat etmek istersiniz, kafanız rahat olsun istersiniz. Sigortada da sonuç itibariyle bir poliçe yaptırmışsanız, bir şeyleri sigortalamışsanız o konuda da kafanız rahat olsun istersiniz. Ondan sonra yani dönüp arkama gidebilirim, artık o konuda zihnimde bir endişeye mahal yok diye bir zihin dinginliği istersiniz. Yani güvenmek isterseniz özetle poliçenize, her ne ile ilgili yaptırdıysanız. Ama işte o bazen güvenilen dağlara kar yağdığının yaşandığı hadiseler oluyor. İşte bu olmaması için hangi adımları izlemek lazım? Çünkü her iş bu sigorta poliçesini yapmaya niyet ettiğiniz andan itibaren başlar. Yapılana kadar ki süreci var. Yani teklif çalışmaları, ihtiyaç tespitleri, ondan sonra riskler ve bunların ışığında alınmış olan alternatif teklifler, sonra tercihler. Bu tercihler neyse ve poliçeleştirme yönündeyse, o ihtiyacınız olan hususta bir poliçe yapmışsınızdır ve artık o poliçeyi güvenmek istersiniz. Yani oh, bu konuyla ilgili güvenceyi sağladım. Ama bunun olabilmesi için de gerçekten hani poliçe yapınca herkes genelde oh hallettim diye düşünüyor da arkası kiraz bahçesi mi yoksa gerçekten doğru mu olduğunu emin olmak için de izlenmesi gereken yollar var açıkçası. Yoksa poliçe yapmak, yani sadece elinize bir kağıt ya da mailinize, telefonunuza bir PDF gelmiş olması yetmiyor açıkçası. O konuda da böyle bir poliçeye gerçekten güvenebileceğiniz, itimat edebileceğiniz bir poliçeye sahip olmanın da yolları var. Tabii baktığımız zaman şu şipşak poliçe pek seviliyor. Yani şöyle, bir iki bilgi veriyorsunuz, vermiyorsunuz. Bir iki belge veriyorsunuz, vermiyorsunuz. Hop, poliçeniz düzenlenip geliveriyor 5 dakikada. Yani çok güzel bu. Yani çok da pratik, sevilen, memnun eden, hiç vaktinizi almadı, taş atıp kol yorulmadınız. Ama ihtiyacınız olan her ne idiyse o konuda 3-5 bilgi, 3-5 belge neyse verildi, alındı, yapıldı, geçildi. Yani gayet ne güzel, kolay bir işmiş. Poliçem de var artık cebimde. Artık bir senedir muhtemelen de o poliçe. Bir sene artık sonra bakarız durumlara. Bir sene bu konuda güvence altındayız diye düşünebilirsiniz. Hatta o sigortacınızı da takdir edersiniz. Helal olsun sana ya. Hiç beni uğraştırmadan anında işi gördün, şak diye işimizi çözdün, 10 numara adamsın. Güzel takdirler, şeyler, motivasyonlar o derece. Yani bunlar sevilecek bir şey, hoşlanılan şeyler. Ama bir örneğe bunu benzetecek olursak, bir fast food gibi düşünelim bunu. Bir fast food dükkanına girersiniz, girdiniz, o işte şeyde sipariş tezgahına yanaştınız, karşıya baktınız, şu menü dediniz, işte 3 numaralı şu menü dediniz, hop 5 dakika sonra tepsinin içinde yemeğiniz hazır, dumanı da tütüyor, karnınız da aç, anında 5 dakika içinde yemeğinize yemeye başladınız, karnınız da doydu ve gayet de lezzetliydi. Yani ne güzel değil mi? Sonuç itibariyle ihtiyaç neydi?
0: Karnımızı doyurmak, yani lezzet almak
1: yemek,
0: maksimum.
1: Yemekti, onu da yaparken lezzet almaktı. Bu yerine geldi mi? Geldi. Çok hızlı bir şekilde açlık bastırıldı. Tokluk hissine kavuşulundu. Son derecede haz alındı lezzeti itibariyle, beğenildi. Daha ne olsun? Yani gayet iyi. Niye hep böyle olmasın yemekler? İşte böyle baktığımız zaman hani minimum vakit, minimum efor ama maksimum verim ve netice almayı hepimiz isteriz açıkçası. Çok da makbule geçer, tercih de ederiz. Ama bilirsiniz ki genel kaide hızlı pişen de, hızlı yiyen de, yenen de zararlıdır. Yani genel itibariyle böyle bir durum var. Bir şey hızlı pişiyorsa ve yemeği de hızlı yemişseniz bunların ikisi de bünyeye zarar verirler. Mideyi bozar, hazmı zor olur vesaire. Netice itibariyle evet maksat hasıl olmuştur. Mideler dolmuştur. Süremizden minimum zaman verilmiştir, harcanmıştır. Ama baktığınız zaman sağlıklı değil. Yani orta ve uzun vadede siz onun karşılığında bir şey verdiniz. Bir ödün verdiniz. Vaktinizi ve keyfinizi, hazzınızı aldınız. İşinizi gördünüz ama onun yerine kuvvetle muhtemel sağlığınızdan ödün verdiniz. Sağlıksız bir şey yediniz. Özenli değil. Neticesinde faydalı değil. İşi görüyor mu? Evet, görüyor. Ama faydalı değil. Muhtemelen de zararlı. Bu şekilde olan, yani böyle illaki görmüşsünüzdür, böyle deneyler var, işte belgeseller var. İşte bir ay, iki ay sadece fast food yiyen adamların halini görüyorsunuz. Başkalaşıyor o kişi, obez oluyor. Velhasılı normallikten çıkıyor. Kesinlikle sağlığı bozuyor. Biraz bunu hani işimiz, konuştuğumuz mevzumuzda sigorta olduğumuz zaman aslında benzer durum sigortalarda da geçerli. Farklı bir durum burada yok. Bugüne kadar tanıdığınız sigortacınız size hiç ya da çok az soru sormaksızın veya çok az soru sorarak doyurucu bilgi almadan, yani özetle sizi hiç yormadan çat poliçenizi yapıp yolluya veriyor. İşte diyor ki, amiyane bir tabirle, böyle halk ağzıyla diyecek olursak, abi işte sizin hani araba sigortası olsun en basitinden, işte yenileme tarihiniz şu, işte 3 gün 5 gün 1 hafta zaman var, işte size attım ben şöyle birkaç tane fiyat, işte bu en uygunu bu görünüyor, en düşük kimse bunda şöyle hizmet iyi vesaire, buradan yapalım, hop geçtik gittik. Şimdi yapılındı, poliçeniz yenilendi. Evet, güzel, takip iyi, ilgi hoş, güler yüz gayet yerindedir. Müşteri ilgi alakası da memnun edicidir. Buna bir sözüm yok. Ama şimdi herkesin, tamam, kaskoya ihtiyaç var. Okey, yıllardır da yapılıyordur ama bazı bilgiler ya sahip olmanız lazım. Yani çok yakın görüşüyorsunuzdur da. Zaten biliyorsunuzdur o bilgileri ama her zaman böyle olmaz. Yani tanışık olmak, yıllardır yapıyor olmak, onun yakinen içinde olduğu durumları, güncel bilgileri, durumları bildiğiniz anlamına gelmez. Mesela ne olabilir? En basit kaskoda mesela 0-6 yaş aralığında çocuğu olana ne yapıyor? Ciddi indirim şartları sağlayan sigorta şirketi var mesela. Tabii ki isim telaffuz edemem ama yani bir kimsenin 0-6 yaşın aralığında çocuğu varsa onun TC numarası ve doğum tarihi girilmek suretiyle iyi bir indirim sağlıyor kaskoda. Niye? Şöyle bir noktaya gelmiş. Ya bir aile reisi, aile babası, anne ya da baba bir çocuğa sahipse bu daha dikkatli sürüyor. Yani bunu demek ki istatistiklere vurmuş, araştırmasını yapmış ve şu neticeye varmış. Yani bir kimsenin bu yaşlarda çocuğu varsa daha özenli kullanıyor arabasını. Tabii sizin ne kadar süper iyi bir şoför olduğunuz, tabii ki bir takım kazaları olma ihtimalini azaltıyor ama tamamen engelleyemez. Çünkü siz ne kadar süper iyi, dikkatli, özenli olursanız olun, etrafınızda milyonlarca gezen dolaşan araçlardakilerin o konudaki seviyeleri o kaza olma ihtimalini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. O yüzden ama baktığımız zaman eğer bir kimsenin çocuğu varsa böyle daha dikkatli oluyor, özenli oluyor. Böyle bir indirim kalemi yapıyor. Şimdi bu tanıdığınız, bildiğiniz kişi veya yenilemesini aracını yıllardır yapıyorsunuzdur. Evlidir, çocuğu olmuş olabilir yenileme zamanı geldiğinde, haberiniz olmayabilir. Ya da evlenmiştir, çocuğu olmuştur yeni. Yani hayat şartları çok değişebilir. Sonra mesela aktif meslek indirimi uygulayan kasko alternatifleri var mesela. Şimdi ya da board rolü olduğu şirket tipine göre, yani limited, anonim şirket ya da memur gibi durumuna göre de indirim yapan şirketler var. Şimdi sizin bildiğiniz kişi, yıllardır yaptığınız işini yaptığınız kişi çalıştığı kurumdan ayrılmış olabilir. Başka bir yere geçmiş olabilir ve önceden anonim şirketti, şimdi limited. Ya da aynı şirkette çalışmaya devam ediyor, limitetti. Belki o yıl o şirket ticari unvanını değiştirmiş olabilir. Anonim şirket olmuş olabilir. Şimdi eğer ki bir, bu bilgileri sormanız ve güncel bilgileri almanız lazım ki en basit bu kasko çalışmasında da bu bilgilere göre doğru bilgileri, doğru ve güncel bilgilere göre çalışmanız lazım. Eskiden beri diyelim ki limited şirket indirimi uyguluyordunuz ama yenilediğiniz esnada ondan birkaç ay öncesinde yine aynı şirkette, abi ne yapıyorsun işte abi, bildiğin aynı yerde çalışıyoruz, devam ediyoruz dedi. Ama o şirketin unvanı değişmiş olabilir. Anonim şirket olmuştur. Siz ama yine limited olarak indirim yapmışsınızdır. Aradan geçmiştir birkaç ay. Hasar oldu. O zaman sigorta şirketi o uyguladığı indirimin vesikasını görmek ister. Örnek veriyorum. %15 indirim mi yaptı limited şirket board rolü sahiplerine ya da board rolü çalışanına? Siz limited şirket vesikasını ibraz edemediniz. Anonim şirket ilettiniz. Aa, değişmiş. O zaman ne yapacak? Hasarınızda %15 kaskonuzu yaparken indirim mi uyguladı? O zaman hasarınızda da %15'lik kısmını ödemeyecektir. Yani %85'ini ödeyecektir. O indirimindeki uygulanan oran kadar ödeme yapmaz normal şartlarda. Demek ki bir şeyler her zaman değişebilir. Burada ölçü tabii ki poliçe yenilenirkenki durum baz alınır. Yoksa yine limitetti yenilendiği zaman, bir ay sonra anonim şirket oldu, buna şey demeyebilir ama poliçe anında limited olduğunu, belgesini ibraz etmeniz icap eder. Demek istediğim burada her zaman doğru bir poliçeye sahip olmak istiyorsanız, yani gerçekten itimat etmek istediğiniz bir poliçe varsa, bir kere poliçeleştirme esnasında, teklif çalışma esnasında size hiç ya da çok az soru soruluyorsa, bu sizde biraz soru işaretleri doğurması lazım. Yani Allah Allah, bana hiçbir şey sorulmadı. Çok az sorular soruldu. Yani bu hoşunuza gidebilir, hiç uğraştırmadı beni, soru sormadı, etmedi. Oh ne güzel. Ama aslında demek ki itimat edeceğiniz o poliçede doğru olmayan bilgiler, yani poliçenin kendisine baktığınız zaman farklı bir şey görmeyebilirsiniz ama o teklif çalışılırken ki girilen bilgiler, yani sorulmadıysa ve girilmesi mecbur ise teklifi çalışan kafasından bir bilgi girmiştir. sizden almadıysa ya da zaten bilmiyorsa ya da biliyor ama artık o güncel değil o bilgi. Ama eski bildiğiyle çalıştı. Bakınca poliçe tam 10 numara limitler vesaire çok iyi. Ama hasar olduğu zaman hop karşınıza sigorta şirketi beyanla yürüyor. Yani poliçe genelde yapılırken beyan esaslıdır. Ne derseniz bunu doğru addeder. Doğru kabul eder. Ne zaman bununla ilgili vesika isteyebilir veya ister. O konu onunla ilgili poliçede bir başvurunuz olduğu zaman ey sigorta şirketi benim başıma bir iş geldi ve bu poliçeye konu bir durum. Bana bununla ilgili zararımı karşıla diye talep ettiğiniz anda tamam ona o poliçeye yani sözleşmeye bakıyor. Önlemler yapılmış mı? Bu şartlar geçerli mi? Böyle bir takım indirimler veya şartlar konmuş. Bunlarla ilgili ne durumda? Eksik sigorta var mı? Hepsine o zaman bakacaklar. Yani en azından o zaman kesin bakacaklar diyeyim. Yani beyan esas alındı. Şimdi hadise cereyan etti. O anki durumla poliçedeki durum ne derece örtüşüyor? Örtüşmeyen kısımlar size olumsuz olarak yansıyacaktır. Bundan kaçar yok. Yani ya işte demin verdiğim indirim, uygulanan indirimin konusu neyse onun geçerli olduğunu, en azından poliçe yapılırken geçerli olduğunu ibraz etmek lazım. Ya da poliçedeki bedeller güncel ve geçerli olması lazım. Yoksa sigortada kaçınılmaz uygulama neydi? Eksik sigorta hükümlerinin uygulanmasıydı. Dolayısıyla ne kadarlık rizikoda sigortalanmış veya ilgili bir sigortalanan yerde emtialar mesela ne kadarsa poliçede de maliyet esasına göre o kadar yazılı olması lazım. O andaki duruma göre belki doğrudur ama 3 ay sonra stok artmış olabilir, emtia artmış olabilir. Demek ki o poliçenizde de arttırmanız lazım. Arttırmadınız, poliçede 10 yazıyor ama gerçekte 30 varsa örnek veriyorum. Demek ki 3'te 1'lik kısmı var, 3'te 2'lik kısmı eksik. Yani karşılığı %70 kadar desek %70 eksik ödeme alacaksınız demektir. Dolayısıyla burada gerçekten iyi bir poliçeye sahip olmalısınız.

0: ki o değil. Siz önceki alıştığınız, kuvvetle muhtemel öyle değil. Önceki alıştığınız muhtemelen gerçekten hakkını vermesi gereken, o hakkı vermiyor olabilir. Eksik ya da eski bilgilerle iş yapıyor olabilir. Sizden bu soruları çok soran, işini doğru yapmak için muhtemelen sizlere bunları soruyorlar. Bilmediği için değil ya da tecrübesi olmadığı için değil. Tam tersine, aksine tecrübesi olduğu için. Yani o işin, siz mesela bir, tabii ki mağazaya gittiniz, bir gömlek alacaksınız. İşte small mı, medium mu, large mı? Yani bunlardan birini, size en yakın olanı seçiyorsunuz. Ama gömleği diktiriyorsanız ne yapar terzi, şöyle yaptığını ben hiç duymadım. İşte abla sen medium musun? Medium, tamam. Size hazırlığı dikiyor gömleği. İki gün sonra buyurun Hande ablacığım diktim. Bir dakika ya, bu nasıl terziler? Ben bunu mağazada da yaptırırdım dersiniz. Alırdım. Ne yapmasını beklerseniz, boyunuzu gelecek, boynunuzu ölçecek, omuz genişliğini alacak, bel genişliğini ölçecek ve size göre yapacak o gömleği. Ya bizim terzi de hiç sormadı ha, benim baktı karşıdan, baktı ki bu minyon tipli, atıyorum,
1: kafasına small yapmış. Göre small yapmış.
0: İşte harika terzi, hiç beni provaya da çağırmadı. Baktı uzaktan böyle,
1: giydim oldu
0: adam
1: da.
0: O kadar tecrübeli ki ölçmeye bile gerek duymadı. Yani böyle de güzelleme bakabilirsiniz ama gerçekten işi bilen bıyık altından güler. Bu adam kolaya kaçmış der. Oturacak, ölçecek, biçecek, bakacak, ona göre dikecek.
1: Doğru.
0: Bu da poliçelerde böyle. Yani size göre dizayn edilmesi lazım. Yoksa otomatik yapılıp gelen muhtemelen size göre değil, siz ona ne kadar
1: kendinizi
0: sığıyorsunuz.
1: Uydurmaya evet. Çalışacağız belki de.
0: Aynen öyle. O yüzden size doğru ve gerekiyorsa da çok soru sorandan yılmayın. Ya da olumsuz düşünmeyin. Ha, bu konuda daha özenli davranıyor olarak değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum, öneriyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Sigorta Broker, sevgili dinleyenler. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Reklamların ardından benim ailem devam ediyor sevgili dinleyenler. Saat başına kadar burada olacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Özellikle prostat kanserine karşı 6 koruyucu önlemimiz olacak sevgili dinleyenler. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Özellikle daha çok erkek dinleyicilerimizin de dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü alınacak önlemler, yapılan ülkemizde yapılan bazı araştırmalar, bu işte kansere yakalanma riski erkeklerde çok daha fazla biliyorsunuz ki. Bu yüzden bakalım alınabilecek önlemler neler olabilir? Hemen şöyle konumuza bakacak olursak, her 4 dakikada bir erkek bu hastalıkla tanışıyor. Prostat kanserine karşı 6 koruyucu öneri bakalım nelermiş. Dünyada yaklaşık her 4 dakikada bir erkek prostat kanseri tanısı konuluyormuş. Hastalığın erken teşhis edilmesiyle son derece etkili sonuçlara ulaşılsa da amaç prostat kanseri gelişimini önlemek. Bu doğrultuda da çalışmalar son sürat devam ediyor ama prostat kanserinde yaş, ırk, genetik özellikler gibi risk faktörlerini değiştirmek mümkün olmuyor.

Ancak beslenme ve bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle prostat kanseri gelişim ve ilerleme riskini azaltmanın mümkün olabileceğine de işaret edilmiş. Yaşla birlikte artış kaydeden prostat kanseri hala erkeklerde en yaygın görülen kanserlerin başında yer alıyor. Hastalığın gelişme riski yaşlandıkça artıyor ve 65 yaş üstü her 10 erkekten 6'sı prostat kanseri. Yaygınlığı bu denli yüksek olmasına karşın erken tanıyla çok iyi sonuçlara ulaşabilmesi prostat kanserini yüz güldürücü noktasına oluşturuyor. Hastalığı erken tespit edilen erkeklerin büyük çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan tedavi ediliyor. Bu nedenle de prostat kanseriyle ilgili doğru bilgilere sahip olmak hem hastalığın önlenebilmesinde hem de erken tanısında son derece önemli. Uzmanlar bu doğrultuda tüm dünyada geçtiğimiz ayların prostat kanseri farkındalık ayı olarak Eylül ayını kabul etmişler ve çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yapılmış. Konuyla ilgili bilgi veren uzmanlar ise prostat kanseri riskinin azaltacağını kanıtlamış olan yaşam tarzı özelliklerde 6 maddeyle sıralanmış. Bunları önce konu başlıkları olarak söyleyeyim size. Mesela sağlıklı bir kiloda olmak, sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek, doymuş yağ tüketimini azaltmak, sofranızdan balığı eksik etmemek, egzersizi yaşamınızın bir parçası, bir yaşam biçimi haline getirmek ve sigara içmemek en önemli 6 madde sevgili dinleyenler. Dilerseniz bu 6 maddeyi bir de tamamen açıklayarak sizlere aktarmaya çalışalım. Fazla kilolu ya da obez genç erkekler yaşam tarzlarını değiştirip kilo vererek hastalığın geçmesinin önüne geçebiliyor. Bununla birlikte kanser tanısı konmuş dahi olsa kilo vermek hastalığın gelişme hızını yavaşlattığı gibi metastaz riskini de %50 azaltıyor. Dolayısıyla genç yaştan itibaren fazla kilonuz varsa gerekirse bir uzmandan destek alarak bu durumdan kurtulmanız gerekiyor. Harekete geçmek için hiçbir zamanın geç olmadığını bilin yeter ki. İkinci maddemiz sebze ve meyve tüketimi. Sağlıklı beslenme ve şişmanlık saldırgan prostat kanseri için risk faktörleri arasında. Ayrıca antioksidan özellikleri de bulunan sebze ve meyveleri tüketmek prostat kanseri riskini düşürmeye de yardımcı. Gün içinde her öğünde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek prostat kanserine karşı sizi koruyabileceği gibi az kalori olarak kilo kontrolünüze de yardımcı olacaktır. Bununla birlikte beslenmenizde şeker veya beyaz un içeriği yüksek olan şerbetli tatlılar gibi rafine karbonhidratlardan da uzak durmanız gerekiyor.

Doymuş yağ tüketimini azaltmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Beslenme tarzımızı buna göre hazırlayacağız. Ya işte bu doymuş yağlar bize hiç iyi gelmiyor aslında. Hayvansal yağların fazla tüketimi ve prostat kanseri riski artışı arasındaki ilişkinin çalışmaları gösterdiğini belirten uzmanlar, genel olarak prostat sağlığı için doymuş yağların az tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar. Bu nedenle içeriğindeki doymuş yağ oranı yüksek, tam yağlı sütten elde edilmiş ürünler, yağlı koyun ve dana eti, tavuk ve hindi derisi gibi hayvansal gıdaları mümkünce az, hiç demiyoruz ama mümkünce az tüketmek, yemeklerinizde hayvansal yağlar değil bitkisel yağları tercih etmeniz gerekiyor. Sofranızda balık için daha fazla yer açmanız lazım. Birçok çalışma omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan balığın prostat kanserinden de korumaya yardımcı olduğunu unutmayın. Bu nedenle sofranızda balığa çok daha fazla yer verin. Özellikle mevsimindeyken bol bol tüketin. Balık sağlıklı beslenme ve kilo kontrolünde de size destek sağlayacaktır. Egzersizi yaşamınızın bir parçası haline getirin. Çalışmalar düzenli egzersiz yapan erkeklerde prostat kanseri riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Egzersizin prostat kanseri için koruyucu etkisinin yanı sıra tanı alan erkekler için hastalığın seyrinde de son derece önemli. Tedavi süreci ve sonrasında egzersiz yapmak hem tedavi etkinliğini artırıyor hem de kullanılabilecek ilaçların olası yan etkilerine karşı vücudumuzu koruyor. Bu nedenle en genç yaşlardan itibaren erkeklerin sporlu bir yaşam şekli haline gelmelerini gerektiğini söylüyor profesörler. Özellikle prostat ve kalp damar sistemi sağlığı için düzenli egzersiz her erkeğin hayatının bir parçası olmalı. Yürüme, koşu, yüzme, bisiklet, kendi sağlığınız için uygun eğlenceli bir spor aktivitesi bulmak ve düzenli yapmaya da gayret etmek şart. Hatta arkadaşlarınızı da buna teşvik ediniz. Özellikle yaş grubunuzla yapacağınız bu tür aktiviteler sizleri daha da bağlayacaktır. Bu konunun son maddesi sigaraya bağlanacak her kanserin son bağlanma noktası olduğu gibi sigara ve prostat kanseri arasında yakın bir ilişki var ve bu konuyla ilgili araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor. Sigaranın prostat kanseri riskini arttırdığı bir aşikar belli, ancak bilinen bir diğer kesin bilgi ise sigara prostat kanseri tanısı alan erkeklerde hem hastalığın seyrini hızlandırıyor hem de ölüm riskini arttırıyor. Sigarayı bırakanlarda ise bu riskler azalacaktır. Dolayısıyla hem prostat kanserinden korunmak isteyen hem de prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin mutlaka ama mutlaka sigarayı bırakması gerekiyor. Büyük harflerle söylüyoruz. Sigarayı hiçbir zaman içmemek gerekiyor ama bu tür hastalıklara karşı da mutlaka kendinizi korumak için sigaradan vazgeçin diyelim.

Özellikle kanser, aile geçmişinde olanlar daha çok risk altında oluyor biliyorsunuz. Ama son yıllarda değişken dışarıdan fiziki sebeplerden oluşan kanser hastalıklarını da ailesinde hiç olmayan insanlarda çıktığını görüyoruz maalesef ki. Yürekleri yakan bir hastalık tabii ki ama hayatı sıkı tutunulduğunda ve tabii ki alınacak önlemleri gerçekten yerine getirmekle ve pozitif olmakla bu hastalığın yenilebildiği gerçek. Birçok insan tanıyorum böyle etrafımda. O yüzden bunlara yenilmemek için hayat tarzımızı birazcık düzenlememiz gerekiyor. Gerçekten kendimize o kadar kötü davranıyoruz ki. İşte biraz önce de söylediğim gibi akıllı telefon kullanıyoruz. Boynumuz aşağıda. Ne boynumuzu düşünüyoruz ne sırtımızı düşünüyoruz. Sigara içiyoruz. Sigara içiliyor. Hiçbir şekilde kendimiz için önlem almıyoruz. İçerim ne olacak işte bununla mı hasta olacağım? Ya tabii ki onunla belki vücudumuz belki onu size hastalık olarak döndürmeyecek. Aman döndürmesin de ama hem para gidiyor hem sağlığınız elden gidiyor. Hem Allah korusun böyle kötü alışkanlıklar ileride daha kötü hastalıklar doğurduğu zaman. Bunları işte dışarıdan içmeyen kişiye göre söylemek kolay geliyor diyeceksiniz şimdi ama gerçekten benim için de çok fazla kolay değil. Etrafımda o kadar çok içen insan var ki ailemde de var, arkadaşlarımın arasında da var, evimizde de var ama içmeyince içmiyor insan. Gerçekten öyle söyleyeyim size yani bunu yeter ki kafaya koyun. Niye etrafından insanlar etkilenmiyor? Ben bazen düşünüyorum yani denemek. Ayrı bir şeydir işte gençlikte arkadaşlar arasında ilk deneyerek başlanır bu iş ve bize teklif edilmedi mi bana teklif edilmedi mi tabii ki edildi hiç denemedik mi tabii ki denedik ama bağımlı olmak ona tutunmak ve ondan keyif almak demek ki başka bir durum. Eyvah yaşlandım dememek için sevgili dinleyenler sağlıklı bir yaşlılık için güzel kelimeler anahtar kelimeler vereceğim bugün sizlere. Daha tatlı bir konu var sırada. Günümüzde yaşam süresinin uzunmasıyla sağlıklı yaşlanmak, ileri yaşta kimseye bağımlı olmamak, fiziksel ve ruhsal açıdan zinde hissetmek için kuşkusuz çok daha fazla önem taşıyor. Kimse evi kovmak istemiyor artık yaşlılarımız. 65 yaş üzeri yaşlılık sınırı olarak nitelendirilirken ortalama yaşam süresi ülkemizde %75'e yükselmiş ve 85 yaş üstündeki nüfusunda en süratle artan dilimi oluşturması kaliteli yaşamın önemini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor ülkemizde. Uzmanlar diyor ki bugün dahi insanın organizmasının 120 yıl yaşama potansiyeline sahip olduğu bir gerçek. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi ve yaşlanmanın önüne geçilmesi için erken yaşlardan itibaren bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Asla unutulmaması gereken nokta ise yaşama yıllar katmak değil, yıllara yaşam katmaktır demiş uzmanlar. Sağlıklı yaşlanmanın kişinin genetik yapısıyla ilgili olduğu kadar yaşam tarzı ve beslenmeyle de çok yakından ilgili olduğunu, sağlıklı yaşamak için anahtar kelimelere dikkat etmek gerektiğini de unutmayınız. Bakalım neymiş bu 10 anahtar kelime.

Hareket, hareket, hareket. İşte hareketsizlik yaşa başa bakmıyor ki. Herkes hareket etsin. Hareket, nerede hareket orada bereket derdi rahmetli ninem. Gerçekten de öyledir. Nerede hareket orada bereket. Yaşınıza uygun fiziksel aktiviteyi her yaşta yapmanız çok önemli. Unutmayın ki atalarımızın dediği gibi işleyen demir ışıldar. Bu da bedeniniz için egzersiz yapın anlamına geliyor. Egzersizin ne olacağını yaşınıza ve kapasitenize göre uzmanlar tarafından belirlenmesi çok önemli. En basit olarak her gün düzenli yürüyüş her yaştan kişinin mutlaka yapması gerekiyor. Her gün yapamıyorsa olsanız dahi haftada en az 3 gün yarımşar saatlik tempolu yürüyüşler çok faydalı. Temponuzu kalp ve akciğer kapasitenize göre ayarlamanız gerekiyor. Bu hareket durumu gerçekten çok önemli. Yaklaşık 1,5 yıldır herhalde 1,5-2 yıldır iş yerine benim evim çok yakın fakat sabahları arabayla gidiyorduk geliyorduk. Ama ben 1,5-2 yıldır bu olayı tamamen erteledim kendim için. Arabaya binmeyeceğim artık. Kısa bir mesafede olsa 15-20 dakikada yürüyebiliyorum sabahları. Akşamda bir 15-20 dakikalık yürüyüş ne yapıyor size? Günde yarım saat bir tempolu yürüyüş oluyor. Ben de bir de böyle hızlı yürümeyi severim. Yokuş aşağı falan da böyle gidiyorum geliyorum. İşte gelirken yokuş aşağı çıkarken yokuş yukarı gibi. Gerçekten ve gerçekten insanda çok büyük değişiklikler oluşturuyor. Günde yarım saat yürümek... ya hadi canım diyeceksiniz belki şu an ama gerçekten insan üzerinde çok büyük etkilere sahip. Bir kere kesinlikle kilo kontrolünüzü sağlıyor. Veremediğiniz o fazla kiloyu veriyorsunuz ve kilo kontrolünüz sabit kalıyor. Aylardır ben şu an hatta işte 1,5 yıldır aynı kilo üzerine sahibim. Ne iniyorum ne çıkıyorum. Belki biraz kendimi zorlasam ve azıcık daha boğazımı tutsam mesela bazen böyle abur cubur yemekten hoşlanan bir kişiliğe sahibim. Çikolataya, kakaolu şeylere hayır diyemiyorum çok fazla. Belki bunları da biraz kesseniz, şekeri biraz vücuttan atsanız gerçekten fit bir yapıya sahip olacaksınız. En azından sağlıklı olacaksınız yaşam kaliteniz açısından. Ama işte biraz daha fazlası bunun. Günde bir saati çıkardığınız egzersiz vücudunuzu daha da dinç hale getirecek. Diyorum ya yani sabahları işe yürüyerek gidip gelmek bile benim hayatımda çok değişik bir yere sahip oldu son 1,5-2 yıldır. Beslenme tarzımıza gelecek olursak özellikle yaşlılıkta beslenmenize önem gösterin. Sağlığınızı ilaçlardan değil de öncelikle besinlerden almayı kendinize kural hale getirin. Gerekli durumlarda doktor önerisiyle tabii ki ilaçlarınızı kullanın ama ancak ilaca muhtaç olmanın bir yolunun doğru ve yeterli beslenme. Yani ne eksik ne fazla. Tam ihtiyacınız olan kadar beslenme olduğunu unutmayın. Fazla kilodan kaçının. Obezite yaşlanmayı hızlandıran da ciddi bir tehlike. Bunu da unutmayın.

Su hayatımızda vazgeçilmez bir sıvı. Yerini hiçbir şey tutmuyor. Suyla yaptığımız çay bile tutmuyor. Suyla yaptığımız meyve suları bile tutmuyor. Yani suyun yerini hiçbir şey tutmuyor. Hiçbir şey karıştırmadan su basit haliyle hayatımızın vazgeçilmez içeceği. Su içme alışkanlığı sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından. Hiç ihmal etmeyin. Günlük su ve sıvı tüketimi hem sindirimin düzenli olmasının hem de fizyolojik hatta ruhsal sağlığınız açısından çok önemli. İnsanın vücudundaki birçok biyokimyasal reaksiyonu suyla gerçekleşiyor diyor uzmanlar. Böbreklerimiz bir duş başlığı gibi az su alırsak tıkanıyor, yeterli su tüketimiyle de açılıyor. Bunun için unutmayın mutlaka günde 8 su bardağı su çok önemli. Yaşlanmayla vücudunuzun susuzluğunu hissetmeden başta böbrek fonksiyonları olmak üzere pek çok organı bozabiliyor. Su önemli yere sahip dedik. Gelelim yaşlılıktaki altın kelimelerden bir tanesi de altın anahtar kelimelerden bir tanesi de iletişim. Özellikle yaşlanma döneminde sosyal iletişimin canlı tutulması kişilerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Oysa yalnızlık yaşlılık dönemindeki en büyük tehlike çevrenizdeki yakın dostlarınız ve yakınlarınızın olması depresyon için zorluklarınız ve kayıplarınız için en büyük tampon. Akrabalar, komşular, arkadaşlar ve mutlu sağlık bir yaşam için vazgeçmeyin. Hatta mümkünse torunlar ve gençlerle birlikte olmak hem zihinsel hem de ruhsal yönde kişiyi dinç tutmakta çok önemli. Ayrıca gençlerde yaşlardaki tecrübe ve alarak ders almalı diyor uzmanlar. Aşılar önemli. Nasıl ki bebeklerimizi korkmadan aşı programını alıyorsak yaşlılarımızı da bu gruba almak gerekiyor. Her yıl grip aşısı ve 65 yaş üzerindekileri bir kez uygulanan zatüre ve zona aşısını mutlaka yaptırın demişler. Hobiler çok önemli yaşlılıkta. Hobinin ve üretkenliğin gücünü küçümsemeyin. Mutlaka yeni bir hobi edinin. Zinde kalın. Yeni şeyler öğrenin, üretin. Bu şekilde beyin egzersizleri yapmış oluyorsunuz. Özellikle bulmacalar sağlıklı bir beyin için çok önemli. Özellikle çalışma hayatınız bitmişse koroya katılma, resim, satranç, biçki dikiş kursları olabilir. Sizi zinde tutar. Hayattan kopmayın, kitaptan kopmayın, okumaktan kopmayın. Sosyal ortamlarda kendi yaşıtlarınızda ve size iyi gelen kişilerden de kopmayın diyor uzmanlar. Hobi çok önemli yaşlılıkta. Gelelim uyku düzenine. Bebeklikte nasıl az uyku ya da işte çok uyku sonra yavaş yavaş hani çok uykuya ihtiyaç duyuyor insan bünyesi. Yavaş yavaş 7-8 saat sonra 6 saat yaşlılıkta bayağı bir düşüyor. İşte 4-5 saat uyku yeterli oluyor diyor uzmanlar. Ama düzenli olması şart ve kalitesi çok önemli. O nedenle vücudunuzun dinlenmesi ve tekrar enerji toplaması için uykusuz kalmayın. İlerleyen yaşla birlikte uyku süresi ve kalitesinde azalma olabiliyor. Ama bunu değiştirmenin birçok yolu var. Mümkünse uyku ilaçlarına başvurmadan bir takım doğal yollarla bu işi başarmaya çalışın. Bunun ilk yolu da kafanızı boşaltmak olarak düşünün. Gelelim ritüellere. Geceleri salgılanan melatonin hormonlu uyku sağladığını unutmayın. Işıklandırmanın fazla olması melatonin üretimini baskılıyor. Bu nedenle yatmadan bir saat önce ve TV bilgisayardan kopun. Odanızdaki ışıklandırma minimum olsun. Yatma saatinizde bir ılık duş almak, hafif şeyler atıştırmak, meyve gibi kendinize özel ritüeller edinebilirsiniz. Uykuyu kolaylaştıracak. Kontrol çok önemli. Sağlık kontrollerinizi yaşlılıkta düzenli yaptırın. Amaç hastayken tedavi olmadan önce hastalığın önlemini almak. Kaçınmamız gerekenler ise sağlıklı yaşamak için son derece önemli bir şeylerden bir tanesi de biraz önce yine sigaraya bağladık diyeceğiz ama sigara, alkol gibi keyif veren maddelerden uzak durun. Sevgili dinleyenler ve tabii ki hiçbir şekilde moda olan ilaçlara kanmayın. Hani komşular arasında ben şunu kullanıyorum benim ağrılarım iyi geliyor, bunları da doktor kontrolünüzde olmadan kullanmayın. Anahtar kelimelerimiz böyle olacak. Programımızın sonuna geldik. Güzel bir yaşlılık geçirmek için size altın kurallar verdim bugün 10 adet. Ben Hande Karagöz. Yarın gelişinceye kadar diyelim. Hoşçakalın.

otomobile çarptı. Kapısı asılı kaldı. İlginç görüntünün adresi Mersin'in Erdemli ilçesi. Yolcu taşıyan minibüs duran otomobile çarptı. Kazada minibüsün kapısı yerinden söküldü. Otomobilin arka kapısına saplandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

0: Gelişmelerle günün içinden kuşağıyla yeniden birlikteyiz. O sıcak gelişmeyle başlıyoruz günün içindene. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde yapılacak İkincil düzenlemeler ve ödeme takvimi masaya yatırıldı. Toplantıda düzenleme yapılırken vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmesine yönelik anlayışın da altı çizilmiş oldu. Günün en önemli soruşturması, bir önceki saatte de konuştuk. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasil Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlarda hakem atamalarına müdahale edildiği öne sürüldü. Son gelişmelere bakacağız. Son bilgi notlarına bakacağız. Muhabir arkadaşım Hanifi Bayar'a gidelim. Son soruşturmayla ilgili son bilgileri de bizlerle paylaşacak Hanifi.
1: Soruşturma devam ediyor ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi ve şu dakikalarda savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Peki MHK soruşturması nasıl başladı ve nasıl ilerliyor? MHK soruşturması aslında 15 Eylül'deki bir ifadeyle başladı. O ifadeyi veren kişi TFF'de işten çıkartılan eski hakem işleri müdürlüğünde çalışan bir TFF çalışanı. Onun şikayetiyle beraber soruşturma için düğmeye basıldı ve soruşturma aşamasında çok sayıda hakem, tanık ve müşteki olarak dosyaya dahil oldu. Gözaltı kararı verilmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil toplam 7 isim gözaltına alınmıştı. Soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son ortaya çıkan detay ise gerçekten duyanları, futbol severleri, spor severleri bir hayli şoke etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile gözaltındaki hakem Yasin Kol arasındaki konuşmalar bu kadarına pes dedirtti. Çünkü konuşmalarda MHK Başkanı, yani liglerdeki maçlarda hakem heyetini belirleyen kişi, o makam bir başka hakemle hakemleri konuşuyorlardı. Şu hakem veya bir başka hakem için şu maçta görev yapsın, bu maçta görev yapsın şeklinde konuşmalar vardı. Yasin Kol dün Trabzonspor'un hazırlık maçını yönetiyordu. 90 dakikanın sonunda hakkındaki gözaltı kararı işleme konuldu ve Trabzon'da gözaltına alınan Yasin Kol bugün İstanbul'a getirildi. Yasin Kol evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor. FIFA kokartlı hakem Yasin Kol. Tabii ki Ferhat Gündoğdu ile aralarındaki konuşmalar soruşturma dosyasına girdi. Konuşmalarda hakem Yasin Kol'un kendi hakem heyetindeki bazı hakemleri değiştirmeye çalıştığı ve bununla ilgili Ferhat Gündoğdu ile yazışmalarının olduğu soruşturma dosyasına dahil edildi. Yine aynı dosya kapsamında Ferhat Gündoğdu'nun iddiaya göre, iddiayı söylüyorum, iddia makamının iddiası bu, bazı hakemlere mobbing yaptığı iddia ediliyordu. Bu iddiayı güçlendiren bir ses kaydı ortaya çıktı. O ses kaydında iddiaya göre MHK Başkanı Gündoğdu başka bir hakeme mobbing yapıyor ve bu mobbingi yaparken de senin hakemliğini bitiririm tehdidini söylüyor. İşte bu sözler de soruşturma dosyasına dahil oldu. Birçok hakemin şikayetçi olduğunun altını çizelim. Birçok hakem, biz herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin hukuka aykırı bir şekilde hakemlikten çıkartıldık, klasmanımız düştü, maç verilmedi iddiaları vardı. Bu iddialar da soruşturma dosyasında yer alıyor. Yine Antalya'da ifade veren bir tanığın söylediğine göre sınav kağıtları değiştiriliyor, notlar üzerinde usule aykırı bir şekilde oynama yapılıyordu. Hatta ve hatta o tanık şunu söylüyor, eski TFF çalışanı, maç haftasında karşılaşmanın hakemi belirlenirdi. Karşılaşmaya çok az bir vakit kala, 1-2 gün içerisinde o hakem değiştirilirdi. Bu keyfi bir uygulamaydı. MHK'nin hiçbir dönem böyle bir uygulaması yoktu. Son dönemde bizler buna şahit oluyoruz diyordu. Tabii ki bu tanığın bir iddiası. Bu iddia da araştırılıyor. MHK soruşturmasında sabah saat 8.30'da şüpheliler buraya sevk edildiler. Saatler artık 15'i geçti. Gözler savcılık makamına çevrilmiş durumda. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için ne talep edecek savcılık? Tutuklama mı, adli kontrol mü? Ve en önemlisi, bizler şunu merak ediyoruz. MHK Başkanı ifadesinde ne söyledi? Ne söyleyecek? MHK Başkanı'ndan neler soruldu? Bunda çok kamuoyu tarafından merak edilen bir soru. Bizler bu soruya cevap bulabilmek için, soruşturmanın devamında yaşanan tüm gelişmeleri aktarabilmek için sahadaki haber nöbetimize devam ediyor olacağız. Gelişmeleri de aktaracağız.
0: Hanifi Bayar'a çok teşekkür ederim aktardığı son dakika bilgileri için. Değerli izleyenler, Manisa, Somat bir kez daha maden faciası yaşadı. Ocak'ta meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan 2 işçinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 9 kişi de gözaltına alındı.
2: Benim evladım, ne olur Allah'ım. Ne
3: karanlık madende ekmek parası için ter döküyorlardı. Kayan toprak onların sonu oldu. 5 maden emekçisi enkazdan sağ çıkamadı. Kahreden olayın adresi Manisa Soma'ydı. İlçede faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Durum hızla AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Zamanla yarış başladı. Mücadelenin ilk saatlerinde 2 işçiye sağ salim ulaşıldı. İşçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya çok derindeydi. Ekipler saatlerce uğraş verdi. Ancak beklenen o iyi haber gelmedi. 5 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin naaşları hastane morguna kaldırılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Facianın neden ve nasıl geliştiğine ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındı.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne bu sabah operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Zanlıların suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda arama işlemleri gerçekleştirildi. Dış gelişmelere bakalım. Mekke'de canlı bomba iddiası dünyayı adeta korkuttu. Bir adam kalabalığın içinde rahatsız edici davranışlarda bulundu. Ardından gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada canlı bomba iddiasıyla yayıldı. Ancak Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.
3: Mekke'de Mescid-i Haram çevresinde canlı bomba iddiası ortalığı birbirine kattı. İsmi açıklanmayan bir adam Mescid-i Haram'da kalabalığın içerisine dalarak rahatsız edici davranışlar sergiledi. Adam kısa süre içinde gözaltına alındı. Ancak olay sırasında çevredekilerin çektiği görüntüler sosyal medyada bambaşka bir iddia ile yayıldı. Paylaşımlar üzerinde patlayıcı yelek bulunan bir kişi Kabe'ye yaklaştı şeklinde verildi. İddia kısa sürede yayıldı ve gece yarısı milyonlarca kişi Mekke'ye kilitlendi. sonunda Suudi güvenlik makamları iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını, çevredekileri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını duyurdu.
0: Husiler yine Suudi Arabistan'a hedef aldı. Mescid-i Nebeviye'ye elektrik sağlayan santrali vurdu. Türkiye'dense tepki gecikmedi. Hüsnü Ömer Çelik sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Suudi Arabistan'daki Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebeviye'ye hizmet sağlayan sivil altyapının hedef alınmasını kınadı. Kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir dedi. Husilerin kışkırtıcı eylemleri ve saldırıları son bulmak zorundadır ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına verilen güçlü desteği de yineledi. ABD 1979'dan bu yana uyguladığı Suriye'ye silah satmama ambargosunu kaldırdı. 47 yıl sonra alınan karar Suriye savunma tarihinde yeni bir defter açtı.
3: Amerika Birleşik Devletleri 47 yıl sonra yeniden Suriye'ye silah satacak. 1979'dan beri uygulanan ambargo kaldırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmetlerinin ihracatına ilişkin kuralları değiştirdi. Artık Suriye silah alım başvurularının otomatik olarak reddedildiği ülkeler arasında yer almayacak. Bundan böyle Suriye'ye yapılacak savunma malzemesi satışı vaka bazında değerlendirilecek. Yani başvurular için otomatik red uygulanmayacak. ABD, Şam'a ilk savunma ticareti kısıtlamasını 1979'da yürürlüğe koymuştu. Yeni süreç, Esad sonrası Suriye ordusu için yeni bir sayfa anlamına geliyor. Kararla birlikte Şam'ın uluslararası alandaki statüsünün de güçlenmesi öngörülüyor.
0: Latin Amerika'nın dev ekonomisi Brezilya, pazar günü sandığa gidiyor değerli izleyenler. Yürütülen kampanya süreci, karşılıklı ağır suçlamalar, yolsuzluk iddiaları ve baş başa seyreden anketlerde son dönemece girildi.
3: ...160 milyon kayıtlı seçmen, derin bir siyasi bölünme. Brezilya pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimine kilitlendi. Seçmenin karşısındaysa iki güçlü figür var. Biri solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva. Diğeri ise eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro. Adaylar arasındaki yarış başa baş bir seyir izliyor. Anketler ilk turda kimsenin salt çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. İkinci turun 25 Ekim'de yapılması bekleniyor. Son veriler nefes nefese bir yarışı ortaya koyuyor. Anketlere göre ilk turda Lula %42, Bolsonaro %38 bantlarında. İkinci tur senaryolarındaysa fark kapanıyor. İki aday da teknik olarak eşit konumda. Seçim öncesindeki atmosfer bir hayli gergin. Her iki lider de perşembe akşamı planlanan televizyon tartışmasına katılmayı reddetti. Adayların yayına çıkmaması kararsız seçmenlerin tepkisini çekti. Söylemler son haftada son derece sertleşti. Lula rakibinin bir apartman yöneticiliği bile yapamayacağını savundu. Flavio Bolsonaro ise pazar günü Lula'nın koltuğundan indirileceğini iddia etti. Son kararı pazar günü 160 milyon seçmen verecek. Sandıktan çıkacak sonuç tüm Latin Amerika'nın dengelerini yeniden belirleyecek.
0: Los Angeles Times'ta yayımlanan bir haritada Filistin ve Golan Tepeleri İsrail haritası içerisinde gösterildi. Harita büyük tepki çekti. Gazetenin markalı içerik birimi haritanın editoryal ekip tarafından hazırlanmadığını açıkladı.
3: İsrail'in sınırlarını genişleten harita Amerikan basınında tepki çekti. Los Angeles Times'ta yayımlanan bir turizm reklamında Filistin toprakları ve Golan Tepeleri İsrail sınırları içinde gösterildi. Harita İsrail Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen reklamda yer aldı. İlan gazetenin markalı içerik birimi La Time Studios tarafından hazırlandı. Reklamda Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölge İsrail toprağı olarak gösterildi. Gazetenin muhabiri James Cooley reklamın editoryal ekip tarafından hazırlanmadığını savundu. Cooley, içeriğin gazetenin sahibi tarafından yönetilen gazetecilik dışı bir birim tarafından hazırlandığını belirtti. Harita sosyal medyada da büyük tepki topladı.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-20, Ankara 8-17, İzmir 17-24, Bursa 12-19, Konya 9-16, Afyon 8-15, Denizli 12-21, Antalya 18-23, Adana 17-25, Zonguldak 15-18, Samsun 13-18, Trabzon 12-20, Kayseri 9-18, Erzurum 5-14, Gaziantep 13-21, Diyarbakır 14-22 ve Şanlıurfa 16-25 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevi-Treil yolunun 20 ila 27. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir avuç un. Enes bin Malik der ki, Resul aleyhisselam Medine'ye gelince yaşım 8 idi tam. Validem Ümmü Süleym bir gün biraz un bulmuş. Komşudan da süt alıp ikisini yoğurmuş. Pişirip sonra bana dedi ki, git hemence, babanı çağır gelsin, yiyelim beraberce. Peki deyip mescide koşuverdim anında. Baktım babam oturmuş Resul'ün tam yanında. Ben peygamberimizi görür görmez ansızın, doğruca ona vardım elimde olmaksızın. Dedim, ya Resulallah, yemek yaptı validem. Sizi yemek yemeye çağırıyor şimdi hem. O server seslendi ki cümle cemaatine, kalkın Ümmü Süleym'in gidelim davetine. Derhal Resulullah'la birlikte o topluluk yürüyüp bizim eve az sonra vasıl olduk. Resulullah sordu ki, hem babama bakarak, neler hazırladınız bize yemek olarak? Babam arz eyledi ki, bilmiyorum vallahi. Dünden beri hiçbir şey yemedim kendim dahi. Peygamber Efendimiz buyurdu, İyi ama zevcen çağırmadı mı şimdi bizi taama? Babam içeri geçip sordu hemen annemden. Gelip Resulullah'a arz etti şöyle hemen. Hanımımın eline biraz un geçivermiş. Biraz da süt bularak hamur edip pişirmiş. Babam böyle deyince o zaman Efendimiz buyurdu, o yemeği yanıma getiriniz. Getirdik. Ellerini koydu kabın üstüne. Sonra bereket için bir dua etti yine. Tam 70 kişiydi. Hepsi yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Daha sonra anneme gönderdi onu yine. Buyurdu ki, yesin ve versin istediğine. Zeyd bin Harise dahi anlatır şu hususu. Bizim kabilemizin vardı bir su kuyusu. Kışın iyi ise de velakin yaz gelince nedense içinde su azalırdı hemence. Bunun için birleşip Resulullah'a gittik. Kuyunun bu halini kendisine arz ettik. Dedik, ya Resulallah, lütfen dua buyurun. Suyu bize yazında yetişsin bu kuyunun. Peygamber Efendimiz derdimizi dinleyip, sonra yerden bir miktar taş topladı eğilip. Ve bize buyurdu ki, bu taşları alınız. O kuyunun içine birer birer atınız. Peki ya Resulallah diyerek biz ayrıldık. O taşlarla birlikte kuyu başına vardık. O taşları atınca gördük ki çok aşikar, yükseldi kuyu suyu hemen ağzına kadar.
1: Müzik Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Kab el-Kurezi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, çok konuşmak, kendisinde sır olarak bulunanları açıklamak ve herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür buyuruyor Muhammed bin Kab el-Kurezi rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam, iki tane sorum var.
3: Dinliyoruz. Öncelikle efendim.
4: Öncelikle cumanız mübarek olsun.
3: Amin, sizinki de mübarek olsun efendim.
4: Bana bir dua ve bütün İslam alemine bir dua.
3: Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
4: Amin hocam. İlk sorumu soruyorum hocam. Şimdi arkadaşım bir miktar parası var. Bu borsalarla ilgiliydi. Ondan korkuyor. Ben dedim banka yatır, faizini alırsın. Faizin haram ve şüpheli olduğunu söyledi. Ben dedim hocama sorarım. İkinci sorum da hocam, kardeş torunları evlenebilir mi ve komşu kızını da çocuğumuza alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadar. Kolay gelsin.
1: Biz hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Dinleyicimizi almaya çalışıyoruz. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler, hayırlı cumalar hocam.
3: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun.
5: Hocam, çocuklarım, ailem için bir dua istiyorum size.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
5: Amin, amin hocam. Hocam, oğlum bira fabrikasında çalışmak istiyordu ama sadece elektrik işlerine bakacak. Bunun kazancı helal olur mu? Yani bira fabrikası olunca bir sormak istedim ben.
3: Peki efendim.
5: Sağ olun hocam.
1: Peki,
5: hayırlı
1: teşekkürler günler. Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
3: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Tebrik ederiz. Cenab-ı Hak cuma gününün feyzinden müstefid etsin, istifade etmemizi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa deva nasip eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Kalplerine ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden de Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eyleyip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Amin hocam, teşekkürler.
3: Evet, dinleyicimiz dedi ki arkadaşım parası var dedi. Tabii şimdi dedi ortalık böyle karıştı. Çok kazandırıyor falan filan. Ya şimdi hani diyorlar ya efendim, işte burası bozuldu, burası bozuldu. Din unutulunca her taraf bozuldu. Her taraf bozuldu. Böyle şeyler şey yapınca, ya rahmetli babam nereden okuduysa, o Kerili Dinle diye bir kitap şey vardı. Hint kaynaklıydı galiba.
1: Fabul.
3: Efendim?
1: Fabul.
3: Yani
1: hayvanları de, konuşturuyor.
3: Hayvanları konuşturuyor falan. Şeylerden de var mesela. İslam alimlerinden de var mesela. Şehzade Şirazi Hazretleri de hayvanlar ve cansızlar konuşturuyor. Böyle nasihat ediyorlar. Şimdi babam anlatır dururdu. Vaktiyle işte bir kümese bir tilki dadanmış. Bunlar dilekçe yazıyorlar kümes hayvanları. Kadılık makamına o zaman bir türlü şey gelmiyor falan demişler. Bir heyet kuralım. O gidip derdimizi anlatsın. Neyse heyet geliyor. Çıkıyorlar, bir bakıyorlar ki aha, kümese dadanan tilki kadılık makamında oturuyor.
6: Babam rahmetli anlatırdı bunu böyle. Kimi kime şikayet edeceksin der, tamam mı? Kimi kime şikayet edeceksin? Ya şimdi böyle tilkiler oturmuş her tarafa. Şimdi ya bakıyorsun adamı bir yere amir yapıyorsun, orayı soyuyor. Ondan sonra öbürüsü aynı şekilde biraz ticaret yapıyor. Daha çok kazanayım diye. Daha çok kazanayım diye. O oradan başkalarını tokatlıyor. Adam ticaret yapıyor. Ticaretine hile katıyor. Adam kasaplık yapıyor veyahut da et ürünleri yapıyor. Bakıyorsun aynı şekilde Allah-u Teala'nın haram ettiği domuzlu eşek etiydi koyuyor. Gelirken gene internet haber sitelerine bakıyordum. Bir sucukçu yakalamışlar, içinde et çıkmış. Şey, eşek eti çıkmış falan. Ya bakıyorsun hani bir söz söylerler ya, çilisi çıkmış diye. Niye böyle? Her soru. Niye böyle oldu falan? Niye böyle olacak? Dinden uzaklaştım, böyle oldum. Şimdi din adamları atırsız olmuş. İsmi din adamı. Dinle hiç alakaları yok. Hayır, istisnalar var. Ama bu ahir zaman alameti. Öyle zaman gelecek ki buyuruluyor. Çok zaruri olan şeyler o din adamlarına sorulabilir. Şimdi bazen bu benim hatırıma geliyor. Ya bir günde kaç vakit namaz var? Adam neredeyse onda 2-3 diyecek, boş ver diyecek. Haftada bir de pakıl diye verecek. Öyle diyenler bile çıkıyor yani. Öyle diyenler bile. Aynı şekilde mevcut. Şimdi geçenlerde baktım, bir tane birisi video göndermiş. İşte namaz kılmayanlar da aynı şekilde bunun cezası var falan. Nasıl olur efendim? Bu olur mu efendim? Konuşturulanlarlar da. Kimisi ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi profesör, kimisi kendisini ilahiyatçı bir böyle anlatan, ahkam kesen adamlar. Bunlar din adam pozisyonda ve bu şekilde böyle konuşanların hiçbirisi namaz kılmadığı gibi namazı orucu ortadan kaldırabilmek için oradan buradan, hatta bir tane de bir herif vardı, televizyon dolaşırdı falan, namazı emevi namazı diyordu falan, geberdi gitti ama sonunda hani babaannemler kullanırdı, niye öyle derlerdi bilmiyorum. Adamın yüzü Şam şeytanına dönmüştü. Şam'ın şeytanı farklı mı olurdu bilmiyorum. Öyle derlerdi. Öyle bir tabir kullanırlardı. Dolayısıyla nereden tutsan elinde kalıyor. Şimdi vatandaş diyor ki ya elimde para var. Evde tutsa tehlikeli. Adamların elinde dedektör var, bilmem ne var. Evin içine girdiği zaman böyle her tarafı karıştırmalarına da gerek yok. Nerede şey varsa tak diye alıp götürüyor. Allah Teala korusun. Eğer evde sen varsan seni de öldürüyor. Bileğinden çıkarmadıysa elini kesiyor. Parmağından yüzüğü çıkarmadıysa parmağını kesiyor. Ahiret korkusu, yani din olmayınca, iman olmayınca haya olmaz, merhamet olmaz, vicdan olmaz. Adam sadece kendini düşünür. Kendi nefsini düşünür. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri o nefsin ne menen bir şey olduğunu bizim gibi avamın anlayabilmesi için bir misal vermişler, bir ifade kullanmışlar. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala nefse, ki yaratan o, nefse dese ki gel bu kainatı beraber aynı şekilde idare edelim dese, buna bile rıza göstermez. Yani ortak idare edelim de buna, çünkü şef olmak, sadece kendisi olmak. Ya Mustafa Bey, şimdi bakıyorum daha seneler önce Fatih'te otururken, o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. İşte bir arkadaş bir mesele için huzurlarına gidince o zaman öyle buyurmuşlar. Kardeşim buyurmuşlar, eskiden nefsi tanımak zordu. Şimdi çok kolay buyurmuşlar. Sokağa çık, o yürüyen adamların hepsi mücessem nefsi yani. Yürüyen nefsi hepsi. Hepsi nefsi. Ben. Adam kendi menfaatine. Yani orada gördü, yiyecekti, aldı yedi. Paraydı, aldı götürdü. Hatta almak da kalmıyor. Adam bıçak çıkarıyor, tabanca çıkarıyor, öldürüyor, alıp götürüyor falan. Peki bunun sebebi, sen şimdi din adamları dini anlatmıyor. Din düşmanları da din düşmanlığı yapıyor. Sen de hakikati aramak, doğruyu öğrenip doğruyu anlamak için de uğraşmıyorsun. Hatta bunları anlatanlara da tukaka diyorsun. Sana başına bunlar gelince insan bunu yapabilir mi? Artık insan değil ki, çünkü Allah-u Teala tarif etmiş onu. İmandan uzaklaşan merhametten, vicdandan uzaklaşır ve Allah-u Teala bunlar için belhüm edal ifadesini ayet-i kerimede geçiriyor. Yani ne demek o? Hayvandan aşağı. Ya şimdi mesela bazen o hayvan belgesellerine baktığım oluyor benim. Arslan, kartlan, etobur hayvanlar.
3: Acıktığı zaman hiçbir şey gözü görmez. Ama

0: Zaten büyüklere, büyüklerin ağzından çıkar öyle sözler. Başkaları aynı şekilde düşünse de bulamazlar. Mümkün değil. Çünkü ben seneler önce şeyde var. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarının içerisinde geçiyor o ifade. Kendileri sözle anlatmışlar. Bir arkadaştan dinlemiştim, yaşça büyük birisi. Buyurmuşlar ki ulema, alimler, udeba, edipler, hukema, hikmetli söz söyleyen bir araya gelse bir konu hakkında, mesela bir kalem hakkında bir cümlelik bir söz söyleseler, mürşidi kamil gelip bir söz söylese ondan üstünde olur. Bak, ulema, udeba, hukema bir söz söylüyor ittifak halinde. Diyor ki bu çok mükemmel ama mürşidi kamil o hepsinin üstünde. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri 4 mezhepte müştehid, ondan sonra iştihat derecesinde ve mürşidi kamil bir zat. Bu zat, mesela bir edep konusunda bir edebi tarif var. Edep haddini bilmek. Müthiş tarif. Bir de aynı şekilde buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi. Müthiş bir şey o ya. Şimdi böyle ahir zamana gittiğince iman vermedi ne verdi. Bakıyorsun hakikaten adamın imanı yok. Adam hayvandan beter ya. Merhamet yok, vicdan yok. Karısını öldürüyor, kızını öldürüyor. Ne bileyim komşusunu öldürüyor. Onun parasını alıyor, bunu şey yapıyor falan. Hayvandan beter bunlar. Bunlara canım, cicim, insani muamele yapılmaz. Herkese anladığı dille hitap edilir. Anladığı dille. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı konularda cezalar bildirilmiş. Katil için, hırsız için, zina eden için, içki içe için. Allah-u Teala cezalar bildirmiş. Sirkat deniyor ama özür dilerim. Mücazat deniyor bunlara. Sirkat hırsızlık içindir. İnsan mesela onları okudukça falan diyorsun yaratan yarattığını en iyi bilen. Ancak ondan tırsar. Başka türlü tırsmaz nefis. Ancak öyle bir şey olur. Başka türlü yok. Mesela şimdi geliyorlar bize yıllardır böyle beynimizi yıkamışlar. Avrupa çok medeni. Amerika çok medeni. Demokrasi bir şey falan. Yok ya. Ya adam çıktı bir deli bir herif geldi. Ne demokrasi dedi ya. Görlen bana lazım dedi. Kanada'da benim eyaletim oluyor dedi. Venezuela'nın dedi petrollerde altınlarda benim dedi. Gitti kondu. Hani demokrasi? Hani insan hakları? Hepsi hikaye. Gücün varsa adam aynı şekilde sana dokunamıyor. Gücün yoksa eziyor. Onun için de Saadet-i Ebediye'de Müslümanların çok çalışması, kendi zamanındaki şartları, teknolojilere çok iyi hakim olmaları ve silahlanmaları şarttır diye. Yoksa gelecek sana merhamet edecek, acıyacak falan. Aha ya Filistin'de adam. Ölmeler lazım diyor ya, burası benim diyor adam. Ölmüşün hiç umurunda bile değil adamın. Hiç umurunda bile değil adam. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani nereden çıktı? Efendim dedi, arkadaş dedi, parasını dedi aynı şekilde koyacak yer, yani yatıracak yer, bir de bir fon, ben mon, neyse şey, bir sürü şeyler patlıyor her zaman. Sadece orada patlamıyor ki. Adam gidiyor çiftçinin elinden 10 liraya alıyor, 50 liraya aldım diyor ya da 70 liraya aldım diyor. O onu işte bir bakıyorsun senin eline, önüne 150 liraya çıkıp geliyor. Yani hepsi öyle. Hani bir temel hikayesi var ya, ters yola girmiş, radyoyu da açmış. İşte diyor ters yoldan birisi, bir tanesi diyor işte otobanda diyor ters yoldan giriyor. Ne birisi, hepsi. Kendisi ters yerde giriyor. Hepsi diyor. Hepsi öyle diyor. Dolayısıyla bankaya yatırır. Ve İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde böyle bankalara yatırılan paraya bankanın vermiş olduğu fazlalığı almak, kullanmak da caizdir. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının faiz ve banka bahsinde bu konuda geniş bilgi var. Arzu eden oradan okuyabilir.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlık.

haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz, haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimizde hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse, kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun, kafir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da her şeyini feda ederek
insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu anlattıklarınızın üzerine bir de bir dinleyicimizin sorusu var. Durumunu paylaşmış aslında ama insanlar ne hale gelmiş, o açıdan önemli. Müsaade ederseniz. Bu dinleyicimiz bir hanım dinleyicimiz. Mecburiyetten diyor, mecburum, hani kimsem yok, çalışıyorum diyor bir yerlerde. Birisine de sürekli yardım ediyormuş, bir ablaya, bir ablasına, ablalarından birine veya. Bir kere bir aksamış mı ne olduysa, işte benim işlerimi yapmaya, bana yardım etmeye mecbursun, mahkumsun, hocamızın talebesi olduğum için buna mahkumsun demiş.
1: Allah Allah.
0: Alaylı bir şekilde biz mecbur olarak değil, din kardeşimiz zorda olduğu için dinimizin emrettiği şekilde destek olmaya çalıştıkça enayi yerine koydu beni diyor. Kadının çalışması haram deyip çalışmıyor kendisi. Ben çalışınca da sen bana yardımcı olacaksın diyormuş falan.
1: Gitmesin, yapmasın. Kendisi haram işlemeyecek bir iş Cenab-ı Hak'tan talep eder inşallah. Talep Cenab-ı Hak rast getirir. Ne kadar edepsizlik ya. Sen mecbursun. Değil. Mecbur değil. Mecbur değil. Sadece Allah-u Teala anne baba, yani kendini yetemeyecek muhtaç durumda ise, yani evladı, ona yardımcı olmak mahkumiyetine, o yardımcı olmak bazen de aynı şekilde şey de olabilir. Yani kendisinin işleri durumu müsait olmayabilir, bakış tutar. Yani ona yardımcı o şekilde olunur mu? Evet, o şekilde olur.
0: Asalak yaşamak denir buna. Yani
1: kendini bir şey zannediyor, kibirli varlık.
0: Ona bakmak mecburiyetindeymiş.
1: Sen evladın baksın o zaman, değil mi?
0: Para vermek zorundaymış.
1: Ya Allah Allah. Allah Teala hidayet versin, anlayış versin. Hani birinci bölümde dedik ya, ben merkezli herkes. Ben merkezli. Ve ben dikkat ederdim falan. Mesela Ömer abilerin yanında bunlara fotoğraf çektirerek. Önce saf saf dedim ya, ne kadar Emer abiye aşık bunlar falan. Ne bileyim, öyle inerdim. Köyden geldiğim için bilemiyordum. Sonra baktım, adam Emer abiyle olan fotoğrafını yayınlıyor falan. İnsanlar üzerinde bir itibar kazanmaya çalışıyor. Oğlum sahtekarmış bunlar dedim ya. Ne aşkı ya, aşk falan değil. Ha, aşık. Ama nefsine aşık. Kendine aşık yani. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Efendim, dinleyicimiz, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, kardeş torunları dedi evlenebilir mi? Ya kardeş çocukları bile birbirleriyle evlenebilir. Yani dayı, hala, amca, teyze, kızları,
0: çocukları,
1: oğlanlarıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. Dolayısıyla ama efendim, evet doğru. Hani bazı kitaplarda o yazıyor. Yani yakın akraba evliliği pek tavsiye edilmiyor. Ama haram değil. Evlenebilir mi? Evlenebilir. Kardeş çocuklar evlenince kardeş torunlar haydi haydi evlenir. Hiç mahsur söz konusu değil efendim. Ha bak, bir de demek ki bazı yerlerde var bu. Dinleyicim bunu şey yapınca beni gülümsetti. Komşu kızıyla evlenebilir mi? diye çocukluğumda işte köyde bakıyordum. Mesela babamlar mahalledeki kadınlara, annem mesela, bizim kız, bizim kız böyle anlatırlar. Kadınlar aynı şey, bizim oğlan, bizim oğlan. Şöyle öyle anlatırlar. Tabii büyüdük. İşte İmam Hatip'e gitmeye başladık falan. Orada bir erkeğin hangi kadınlarla, bir kadının hangi erkeklerle görüşeceği yavaş yavaş aynı şekilde. Esas olarak da tam İmam elimize geçince öğrendik onları. Bir gün babamla böyle konuşuyorum falan, dedim baba. Benim bildiğim, benim dedim iki tane halam var. Yani senin iki tane kız kardeşin var. Yani dedem bir başka hanımla evlenip de ondan da aynı şekilde kızlarımız var falan olursa onu söylemediniz bilmiyorum dedim. Böyle dinliyorum. Ne demek istiyorsun sen dedi. Ne bileyim dedim ya, mahalledeki kadınların hepsine bizim kız, bizim kız diyorsun dedim. Bizim kız derken o genellikle kız kardeşi için kullanırlar. Ve dedim iki halamdan başka bilmiyorum bizim kız. Onlar, oğlum dedi, onlar komşumuz ya dedi.
0: Bir arada büyüdük.
1: Tabii. Şimdi bir dinleyicimiz bunu çarpınca ta ben gerilere gittim böyle. Gerilere gittim böyle. Yani demek ki bu dinleyicimizin bu sorusu orada da bu durum var. Olur mu canım? Onunla büyüdün sen. Kardeş gibisin. Komşu kız o. Onun evlenilmez. O komşu oğlu. Olmaz ondan. Onunla evlilik olmaz. Nereden çıkardınız bunu? Böyle bir şey söz konusu. Komşu kızıyla da komşu oğluyla da evlenilir. Herhangi mahsuru yok. Dinen. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Oğlum dedi bira fabrikasında elektrikçi olarak çalışıyor. Yani uygun olur mu? Uygun değil. Niye? Eğer bira fabrikasının mesela sirke üretmiş olsa o zaman haramla helal karışır. Buna mülki habis denir. Aldığı para da aynı şekilde bunun caiz olur. O var kitaplarda. Ama %100 haram alkol üreten bira üreten %100 haram üreten veya diyelim ki öyle bir et kombinası var ki %100
0: domuz eti
1: üretiyor falan. Hani burada çalışmak, orada para almak, başka bir gelir yok o fabrikanın. Ondan alıyor. Ondan elde ettiği parayı veriyor. Dolayısıyla bu caiz olmaz. Allah-u Teala dua etmek lazım. Madem elektrikçi, başka yerde de bu iş bulabilir. Başka yerde de aynı şekilde. Ha çok kimse yorum yapıyor bunu. Diyor ki efendim diyor o diyor, hani diyor ki bira yapmıyor ki elektrikçi. İyi de arkadaş parasını nereden alıyor? Bira yapıyor, satıyor, oradan veriyor parayı. Yani onun için yani kitaplarda onlar anlatılmış. Adam hem haram bir iş yapıyor. Ha diyelim ki adam bira fabrikası var. Meyve suyu fabrikası da var. Kasalar aynı şekilde birleşiyor bunun. Yani helalle mubah olanla haram karışıyor. Buna kitaplarda mülki habis denmiş. Böyle bir parayı almak caizdir buyuruyor. Veya da hediyeyi almak caizdir diye geçiyor. Yani kitaplardaki bildirilerini naklediyoruz. Biz naklediyoruz. Yani kabul edersin, etmezsin. O beni ilgilendirmez.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Malum atizi itizine birbirine karıştığı için bazı futbolcular işte tribünlerde bağırıyorlar. Ya Allah, Bismillah, işte falanca filan diye. Efendim, ya da bazı futbolcular gol atınca, Avrupa'da falan da çok görüyoruz bunu, Müslüman futbolcular yapıyor. Gidip secdeye kapanıyor falan gol atınca. Bunlar uygun şeyler olur mu?
1: Ya uygunsuz yerlerde Allah-u Teala'nın ismini almak, bu şekilde böyle senemek uygun olmaz. Ama haram olur mu? Hayır. İmanı götürür mü? Götürmez. Yani orada galip gelmiş, hani gitmiş secdeye kapanmış, şükür secdesi yapıyor falan. Yani gol atabildim falan diye. Yani haram değil. De küfür de olmaz. Yani imanda tehlikesi olmaz. Ama uygun mu? Değil. Çünkü onu kaç defa gazetelerde gördüm, spor sayfalarına bakarken işte bilmem gol atmıştır. Yok işte de televizyonda da öyle şey yapıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun nasıl saldırıyorlar. İslamiyet'i saldırıyor. Dolayısıyla bir iş yapıyorsun. Efendim diyor ben perden evinde şükür secdesine kapandım. Bir saat şükür secdesinde kaldım. Seninle Allah-u Teala arasında. Ama bunu sokağın ortasında yaparsın. Herkesin gördüğü yerde yaparsın. Dolayısıyla yani imanı olan vardır, olmayan vardır. İmanı olmayan zaten böyle Müslümanlarda bir hata, kusur arar durur. Bir hata kusur arar durur. Merak etme, gözümün içine bakma. Bizi de İslam ve toplum programında bunların bir ayağı tökezlese de bir yanlış yapsalar da bir saldırsak diye pusuda bekleyen çok kimse var.
0: Elhamdülillah.
1: Hani fakat o adeti ilahi Allah-u Teala öyle yaratmış. Allah-u Teala bir kulunu severse o kulunu sevenler adedince o kuluna düşman da yaratırmış. Öndürürsem bir şey ya. Hakikaten ya. Mesela peygamberlerin düşmanları. Çok da öyle. Bakıyorsun. Ya o peygamber seni cennete davet ediyor. Adama diyor, sen bu peygambere düşmanlık ediyorsun. Ehl-i sünnet alimleri insanları cehennemden kurtulsun diye uğraşıyorlar. Ya Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh nasıl saldırıyorlardı? Halen de saldıranlar var. Hatta yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken duymuştuk onu. Kendimiz hikmette duyduk nakil itibariyle. İşte kitaplar dağıtılırsa mektuplar gelmeye başlıyor falan. Böyle pür dikkat gelen mektuplara bakarmış falan. Bir gün bir mektup gelmiş, tenkit ediyor. Elhamdülillah biz bunu bekliyorduk. Çünkü buymuşlar. Eğer doğru bir iş yapıyorsan mutlaka ona muhalefet eden çıkar. Mutlak çıkması lazım. Çünkü Allah-u Teala yarattığı adeti ilahiyesi böyle. Adeti ilahiyesi böyle. Hatta bir şey anlatırlar da belki isimlerini karıştırırım. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Seyyid Abdullah Şemdini, ondan sonra Seyyid Taha-i Hakkari, Seyyid Salih. Seyyid Taha-i Hakkari ile Seyyid Salih kardeş. Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri de bu ikisinin amcası. Bunun üçü de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin talebesi. Üçü de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. İşte Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri mi yoksa Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri mi? Seyyid Salih Hazretleri için demiş her şey çok mükemmel ama demiş bir noksanı var. Düşmanı yok. Sonra ona düşman olanlar çıktı. Ha şimdi oturdu demiş.
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu. Çünkü ya Allah tana korusun. Yani herkesin hani derler ya sakalına göre tarak. Şey yapın, münafıksın o zaman. Ha, bugün mesela bazılar diyor efendim siz din adamlar. Ya din adamı değil adam. Çünkü siz anlattıydınız ya. Hani şeyde canlı veriyordunuz iftar programı bir arada. Tabi burada şey yaparken televizyonlara da bakıyordunuz. Bir adam bir hoca kılıklı herif çıkarmış. Yanında bir şarkıcı konuk diyorlar şimdi misafir. Demiş ya ben geçen gün 5 dakika önce iftar ediydim. Seninki kurtarır demiş. Ya sen kimsin ki? Değil mi? Öyle dediydi ya.
0: Evet.
1: Seninki kurtarır demiş. Allah Allah. Ya sen kimsin ya? Kimin hakkında aynı şekilde hüküm veriyorsun? Bozulmuş oruçcu. Kaza etmen lazım. Gücenir öyle dersen. Allah Allah. Adam zina ediyor. Zina etme günahtır. Haramdır deme dersen kalbi kırılır. Yapma ya.
0: Seninki kurtarır.
1: Seninki kurtarır.
0: Devam et.
1: Devam et oğlum öyle şey ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu münafıklıktır, eyyamcılıktır ve tehlikelidir.
0: Uygun değil yani aslında.
1: Yok.
0: Değil mi? O futbolcuların yapması.
1: Evet. Yani
0: tezahüratta da ya Allah bismillah Allahu Ekber deniyor mesela. Bunu adam, ya Allah bismillah futbolcunun ismini söylüyor. Mustafa Toköz diyor mesela. Yani
1: bu
0: hoş bir şey olmaz yani.
1: Değil.
0: Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Değerli dinleyenler yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.
6: Güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. New York'ta korkunç olay. Önce kız arkadaşını bıçaklayıp öldürdü, sonra 7. kattan atladı. Saldırgan 31 yaşındaki kız arkadaşını evinde çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından kanlar içinde binanın çatısına çıktı. Polis olay yerine gelince aşağı atladı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis olayı ev içi şiddet olarak kayıtlara geçirdi. Çiftin yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

0: TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gündem programında canlı yayında ben Alper Altun gelişmelerle karşınızdayım. Aktaracağımız pek çok önemli sıcak gelişme var ama renkli önemli bir haberle yine başlayacağız. Teknofest, Güneydoğu Teknofest'in merkezi Şanlıurfa'da Özay Erat günlerdir özel haberlere, özel röportajlara imza atıyor. Onunla başlayacağız canlı yayınımıza. Özay merhaba. Nasıl gidiyor şu an Şanlıurfa'da Teknofest'te son durum, son gelişmeler nelerdir? Yeni röportajlar, yeni özel haberler var mı?
1: Evet, Alper Altun sizin de dediğiniz gibi oldukça canlı bir şekilde geçiyor burası. Oldukça da renkli. Teknolojiye susayan bir gelecek var. Aslında bir gençlik var. Biz biraz sonra TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Demirağ oğluyla birlikte olacağız ama TUSAŞ'tayız. Şunu söyleyeceğim size. Kendisinin yanında çok önemli bir konu var. O gelene kadar ben şöyle size bir TUSAŞ'ı göstermek istiyorum. Bakın burada Hürkuş var. Bizim yerli ve milli uçağımız Hürkuş. Hürkuş'un bakın şurada gençler geleceğe hazırlanan nesilleri gösterelim. Evet Yusuf Öztürk içeriye doğru girsin. Bakın burada Hürkuş'la geleceğe yönelik çalışmalar yapılıyor. Belki içlerinden kim bilir herhangi biri bilim insanı olarak çıkabiliyor ve çıkacak da. Şimdi burada ne yapıyoruz?
2: Burada Hürkuş maketi yapıyoruz şu anda.
1: Hürkuş'u biliyor muyuz? Peki nedir Hürkuş?
3: Milli ve yerli uçağımız.
1: Biliyorlar ama isim olarak biliyorlar. Tabii zaman içinde öğrenecekler Hürkuş'un milli ve yerli uçağımız olduğunu. Şimdi efendim buradasınız. İçeride oğlumuz mu var?
4: Evet oğlumuz var.
1: Peki niçin buradasınız?
4: Teknofest'i ziyarete geldik. Biz de Şanlıurfa'da ikamet ediyoruz zaten. Oğlumuz bu görüntülerden mahrum kalmasın istedik biz de.
1: Evet. Gelecekte acaba kendi de bir bilim insanı olur mu?
2: İnşallah olur. Öyle ümit ediyoruz.
1: Biz şimdi genel müdürümüzü beklerken hemen ben Burak Bey'e sormak istiyorum. Canlı yayındayız Burak Bey. Genel müdürümüz gelecek mi, geliyor mu? Az kaldı dedi Burak Bey. O zaman ben sizi başka bir yere götüreceğim. Bakın biraz önce size bahsettik ya. Gençlik, çocuklar, herkes teknolojiye aşık, teknolojiye susamış diye. Özellikle TUSAŞ'ın önünde, havacılık uzay sanayinin önündeler hepsi. Burada bir, bakın şu kuyruğu gösterelim size. Gençler burada ne bekliyoruz?
5: Burada.
6: Bekliyoruz.
1: Ne bekliyoruz?
6: Helikopter.
1: Helikopter, helikoptere bineceksiniz.
5: Evet. Uçağa binip orada uçağı kaldıracağız.
6: Uçağı kaldıracağız.
1: Kullanabilecek misiniz?
6: Evet, kullanabileceğiz.
5: Yapacağımı düşünüyorum.
6: Ben de.
1: Peki gelecekte bir pilot olabilir miyiz?
6: Olur.
1: Evet.
5: Olabiliriz.
7: Büyüyünce tek hayalimiz pilot olmak.
1: Evet. Onun için mi buradayız?
7: Evet. Onun için buradayız.
8: Sürmeyi öğreneceğiz.
1: Evet. Teknofest'i bekliyordunuz o zaman.
8: Evet.
7: Evet. Her zaman.
1: Efendim görüyorsunuz gençler muhteşem. Efendim.
9: Merhabalar.
1: Merhaba.
9: İlk defa gördüm. Çok mutluyum. İlk defa görüyorum böyle dev makineleri. Gerçekten gurur verici. Hayırlı olsun herkese.
1: Efendim hocam. Gerçekten ortalık cıvıl cıvıl harika. Yani Urfalılar, Güneydoğulların hepsi burada. Ben bir yandan da içeriye doğru bakıyorum. Genel müdür aslında bize saat 16 için söz vermişti. TUSAŞ genel müdürümüz burada olacaktı ama son anda bir ziyaretçisi geldi. O da o tarafa doğru gitti. Bu arada bakın Kaan. Yerli ve TUSAŞ'ın imzasını attığı yerli ve milli uçaklarımızdan biri. Kaan'ı yakından tanımak isteyen arkadaşlar burada simülasyon üzerinden kullanmaya çalışıyorlar. Kaan'ın ne olduğunu biliyor muyuz?
10: Kaan'ın bir uçak olduğunu biliyorum. Az önce geldik maketini falan kendisini gördük, çok sevindik. Milli olarak çok gurur duyuyoruz. Onun dışında iyi ki gelmişiz. Teknofest'i hayatımda ilk defa görüyorum.
1: Evet, bunları ilk defa görüyorlar. Ben şimdi bir kez daha şöyle şu tarafa doğru bakıyorum. İçeride bir hareketlilik var mı yok mu diye Alper Altun. Evet 16 diye söz vermişlerdi ama gelen konuk evet şu tarafa doğru gidiyorum. Maalesef konuğumuz halen daha içeride Alper Altun. Genel müdürümüz eğer gelirse biz bant olarak size geçeceğiz. Ama burada görmüş olduğunuz bu görüntü aslında TUSAŞ'ın ne yaptığını bize çok iyi anlatıyor. Hürkuş'tan, Hürjet'e, Kaan'dan, insansız hava aracından, insanlı hava araçlarına kadar 1973'ten 2026'ya kadar olan 53 yıllık süreçte Türkiye'nin nereye geldiğini aslında biz Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin bu Teknofest'teki standında anlayabiliyoruz. Evet, Alper Altun genel müdürümüz geldiğinde biz röportaj yapıp geçeceğiz. Diğer bültenlerimiz de mutlaka izleyecek seyircilerimiz.
0: Urfalı gençlerimizi böyle mutlu ve keyifli görmek bizi de mutlu etti. Özayrat, teşekkürler. Ve sevgili seyirciler, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Bugün Türkiye gündemine damga vuran haberlerden bir tanesi de bu. MHK soruşturması bir yandan devam ediyor. MHK Başkanı gözaltında şu anda ve tabii cep telefonundan da bir takım yazışmalar ortaya çıkıyor. Yasin Kol ile hakemle yaptığı yazışmalarda Yasin Kol'un aslında biraz Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu yönlendirdiği, işte şu maçta şu isim olsa, bu maçta bu isim olsa, siz nasıl uygun görürseniz başkanım şeklinde yazışmalar yaptığı dikkat çekiyor. Ve Yasin Kol gibi şu an futbol dünyasında da çok tartışılıyor. Birazdan spor yazarı, gazeteci Ahmet Ercanlar'la da konuşacağız, değerlendireceğiz bu son gelişmeleri. Yasin Kol dediğimiz hakemin de aslında çok tecrübeli olmadığı, hızlı bir şekilde bu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından, yönetimi tarafından parlatıldığı, son 6 derbi maçının 4'ünü onun yönettiği, hatta Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin son ikisini de aynı hakemin yaptığı, ki böyle bir örneğe son 20 yılda hiç rastlanmadığı gibi pek çok iddialar var. Yazışmalarda çok ilginç ifadeler, ibareler var. Sadece Yasin Kol'la MHK Başkanı arasındaki yazışmalar değil, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla TFF Başkanı arasındaki yazışmalar da Ferhat Gündoğdu'nun, MHK Başkanı'nın telefonundan çıktı. Orada da işte bir takım hakemlerin, özellikle de alt liglerdeki hakemlerin klasman yükseltilmesi, bir takım torpil iddiaları açıkça yazışmalarda ifade ediliyor. Daha başka yeni gelişmeler de var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakemlerle ilgili bir takım istekleri, hem onu hem son durumu hem tüm gelişmeleri şu anda TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar canlı yayında bizlere aktaracak. Hanifi, nedir bu yazışmalar ve en son gelişmeler?
8: Alper Altun, her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. MHK soruşturması devam ediyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifade işlemi devam ediyor. Ferhat Gündoğdu ile beraber gözaltına alınan 6 şüpheli daha bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Onlar da savcılık makamında haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapıyorlar, ifade veriyorlar. İfade verdikten sonra savcılık ne talep edecek, bizler bunu bekliyoruz, bu kararı bekliyoruz, savcılığın talebini bekliyoruz. Sonrasındaki süreç nasıl ilerleyecek, tüm bunları da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ancak şu ana kadar soruşturma kapsamında oldukça ilginç yazışmalar, konuşmalar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına dahil edildi. Dün Trabzonspor'un hazırlık maçını yöneten hakem Yasin Kol 90 dakika boyunca sahada düdük çaldı. Son düdükten sonra ise gözaltına alındı. Hakem Yasin Kol da bugün Trabzon'dan İstanbul'a getirildi ve o da önce kollukta ifade verecek, ardından savcılığa sevk edilmesini bizler bekliyoruz. Yasin Kol ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında usulü aykırı hakem atamalarının yer almış olduğu bir konuşma soruşturma dosyasına dahil oldu. Dakikalar önce ise soruşturma dosyasına giren yeni bir dosya var. O dosyada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir görüşmesinden sonra Hacı Osmanoğlu'nun MHK Başkanı ile Ferhat Gündoğdu ile bir görüşmesi kayıtlara geçti ve bu da yine soruşturma dosyasına girdi. Çünkü Ferhat Gündoğdu zaten telefonunun şifresini kollukta polise verdi, incelenebilir dedi. İşte Ferhat Gündoğdu'nun incelenen cep telefonundan ortaya çıkan bazı mesajlar soruşturma dosyasına dahil edildi. Bu mesajın içeriği ne diye soracak olursanız, iddiaya göre MHK Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya bir mesaj gönderiyor ve göndermiş olduğu mesajda bir hakemin ismini veriyor ve bu hakemin Trabzonspor maçlarında düdük çalmamasını ve VAR'da da görev yapmamasını istiyor ve sonrasında şunu söylüyor. Bunu söyleyen kişi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan diye de ekliyor. Yine Ertuğrul Doğan'ın o hakemi istememe nedeninin bağlı olmuş olduğu bir pozisyon var. Bir maçtan pozisyon. O pozisyonla ilgili MHK Başkanı, TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na bir açıklama yapıyor. Teknik bir açıklama yapıyor. Hakemin göremediği pozisyon bacak gergin olmadığı ve şiddet içermediği için sınırda bir hareket. Dolayısıyla VAR'ın karışmaması doğru diyor. Hatta yine burada şunu söylüyor. Konya'nın penaltı beklentisi diye eleştirilebilir ama bir vurma yok. Penaltı çok basit olurdu diyor. Ve televizyondaki bir futbol yorumcusunun mesajını burada, futbol yorumcusunun söylemiş olduğu sözü kastederek kendisi her iki pozisyonda da bizim gibi düşündü, bizim gibi söyledi diyor. Televizyon yorumcusunun aslında yapmış olduğu ekrandaki yorumu burada TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na iletiyor MHK Başkanı. Tabii ki savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra ne talep edilecek? Bizler bunu bekliyoruz. Sadece MHK Başkanı değil, 6 isim daha gözaltına alınmıştı MHK soruşturmasında. O isimlerin de buradan ne taleple suç cezaya sevk edileceğini bizler önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ancak bu gelişme oldukça ilginç. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu arasında bir hakemin, hakemin ismini burada zikretmek çok doğru olmayacağı için, soruşturma dosyasında şu ana kadar çıkmadığı için söylemek çok etik değil. O hakemin Trabzonspor maçlarına verilmemesi gerektiğini TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu MHK Başkanı'na iddiaya göre söylüyor. Ve burada Ferhat Gündoğdu da pozisyonu açıklıyor. Oldukça ilginç bir gelişme bu da. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen bu soruşturma kapsamında Yasin Kol ile, yani hakem Yasin Kol ile Ferhat Gündoğdu arasında da yine usulü aykırı bazı konuşmalar var. Burada Yasin Kol, Ferhat Gündoğdu tarafından maçlara atanan hakem. Tek title'ı bu. Kendisi FIFA kokartlı bir hakem. Ve burada Yasin Kol kendi hakem heyetini oluştururken, sahadaki kendi hakem heyetini oluştururken bazı talepleri oluyor Ferhat Gündoğdu'dan. Bazı hakemlerin isimlerini değiştiriyor. Yine aynı şekilde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a şu hakem nasıl, bu hakem nasıl, bu maçta olur mu olmaz mı şeklinde sorular soruyor. İşte tüm bunların usule aykırı olduğunu iddia ediyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine bizler gündüz saatlerinde buna ulaşmıştık. Antalya'da bu soruşturmanın fitilini ateşleyen bir ifade var. O ifade TFF'de bilgi sızdırdığı iddia edilen ve TFF'deki işinden çıkartılan bir kişi gidip şikayetçi oluyor ve diyor ki MHK'deki tüm usulsüzlüklere şahit oldum, bunları anlatacağım diyor. Kendisinin söylediğine göre hakemler haftalık olarak belirleniyordu ancak maça 1-2 gün kala MHK başkanı hakemi değiştiriyordu. Bu usule aykırı oluyordu. Yine bazı hakemlerin sınav kağıtlarına itiraz ettiği ve sınav kağıtları kendilerine ulaşınca kendi el yazısı olmadığını gördüğünü kendisi tanık olarak ifade ediyor. Hakem Ali Tuna zaten bunu anlatmıştı sosyal medya hesabından. Ali Tuna klasmanı düşürülen bir hakem. Sonrasında sınav kağıdına bakmak istiyor, incelemek istiyor. TFF'den sınav kağıdını istiyor. Sınav kağıdını gördüğü anda diyor ki bu el yazısı bana ait değil. İşte bu da soruşturma konularından birisi. Herhangi bir şekilde sınav kağıtlarına müdahale edildi mi, notlara müdahale edildi mi, usulü aykırı bir şekilde sınav soruları el altından başka kişilere gönderildi mi? Çünkü bazı hakemlerin ayrıcalıklı olduğu iddia ediliyor ve bu ayrıcalık başarıdan dolayı yapılan pozitif bir ayrımcılık değil. Nedeni bilinmiyor ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şunu söylüyor. Diyor ki MASAK raporları incelendi, HTS kayıtları incelendi. Bu incelemelerin sonucunda MHK Başkanı gözaltına alındı. İşte böyle olunca da arada bir para trafiği var mı yok mu sorusu cevap arıyor. İşte bu cevabı arayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturmayı bizler takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Hanifi Bayar'a teşekkür ediyoruz. Önemli detaylar, önemli bilgiler paylaştı bizlerle sevgili seyirciler. Ve tabii aynı zamanda bu konu uzun uzadıya konuşulması gereken bir mesele. Gerçekten de Türk futboluna bomba gibi düşen yazışmalar bunlar. MHK soruşturmasından sonra en önemli meselelerden bir tanesi. Gazeteci Ahmet Ercanlar bize, TGRT Haber'de de spor yorumcusu. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalarla başlayalım. Türk futbolundaki adalete gölge düşürdüğü çok açık. Ne dersiniz?
11: Kesinlikle öyle. Yani perde arkasında neler olduğunu Biz de yeni yeni öğreniyoruz. Aslında duyuyorduk bazı şeyleri, bazı sıkıntıları. Özellikle bazı hakemlere yapılan mobbingleri, bu bazı hakemlerin çok güçlü oluşunu, işte istediği VAR hakemiyle resmen talimat veriyor bir hakem. Yani şimdi bir hakem sadece görev alır ve görevin gereğini yerine getirir. Burada görüyoruz ki hakem talimat veriyor. Yani bu çok inanılmaz bir olay. Yani bu hiç tanık olmadığımız, duymadığımız, bilmediğimiz olaylar. Ve geldiğimiz noktada bu iş daha nerelere gidecek çok merakla bekliyorum. Şu anda Futbol Federasyonu ile Başsavcılık arasında da bir hafif bir gerginlik görüyorum. Yani Futbol Federasyonu'nun yaptığı bahis soruşturması ile ilgili açıklamaya savcılık bir tepki gösterdi. Bunun yersiz ve zamansız olduğunu söyledi. Şimdi bu milli maçtan sonra başka gelişmeler de olacağını düşünüyorum ben. Milli maç oynanacak bugün ve milli maçın ardından yeni gelişmeler bekliyorum. Yeni bazı şeyler olacağını düşünüyorum. Ve Türk futbolunda bu iş nereye giderse gitsin sonunda bir temizlik olacağı kesin. Bu yüzden herkesin de başsavcılığın bu operasyonuna destek vermesini istiyorum. Çünkü biz yıllardır Türk futbolunda bir temizlik olması gerektiğini, özellikle hakemler konusunda çok büyük sıkıntılar olduğunu dile getiriyorduk. TGRT haber ekranlarında da bunu defalarca yayınlarda söyledik. Ve bugün bu operasyona tüm kamuoyunun destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Savcılığın arkasında olması gerektiğini düşünüyorum. Federasyonun da savcılığa her türlü yardım yapması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu operasyon sekteye uğrar ve daha birçok şey ortaya çıkmadan yok olabilir, kaybolabilir. Bu nedenle de milli maç sonrası bakalım neler olacak. Çok yeni bir gelişmeler olacağını tahmin ediyorum. Yeni şeyler olacağını tahmin ediyorum. Ve Türk futbolu yeni bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum. Yani biraz da belki savcılık milli maçı bekliyor olabilir bazı şeyleri açıklamak veya yapmak için.
0: Savcılığın yapacağı yeni şeydir. Ben böyle siz bunları anlatırken acaba bir takım istifalar mı gibi düşündüm ama daha farklı şeyleri kastediyorsunuz anladığım kadarıyla.
11: Her istifalar zaten oluyor şu an. Daha farklı şeyleri olabileceğini tahmin ediyorum ben. Yani şimdi bu gelişmelere bakınca bu bir tahmin tabii ki. Yani ben bir adliye muhabiri değilim. Ben bir spor muhabiriyim. Evet. Bazı şeyleri tabii ki görebiliyoruz yani. Bir gazeteci olarak gözlem yapıyoruz. Evet. Ve bu işin çok daha farklı noktalara gidileceğini söylüyorum. Bugün gözaltıların 3. günü ve henüz gördüğümüz kadarıyla bir adliye sevk bile olmadı. Bu da bu operasyonun aslında derinliğine, genişliğine ve çok ciddi incelemelerin yapıldığını gösteriyor bize. Yani bu basit bir operasyon değil. Dikkat ederseniz mesela gözaltılar oluyor. Aynı gün işte savcılık işlemleri tamamlanıp birçok vakada adliye ya da mahkemeye sevk oluyor ya da serbest bırakılıyor insanlar. Burada 3. günü geçtik ve hala önümüze yeni şeyler düşüyor. Ve bu yeni şeylerden yeni olaylar öğreniyoruz ve Türk futbolunun nasıl bir kaos içinde, nasıl bir karmaşa içinde olduğunu gözlemliyoruz. Biz bunları zaten görüyorduk ama bu oturtamıyorduk tam anlamıyla bazı şeyleri. Ama şimdi her şey yerli yerine oturuyor. Her şeyin ne olduğunu, nereye, nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Bizim için yeni bir dönem başlar Türk futbolu için. İnanın çok daha iyi olacak. Çok daha temiz bir dönem olacağını tahmin ediyorum bundan sonra.
0: Her şerde bir hayır vardır derler ya. Belki de böyle Türk futbolunun başına düşen bu kötü olaydan sonra umarız bu bir fırsat bilinir. Futbolumuz tamamen temizlenir. Şimdi yine Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı arasındaki yazışmalarda Atilla olsun, Erkan Engin olsun gibi yönlendirmeler de var. Yine en iyisini siz bilirsiniz şeklinde yazışmalar da var başkana hitaben. Aslında bizim bildiğimiz kamuoyuna açıklanan hakemlerin teknolojiden de hatta yapay zekadan da faydalanarak belirlendiği şeklinde bir takım açıklamalar olması gereken nasıldı? Nasıl belirlenmesi gerekiyordu?
11: Şimdi aslında bu operasyonun başlangıç noktasının Sayın Ali Koç'un geçtiğimiz yıl Eylül ayında yaptığı açıklamalar olduğunu biliyoruz. Bugün o açıklamaların tamamı gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de hakem atama sistemiydi. Sayın Ali Koç orada yaptığı konuşmayı insanlar bir kez daha baştan sona tekrar izlerse bugün ortaya çıkan bu yazışmaların aslında o gün anlatıldığını göreceksiniz. Yani orada Sayın Ali Koç şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki bir atama İşte otomatik atama yapıldığı söyleniyor. Bunlar diyor yalan diyor, doğru değil. Otomatik atama falan yapılmıyor. Atamaların elle yapıldığını, insan eliyle yapıldığını herkes biliyor diyor. Federasyondakiler de biliyor diyor. Bu VETAS denilen bir sistem de bu sistemin aslında uygulanmadığı. Yani otomatik diyelim ki şöyle anlatayım size.

0: Sayın Ali Koç, hiçbir zaman boş konuşan bir insan olmamıştır. Hep doğruları söylemiştir. Federasyon bunu dikkate almadı. Yani he he deyip geçti. Yani çok tabiri caizse, yani özür dilerim söylüyorum. Yani önemsemediler bunu. Federasyon o gün bu söylemleri, yani bugün gerçekleşen şeylerin bir sene önce söylenmişse, federasyon o gün bunların gereğini yapsaydı bugün Türk futbolunda bu kaosu yaşamayacaktık. Ve bu kaosu yaşatan federasyonun sürekli olarak bu Ferhat Gündoğdu ile ilgili kendisine iletilen şeylere bir mazeret uydurup, ya aslında bu adam iyi adam, işte bu adam babası şöyle bir adam, bu adam çok düzgün bir adam diyerek, ya böyle çok saçma sapan gerekçelerle bu adamı koruyup kollaması oldu. Kolladılar ve kolladıkları için bugün kendileri de başları derde girmiş durumda. Yani federasyon darmadağınık olmuş durumda. Yani şu anda sürekli istifalar, 4 tane yönetim kurulu üyesi istifa etti federasyondan 3 günde. Dış ilişkiler sorumluları, yani 13-14 kişi istifa etti. Ve bu istifaların devamı bekleniyor şu anda.
1: Evet.
0: Daha devam eder diye düşünüyorum. Neden?
1: Yönetimin çünkü düşmesi de, için kaç istifa gerekiyor eğer bir istifa gelmezse?
0: 6 gerekiyor.
1: Kaç?
0: 6 tane. Hmm. 6 tane asıl yönetim.
1: Şu an 4 istifa mı var dediniz?
0: Evet. Yani birkaç istifa daha olduğu zaman yönetim zaten otomatikman seçime gitmek zorunda kalacak. Ve normalde bizim futbol federasyonun Temmuz ayında bir seçimi var. Bu Temmuz ayındaki seçim ekleniyordu tabii, yani ama
1: o Temmuz'da olan seçim.
0: Daha, evet, Temmuz'a daha 9 ay gibi bir süre var. 9-10 ay gibi bir süre var. O olan seçime ve bu 10 ayı nasıl geçireceğiz? Bu federasyonun devam etmeyeceği çok net ortaya çıkmış durumda. Edemeyeceği de ortaya çıkmış durumda. Bu 10 ayı nasıl geçireceğiz? Nasıl bir yol izlenecek? Bunu da göreceğiz. Sayın Hacı Osmanoğlu eğer istifa edersem, Mecnun Çakmaz'ın bir süre götürmesi beklenebilir. Futbol Federasyonu'nun başkan vekili o şu anda. Eğer o da istifa edersen mecburen bir olağanüstü seçime gidilecek 10 aylık. Ve burada da ismi geçen en önemli isim diyelim. Mustafa Eriöğüt ismi çok fazla bir ekip kurduğu, zaten Temmuz'daki seçime hazırlandı. Çok konuşuluyordu. Evet. O biraz da erkene çekebilir federasyon başkanlık adaylığına. Çünkü çalışmalarını zaten yapıyordu.
1: Peki Merkez Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığından bir istifa, yani başkan istifa ederse oraya bir isim konuşuluyor mu, şu an gündemde olan bir isim var mı?
0: Şimdi tabii birçok isim konuşuluyor, birçok şey var ama burada geçici bir süre Anthony Taylor, yani İngiliz eğitimci, şu anda eğitimcilik yapan, ki kendisi de hakemliği daha bırakalı birkaç ay oldu. Anthony Taylor'ın bir MHK başkanlığı görevinde bulunabileceği söyleniyor bir süre.
1: Evet.
0: Eğer o yaparsa, o bu sistemin başına geçerse, tabii farklı ve tarihte ilk olan bir olay olacak. Yabancı bir MHK başkanı olacak.
1: Evet.
0: Bunu göreceğiz. Şu an en büyük aday olarak o gözüküyor. Eğer bu federasyon devam ederse, ama yeni bir federasyon gelirse, tabii ki kendi MHK başkanıyla çalışmak ister yeni federasyon. Bakalım nasıl gelişmeler olacak, göreceğiz bunları.
1: Şimdi bir vatandaş olarak benim de merak ettiğim mesele şu: gözaltılar var. MHK başkanı gözaltına alındı. İşte yazışmalar çıkıyor, yenilerinin çıkma ihtimali var. Şu ana kadar gözaltındayken bile istifa etme imkanı yok muydu? İstifa etmemesi vardı şimdiye kadar. O da enteresan değil mi?
0: Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Normalde istifa etmesi çoktan gerekirdi. Ancak benim duyduğum bir tazminatı oldu, yaklaşık 15 milyonluk bir tazminatı oldu, 3 yıllık sözleşmesi oldu söyleniyor.
1: Ama görevden alma mekanizması da yok galiba, değil mi? Yani tazminatını
0: evet,
1: alabilir.
0: Görevden alma şansı yok. Aslında zaten federasyon iş tüzüğüne göre MHK başkanı görevden alınamıyor. Bir de bu beyefendinin bir sözleşmesi de var. Bu sözleşmenin de bazı gereklilikleri var. Federasyon görevden alamadığı için kendisinin istifa etmesi gerek. Ama şu ana kadar bir istifa olmadı. Olsa zaten federasyon bunu paylaşırdı. Ama etik olarak şimdi göz altındasınız 3 gündür. Yani en azından dersiniz ki ben aklanana kadar görevimden istifa ediyorum demesi gerekirdi. Diğer MHK üyelerinin de bunu söylemesi gerekirdi ama bunu göremedik. Bu da bir garip bir durum yani işin açıkçası. Daha da bizi kaosa sokuyor çünkü şimdi biz bugün milli maç oynayacağız, sonra bir milli maç daha oynayacağız, sonra lig başlayacak cuma günü.
1: Evet.
0: Önümüzdeki cuma, bir hafta sonra lig başlayacak. Bu hakemleri kim atayacak? Kim atayacak? Bana lütfen birileri anlasın.

0: Yani bir defa bu atamalar yapılsa bile, bakın, bir kulüp tahkim kuruluna gitse, itiraz etse, yani lig tescil edilmeyebilir. Bir an önce önümüzdeki hafta salı çarşambaya kadar, maçlar başlayana kadar mutlaka yeni bir hakemin göreve başlamış olması gerekiyor. Çünkü tüzüğe aykırı, yani bu hakemler atayacak kimse yok şu anda. Evet, bir iki tane MHK üyesi, üç tane MHK üyesi var ama onların hakem atama etkisi yok. PİMİK denen bir şey var MHK'de.
1: Yani her PİMİK geçen gün olanlar, her geçen gün bizi farklı bir krize doğru yaklaştırıyor.
0: Evet, ya şimdi çarşambaya kadar bu krizin bir şekilde çözülmüş olması lazım. Başka bir krize doğru yürüyoruz ve bunu da insanlar hala ciddiye almıyor durumda. Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Ya biz çarşamba günü hangi, ya da perşembe diyelim, hadi bir günde ertelendi. Kim atacak bu hakemleri? Ya federasyonun artık gereğini yapıp gidecek. Sayın Hoca Osman'ın gerekirse emniyet müdürlüğüne gidecek. O istifa imzasını alması lazım. Yeni bir MHK ataması lazım. Başka türlü bu kriz daha da derinleşir. Ya, federasyon da bence şaşkınlık içinde. Ve hala da şunu duyuyorum. Hala da Ferhat Gündoğdu'nun arkasında olduklarını duyuyorum. Bu gerçekten üzücü bir durum. Çünkü
1: şimdi hocam yeri gelmişken Ahmet Bey, Ferhat Gündoğdu ismini biz birkaç sene önce yine 2022'de hatırlıyoruz. O zaman da tüm Türkiye konuşmuştu. Dünya çapında başarılı, tecrübeli hakemlerimiz değil mi? Mesleği bırakmışlardı adeta. Yine o zaman Merkez Hakem Kurulu Başkanı iken. Sonra evet, şu anda bir bağlantımız koptu. Tekrar arkadaşlarım bağlantıyı almaya çalışıyor. Ben yine bir özet geçeyim sevgili seyirciler, Ahmet Ercanlar tekrar bağlanana kadar. Şimdi sanırım bugün üçüncü gün Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon devam ediyor. Yeni gözaltılar var. Hem Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden hem direkt başkanın kendisi. Bir yandan bunlar devam ederken bir yandan da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun cep telefonundan yeni yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ve o yazışmalardan biri de bugün çıktı ki hakem Yasin Kol'la yapılan aralarındaki yazışmalarda bir takım torpillerin döndüğü çok açık ve net bir şekilde, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile kendisinin arasındaki, yani MHK Başkanı arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. Torpilin, derneğe yardımcı olanların klasman yükseltildiği gibi pek çok konu. Evet, Ahmet Ercan'la da değerlendirdik sevgili seyirciler bu konuyu. Şimdi bir başka Türkiye'nin konuştuğu mesele, fon soruşturmasını konuşuyoruz. Ama aynı zamanda borsada hisse alıp satımı ve bunların bir bağımlılığa yol açıp açmadığı konusu da her geçen gün biraz daha fazla konuşulur hale geldi. Uzmanlar bakın borsa bağımlılığı konusunda ne söylüyor?
2: Sürekli ekran kontrolü, hızlı kazanç beklentisi ve kayıpları telafi etmek için daha fazla risk alma isteği. Borsaya yatırım mı yapıyorsunuz yoksa bağımlılık sınırına mı yaklaşıyorsunuz?
3: Yatırım daha çok sabır gerektiren, bilgi gerektiren ve analiz gerektiren bir süreç. Böyle olduğunda, bilgiye dayandığında, analize ve dayandığında ve uzun vadeli olduğunda bunun bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
2: Fon soruşturmalarının ardından borsa bağımlılığı da gündeme geldi. Borsa bilgi ve analize dayalı bir yatırım aracı olabilir. Ancak uzmanlara göre sürekli kazanç beklentisi ve kontrol kaybı bağımlılık riskini artırabiliyor.
3: Kayıpları telafi etmek için daha yüksek miktarlarda oynama ve kısa vadede çok büyük miktarda kazanma beklentisi gibi durumlar varsa burada bunun artık bir yatırımdan çıkıp bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz.
2: Kişi bu noktada kaybettikçe yeniden kazanacağına inanmaya başlayabiliyor.
3: Birçok sefer kaybettim, bundan sonra kazanmam gerekiyor veya artık kaybede kaybede kazanmayı öğrendim gibi bir bilişsel çarpıtma oluyor. Bu da daha fazla risk almaya ve bir yerlerden bir şekilde borçla veya başka şekillerde para bulup tekrar oynamaya neden oluyor.
2: Kayıpların büyümesiyle birlikte sorun yalnızca maddi boyutta da kalmıyor. Bu süreç aile ilişkilerini, iş hayatını ve kişinin psikolojik durumunu da olumsuz etkileyebiliyor.
3: Aile ilişkilerinde bozulma, iş hayatında veya akademik hayatta performansda düşme ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olma gibi durumlara neden olabilir.
2: Uzmanlara göre yatırımla bağımlılık arasındaki kritik sınırı belirleyense kazançtan çok kişinin davranışları üzerindeki kontrolünü kaybedip kaybetmediği.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yeni gelişmeler var soruşturmada. İşte ayrıntılar.
2: Eski bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor. İddianame hazırlandı. Kardeşi ve yeğeni şüpheli bulundu. Haklarında dava açıldı. Kayıp cep telefonu dosyaya girdi.
4: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık, 3 adli tıp kurumu görevlisi hakkında ise belgede sahtecilik suçundan dava açıldı. İddianamede Denizolgun'un ölümünden sonra olay yerinden alınan cep telefonu ile ilgili detaylar da yer aldı. Telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Ardından TRK işlemleri kapsamında Denizolgun'un kız kardeşi ve Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslim edildi.
4: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
2: İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen avukat Abdurrahim Çelik, TRK eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını söyledi. Çelik daha sonra Hilmi Tuna Kuriş'le görüştüğünü ve onun yönlendirmesiyle çuvalı Kısıklı'daki eve götürerek burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini beyan etti. Ancak yıllar sonra yapılan aramalarda Denizolgun'a ait cep telefonu bulunamadı. Emniyet tutanağına da telefonun ele geçirilemediği kaydedildi. Savcılığın değerlendirmesine göre Hilmi Tuna Kuriş telefonu kendisinin aldığını söyledi. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ise TRK eşyalarıyla ilgilenmediğini savundu. Başsavcılıksa telefonun kendisine teslim edilmesi nedeniyle Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in cihazın muhafazasından sorumlu olduğunu değerlendirdi. Savcılık telefonda mesaj, fotoğraf ve notların bulunabileceğine dikkat çekti. Cihazın Denizolgun'un ölümünün aydınlatılması açısından önemli deliller taşıyabileceği belirtildi. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dava açıldı.
1: Manisa Soma bir kez daha maden faciasını yaşadı. Maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.
2: Karanlık madende ekmek parası için ter döküyorlardı. Kayan toprak onların sonu oldu. 5 maden emekçisi enkazdan sağ çıkamadı. Kahreden olayın adresi Manisa Soma'ydı. İlçede faaliyet gösterdi.

0: neden ve nasıl geliştiğine ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor.
1: Benim evladım, ne olur Allah'ım, ne olur seninle.
0: Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındı.
2: Yeni doğan ve çocuk hastaları için ileri teknoloji cerrahi işlemler geri ödeme kapsamına alındı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan'dan geldi.
0: Sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Sağlıkta geri ödeme kapsamı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
3: Yeni doğan ve çocuk hastaları için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.
0: Organ nakli bekleyen hastalar için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler de hayata geçirildi.
2: Ankara'ya havalimanı metrosu geliyor. Başkentlerin sabırsızlıkla beklediği gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu.
0: Ankara yüksek hızlı tren garından Esenboğa Havalimanı'na uzanacak metro hattında çalışmalar hız kazandı. Sevindiren gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu.
4: 36 kilometrelik yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattını 12 istasyonla hizmete sunacağız.
0: Avrupa'da havalimanına metro bağlantısı olmayan ender başkentler arasında yer alan Ankara'nın ulaşım sorununa neşter vuruluyor. Hattın uzunluğu 36 kilometre olacak. Yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı hattında 12 istasyon olacak. Metro 120 kilometre hızla hizmet verecek.
4: Projenin 8,5 kilometrelik yüksek hızlı tren gar siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik siteler Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak.
0: Havalimanı metrosu YHT Gar Hastane, Demirli Bahçe, siteler Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversite durak oluşacak. Metronun tamamlanmasıyla başkentliler Esenboğa Havalimanı'na kolay ve hızlı bir biçimde ulaşma imkanı bulacak.
2: Bursa'da ise otobüs şoförü Yasemin Alıç direksiyon başındayken bir kez daha hayat kurtardı. İşte ayrıntılar.
0: Direksiyon başındaydı. Yolcusunun fenalaştığını fark etti. Hiç vakit kaybetmedi. Sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
5: Arkamda oturuyordu hanımefendi. Bir anda seslendi. Ben fena oluyorum, kötü oluyorum diye.
0: Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Otobüs şoförü Yasemin Alıç kadın yolcunun rahatsızlandığını fark edince 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Konumunu sağlık ekiplerine bildirdi.
6: Bayılma, bekle. Kısmı başın altına koyalım. Ben şimdi yapmam. Tamam, şimdi geliyor bak. Geliyor ambulans. Bekle.
0: Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5: Yüzüm iki yaradık. Çünkü geri dönmem hastaneye imkanım yoktu. Yerimizi tespit söyledik. Yerimizi tespit ettiler. Ambulans çağırdık. Teyzeyi ambulansı teslim edip sonra tekrar bizler yanıma devam ettik.
0: Üstelik bu ilk değildi. Yasemin Alıç Mayıs ayında da otobüste fenalaşan yaşlı bir yolcuyu hastaneye yetiştirmişti.
5: Böyle durumlarda duyarsız kalamıyorum. Duyarsız kalamadığım için de hani yakınsa hastaneye götürmeye çalışıyorum.
0: Yolcusunu sağlık ekiplerine emanet eden Yasemin Alıç yeniden direksiyonunun başına geçti. Onun bu örnek davranışları ise büyük takdir topladı.
2: Üniversite mezunu Latife Gül Kaplansa Adana'da yaşıyor kendisi. Devletten aldığı destekle arıcılıkta ezber bozdu.
0: Masa başı rahatlığı elinin tersiyle itti, doğayı seçti. 22 yaşındaki Adanalı Latife Gül Kaplan, üniversiteden mezun olur olmaz klimalı ofisleri değil, arıları ve kovanları tercih etti.
7: 250 kovanla başlamıştık, şu an ise 1000 kovana ulaştık.
0: Üniversiteyi bitirdiği bakanlık desteğiyle 250 kovan alıp işe koyuldu.
7: Yani başka işlere uğraştık.

0: Başmayalım. Babamız bizim ilk öğretmenimizdi, ilk patronumuz da babamız olsun diye bu yola çıktık aslında.
1: Ama durmadı. Gece gündüz çalışıp o kovan sayısını bine kadar çıkardı. Şimdi dev bir arı ordusunu tek başına yönetiyor.
0: Mesleğimiz zor. Arkada verilen onca yemek var. Yeri geliyor 7-24 gece gündüz çalıştığımız oluyor.
1: Arıların peşinde sabaha kadar uykusuz kalıyor. Türkiye'yi karış karış geziyor. Yeri geliyor, dev kovanları tek başına sırtında taşıyor.
0: İnsan sevdiği meslekte bahar bul, yani çiçeklenir. Öncelikle beklentim para veya maddiyat değildir. Sevgidir, emektir, çabadır.
1: Kovanlarını da rengarenk boyadı. Çevresindekilerin ön yargılarına hiç aldırmadı. Üretiyor, ülkesine değer katmaya devam ediyor.
0: Arı kolonisi demek bebek demek. Bebeğe nasıl bakıyorsan onunla öyle ilgilenmelisin ki onun verimini alabilesin.
1: 22 yaşındaki Latife cesaretiyle hem kendi işinin patronu oldu hem de ezberleri bozup herkese örnek bir başarı hikayesi yazdı.
2: Bu haberle gündemi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayınımız birazdan Dünya'da Bugün'le devam edecek.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 15-20, Ankara 8-17, İzmir 17-24, Bursa 12-19, Konya 9-16, Afyon 8-15, Denizli 12-21, Antalya 18-23, Adana 17-25, Zonguldak 15-18, Samsun 13-18, Trabzon 12-20, Kayseri 9-18, Erzurum 5-14, Gaziantep 13-21, Diyarbakır 14-22 ve Şanlıurfa 16-25 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevi-Treil yolunun 20 ila 27. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde İmanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: TGRT FM Haber.

0: Ne uyarıları dikkate aldı ne de yaklaşan tramvayı. Kuralları hiçe sayan minibüs faciaya davetiye çıkardı.
1: Tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan.
0: Kazanın adresi Güngören Abdi İpekçi Caddesi. Bir minibüs dönüşün yasak olduğu noktada ters yöne daldı. Tam o esnada gelen tramvay ise duramadı. Minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savruldu. İçinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkararak hastaneye kaldırdı.
1: Burada devamlı aynı kazalar oluyor kardeşim. Tamam, buna bir problem çözsünler yani. Ne kamera var burada ne bir şey. Hiçbir şey yok burada.
0: Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Sağanak ve fırtına ilçeyi adeta yuttu. Sokaklar enkaza döndü. Diyarbakır, Bismil, güne kabusla uyandı. Şiddetli fırtına dakikalar içinde ilçeyi savaş alanına çevirdi. Bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle çöktü. Rüzgarın hızı acımasızdı. Dev ağaçlar kökünden söküldü. Evlerin ve iş yerlerinin çatıları havada uçuştu. Fırtına dindi, mesai başladı. Ekipler ilçede temizlik çalışması yürütüyor. Yollar açılıyor, enkaz kaldırılıyor. Mekke'de bir şüpheliyi yakalamak isteyen güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

bir anda başladı. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan 15 iş yeri alev aldı. Geceyi aydınlatan yangının adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Yeşiloba mahallesindeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde yangın çıktı. Rüzgar kuvvetliydi. Alevler bir anda büyüdü. 15 iş yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevlere karşı zamanla yarış başladı. Yoğun müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında 15 iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor. ...286 kilometre hızla ilerliyordu. Arka lastiği patlayınca Tesla kontrolden çıkarak hurdaya döndü. Almanya'nın ünlü otoban otoyolu korku dolu bir kazaya sahne oldu. 1020 beygir gücündeki Tesla Model S Plate yüksek hız testinde adeta parçalandı. Sürücü aracın sınırlarını test etmek için hızını artırdı. İbre 286 kilometreye ulaştığı sırada arka lastiğin sırtı aniden ayrıldı. Lastiğin patlamasıyla araç kontrolden çıktı. Yüksek hızla savrulan otomobil ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise büyük kazadan sağ kurtulmayı başardı. Siyaset karıştı. Ön seçimde yumruklar konuştu. İzmir Buca'da sandıklar kuruldu, kameralar kayıttaydı. Ama sandıktan demokrasi değil yumruklar çıktı. Yeni parti seçimi savaş alanına döndü. Her şey oy sayımı başlayana kadar normaldi. Aday destekçileri arasında sözlü sataşma çıktı. Tansiyon saniyeler içinde fırladı. Yumruklar havada uçuştu. Güvenlik güçleri ve partililer anında müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Olayların ardından salonda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. New York'ta korkunç olay. Önce kız arkadaşını bıçaklayıp öldürdü, sonra 7. kattan atladı. Saldırgan 31 yaşındaki kız arkadaşını evinde çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından kanlar içinde binanın çatısına çıktı. Polis olay yerine gelince aşağı atladı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis olayı ev içi şiddet olarak kayıtlara geçirdi. Çiftin yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. Güney Carolina'da yaklaşık 65 aracın karıştığı kazada otoyol adeta savaş alanına döndü. Kaza Santee yakınlarında Lake Marion üzerindeki L95 köprüsünde meydana geldi. Yaklaşık 15 yarı kamyon ve 50 otomobilin birbirine girdiği kazada araçlar köprü üzerinde uzun bir enkaz yığını oluşturdu. Polis yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 400 metreye kadar düştüğünü açıkladı. 4 kişi enkazdan kurtarılırken yaralılardan biri hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Yetkililer kazada can kaybı olmadığını açıkladı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden lav püskürttü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea yanardağında hareketlilik yaşandı. Yanardağdan lav akışı gözlendi.
Hawaii'nin büyük adasında bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Yanardağ 23 Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla patlamaya devam ediyor.

Cumhuriyetçiler Günü öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Oakland'a dikkat çeken tören yapıldı. Kaliforniya'nın Oakland kentinde 10,3 metre yüksekliğindeki La Katrina heykeli için resmi karşılama töreni düzenlendi. Heykel geçen hafta Latin nüfusunun yoğun olduğu Fruitvale mahallesine yerleştirildi. Şehir yetkilileri ve toplum liderleri La Katrina'yı Meksika kültürünün önemli bir simgesi olarak nitelendirdi. Heykelin göçmen topluluklarına da aidiyet mesajı verdiği belirtildi. Meksika'da Ölüler Günü her yıl milyonlarca kişinin kültürel etkinliklerle sevdiklerini andığı özel bir gün.

3 ay süren kritik takip sonrası düğmeye basıldı. Av bayilerindeki silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Tutuklamalar peş peşe geldi. Operasyon Amasya'nın Merzifon ve Gümüş Hacıköy ilçelerinde düzenlendi. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Amasya Polisi iki ilçede kaçak ve ruhsatsız silah satışı yapıldığı ihbarını aldı. 3 ay süren takibin ardından adreslere operasyon düzenlendi. İki ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve av bayilerinde yapılan aramalardaysa 19 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 28 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 58 binden fazla tabanca mermisine ve 3500 kuru sıkı mermiye el konuldu. Olay...

Evet, bugün hoş geldiniz. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Yine dop dolu gündemlerle dünyaya dair. Aslında gezegenin gündemi zehir gibi, kurşun gibi ağır. Her an bir yerde bir savaş patlak verebilir. Var olan savaşlar daha da şiddetlenebilir, daha da yayılabilir. Savaş yeniden başlayacak gibi. Evet, Trump İran savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bir taraftan İran öyle ya da böyle kabul edecek şartlarımızı diyor. İran zinhar etmeyiz diye cevap veriyor. Böyle karşılıklı kısır döngü içinde Trump yönetimi 3. savaş gemisini de gönderdi. Bu ne anlama geliyor? Bu savaş tamtamlarının yeniden çalması anlamına mı geliyor? Yakından bakacağız. Vladimir Putin dün açıktan, hiç lafı gevelemeden, dolaştırmadan Avrupa Birliği'ni tehdit etti. Saldırırsanız dedi, size saldırırız. Avrupalılar da bunu çok iyi biliyorlar diye de ekledi. Hele hele Avrupa Rusya sınırında bir şehir var. O şehre vurgu yaptı. O şehre herhangi bir müdahale olursa Avrupa'nın tamamına saldırırız dedi. Açıktan Avrupa Birliği'ni anlayacağınız net bir dille tehdit etti. Liselilerin ateşi Fransa'yı yakıyor. Liseliler neler yaptı öyle ya? İlk 3 gün memurlar dışarıdaydı. Kamu çalışanları grev yaptılar, protesto yaptılar, çekildiler. Ama liseliler çekilmiyor. Bunlar kanları hızlı akan gençler tabii ki. Biz çekilmedikleri gibi protesto yaptıklarının yanında bir de etrafa ateşe verdiler. Yıktılar, yaktılar. Yani sadece başkent Paris değil, Fransa'da birçok şehirde benzer manzaralar var. Ne olacak işin sonu bilinmiyor. 500'e yakın liseli de gözaltına alındı. Fakat liseliler hala geri adım atmıyorlar. Ne istiyorlar bakalım? Nedir dertleri? Bugün neler talep etmişler? Yakından bir bakacağız Fransa'da olup bitene. Hadi başlayalım. Şimdi Kaliningrad diye bir şehir vardır. Tam böyle Avrupa'nın kuzeyiyle bir şekilde Rusya'nın sınır noktasıdır burası. Burası 2. Dünya Savaşı'nda da çok gündeme gelmişti. İşte o şehre dair Vladimir Putin net bir ifade kullandı. Diyor ki o Kaliningrad üzerinden, yani oradan bize bir hamle yaparsa NATO diyor, hiç affetmem diyor. Saldırırım. Hem de Avrupa'nın genelini hedef alırım diyor. Ekliyor, nükleer silahları da aktive ederim diyor. Bunun anlamı 3. Dünya Savaşı'nın nükleer boyutu zaten demek. 3. Dünya Savaşı nükleer savaş demek çünkü aynı zamanda. Evet, açık açık tehdit etti. Avrupalılar da bunu iyi biliyorlar dedi. Evet, Avrupalılar iyi biliyorlar. Avrupa panik halinde, silahlanmaya çalışıyor. Putin'in korkusundan yeni önlemler almaya çalışıyor. Korkmakta haklı oldukları dün Putin'in o ifadelerinden bir kez daha anlamış olduk.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısındaydı. Burada yaptığı konuşmada Avrupa ve NATO ile tırmanan gerilime dair dünyayı sarsacak sert uyarılar yaptı. Putin, Avrupa'nın Ukrayna'da uzlaşmazlığı uzattıkça savaşın şiddetinin artacağını söyledi. Kışkırtıcı adımlara karşı Moskova'nın tüm güç ve araçları devreye sokmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Rus lider nükleer silah tehdidinde bulundu.
1: Bu silahların asla kullanılmayacağından emin olabilir miyiz? Elbette hayır. Hepimiz o meşhur sözü biliriz. Eğer bir oyunun başında sahnedeki duvarda bir tüfek asılıysa o tüfek eninde sonunda patlar. Bunu aklımızda tutmalı ve bundan kaçınmalıyız.
0: Putin, Litvanya ve Polonya arasındaki Rus dış bölgesi Kaliningrad üzerinden olası bir sıcak çatışmaya dikkat çekti. Moskova'nın askeri doktrinini hatırlattı. Putin, Kaliningrad'a doğrudan bir saldırı halinde Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanacağını söyledi.
1: Eğer Rusya'ya, Kaliningrad'a ve belki de diğer bazı topraklara doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, şüphesiz ki ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
0: Baltık'taki tatbikatları ve Rus gemilerine yönelik kısıtlama girişimlerini doğrudan tırmanış olarak niteleyen Putin, ellerindeki silah kapasitesini hatırlatarak Avrupa'ya gözdağı verdi. Gözlerin çevrildiği Kaliningrad, Baltık Denizi kıyısında Polonya ile Litvanya arasında yer alıyor. Bölgenin Rusya'nın ana karasıyla doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet kontrolüne geçen bölge, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve komşularının NATO'ya katılmasıyla Moskova'nın Avrupa'nın ortasındaki en kritik askeri üssüne dönüştü.
2: Putin sıkça bu örneği verir. Diyor ki eğer sahnede bir silah asılı duruyorsa o silah mutlaka patlar. Bu Rus edebiyatının ve Rus tiyatro edebiyatının önemli yazarlarından Anton Çehov'un sözüdür bu. Sahnede aksesuar olarak ya da dekor olarak bir silah varsa o silah mutlaka patlamalıdır der. Orada öyle göstermelik duramaz. Şimdi silahlar Ukrayna'da patlıyor. Rusya'da patlıyor. Gün içinde artık Rusya sivilleri ayırt etmeden hedefleri vuruyor. Bu kez bir binayı vurdu, bir kişi öldü, yaşananlar son derece korkunçtu.
0: Ateşkes umutları yine söndü. Taraflar sivil hedeflere saldırıyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı drone'la vurdu. Ölü ve yaralılar var. Rus drone'u apartmanın 24. ve 25. katlarına isabet etti. Saldırının ardından binanın üst katlarında yangın çıktı. Çevredeki araçlar hasar gördü. Rusya hafta başında da Kiev'de Ulusal Bilim Akademisi'ni vurmuştu. Akademi çalışanları camlara çıkıp kurtarılmayı beklemişti. Rusya son olarak asker sayısını artırmayı öngören bir kararname yayımlamıştı. Savaşın bitmesi için ABD öncülüğünde yürütülen görüşmelerse devam ediyor.
2: Yok, Trump işin içinden çıkamıyor. Hürmüz girdabından kurtulamıyor. İran'ı dize getiremiyor. Bu çok net. O fırsatı verdi İran'a. İran koparacağını koparmadan o masada uzlaşmayla kalkmaz. Sanki burnumuza gelen koku şu. Mecbur kalacak bir askeri harekat düzenleyecek Trump ama bu İran'ı işgal etmek olmayacak. Hürmüz'deki adacıklara asker çıkarmayı düşünecek gibi görünüyor. Evet, yine soruldu Trump'a. Trump aynı teraneleri tekrarladı yani.
0: Yes,
3: İran'ı bir kez daha vurmayla tehdit etti. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağa yönelik saldırının arkasında İran varsa İran'a misilleme yapacak mısınız sorusuna bu cevabı verdi.
4: Çok sert bir şekilde vurulacaklar. Endişelenmeyin.
3: ABD-İran savaşı çıkmaza girmiş durumda. Taraflar defalarca müzakere yapmasına rağmen bir türlü orta yol bulunamadı. Sürecin nasıl devam edeceği merak edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.
4: Ya İran anlaşmayı imzalayacak ya da bir daha var olmayacak.
3: ABD Başkanı açıklamasında bir kez daha savaşın sebebinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti.
4: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına dünyanın tamamı, %100'ü hayır diyor.
3: Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce İsrail medyası ve El Cezire, ABD'nin Orta Doğu'ya Theodore Roosevelt uçak gemisi görev grubunu gönderdiğini yazdı. Ayrıca 2000 ilave deniz piyadesinin de yolda olduğu belirtildi. İddiaların doğrulanması halinde ABD'nin Kasım ayı sonunda İran çevresinde 3 uçak gemisi ve 2 amfibi çıkarma gemisi bulunacak.
2: Şimdi El Cezire İsrail medyasının verdiği haberler gün içinde doğrulandı. Şimdi bakınız, üçüncü gemiyi de gönderdi Trump. Göndermiş, gemi yola çıkmış. Bu üçüncü savaş gemisi devasa niye geliyor Basra'ya? Belli niye geldi. Hürmüz'e bir operasyon kapıda. Müzakerelerden sonuç çıkmıyor. Bu hamle petrol piyasalarını tetikledi. Trump'ın bu gemi hamlesi yetmiyormuş gibi. Çin de akaryakıt üretimini durdurunca ortalık allak bullak oldu. Bir anda petrolün fiyatının tansiyonu yükseldi.
5: ABD ve Çin'den peş peşe gelen kritik hamleler tansiyonu yükseltti. Brent petrol fiyatı 102 doları aştı. Önce ABD, Orta Doğu'ya 3. savaş gemisini yolladı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi İran açıklarındaki yerini alacak. Ayrıca 2000 ek deniz piyadesi de yolda. Bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kasım seçimlerinden sonra İran'a büyük bir taarruz yapılacağı iddiasını güçlendirdi.
4: Çok sert bir şekilde vurulacaklar. Endişelenmeyin.
5: Ardından Çin, rafine petrol ürünleri ihracatına kısıtlama kararı aldı. Bu piyasalarda arz endişesini artırdı. Tansiyonu yükselten gelişmeler üzerine Brent petrolün varil fiyatı %0,28 artarak 102 dolar 60 sente yükseldi. ABD yönetimi ayrıca Almanya ve Fransa'dan acil durum dizel stoklarını azaltmasını da istedi.
2: Şimdi Husilerin saldırılarına yönelik Türk dışişlerinden de Türk makamlarından da sert tepkiler sürdü, devam ediyor. Fakat Taiz kenti civarında da Yemen güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar da şiddetleniyor. Fakat sağdan gelen haberler öyle şunu gösteriyor ki, ya anlaşılan o ki Husiler Taiz kentini artık tamamen ele geçirmek üzere.
5: Yemen'de kritik Taiz kentinin hakimiyeti için Husi ordu çatışması şiddetlendi. İran destekli Husiler ülkenin ikinci büyük kenti Taiz'i ele geçirdiklerini öne sürdü. Husi kaynaklara göre birlikler kente giden ana yolları kesti. Çatışmalar kentin doğu mahallelerinde yoğunlaştı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu açıklandı. Karşı cephede ise aksi yönde açıklamalar geldi. Hükümet güçleri Taiz'i terk etmeyeceklerini duyurdu. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Taiz'de Husilere ait hedeflere 20 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Kentin Husilerin kontrolüne geçmesi halinde örgüt Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı üzerindeki baskısını artırabilecek. Örgütün Yemen'in kuzeyindeki hakimiyeti ise genişleyecek. Öte yandan Suudi Arabistan yönetimi Husilerin Medine şehrindeki bir elektrik santraline drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. Taybe santraline yapılan saldırının hafta başında gerçekleştiği açıklandı. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.
2: Görüyorsunuz değil mi? Bu Husilerin saldırılarından ötürü tansiyon nasıl yükselmiş, nasıl böyle inanılmaz bir parolaya var. Haklı bir parolaya bu arada. Çünkü Husiler kutsal toprakları da hedef alıyorlar Suudi Arabistan'da. Bakınız, Mekke'de bir canlı bomba alarmı oldu. Ortalık karıştı. Bayağı bir koşuşturma oldu. Neyse ki korkulan olmadı.
5: Mekke'de Mescid-i Haram çevresinde canlı bomba iddiası ortalığı birbirine kattı. İsmi açıklanmayan bir adam Mescid-i Haram'da kalabalığın içerisine dalarak rahatsız edici davranışlar sergiledi. Adam kısa süre içinde gözaltına alındı. Ancak olay sırasında çevredekilerin çektiği görüntüler sosyal medyada bambaşka bir iddiayla yayıldı. Paylaşımlar üzerinde patlayıcı yelek bulunan bir kişi Kabe'ye yaklaştı şeklinde verildi. İddia kısa sürede yayıldı ve gece yarısı milyonlarca kişi Mekke'ye kilitlendi. Sonunda Suudi güvenlik makamları iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını, çevredekileri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını duyurdu.
2: Amerikan medyası bunu Beyaz Saray kaynaklarından birine dayandırarak haberleştirdi. The Time. Haberi görünce beni bir gülme tuttu. Güldüm de bu arada. Ya dedim, bu ne ya, şaka. Trump ne yapmış biliyor musunuz? Venezuela'ya saldırmadan önce ve Maduro'yu kaçırmadan önce Grok'la sohbet etmiş. Grok'a sormuş. Ya ben demiş Maduro'yu kaçırsam ne olur? Grok da cevap vermiş. Anlayacağınız, Trump ABD başkanı Venezuela'ya saldırmadan önce Grok'tan fikir almış.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaş kararlarını Grok'a sorduğu ortaya çıktı. Amerikan Time dergisine göre Trump, Venezuela ve İran operasyon başlatmadan önce teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yapay zeka uygulamasına danıştı. Dergiye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Trump, Venezuela'ya operasyon düzenlemeden önce yapay zeka uygulaması Grok'la saatler süren bir sohbet gerçekleştirdi. Trump, Grok'a Maduro'ya operasyon yaparsam ne olur diye sordu. Grok'sa Venezuelalılar bunu kutlar dedi. Time'a konuşan yetkili aynı sürecin İran Savaşı'nda da yaşandığını açıkladı. Beyaz Saray ve Amerikan ordusu İran'la savaş sırasında strateji belirlemek için Grok uygulamasını kullandı.
2: Hey Allah'ım ya. Evet, böyle işte Trump'la Grok'a danışıyor. Evet, Fly Dubai hava yollarına ait o uçak. Uçak o pilot tarafından düşürülseydi, vah vah vah, şu anda biz çok başka şeyler konuşuyor idik. Düşüremedi. Düşürememesinin sebeplerinden biri de diğer pilottu. Can iğraş bir mücadele verdi. Yaralanma pahasına da olsa yolcular yardımıyla o pilotu zapturat altına almayı başardı. Artık o ülkesinde bir kahraman.
5: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağında faciayı önleyen kahraman pilot Smith Macha ilk kez konuştu.
6: Ben
5: Kahraman pilot ikinci pilot tarafından bıçaklandıktan sonra son bir gayretle kilitli kabin kapısını açmıştı. Ardından uçağı düşürmek isteyen saldırganın etkisiz hale getirilmesini sağlamıştı. Faciayı engelleyen kahraman pilot o anları anlattı.
1: Yerde yatarken uçağın irtifa kaybettiğini hissedebiliyordum. Kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen orada dedim. Bir şekilde kapıyı açtım ve herkes içeri girdi. Kurtarma operasyonunda herkesin eşit bir rolü vardı. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda hiç kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
5: Dehşet anlarını Abu Dhabi'deki hastane odasından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye anlatan kahraman pilot gözyaşlarına hakim olamadı. Başbakan Modi maçanın soğukkanlılığı ve cesareti sayesinde 174 canın kurtulduğunu belirterek pilotu tebrik etti. Uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotun soruşturması sürerken hastanedeki tedavisi devam eden kaptan maçanın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
2: Bir başka medya organı, Amerikan medya organı Los Angeles Times yayınladığı bir haritayla tepkileri topladı. Söz konusu yayınında paylaştığı haritada Golan Tepeleri ve Gazze'yi İsrail toprağı olarak gösterdi.
5: İsrail'in sınırlarını genişleten harita Amerikan basınında tepki çekti. Los Angeles Times'ta yayımlanan bir turizm reklamında Filistin toprakları ve Golan Tepeleri İsrail sınırları içinde gösterildi. Harita İsrail Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen reklamda yer aldı. İlan gazetenin markalı içerik birimi La Time Studios tarafından hazırlandı. Reklamda Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölge İsrail toprağı olarak gösterildi. Gazetenin muhabiri James Cooley reklamın editoryal ekip tarafından hazırlanmadığını savundu. Cooley, içeriğin gazetenin sahibi tarafından yönetilen gazetecilik dışı bir birim tarafından hazırlandığını belirtti. Harita sosyal medyada da büyük tepki topladı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri uluslararası hukuk açısından tartışmalı değil. Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı da 2024'te İsrail'in Filistin topraklarındaki devam eden varlığının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye 1979 yılından beridir bir silah ambargosu uyguluyordu. O ambargo Trump'ın talimatıyla artık kaldırılacak. Yeni bir sayfa daha açılacak.
5: Amerika Birleşik Devletleri 47 yıl sonra yeniden Suriye'ye silah satacak. 1979'dan beri uygulanan ambargo kaldırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmetlerinin ihracatına ilişkin kuralları değiştirdi. Artık Suriye silah alım başvurularının otomatik olarak reddedildiği ülkeler arasında yer almayacak. Thank you very much, Mr. President. Bundan böyle Suriye'ye yapılacak savunma malzemesi satışı vaka bazında değerlendirilecek. Yani başvurular için otomatik red uygulanmayacak. ABD, Şam'a ilk savunma ticareti kısıtlamasını 1979'da yürürlüğe koymuştu. Yeni süreç, Esad sonrası Suriye ordusu için yeni bir sayfa anlamına geliyor. Kararla birlikte Şam'ın uluslararası alandaki statüsünün de güçlenmesi öngörülüyor.
2: Fransa'da önce memurlar, kamu çalışanları sokağa çıktı, grev başlattı, protestolar düzenlendi, arkasında onlar liseliler de eklendi. Memurlar protestoları bitirdi, çekildi köşesine ama liseliler sokakları, meydanları boş bırakmıyor. Boş bırakmadıkları gibi de önlerine ne gelirse yıkıyor, yakıyor.
5: Fransa'da liselilerin protesto gösterileri hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüştü. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi için sokağa çıkan öğrenciler önlerine çıkan her şeyi yakıp yıkıyor. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda gözaltına alınanlarsa binlerle ifade ediliyor. Paris'te başlayan protestolar kısa sürede Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marsilya ve Strasbourg kentlerine yayıldı. Öğrenciler yüzlerce okulu ateşe verdi. Marsilya'da Victor Hugo Lisesi'nde öğrenciler bir kadın öğretmene saldırdı. Görüntüler ülke çapında büyük tepki topladı. Silahını düşürmüş bir kadın polisin göstericilerin saldırısına uğradığı görüntülerde büyük tartışmaya yol açtı. Nant kentinde ise bazı eylemci gençler marketleri yağmaladı. Marsilya'da itfaiye araçları ve belediye otobüsleri yakıldı.
6: Vallahi c'est un putain de film. C'est un putain de film.
5: Bazı eylemcilerin ise Filistin bayrağı açması dikkat çekti. Fransa'nın sağ kesimi şiddet olaylarından göçmenleri sorumlu tutuyor. Sağcılara göre çok kültürlülük, Batı uygarlığının kalbi olan Fransa'yı kaosa sürükledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tennessee'deki o idam, başarısız idam tartışma konusu olmayı sürdürdü son 24 saatleri. Tam bir skandal bu. İnanın bana bir skandal. Tennessee'de kadın mahkum zaten 30 yılı aşkındır hapis yatıyordu. İşte okuldayken 18 yaşındayken kız arkadaşını peci şekilde öldürmüştü. İdama mahkum edildi ama 30 yıldır bir türlü bu idam gerçekleşmiyordu. Kadın 30 yıldır tutuklu, idam edilmesini bekliyor. En nihayetinde 207 yıl aradan sonra Tennessee valisi bir idam için onay verdi. Şimdi idam gerçekleşecek gerçekleşmesin ama olmadı. İki defa vücuduna zehir enjekte edildi. Kalbi durması gerekiyordu. Sonra beyin ölümü gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunların hiçbiri olmadı. Her iki teşebbüs de başarısız olunca bu kez hükümlü idam edilemeyince hastaneye kaldırıldı. Şimdi hastanede ölüm kalım savaşı veriyor ama bu Amerika'yı daha da karıştıracak gibi görünüyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde zehirli iğneyle idam edilmek istenirken işlemi yarıda kesilen Christie Pike'ın sağlık durumu belli oldu. Avukatları vücuduna 2 doz ölümcül ilaç verilen ve damar yolu açılabilmesi için koluna en az 7 kez iğne batırılan Pike'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Yaşam destek ünitesine bağlı olan Pike'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Skandalın ardından eyalette tüm idamlar askıya alındı. Pike'ın avukatı Randy Speary, cezaevinde yaşanan infaz girişimini korku dolu bir gece olarak nitelendirdi. Yetkililerin damar yolu bulabilmek için kadının sol koluna en az 7 kez iğne batırdığını ve çıkarılan iğnelerden birinin eğrilmiş olduğunu gördüğünü açıkladı. Avukatların aktardığına göre işlem sırasında Pike'a ölümcül dozda 2 ayrı pentobarbital dozu verildi. Ancak ilaçlar kalbi durdurmaya yetmedi ve süreç kontrolden çıktı. Yetkililerin damar erişimini sağlayamaması ve sürecin uzaması üzerine infaz durdurularak acil sağlık ekipleri çağrıldı.
2: Yani bu delilik bu ya. Hakikaten delilik. Yani İdam edemiyor. Edemiyorsun de kadın da şimdi ölümle pençeleşiyor. Vahşet yani. İşte Amerika Birleşik Devletleri ya idam da tartışılıyor şu Amerika'da. Ya tamam idam geçerli, geçerli olmasa ama benim anlamadığım şey ya bu kadın 30 yıldan aşkın bir süredir tutuklu ya. Ya 30 yıl sen zaten kadının hayatını almışsın elinden yani. O işlediği feci cinayetin o hakikaten o barbarca cinayetin sen bedelini ödetmişsin bu kadına. Kadın 18 yaşında hapse giriyor, 50 yaşında şu. 32 yıl ömrü gitmiş zaten, bitmiş. Daha neyin idamı ya? Hala idam da, onun da başaramıyorsun yani. İdam da edemiyorsun. Bu nasıl bir vahşet ya? Bu hakikaten gayri insani bir durum var burada yani. Çünkü bu yoğun bakımda. Şu Amerika'da ortalık karıştı. Soruşturma üstüne soruşturma açıldı. Sözde yeni bir teknoloji bu. Hani acı çektirmeden infaz yapılıyor. Yani acının beteri çektirdiler. İki defa enjekte ediyorlar zehri. Ölmüyor. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Yoğun bakımda. Şimdi hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın İspanya'da gençler ve kiracılar bir şeyi başardılar. O da ne? Bu konut krizine dair mağduriyetlerinin duyulmasını, yani mağduriyetleri için o çıkardıkları sesin duyulmasını sağladılar. Şimdi 80 küsur yaşındaki bir kadını sen evden tahliye ediyorsun ve kadın tekerlekli sandalyeye mahkum. Müthiş bir mağduriyet var burada. Gençler birleştiler. Siz nasıl o kadını dışarı atarsınız diye kıyameti kopardılar. Sokağa çıktılar. Sonra sokağa çıkan gençler bunu bir konut protestosuna çevirdiler. Kira protestosuna. Çünkü İspanya'da kiralar çok fahiş ve ciddi bir konut krizi var. Dolayısıyla gençler diyorlar ki biz üniversite okuyoruz, gidip çalışıyoruz ama aldığımız maaşla bir ev kiralayamıyoruz. Annemizin, babamızın evinde çocukluk odamızda kalmaya devam ediyoruz diye isyan ettiler. Çıktılar, çadırlar kurdular, istediklerini aldılar. O yaşlı kadıncağız tahliye edildiği evine geri döndü. Hükümet de tıpış tıpış gençlerin istediği o konut reformlarını yasalaştırdı.
0: Üniversiteyi bitiriyorlar, iş buluyorlar, maaşlarını alıyorlar. Ama günün sonunda yine ailelerinin yanına, çocuk odalarına dönüyorlar. Çünkü İspanya'daki gençler için artık çalışmak, kendi evinde yaşayabilmek için yeterli değil. Verilere göre ülkede gençlerin kendi evlerine çıkabildiği ortalama yaş 30'u aşmış durumda. Üstelik tek başına kiraya çıkmak isteyen bir gencin ortalama kira bedelini karşılamak için maaşının %98,7'sini harcaması gerekiyor. İşte bu nedenle İspanya'daki konut krizi artık sadece bir emlak meselesi değil. Gençlerin hayat kurma hakkı ile ilgili bir toplumsal sorun. Ve krizin en çarpıcı yüzü 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal. 70 yıldır yaşadığı evden 23 Eylül'de polis eşliğinde sedyede çıkarılan Mari Carmen, gençlerin protestolarının simgesi oldu. Yaşlı kadının tahliyesinin hemen ardından Madrid'de on binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına, tahliyelere ve konutun yatırım aracına dönüşmesine tepki gösterdi. Kalabalıkların sloganı ise her şeyi özetliyordu. Bir Mari Carmen daha olmasın. Protestoların merkezi Madrid'in tarihi Puerto del Sol meydanı oldu. Eylemciler meydana çadırlar kurdu. Geceyi burada geçiren gençler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürmek istedi. 28 Eylül'de Mari Carmen'in temsilcileriyle ev sahibi şirket arasında anlaşmaya varıldı. Madrid Belediyesi'nin arabuluculuk yaptığı süreç sonunda Mari Carmen'in evine dönmesinin önü açıldı. Aynı günlerde Başbakan Pedro Sanchez hükümeti de konut krizine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Kira sözleşmelerinin belirli koşullar altında 2 yıla kadar uzatılması, yıllık kira artışlarının sınırlandırılması ve kırılgan durumdaki kiracıların tahliyeye karşı korunmasının uzatılması bu adımlar arasında. Ancak düzenlemelerin parlamentoda onaylanması gerekiyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar tahliye ve kira kurallarının sertleştirilmesinin kiralık konut arzını azaltabileceğini savunuyor. Hükümet ve kiracı örgütleri ise barınma hakkının korunması ve kira yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguluyor. Yani tartışma artık sadece kiraların ne kadar yükseldiği ile ilgili değil, krizin bedelini kimin üstleneceği ve devletin konut piyasasına ne ölçüde müdahale edeceği de siyasi mücadelenin parçası. İspanya'da konut krizi bir yanda 70 yıldır yaşadığı evinden çıkarılan 87 yaşındaki bir kadını, diğer yanda 30 yaşına geldiği halde kendi evine çıkamayan gençleri aynı noktada buluşturdu. Bir kadının zorla evden çıkarılması çok daha genç bir neslin protestolarının simgesi oldu.
2: Brezilya'da çok çetin geçecek bir seçim kapıda. Lula Silva şu anda halihazırda devlet başkanı, seçimlere giriyor. Lula da Silva'nın rakibi de eski devlet başkanı Bolsonaro'nun, Jair Bolsonaro'nun oğlu rakibi olacak. Bakalım sandıktan kim zaferle çıkacak?
5: ...160 milyon kayıtlı seçmen, derin bir siyasi bölünme. Brezilya, pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimine kilitlendi. Seçmenin karşısındaysa iki güçlü figür var. Biri solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva. Diğeri ise eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro. Adaylar arasındaki yarış başa baş bir seyir izliyor. Anketler ilk turda kimsenin salt çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. İkinci turun 25 Ekim'de yapılması bekleniyor. Son veriler nefes nefese bir yarışı ortaya koyuyor. Anketlere göre ilk turda Lula %42, Bolsonaro %38 bantlarında. İkinci tur senaryolarındaysa fark kapanıyor. İki aday da teknik olarak eşit konumda. Seçim öncesindeki atmosfer bir hayli gergin. Her iki lider de perşembe akşamı planlanan televizyon tartışmasına katılmayı reddetti. Adayların yayına çıkmaması kararsız seçmenlerin tepkisini çekti. Söylemler son haftada son derece sertleşti. Lula rakibinin bir apartman yöneticiliği bile yapamayacağını savundu. Flavio Bolsonaro ise pazar günü Lula'nın koltuğundan indirileceğini iddia etti. Son kararı pazar günü 160 milyon seçmen verecek. Sandıktan çıkacak sonuç tüm Latin Amerika'nın dengelerini yeniden belirleyecek.
2: SpaceX'in 4 astronotu rekor bir zamanlamayla ISS uzay üstüne ulaştı.
5: Uzayda yeni nöbet başladı. SpaceX'in Crew 13 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. İki ABD'li astronot, bir Kanadalı astronot ve bir Rus kozmonottan oluşan 4 kişilik ekip istasyonda mevcut mürettebat tarafından karşılandı. Kosmos kozmonot Sergey Tetryanikov.

0: 5 yıl içinde toplam insan zekasını geçecek.
1: 5 yıl içinde.
0: Evet, kabaca 5 yıl.
2: ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, yapay zekanın geleceğine dair çarpıcı bir öngörüde bulundu. Musk, 5 yıl sonra dünya tamamen altüst olacak dedi. Ona göre yaklaşık 5 yıl içinde yapay zeka insanlığın toplam zekasını aşacak. 2030 ya da 2031 yıllarına işaret eden Musk, diploma, sınav ve geleneksel eğitim anlayışının bugünkü anlamını kaybedeceğini söyledi. Yapay zekanın çalışma hayatını da köklü biçimde değiştireceğini savunan Musk, insanların bugünkü iş düzenini 5 yıl sonra anlamsız bulabileceğini öne sürdü.
3: AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years.
4: Moda rüzgarlarının estiği Paris'te defile dünyanın çeşitli yerlerinden dünyaca ünlü isimler katıldı.
2: Paris Moda Haftası'nda yıldız geçidi yaşandı. Ünlü bir moda markasının ilkbahar yaz 2027 koleksiyonu ünlü isimlerin katıldığı görkemli defileyle tanıtıldı. Defile Paris'teki Carousel de l'Or'de düzenlendi. Defileyi izleyenler arasında Kanadalı şarkıcı Tate McRae ve Taylandlı oyuncu ikilisi Kang Nemping de vardı. Amerikalı rapçi JT, Alman model Caroline Daur ve Fransız Cezayirli film yapımcısı Farida Kelfa etkinlik alanına gelişlerinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Defilede Alman influencer Leonie Hane, Güney Koreli DJ Peggy Gu ve İtalyan model Chiara Ferragni de yer aldı. Moda evi sürrealist sanatçılarla yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.
4: İtalya'da başlayan Dünya Rally Şampiyonası nefes kesiyor.

Dünya Rally Şampiyonası'nın İtalya ayağında cuma seansı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Liderlik koltuğuna Hyundai sürücüsü Adrian Formo oturdu. Sabah etabında en hızlı dereceyi yapan Fransız pilot, takım arkadaşı Thierry Neuville'in 4,6 saniye önünde öğle servisine lider girdi. Yarışın iddialı isimlerinden Sebastian Ogier ise büyük talihsizlik yaşadı. Sağ ön lastiği patlayan tecrübeli pilot kaybettiği zaman nedeniyle liderliği Formo'ya kaptırdı. Ogier son etapta ikinci olsa da farkı kapatmak için mücadele ediyor. Sabah seansının en dikkat çekici performansına ise Oliver Solberg imza attı. Erken gelen lastik hasarına rağmen pes etmeyen Solberg son etabı kazanarak genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi. Solberg bu hamlesiyle şampiyonluk yarışındaki rakibi Sami Pajari'nin de önüne geçti.

0: Hadi kısa sürede Türkiye'ye dönelim. Bir Urfa'ya gidelim. Teknofest var Urfa'da ve solo Türk nefes kesiyor şu anda Türk semalarında, gökyüzünde.
1: Vücudundaki tüm kanı başına hücum ederken çelikten iradesiyle solo Türk pilotumuz yerle göğü yer değiştirmeye, sizleri ters uçarak selamlamaya geliyor.

0: Teknofest'te konuk olmaya devam edeceğiz. Ama ben noktalıyorum. Pazartesi görüşürüz. Dünyanın haliyle halleşmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Bir başlık var ve Türkiye bu konuyu konuşuyor. MHK'da, Merkez Hakem Kurulu'nda deprem kimi istersin? Sadece birkaç gün önce başladı değerli izleyenler bu Türk futbolundaki soruşturma mevzusu. Ama bugün çok çarpıcı detaylar bizlere de ulaştı, medyaya ulaştı. Biz de sizlere ulaştıracağız. TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa olur mu diye soruyoruz. Çünkü işin içerisinde TFF de var ve dünya Donald Trump Akdeniz'e 3. filosunu gönderiyor. 60 bin asker daha gönderiyor. Peki neden? Bunu da konuşacağız. Peki etiketimiz bu akşam değerli izleyenler, sorular, görüşler, yorumlar. Biz başlıyoruz, hemen konuklarımı çağıracağım.

0: Evet, Türk futbolunda soruşturma büyüyor. Ortaya çıkan yazışmalar çok ciddi soru işaretleri oluşturmaya başladı kafalarda. MHK Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti değerli izleyenler. 2 hakem Yasin Kol, Göktuğ Hazal, Erel yeni deliller üzerine gözaltına alındılar. Asıl çarpıcı olansa bugün telefonlardan çıkan yazışmalar. Hakem VAR ve AVAR görevlendirmelerinin mesajlara konuşulduğu, ya mesajlarla konuşulduğu, adeta bir VAR pazarlığı yapıldığı görülüyor. Üstelik dosya TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kadar uzanıyor ve yazışmalarda torpil listesi iddiası var. Bir başka çarpıcı iddia az önce geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la ilgili. Doğan'ın istemediği bir hakemi Trabzonspor maçına verilmemesi yönündeki talebin Hacı Osmanoğlu üzerinden Merkez Hakem Kurulu'na iletildiği öne sürülüyor. Şimdi Türk futbolunun önünde çok ağır bir sınav var ve sorular var. Hakemleri ve VAR'ı gerçekten MHK mı belirliyor? Yoksa kulüplerden, federasyondan gelen talepler mi? İşte bu akşam ortaya çıkan o yazışmaları, soruşturmanın nereye uzanabileceğini konuşacağız. Hemen konuklarımı takdim edeceğim. Ömer Faruk Ünal, Türkiye Gazetesi spor yazarı ve Tahir Kum, Türkiye Gazetesi yine spor yazarı. İki kıymetli konuğum stüdyoya giriş yaptılar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi sizlerle beraber ve izleyicilerimizle beraber ne oluyor sorusunu biz anlamaya çalışacağız. İlk volümümüzü verelim. Şöyle yapalım. MHK'da deprem, kriz nasıl başladı diye çok kısaca söyleyeceğim. Sonra iki kıymetli spor yazarımız. 15 Eylül 2025'te başlıyor. Hatta şöyle yapalım. Siz bana anlatın. Siz başlamış olun. Tahir Bey, sizinle bir başlamak istiyorum ben. Şimdi nasıl başladı kriz ve biz nereye geldik ve bugün o yazışmalar? Ben sizi böyle bir sahneye, hiç oturmayacağız biz bugün.
1: Evet,
0: anlamayana da anlatacağız. Ben de çok merak ediyorum başlıkları.
2: Biz bugün çok şanslıyız. Şundan dolayı şanslıyız. Türk hakemliğini bu futbol ailesinde en iyi bilen kişi şöyle, Sayın Ömer Faruk Ünal'dır.
0: Şöyle gelip bu
2: evet,
0: tarafa
2: böyle
0: doğru
2: gelelim,
0: anlatalım
2: öyle yapalım.
0: Dedi
2: tamam.
0: Sevgili Hanım.
2: Şimdi insanların ülkede hakemlikle ilgili el kitabı haline gelmiş kişi Sayın Ömer Faruk Ünal'dır. Onun için hakemlikle ilgili mevzular patlayınca en çok Ömer Faruk abi gündeme geldi. Ve o bize hakemliğin bu işin nasıl başladığını söyleyecek. Ben bahisle ilgili kısımları, Futbol Federasyonu'nun istifa noktasına gelmesi nasıl geldiğini, bunların detaylarını anlatacağım. Benim bildiğim kısmıyla söyleyeyim. Sonra Ömer abi detaylandırsın.
0: Ömer Bey'e
2: şimdi
0: sözü.
2: Bu olay şöyle. Sayın Ali Tuna, Süper Lig'de yardımcı hakemlik yapan Sayın Ali Tuna, kendisi bunu şeyle ilgili bir şikayette bulunuyor Merkez Hakem Kurulu ile ilgili. Kendisinin imtihan kağıdının değiştirildiğini ve burada bir usulsüzlük yapıldığını ve kendisi de aynı zamanda bir polis. Bundan dolayı böyle bir suç duyurusunda bulunuyor. Ve daha sonra Antalya'da açılan bu suç duyurusuyla ilgili başlayan yasal süreç daha sonra İstanbul'a geliyor. Şimdi Ömer abi onları da teyit edecektir bize. Daha sonra buna Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde görevden uzaklaştırılan profesyoneller. Aynen öyle. Profesyoneller ilave oluyor ve Sayın Ali Tuna'nın şikayetiyle başlayan süreç bu ülkede hakemlik adına çok önemli işlere imza atan kişilerin tek tanık olarak ifade vermesiyle bu iş büyüyor.
0: Evet. O zaman şöyle yapalım. Ömer Bey, evet. Şimdi size topu verelim. Şimdi Ali Tuna bu arada diyor ki soru kağıdını istiyor. Soru kağıdını da vermiyorlar. Olay buradan başlıyor. Evet. Yani 2025'te. Sonra bir bakılıyor ki yazı karakteriyle oradaki yazı karakteri aynı değil.
1: Evet.
0: Demek ki kağıt değiştirildi mi sorusuyla başlayan bir süreç. Evet. Buyurun lütfen.
1: Şimdi Ali Tuna bir mazeret sınavına giriyor. Mazeret sınavında aldığı puana bakıyor ki böyle olmaması lazım. Yani puanı daha yüksek olması lazım. ve itiraz ediyor. Bu işin ilk yani fitili ateşleyen Ali Tuna oluyor. Ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu iş başlıyor 15 Eylül'de. Fakat sonra bu soruşturma diğer bir takım bilgi ve belgelerle İstanbul'da birleşiyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden bir soruşturmaydı. Biz bu soruşturmanın devam ettiğinden haberdardık. Fakat son günlerde böyle bu işten pek bir ses sedası çıkmıyordu. Sanki bu iş böyle kapandı, üstüne örtüldü gibi bir algı vardı kamuoyunda. Fakat 29 Eylül sabahı uyandık ki bir şafak operasyonuyla, yani futbolun adalet mekanizmasının en başındaki isim ve yanındakiler gözaltına alındılar. Şimdi burada ilk gözaltına alındıklarında dediler ki mobbing ve...
0: O adalet makamında olan kişi kim? O gözaltına...
1: Ferhat Gündoğdu. Yani Ferhat bu işin başındaki kişi.
0: Merkez Hakem Kurulu.
1: Adaleti dağıtacak, hakemleri belirleyecek, bu maçların her hafta selametle tamamlanmasını sağlayacak kişi gözaltında. Yani bu çok, dünya medyası da bunu çok ciddi şekilde takip ediyor. Sadece Türkiye değil. Ve ilk yapılan açıklamada...
0: Siz oradan da gösterebilirsiniz.
1: Oraya geleceğim. İlk açıklamada dendi ki bu mobbing ve sahtecilik dendi. Fakat aradan 2-3 saat geçti salı günü. Adalet Bakanı dedi ki MASAK raporları ve HTS kayıtları dedi. İş biraz daha şekillendi. Şimdi bu salı günü 7 kişi gözaltına alındı. Bu da bizim toplumda çok yanlış bir bilgi var. Alınanlardan bir tanesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Alınan diğer kişi Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin, önemli ve sorumlu birisi. Alınan iki kişi de Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin de daha önce bu Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa etmiş kişiler. 3. Kalan 4 kişi de bu dernek yöneticileri. Fakat Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nda çalışanlar vardı. Profesyoneller, az önce Tahir Kum'un söylediği gibi. Onlardan bir takım bilgi belgeler geldi. Bu arada da savcılık marifetiyle Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrinde hakem ve gözlemcileri çağırdı Emniyet Mali Şube. Kendi ifadelerini aldılar. Yani neyle karşılaştınız? Bu ifadelerde bir kısmı dün medyaya yansıdı. Muhtelif şehirlerde hakemler gittiler. Bu süreçte yaşadıklarını anlattılar. Ve bu daha da burası büyüyor. Yani buradaki her gün bilgi, belge biraz daha artıyor. Şimdi bu operasyon işte İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da yapıldı. Şimdi bu operasyonun sonrasında şu oldu. Tabii WhatsApp görüşmeleri bugün ve dün ciddi şekilde dökülmeye başlandı. Ve
0: şimdi en çarpıcı olan olay bu WhatsApp yazışmaları.
1: Evet. Şimdi burada şu var.
0: Kim kimle yazışıyor?
1: Önce bizim kamuoyu şunu bilmesi lazım. Şimdi Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor. Bunların 3 tanesi de PİMİK deniyor. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Bunlar da bu tayinleri yapan kişiler. Fakat bizim bu PİMİK 2 tanesi istifa etti. Şu anda bizim Müsabaka İcra Kurulu 1 yıldır, 1,5 yıldır Merkez Hakem Kurulu böyle 7 kişiyle devam etmeye çalışıyor. Yani talimatlara ve MHK ana statüsüne aykırı bir durum söz konusu. Şimdi Merkez Hakem Kurulu çarşamba günü veya salı günü toplanır. Türkiye'de oynanan hakemlerin, oynayacak olan maçların hakemlerini belirler. Yani hakem, yardımcı hakemler, dördüncü hakem, gözlemcileri bunları belirlerler.
0: Evet.
1: Toplanmaları gerekir ve bunu da bir kimi zaman işte diyorlardı yapay zeka, algoritma diyorlardı. Böyle yapıyorlardı. Fakat şimdi bu yazışmalarda biz şunu gördük. Şimdi
0: Bir dakika. Dört kritik başlık diye arkadaşlarımız attılar. Maçları hakemler nasıl seçildi? Şimdi görevlendirmelere müdahale edildi mi?
1: Şimdi
0: bazı hakemlere ayrıcalık sağlandı mı? Şimdi ben hızlıca geçeceğim Ömer Bey. Siz bunlara birlikte bir cevap verin. Klasman listeleri, hakemlerin yükselme ya da düşme süreçleri inceleme altına alınıyor. Terfi listelerine müdahale iddiası var. Hakem sınavları, işte az önce söylediğiniz soru ve sonuçları müdahale iddiası var ve kural sınavları mercek altında ve hakemler bahis oynadı mı?
1: Evet.
0: Bahis hesapları da araştırılıyor çünkü şu anda eş zamanlı bir başka soruşturma daha var. MASAK ve dijital kayıtlar da inceleniyor.
1: Evet.
0: Yani soruşturma
1: yani
0: içinde
1: Yasin Kol,
0: bir başka soruşturma da var.
1: 74-58 sayılı kanundan gözaltına alındı. Onu biraz önce biraz sonra Tahir'le konuşuruz. Şimdi bakın. Şimdi bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile Yasin Kol'un bir WhatsApp görüşmeleri bugün düştü medyaya. Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı tam yetkilidir. Yani böyle bir hakemle Böyle bir istişare etmek işi bu işlerde pek yoktur.
0: Arkadaşlar o yazışmaları da
1: şimdi şöyle olur. Yani bazen çok kritik bir maç olur. Bir derbidir, bir final maçıdır, bir kupa finalidir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakemlerle oturduğu yerde bir sohbet ederken ya bir seminerde ya sen hangi yardımcı hakemlerle çıkarsın? Veya zaten Merkez Hakem Kurulu bilir yani hangi hakemin hangi yardımcı hakemle çıkmak istediğini. Bunlar bir ekiptir. Biri Urfa'dan gelecektir, biri İzmir'den gelecektir. Zaman zaman bunları böyle bir arada tutan çeşitli böyle fiziki duruma göre de yani böyle bir denge sağlanabilir. Hakemin görüşü alınabilir. Ama bu böyle çok istisnai bir durumdur. Şimdi bugünkü bu patlayan durumda şunu biz gördük.
0: Şimdi Ferhat Gündoğdu'yla Yasin Kol yazışması önce bu medyaya servis edildi.
1: Şimdi elimize bakın, geldi. İşin sıkıntısı şu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı diyor ki beni görüntülü ara diyor.
0: Biz biraz gelelim.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Tahir Bey. Görüntülü 2 dakika 49 saniye sürüyor. Bakın ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı tayini yapar. Tebligat yapılır. Burada tayini hakem yapıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tamam diyor. Yani onaylattıran yani makam hakem, Yasin Kol.
0: Bir dakika. Hakem hakemi seçiyor.
1: Hakem seçiyor. Bak şimdi diyor ki bu maça adam kesmiş. Yazmış. Yasin Kol yazıyor. Yasin Kol diyor. Yardımcıların bunlar diyor. Tamam mı? Bunu bir Merkez Hakem Kurulu üyesi başkanı varken o pimik varken adam kendisi yazıyor. 4. hakem de bu diyor. Vara da diyor ben bunları yazdım diyor.
0: Tamam başa da kendisini yazıyor.
1: Ya bu var ya bakın ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. 35 yıldır benim işim hakemleri Merkez Hakem Kurulu takip etmektir. Böyle bir yazışma, böyle bir fotoğraf olamaz yani. Bak bir şifayı olarak görüşürüz ama adam yazıyor zaten. Ya diyor ki bak benim ekibi bu adam avarına, varına kadar, 4. hakemine kadar yazıyor. Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz diyor. Tamam diyor kardeşim diyor. Onur diyor Balıkesirli. Şimdi bu Onur var özür toprak var. Balıkesirliymiş. Bu maçta
2: şimdi şöyle kısa bir şey söylemek istiyorum. Olur. Bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun bir diğer de işte bunun adı bir atamadır. Atama değil mi? Bir hakem ataması yapılıyor. Biz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım PİMİK üyesiyken yani profesyonel maçların icra kurulu atama ekibi varken bu lağvedildiğinde ortadan yok edildiğinde atamaları kimin yapacağını düşünüyorduk Pınar Hanım. Diyorduk ki bu statüye talimata aykırı. Evet biz şimdi yeni PİMİK'i görmüş olduk.
1: Yani demek PİMİK, ki Yasin Kol'muş.
2: Demek ki Yasin Kol'muş.
3: TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Ekim Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un 2026'da seçim planı fon soygunu muydu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Zannediyorum 3 yıldır bu köşede yaptığım sorgulama cevabını buldu. Hatırlarsınız 2023 seçimleri yapılır yapılmaz bu Erdoğan için Pirus zaferidir, 2026 ortalarında seçime gitmek zorunda kalacak diyen firari FETÖ'cülerle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel'in aynı yılı işaret ederek 2026'da erken seçime gidecek demelerindeki tuhaflığa birkaç yazıda dikkat çekmiştim. Şimdi hepsini bölüm bölüm aktaracağım, çok şaşıracaksınız. Mesela 4 Temmuz 2024'te bu köşede yayınlanan erken seçim hedefi başlıklı makalede şöyle bir not düşmüştüm o güne. Kafama takılan husus 31 Mart seçimlerinden hemen sonra muhalif isimlerin dillendirdiği 2026'da erken seçim kampanyası. Hitap ettiği kesim bunu söylerken önce erken seçim talebimiz yok diyen yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne oldu da geçen hafta fikir değiştirip 2026'da erken seçim dedi. 20 Şubat 2025'teki ya darbeye karşı darbe vuruluyorsa başlıklı makalede de aynı sorgulamayı yapmıştım. Cihat Yaycı'nın gazetemize manşet olan 2026 uyarılarını da katarak 2026'da ne olacak sorusuna şöyle cevap bulmaya çalışmıştım. ABD eski başkanı Biden 2023 seçimlerini işaret ederek Erdoğan'ı darbeyle değil Türkiye'deki dostlarına destek olarak sandıkta devireceklerini söylemişti. Bunun için altılı masa bile kurdular, olmadı. Peki pes ettiler mi? Bu Erdoğan için Pirus zaferidir diyen kimlerdi? FETÖ'cüler ve bunu ağzına sakız yapan CHP'liler. Bir de işi gücü sürekli Türk hükümetini karalamak olan Amerikalı casuslar. Yani diyorlardı ki aslında kaybetti ama o kazandığını zannediyor. Sonra vakit kaybetmeden bir işaret fişeği daha yaktılar. Neydi o? 2026'da erken seçim olacak. Deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek dururken Cumhurbaşkanı yahut Cumhur İttifakı ne diye seçime gitsin? Yok diyorlardı. Göreceksiniz 2026'da seçime gitmek zorunda kalacak. Emekli Amiral Cihat Yaycı gazetemize verdiği röportajda yeni bir kalkışma tehlikesine dikkat çekti. O günlerde hiçbir siyasinin olur mu hiç öyle şey demediği cümleleri şuydu. İsrail FETÖ ittifakı kaos çıkarmak için harekete geçti. Hedef en geç 2026'da darbe yapmak. 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dahil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni eylem planını buna göre yaptılar. Bir önceki ihaneti Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan hainler eliyle gerçekleştirmek istediler ancak bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. En geç 2026 yılında büyük çaplı toplumsal karmaşa üretmek için FETÖ'nün maliye, güvenlik ve yargıdaki uyuyan hücreleriyle birlikte PKK-DH-DHKPC de kullanılacak. Ayrıca muhalif medya ve sivil toplum örgütleri gibi araçları da algı operasyonları için devreye sokmayı hedefliyorlar. Öncelikli amaçları Erdoğan'ın ve hükümetin ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek, ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkum etmek. Bu anlattıklarımız çıkarım değil, çok ciddi bilgi akışımız var. FETÖ, ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor. Her türden iç ve dış odakla ittifak halindeler. Bakın henüz bugüne dair hiçbir şey yazmadım. İngiltere'den yardım dilenen Özgür Özel ve firari FETÖ'cülerin 2026 işaretini sorgulayan son makaleyi ise 2 Temmuz 2026'da kaleme almıştım. 2026'da ne olacaklı başlıklı yazıda kayda geçirdiğim satırlar şöyleydi. Son günlerde AK Parti ve Erdoğan'ı destekleyenleri bölmeye, sindirmeye, hatta diskalifiye etmeye yönelik bazı sosyal medya operasyonlarını görünce aynı sorgulamayı yapmak elzem oldu. Tam da CHP'nin bölünme süreci konuşulurken acaba karşı cephede AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mı bölmeye çalışıyor? Veya 2020'de CIA'in gölge kuruluşu Rand Corporation tarafından yayınlanan raporlara da yansıyan Erdoğan'ı siyasi oyunlarla devirmeye yönelik yeni bir hamle öncesi Cumhurbaşkanımızın etrafında kemikleşmiş kabuğu kırma startı verilmiş olabilir mi? Şunu unutmayalım, 2023 seçimlerini kaybeder kaybetmez kimse durduk yere koro halinde Erdoğan 2026'da erken seçim yapmak zorunda kalacak demez. Bütün dünya gibi Türkiye'de netameli bir yıl geçiriyorken, herkes hep birazdan dünya tehlikeli bir süreçte uyarısı yapıyorken, Cumhurbaşkanımızı destekleyenler arasında bir fitne durduk yere çıkmaz. Bakalım 2026 bize neler gösterecek? Şimdi bugüne gelebiliriz. Aslında 6 ay kadar önce patladığı anlaşılan ancak geçen hafta savcılığın soruşturmasıyla gündemimize bomba gibi düşen fon krizindeki anormal alım-satımlar ne zaman başlamış? 2024'ten bu tarafa. Yani biz bu yazıları yazarken birileri bu fonlar üzerinden 3 kuruşluk kağıtları şişiriyor, yüksek kazanç iştahıyla gelen yerli yatırımcılara ellerindeki hisseyi astronomik karlarla devrediyor, nakite çevirdikleri milyarları yurt dışına taşıyormuş. Foncu çakallar tarafından yurt dışına kaçırılan paraların yatırıldığı İsviçre'deki adres de küreselcilere ait Rothschild Bankası. Bu sadece resmi olarak götürülen para. Bunun bir de gayri resmi yollarla taşınanları vardır illaki. O lüks yatlar Yunanistan'a turistik sefer yapmamıştır herhalde. Ayrıca hep içerideki ayaklarını konuştuğumuz bu şebekeyi kullanan yabancılar olmamış mıdır? İsrail, ABD, İngiliz şirketleri mesela veya Türk vatandaşı Yahudi kökenli isimler. Henüz orayı görmedik. Daha 2 hafta önce Türkiye'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden Forex dolandırıcılığı yapan şebekenin İsrail bağlantısı deşifre edilmemiş miydi? Şayet bu fon işinde de bağlantıları varsa, ki hiç şüpheniz olmasın, onların en az 6 ay, 1 yıl öncesinden alacaklarını alıp dışarıya götüreceğini götürüp kendini unutturmanın keyfiyle şimdi son düzlükte kurulan tuzağa düşen sazanların yol açtığı skandalı, bu kaosu keyifle izlediklerini düşünüyorum. Asıl sıkıntı bütün bunlar olurken her adımı görme imkanına sahip kurumların hiçbir şey yapmaması. Eski bakan Nihat Zeybekçi'nin dediği şekilde bunların görülmeme ihtimali yoksa ve bakan Mehmet Şimşek 1,5 yıl önce buradaki sıkıntıya dikkat çekip aynı şekilde o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek dosya hazırladığı halde bu fonculara dokunulmadıysa buna kim ne amaçla mani oldu? Burnumuza çok pis kokular geliyor. Günlerdir konuştuğum finans çevrelerini bilen pek çok isim hiç tereddüt etmeden burada hedef Recep Tayyip Erdoğan diyor. Erdoğan'ın olan bitenden haberdar olmadığı New York heyetinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yer almasından belli. Acı olan da bu. Ekonomik tetikçiler üzerinden yapacaklarını yaptılar ve bunu siyasi operasyona dönüştürerek bu defa Erdoğan'ı en yakınındaki tamahkar açgözlülere vurdurttular. Şimdiye kadar hiçbir bürokratın görevden alınmaması, fon krizinin borsadaki bütün hisseleri düşürerek milyonlarca yatırımcıyı etkilemesinin önüne geçilmemesi de can sıkıcı. Bu da ister istemez acaba doğru bilgi aktarımı yapılıyor mudur, çaktırmadan yangını büyütmeye çalışıyorlar mıdır endişesi doğuruyor. Evet, bu defaki saldırı hiç beklenmedik yerden geldi. 2013'te Beyaz Saray'da Gazze'ye gideceğim resti çeken Erdoğan'ı nasıl ki dönüşte Gezi darbe girişimiyle karşıladılarsa, 2026'da Birleşmiş Milletler'de Gazze için İsrail'e meydan okuyan Erdoğan'ı da yakınındaki paragöz aptalların kullanıldığı fon darbesiyle hedef aldılar. Devamı gelecek mi? İsrail ve Amerika'daki seçime kadar daha neler olacak göreceğiz. Soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden gösterdiği çağrı cihazı acaba yeni bir dijital saldırının mesajı mıydı diye de okunabilir elbet. 13 yıl evvel sadece Gezi'yi değil, yargıdaki FETÖ'cü hainlerin Erdoğan'ı yine en yakınından vurmayı amaçladığı 17-25 Aralık yargı darbe girişimini yaşamıştık. 10 sene önce de 15 Temmuz işgal girişimini püskürtmüştük. Bunca ihanetin tecrübesiyle bugün olanlara bakınca kripto FETÖ'cülerin yine Erdoğan'ın en yakınından saldırıya geçmesi bizi şaşırtmaz. Hele ki 2023 seçimlerinin hemen sonrasında FETÖ'cüler 2026'yı işaret etmişse. Nasıl? Böyle bakınca ilk servisin Özgür Özel'e yapılıyor olması da şaşırtıcı gelmiyor, değil mi? Yardım dilendikleri ülkeler Özel İmamoğlu ikilisinin imdadına koşmuş olabilir mi? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un 2026'da seçim planı fon soygunu muydu başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in fon krizi ve casusluk faaliyeti başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzlukların ortaya çıkması ve ifşa edilmesi hiçbir zaman siyasi amaçlardan bağımsız olmamıştır. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de 26 Eylül'de fon kriziyle ilgili Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını ilk kez deşifre ettiğimde herhalde ülkedeki ahlaki çöküşe karşı mücadele vermiyordu. Zira yıllardır Ekrem İmamoğlu tarafından şekillenen belediyelerdeki yolsuzluk ağının içinde tam göbeğinde olmakla suçlanıyorlar. Bu açıdan siyasal iktidara karşı bir misilleme fırsatını ele geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıkları bile söylenebilir. Kuşkusuz siyasetin doğası böyledir. Muhalefetle iktidar arasındaki karşılıklı çekişme ve mücadelede yolsuzluk kartı en önemli silahlardan biridir. Peki hırsızın hiç mi kabahati yok diye itiraz edenler olacaktır muhakkak. Elbette muhalefet işini yapmıştır, iktidara düşense yolsuzluğa bulaşanları korumadan yargının gereğini yapmasını sağlamaktır. Bu konuda şüpheler var mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma ve mesajlarının ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve ailesinin mal varlığının dondurulması kararının çıkması kamuoyundaki şüphelerin giderilmesi açısından önemli bir ipucudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çevrelerinde bulunan ve nefsine yenik düşen kim varsa yollarını ayıracaklarını özellikle vurgulamış ve yargının elini büyük oranda rahatlatmıştır. Meselenin özüne dair var olan beklenti, yani Erdoğan'ın kimsenin gözünün yaşına bakmayacağına dair irade beyanı ve mesajları amacın hasıl olduğunu gösterir. Muhalefet açısından mesele asla yolsuzluk değildir. Nitekim devraldıkları ve yönettikleri belediyeleri neredeyse kısa sürede yağmalamaya kalktıkları az çok gözler önündedir. Muharefet fon krizini siyasi bir kampanyaya çevirerek Erdoğan'a karşı seçimlere kadar kullanacaktır. Bu da normaldir denilecek şüphesiz. Evet normaldir, fakat bu fon skandalını kimin ve hangi gücün muhalefete hediye ettiğini düşünmemizin de bir sakıncası olmasa gerek. Zamanlama çizgisi şöyle. Fon krizi 16 Eylül'de patladı. O gün birçok fon yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılayamadığını açıkladı ve borsa sert düşüş yaşadı. 22 Eylül'de beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması gerçekleşti. İsrail ve Netanyahu aleyhinde çok sert bir konuşmaydı. İsrail delegasyonu salonu terk etti. 25 Eylül'de SPK Özata denizcilik hisselerindeki manipülatif işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon krizinin siyasal bir skandala dönüştürülmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye dönüşüne denk getirildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre 26 Eylül'de Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin ticari kayıtlarını ve 2.2 milyar liralık işlemlerini ifşa etti. Yeni Parti'ye bu bilgi ve belgeleri servis eden yapınınsa fon dolandırıcılığıyla ilgili ilk yayınları yapan, konuyu ilk duyuran ve bilen yurt dışındaki FETÖ yapısı olduğu ortaya çıktı. MASAK'ın altyapısına sızma olduğu ise sonradan yapılan soruşturmada ortaya çıktı. Siyasi casusluk soruşturması başlatıldı. Bu tabloda fon skandalının içinde İsrail parmağının olmadığını düşünmek elbette mümkün değil. Yolsuzluklar elbet gözden kaçmamalı. Aksine soruşturma daha da derinleştirilmeli ki ucunun İsrail'e kadar uzandığı ve meselenin milli güvenliğini tehdit edecek nitelikte bir casusluk faaliyeti olduğu da görülebilsin. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in fon krizi ve casusluk faaliyeti başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o tablo keşke daha güçlü olsaydı başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında bir konuşma yaptı. Hani sürekli milli görüş çizgisindeki siyasetçiler için, hatta Diyanet'te görev yapan hocalar ve vaizlerimiz için, kanaat önderlerimiz için söyleniyor ya, haksız bir algı oluşturulmak isteniyor ya, kutuplaştırıyorsunuz, nefret dili kullanıyorsunuz. Seçimle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapıyor, yeni parti milletvekilleri genel kurulu terk ediyorlar. Terk ederken de bir sürü saygısız ifadede bulunanlar var. Şimdi söyler misiniz kim nefret dili kullanıyor, kim kutuplaştırıyor? Yeni parti çizgisinde siyaset yapanlar mı, solcuların bir kısmı mı? Yoksa milli görüş çizgisinde yol yürüyenler mi? Terörsüz Türkiye yolunda çok kritik günlerden geçiyoruz. Hemen her gün birden fazla askerimiz veya polisimizin şehit edildiği günlerden şimdi terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Terör örgütüne destek veren siyasilerle bile el sıkışılıyor. Bundan sonrasında daha fazla ölüm olmasın diye içimizi acıtan bu tablolara peki diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan terör örgütüne yıllarca mihmandarlık yapan demin eş başkanının elini sıkıyor. 2,5 yıldır PKK silahlı saldırı düzenlemediği için, askeri ve polise kurşun sıkmadığı ve silah bırakma kararı verdiği için bu fotoğraf veriliyor. Yetmez. Bundan sonra da hiçbir şekilde Amerika'nın payandası olmasınlar, İsrail'e hizmet etmesinler diye bu fotoğraf veriliyor. Ama bakıyorsunuz yeni parti ortada yok. Ana muhalefet partisi olduğu iddiasındaki sayısal olarak da gerçekten ana muhalefet partisi konumunda olan yeni parti ortalıkta yok. Yeni parti milletvekilleri genel kurulda olmayınca toplantı yapılamıyor mu? Veya onlar bulunmadan Tayyip Erdoğan konuşma yapamıyor mu? Yo, onların varlığına veya yokluğuna bağlı olarak gündem belirlenmiyor. Nitekim Erdoğan da onların yokluğuna rağmen konuşmasını yaptı. Peki ne eksik kaldı? Amerika'ya karşı Türkiye'nin birlik içinde hareket ettiğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden verilecek güçlü bir mesaj eksik kaldı. İsrail'e karşı Türkiye'nin tümüyle Gazze'nin yanında olduğuna dair mesaj eksik kaldı. Türkiye içinde yolsuzluk yapanlara, rüşvet ve fuhuş çarkı kuranlara, fon yolsuzluğuyla zenginleşmek isteyenlere verilecek güçlü mesaj eksik kaldı. Ki Altılı Masa'nın bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tokalaştı. Dikkat buyurun, bu iki lider halkın %50'den fazla oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmedi. Gitmeliydi anlamında söylemiyorum. Tespitimi yapıyorum. Gerçeği vurguluyorum ve hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını yapıp bitiren Erdoğan, terörsüz Türkiye adımlarının başarıya ulaşması için bu iki genel başkanın bulunduğu sıralara doğru yönelerek ikisinin de elini sıktı. Dahası da var. Düne kadar İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HDP'lilerin bile elini sıkan Devlet Bahçeli bizim elimizi sıkmıyor diye haklı ama bence dönemsel bir eksikliği istismar ederek eleştiride bulunuyordu. Dün Sayın Devlet Bahçeli bu dönemsel süreçte yaşanan bu geçici eksikliği de giderdi. Demlilerle tokalaşmanın özel bir tercih olarak yorumlanmasının doğru olmadığını, İyi Parti'ye ve eski yol arkadaşlarına sırtını dönerek Dem'le işbirliği yapılıyormuş gibi oluşturulmak istenen algının yanlış olduğunu gösterdi ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da elini sıktı. Yine altını çiziyorum, bu tokalaşma Sayın Devlet Bahçeli'nin bulunduğu sıranın önünde değil, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bulunduğu sıranın önünde gerçekleşti. Yani yaşça kendisinden büyük olan Devlet Bahçeli, Müsavat Dervişoğlu'nun ayağına kadar gitmiş oldu. Sayın Erdoğan'ın veya Sayın Bahçeli'nin şahsi bir menfaati var da bunun için mi bu muhalefet liderlerinin ayağına gidiyorlar? Hayır. Terörsüz Türkiye için. Türkiye'nin kalkınmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için. Dışarıya daha güçlü bir Türkiye mesajı vermek için bu ayağına kadar gidiş gerçekleştiriliyor. Ve son olarak da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da ayağına kadar giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tokalaşmasını hatırlatmalıyız. İnşallah bu tablo daha da güçlenerek devam eder ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşır. Aynı ülkenin insanları birbirlerini vurmaz, dış ülkelerin oyununa gelmez. Dünkü meclis açılış toplantısından bir aktarımda daha bulunayım. Eski yıllarda Tayyip Erdoğan'la anlamsız bir mücadeleye giren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adayı olmamıştı. Şimdi CHP'nin milletvekili olmayan eski genel başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir bölümünde katılım sağladı. Yeni partinin ayrıldığı salonda CHP'nin genel başkanının bulunması, Erdoğan salona geldiğinde ayağa kalkmamış da olsa Kılıçdaroğlu'nun konuşmayı dinlemesi önemliydi. Erdoğan'ın konuşmasındaki yeni anayasa vurgusu da çok önemliydi. Darbecilerin yaptığı anayasaya bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boyun eğmesi bu ülke için bir eksikliktir. Bu noktada da önümüzdeki süreçte önemli adımların atılması hepimizin beklentisidir. Tüm bu ayrıntılardan çıkarmamız gereken ders şudur. Sonuç şudur yani. Kim milli iradeye sahip çıkıyor, kim milli iradeye saygısız. Kim yeterli oy alamadığı halde milletin tek temsilcisinin kendisi olduğu zehabına kapılıp sandıktan çıkanlara hat bildirmeye kalkıyor, hat bildirmeyi başaramadığında oyun bozanlık yapıyor. Kim seçimi kazandığı halde yine muhalefetle işbirliğini ülkenin geleceği için zorunlu görüyor. Kim sandıktan çıktığı halde sandıktan çıkmayanlarla işbirliğini geliştirmeyi ülkenin geleceği için bir zorunluluk olarak görüyor? Kim kimlerle asgari müştereklerde bir arada bulunabiliyor? Kim yalnız kalıyor? Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o tablo keşke daha güçlü olsaydı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "Yavaş ve Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi?" başlıklı makalesini sunuyorum. Meclis yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlıyor. Meclisin önünde ezici çoğunlukla ilk yasal adımın atıldığı terörsüz Türkiye meselesi, bu ülkenin 100 yıllık özlemi olan sivil anayasa yapma ve tabii siyaseti de derinden etkileyen ekonomi eksenli son fon skandalı gibi konjonktürel birçok mesele var. Ankara'nın siyaset kulislerinde özellikle fon krizi nedeniyle negatif rüzgarlar esiyor ve pusuda bekleyen birileri de buradan siyaset devşirme hayali peşinde. Sanki bazı muhalif çevreler dejavu yaşıyor. Siyaset üretme yerine tıpkı 17-25 Aralık yargı darbesi gibi fon krizine umut bağlayanlar var. Oysa meclis ve siyaset bu tür onlarca sınamayı aştı, en kanlı darbeyi bile atlattı. Bugünse o başarının alan açmasıyla daha derinlere inen bir dönüşüm içindeyiz ve onun sancıları yaşanıyor. Bir anlamda Türkiye kabuk değiştiriyor ve normalleşiyor. Siyasetten ekonomiye, spordan sivil topluma her alanda bir arınma ve ayıklanma yaşanıyor. Partilerdeki siyasi ayrılıklar da ayrık otlarının temizlenmesi de bu dalgalanmanın eseri. Bu süreç doğru yönetilir ve bariz bir hata yapılmazsa bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkar. AK Parti kendi içindeki ayrık otlarıyla hesaplaşıyor. CHP tarihinde ilk kez büyük bir ayrılık yaşadı ve hala siyasi aks arayışı sürüyor. Diğer partilerin içinde de benzer hesaplaşmalar var. CHP ve Yeni Parti siyasetteki ayrışmanın en tipik örneği. İki parti de henüz yolunu bulmuş değil. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüyle daha Türkiye merkezli bir siyasete dönüyor olsa da yine de net değil ve toplumun umudu olabilecek bir siyaset sunamıyor. Yeni Parti'nin durumu daha da vahim. İçinden çıktığı CHP'yi hem her fırsatta itibarsızlaştırıyor hem de giderek ona benziyor. Ortada peşinden sürüklediği büyük kitleyi heyecanlandıracak, umutlandıracak bir siyaset de yok. Bu yüzden daha 2 yıl önce aday yaptığı belediye başkanlarını birer ikişer AK Parti'ye kaptırıyor. Yetmiyor, belediyelerdeki meclis üyeleri de neredeyse toplu halde AK Parti'ye geçiyor. İş öyle bir noktaya vardı ki CHP ve Yeni Parti'nin kalesi İzmir bile sarsılmaya başladı. Aylardır siyaset kulislerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuldu. Sonra birden Tugay'ı külliyede Başkan Erdoğan'ın yanında gördük. Birlikte fotoğrafları yayınlandı. Çok değil, tam 21 gün önce hem de CHP'nin kuruluş yıl dönümünden 9 Eylül'de aynı fotoğrafı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vermişti. İki fotoğraf, iki başkan. İkisi de CHP'li ve ikisine de yeni parti sahip çıkmak için can atıyor. Ama onlar gidip Başkan Erdoğan'la fotoğraf verdi. Bundan daha büyük bir siyasi mesaj olur mu? Ne yazık ki ne CHP ne de Yeni Parti bu mesajın farkında. Siyasetteki bu geçişkenliğin tesadüf olmadığını, dosyalara ve siyasi baskılara bağlı olmadığını artık görmek gerekiyor. İnsanlar bir arayış içinde ve umut veren ilkeli bir siyaset bulduklarında oraya koşuyor. Müzik. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Yavaş ve Tugay o fotoğraflarla ne mesaj verdi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in "Derdimiz ahlak enflasyonu" başlıklı makalesini sunuyorum. Çoğumuz paranın değer kaybetmesi ya da kazanmasıyla ilgileniyoruz. Bir de parayla eş zamanlı olarak değer kaybeden toplumun etik değerleri var. Gördüğümüz tek zarar bu değil. Bir de kaynağı belirsiz servetleriyle şaşalı yaşamlarını sosyal medyada gözümüze sokan tipler gençler için rol model haline geldi. Bu işi toplamanın birinci yolu kamuoyunda oluşan cezasızlık algısını yıkmak olmalı. Sokak röportajlarında, programlarda duyduğum "hesabımda bilmem kaç milyon dolar olacaksa 3-5 yıl hapis yatarım" kabullenişi hepimiz için bir alarm aslında. Birkaç yıl bedel sonra rahat bir yaşam sürme ütopyasının mutlaka yıkılması lazım. Kara paranın aklanması suçlanmasıyla gözaltına alınanların en ünlüsünün durumuna bir bakalım. Bu sanal medya ünlüsü aile el konulan lüks araçlarını bile geri aldılar, rahat yaşamlarına ve bu yaşamı sergilemeye devam ediyorlar. Hal böyle olunca insan keşke hiç yakalanmasalardı diyor. Yakalanan çok kısa bir süre sonra hayatına aynen devam edebildiğinde namusuyla çalışan iyi vatandaşlar kendilerini aptal gibi hissediyor, arkadan gelenler suça bulaşma konusunda daha cesur oluyorlar. Eğer bu ünlü aile kaldığı yerden devam edemeseydi, nişanı, düğünü, kuyumcu vitrini olan diğer ünlü balya balya paraların sergilendiği bir sanal medya görüntüsü paylaşmayı aklına dahi getiremezdi. Çürüme sadece suça özenen grupla sınırlı kalmıyor. Suç gelirinin sağladığı imkanlar gencecik kızlar için rahat yaşamın kapısını açan bir anahtar haline geliyor. Eskiden kaynağı şüpheli serveti olanlar toplumda kabul görmez, sosyal hayatın içerisinde barınamazlardı. Bugün o noktadan çok uzaktayız maalesef. Ahlak enflasyonu sorunu ailede ve okulda değerler eğitimiyle çözülebilir gibi doğru ama uzun vadeli çözüm önerilerini çok okuduk, tekrar etmeyeceğim. Ahlakı yeniden inşa edebilmek için yasalarımızı ve infaz sistemimizi kimsenin suç işlemeye cesaret edemeyeceği bir hale getirmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para, dolandırıcılık gibi suçlardan uygulamalara baktım. ABD'de bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı cezalandırılabilir ve toplam 300 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Türkiye'de bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı yargılanıyor ama kaç suç işlemiş olursa olsun maksimum 30 yıl hapis cezası alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hapis cezasının infazında ceza süresinin %85'i hapiste geçiyor. Türkiye'de denetimli serbestlik maddesi de hesaba katıldığında hapiste geçen süre cezanın %50'sinin altına iniyor. Yasalar da bu mücadelede tek başına bir işe yaramaz, bir de toplum baskısı gerekir. Asansör sırası uyanıklığı gibi suç olmayan ama ahlaken yanlış durumlarla karşılaştığımızda mutlaka tepki vermemiz, başkasının hakkına göz dikeni uyarmamız ve dışlamamız gerekiyor. Namuslu ve iyi vatandaşlığa ne yapıp edip tekrar itibar kazandırmak zorundayız. Kötülük, hırsızlık veya fırsatçılığı topluma akıllılık veya ticari zeka olarak sunanlara karşı çıkmalı, toplumsal ahlakın bağışıklık sistemini güçlendirmeliyiz. Bunu yapabilmek için öncelikle bir davranışın yasal ya da ahlaki olup olmadığına karar verirken o davranışı kimin yaptığına bakmaktan vazgeçmemiz gerekir. Adı ister fon olsun ister ihale dosyaları, suç iddialarında özneye, siyasi fikre göre tavır takınmak tüm ülkeye zarar veriyor. Son zamanlarda insanlar daha bireysel tepkiler verirler. Kendini korumak adına başkalarının haklarını çiğnemekten çekinmezler. Bunun kurumsal örneği parasal gücüyle fakir ülkelerin koronavirüs aşılarını çalmayı başarı olarak pazarlayan Avrupa Birliği'dir. Böyle bir dünyada ahlakı yeniden yüceltmemiz gerek. Zor ama imkansız değil. Milliyet'te Özay Şendir'in "Derdimiz ahlak enflasyonu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın Bakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ne konuşuldu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz birkaç günde bölgenin geleceğini ilgilendiren kritik bazı gelişmeler oldu. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arap ülkeleri, İsrail ve ABD'nin temsilcileri gizli bir toplantı yaptı. Bundan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Neler oluyor? Gördüğümüz kadarıyla aktaralım. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Riyad'ın çağrısı üzerine

2. Riyad'ın Yemen için Türkiye ve Pakistan'dan geniş kapsamlı askeri destek talebi yok. Operasyonel destek talebi var. Bu talepler de karşılanmaya başlandı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gizli ziyarette çok konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim saldırısından önce İsrail Başbakanı'nı saldırı olabilir diyerek uyardığı ortaya çıkmış, Netanyahu seçim öncesinde içeride zor durumda kalmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri tüm baskılara rağmen bu haberleri yalanlamadı. Bu yüzden Netanyahu'nun ziyareti bu gelişmeye bağlanıyor ve Bin Zayed'den haberi yalanlamasını istediği öne sürülüyor. Makul ama yeterli değil. Netanyahu sadece bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş olamaz. Şuraya dikkat etmek gerekir. Netanyahu o haberin kaynağı olarak eski dostu Filistinli Muhammed Dahlan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in danışmanı olan Dahlan'ı suçladı. İsrail'e göre Dahlan, Filistin yönetimi konusunda Hamas'la hareket etmeye başlamış, hatta ortak seçim listesi çıkarmıştı. Yakın zamana kadar Dahlan demek, Birleşik Arap Emirlikleri demekti. Netanyahu Bin Zayed'e mutlaka danışmanını uyar demiştir. Ama asıl sorusu muhtemelen Filistin konusunda aynı safta mıyız şeklinde olmuştur. Ama bundan daha önemlisi bu görüşmelerden sonra yapılan çok katılımlı diğer gizli toplantıdır. Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail, Amerika, Suudi Arabistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu 10 ülke yetkilisi bir araya geldiler. İran tehdidi, İsrail-Körfez ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıkları ileri sürüldü. Bu toplantı yeni değil. İlki Eylül ayı ortasında yapıldı. CENTCOM, Arap ülkeleri genelkurmay başkanlarıyla İsrail'i Almanya'da aynı masa etrafında topladı. O toplantıda da yine Hürmüz, İran, Babülmendeb başlıkları ele alınmıştı. O gün bu haberi askeri konularda uzman bir kaynağımla paylaşmıştım. Haber doğruysa bu İran'a saldıracakları anlamına gelir diye yorumlamıştı. Birkaç gündür bu saptamayı destekleyecek gelişmeler oluyor. Amerika-İran geriliminde pozisyonlar değişti. Bu kez İran, krizi diplomasi yoluyla bitirme arayışında. ABD'ye yeni bir teklif sundular. Bu kez Trump kabul etmedi. ABD Başkanı zamanı oynuyor. Bu arada İran'dan bu toplantıya sert tepki gelirken, İran ordusu Amerika askeri yakalayan her İranlıya 5 milyar tümen ödül verileceğini açıkladı. Kimileri bu açıklamayı da bir saldırı beklentisi olarak yorumluyor. Körfez ülkeleriyle yapılan bu çok taraflı toplantıların bir önemi de şudur. ABD ve İsrail, Gazze soykırımıyla tedavülden kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden ısıtıyor. Bu illa geniş kapsamlı normalleşme anlaşmalarının yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak en azından ilk etapta İran tehdidi bahanesiyle güvenlik başlığı altında bir konuşmanın yapıldığı aşikar. Bakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti Netanyahu'dan bir gün sonra ülkeye gittiği için dikkat çekici bulundu ama daha çok S-400 konusuyla ilişkilendirildi. Malum F-35 ve Katsa yaptırımları tartışmaları bağlamında Türkiye'nin S-400'leri bir körfez ülkesine satacağı ileri sürülüyordu. Bu ülkenin de Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtiliyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ile bu konuda görüşmeler olduğunu, Rusya'nın bu formüle sıcak baktığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika konusunda endişeler taşıdığını, Washington'un bizim için sorun yok diyerek süreci desteklediğini, İsrail'in alımı engellemeye çalıştığını ve benzeri tartışmaları biz de duyuyorduk. Bu kazan daha çok su kaldırır. Ben bu ziyaretin daha çok bölgesel meselelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yemen konusunda. Husilerin Babülmendeb'i kontrol altına almasının en önemli sebebi Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlık sahada Husilerin ilerlemesine yol açmış, İran'ın krizi Babülmendeb'e taşımasına imkan sağlamış, aynı zamanda İsrail'in İbrahim anlaşmaları için iştahını kabartmıştır. Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki buzları eritmek bölgedeki birçok başlığı etkileyebilecek sonuçlar üretebilir. Bakan Fidan'ın bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın birbirlerini daha iyi anladığı bir sürecin kapısını aralamak için. Yeni Şafak gazetesinde Yahya Bostan'ın Bakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ne konuşuldu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.

Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Heykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

0: oluyor, dış dünyada neler oluyor, Türkiye'yi ilgilendiriyor tabii başlıklar. Nedim Şener hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar Pınar.
0: Çok teşekkür ederim. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin de az sonra aramıza katılacak. Bekliyoruz. Şimdi Nedim Şener seninle başlayalım. Şöyle bir hızlıca hafta sonuna giriyoruz. ama yani şöyle yine Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu'ya yine bir donanma daha geldi.
1: Şimdi 10 bin asker.
0: 10 bin asker. Yine Roosevelt işte uçak gemisi. Üçüncüsü bu. Neden? Sorusu
1: ya zaten bu. Trump onu söylüyor biliyorsunuz. Yani Kasım işte seçimlerden sonra İran'a yönelik yeni bir harekat başlatacak. Bir tarz harekat başlatacak. Yani 10 bin asker acaba kara harekatını içeriyor mu? Veya içeriyorsa hangi alanları? Hürmüz'ün kontrolünü mü sağlayacak? Çünkü Hürmüz benim diye artık ilan etti. Adeta hani Golan Tepelerini İsrail'in diye ilan etmesi gibi. Hürmüz de benim diyor. Yani iki tane ülke karşılıklı olarak Körfez'i kontrol ediyorken ya Boğaz'ı kontrol ediyorken. Şimdi Trump benim demeye başladı. Dolayısıyla yeni bir düzen kuruyor. Farkındaysanız Irak'taki askerlerini falan çekiyor. Nereye kaydırıyor bunları? İşte İran Hürmüz Boğazı etrafına kaydırıyor burada yeni askeri gücünü. Dolayısıyla yeni bir düzen kuruyorlar. Yani bir yandan İran'ı belli ki İsrail'in İran'la ilgili hep başından beri söylüyoruz. Bu İran saldırısının asıl sahibi İsrail'di. O bundan vazgeçmediği için Trump'ın bundan vazgeçme ihtimali neredeyse yok. Hep söylüyoruz orası adeta Siyonistler tarafından işgal edilmiş bir ülke her yönüyle her kurumuyla. Dolayısıyla burada da İsrail'in isteği üzerine çünkü onu bir tehdit olmaktan tırnak içinde kendilerine göre tehdit olmaktan çıkarmak için bir çaba içinde. Bu aynı zamanda işte Husilerle ilgili son gelişmeleri de görüyorsunuz. Orada Yemen'de belki işler iyice karışacak yani iki yönetim var orada iki bölge var. Şimdi o tekrar bir bütünlük sağlaması için Husilere yönelik bir başka operasyon da içeriyor mu? Onu zaman gösterecek ama bence bu geminin gelişi ve 10 bin asker öyle sadece gemide deniz seyahati yapsınlar diye değil. Kasım'dan sonra bayağı bir ortalık karışacak bölgede yine diye görelim. Düşünüyorum.
0: İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Paşam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Şener'e de saygılarımı sunuyorum.
1: Çok merhaba İsmail Bey, hoş geldiniz.
0: Sağolunuz, hoş geldiniz. Şimdi Orta Doğu'ya giden yeni bir gemi, 10 bin asker. Nedim Şener diyor ki Kasım'dan sonra ABD yine bir kez daha İran'a bir saldırı planlaması yapıyor ya da başka bir şey. Şimdi bir taraftan Husiler saldırılarını gerçekleştiriyorlar. İşte kutsal topraklar üzerinden de yapıyorlar. Hani bunun arkasında sahte bayrak ihtimalinden de bahsediliyor. Mekke İttifakı'nda Türkiye'de var. İsmail Hakkı Paşam yani biz Kasım'da, Aralık'ta, önümüzdeki günlerde yine neye şahitlik edeceğiz sizce?
2: Yani şunu söyleyebilirim. Ekim'den itibaren, girdiğimiz bu Ekim ayından itibaren önümüzdeki Aralık dahil olmak üzere çok sıcak günler bekliyor bölgeyi. Türkiye'yi de bekliyor, bölgeyi de bekliyor. Bir defa bunu hareketlilikten, meydana gelen hareketlilikten ve diğer ülkelerin işte Yunanistan'ın hareketinden, İsrail'in hareketinden onların da yaptıklarının ne anlama geldiğini burada tartışırız, konuşuruz. Daha rahat anlama imkanına sahibiz. Ama şunu söyleyeyim, bir gemi 10 bin asker bir anlamı yok. Yani hem İran için bir anlamı yok, hem Husiler için bir anlamı yok, hem de bölgedeki diğer ülkeler için bir anlamı yok. 10 bin asker fazla bir şey değil. Belki Körfez ülkelerinin moralini falan arttırırlar ama ya da özel kuvvetliyse bunlar 10 bin askerle fazla bir şey yapılmaz. Yani aldatma operasyonu yapılabilir.
0: Ya bu bir algı mı?
2: Bence algı oluşturuluyor. Algı oluşması var. Çünkü bir taraftan Irak'taki askerlerin bir kısmını çekti. Evet bir kısmı kaldı. Bir kısmını çekti. Özellikle işte muharip askerler adı altında çekti. Bir taraftan anlaşmalar devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Hem Amerika ile hem şeyle. Bu 7 şeyin raporu var. İran'ın raporu var. O rapor devam ediyor. O raporla ilgili incelemeler yapılıyor. Bazı konular üzerinde anlaşmalar olabilir belki. Ama bence 10 bin askerle İran'a taarruz etmek delilik olur yani. İran çok, o bölge çok büyük. Aynı şeyi Yemen için de söylerim. Yemen'in zaten tarihi boyunca Osmanlı İmparatorluğu dahil ve o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydılar. O dahil olmak üzere çok büyük şeyi var. Tarihsel geçmişi var. Onun için o bölgede harekat yaparken yani orada İngilizler ondan sonra işte Osmanlı İmparatorluğu, bizim Türk Devleti çok ağır zayiatlar vermişti. Herkes ağzını tadı almıyor. Hatta Mısır. Mısır'ın dünya kadar uçağa düştü. Yani öyle kolay bir şey değil. Çünkü karşı taraf uçaktı, bilmem neydi, bunları fazla kullanmıyor. İşte şeyleri kullanıyor. İnsan savaş araçlarını kullanıyor. Evet. İntihar şeylerini kullanıyor. Araçlarını kullanıyor o bölgede. Silahlı insan savaş araçları dahil olmak üzere. Onları kullanıyor. Ama karşı taraf daha çok bakıyor. Kendi silahlarına bakıyor. Yani benim silahlarım var. Füzelerim şundan. Füze de atıyorlar. Hem de son model füzeleri atıyorlar. Ve ölmek yine gibi.
0: Ya o son model füzeleri atıyorlar İsmail Hakkı Pekin Paşa'm, ama yine de başarılı olamıyorlar.
2: Hayır yani... olamazlar. Çünkü karşı taraf hayatını ortaya koymuş. Yani oradaki Yemenliler hayatını ortaya koymuş. Yani şu anda Yemen'de 6-7 grup var. Hepsi birbiriyle çatışıyor. Yani bir gün Husilerle beraber olan ertesi gün başka birisiyle beraber oluyor. Çok enteresan. Savaşmayı biliyorlar. Ölmeyi de biliyorlar. Dolayısıyla böyle çok az millet var. Hem savaşacak, hem ölecek, hem de verilen emirleri yapacak falan. Öyle kolay değil. Yani bu Amerika'nın uçak gemilerinden ateş etmekle ya da başka bir yerden ateş etmekle, füzeleri kullanmakla, modern füzeleri. Adam size füze atıyor. Yani toplasanız $5,000. Siz atıyorsunuz $1,000,000, $2,000,000. Buna ekonomik güç falan yetişmez. Yani ne derseniz deyin. Stoklar da azalır. Ama karşı tarafın stokları durur. Çünkü onlar elleriyle savaşıyorlar. Geriyle savaşı yapıyor. Yani olaya böyle bakmak lazım.
0: Böyle bakmak lazım. Bir tekrar Nedim Şener'e dönmek istiyorum.
2: Evet.
0: Mesela enteresan, Donald Trump şöyle bir açıklama yapmış. Geçtiğimiz günlerde bir uçak oyun bir şey, onu İsmail Hakkı Bey çok daha güzel anlatır bize. Sen de lütfen gazeteci gözüyle bir okuma yap. O uçakta işte saldırı oldu ya, iki pilot birisi düşürmeye çalıştı falan. Donald Trump diyor ki bunun arkasından diyor eğer İran çıkarsa intikamını çok fazla alır. Hani İsrail diyor. Şimdi direkt olarak olay buraya evrildi. Yani iki pilot, biz dünya da çözemedi olayı. Donald Trump da bir şey bilmiyor zaten. Diyor ki konuştuğu Netanyahu.
1: Tesisatçı diyor.
0: Tesisatçı demiş tesisatçı. Ya. Dün hakikaten üç kere diyor. Okudum yani ben de. Tesisatçı.
1: Evet ben de yani şaka yapıyor falan. Yani parodi hesap mı, ama anında olacağını sonra okuyunca emin oldum yani.
0: Evet.
1: Şimdi tabii şöyle. Yani bölgede İsmail Hakkı Bey haklıdır. Deneyimli bir komutanımız. Yalnız tabii 10 bin asker sahaya illa çıkacak da ilk anda ilk ateşin karşısına geçecek, işte çatışması zor bir coğrafyada zafer elde edecek, böyle bir şey gerçekleşmiyor. Zaten hava unsurlarıyla çok ağır bombardıman yapıyorlar. Yani bu bir kere şeyin, Husilerin mesela İran'ın direncini kıramıyor. Evet, İran coğrafyasında bunu yapamıyorlar ama yine de ağır kayıplar verdiriyorlar. Yani şeyin, biz günler geçtikten sonra mesela İran'da Hamaney'i, işte oğul Hamaney'in olduğu hastaneyi vurmak için gitmesi olası 3 hastaneyi birden vuran bir akıldan bahsediyoruz. Yani gözü tamamen dönmüş bir Siyonist İsrail saldırganlığından ve onun işbirlikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığından bahsediyoruz. Yani hani bir zaten hastaneye gitmiş ama hangi hastaneye gittiğini bilmiyorlar. Aldıkları istihbarata göre 3 tane hastane olabilirmiş. 3'ünü de bombalıyorlar ve O enkazın içinden yaralı çıkartılıyor oğlu Hamene, şu andaki Hamene, Müştebi Hamene. Şimdi dolayısıyla bölgede İsrail'in yeni bir dediğiniz gibi sahte bayrak operasyonu olabilir, işte provokasyonla olabilir. İşte Amerika mesela bu İsrail bu uçak meselesindeki gibi yine Amerika topraklarında bir şey olabilir. Çünkü böyle hiçbir şey yaşamadan kendi kendine bir intikam yemini edip işte biz bunlara karşı öldürücü saldırıyı yapacağız gibi kendi kendine bir şey, bir ilanda bulunuyorlar. Şimdi buna karşı dünyada ya arkadaş yaptığınız saçmalık yalan üzerine siz Irak'ı bile yalan üzerine işgal ettiniz. Bak askerlerinizi çektiniz, ortalığı berbat edip gittiniz diyen hiç kimse yok Türkiye'den başka. Şimdi bir de ne var bunun? Bakın denklem nasıl kuruluyor? Şimdi Amerika bu bölgeye yani benim hani o sahadan okuma yani bölgeden okuduklarımı söylüyorum. Yani burada gördüklerimiz üzerinden bir okuma yapıyoruz. Şimdi İran ve ona bağlı olan ne kadar vekil güç dediğimiz işte zamanında Şii Hilal denilen unsurlara yönelik çok ağır saldırılar yapılıyor. Mesela Türkiye mesela ne oldu? Geçen gün Reuters haber ajansı Türkiye'nin Suriye ile Hizbullah'ın arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adını karıştırdı. Bak provokasyonu görüyor musun? Bak ince ince dokuyorlar. Bak ince ince dokuyorlar. Bu grupların içerisinde bakın bu Hizbullah da olsun Suriye mahreçli gibi görünse de bu provokasyona alet olacak tipler de ortaya çıkabilir. Çünkü İsrail'in bakın bir istihbarat oyunu kuruyor ama algı operasyonlarını çok etkili yapıyor. Dünyada yani Reuters haber ajansına bunu haber diye yazdırabiliyor. Buna benzer bir yalan haberi Daily Telegraph gazetesi yapmıştı yine. İletişim Başkanlığı onu kaldırttı falan hatırlayacaksın Türkiye ile ilgili. Evet. Ve Türkiye üzerine bir şey kuruyorlar. Tam bu sırada Mekke Anlaşması'yla Türkiye bölgede önemli bir girişimde bulunuyor. Tamam ama başkaları bu anlaşmaya farklı gözle bakıyor. Acaba Suudi Arabistan'a aniden hem de Mekke'ye saldırılar, drone saldırıları, kimliği belirsiz drone saldırıları yapılması, dün de bir intihar bombacısının ele geçirildiğine dair bir ağır provokasyon. Bunlar hepsi bir şeyin habercisi. Yani yani Suudi Arabistan tehdit altındaysa Türkiye Mekke Anlaşması'nın gereği bu böyle bir karşı koyuşa ya da bir operasyona katılır mı? Türkiye Hakan Fidan ziyaretlerde bulunuyor. Komutanlarımız genelkurmay başkanları düzeyinde görüşüyor. Ama Türkiye acaba Yemen'de iki grup birleşir mi? Tekrar bir Yemen tek bir ülke olarak tek bir çatı altında birleşir mi? Barış yoluyla bu yapılabilir mi çabasını gösterirken İsrail kaynaklı Mossad kaynaklı şey durmuyor. Bakın
0: yani amaç yine, Türkiye'yi Orta Doğu'ya doğru sürüklemek mi yani Türk askerini
1: çekmek? Türkiye zaten bölgede etkili bir aktör olarak kendi varlığını ispatlıyor. Onun Türkiye'nin gücüne ihtiyaçları var bölgede. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri her yerden çekiliyor artık farkındaysanız. Özellikle Orta Doğu'da en son Irak'tan çekildi. Suriye'den çekildi. Bu gitgide yayılıyor bölgeye. Şimdi diyor ki benim askerimin başka yerde benim yani şeye doğru o nereye doğru Pasifik'e doğru ilerlemeye Asya'ya doğru ilerlemeye çalışıyor değil mi? Yani orada bir baraj kurmaya çalışıyor. Hürmüz'de başlayan ileriye doğru bir atak yapmaya çalışıyor. Türkiye evet onlardan bağımsız bir karar alma süreciyle bölgede etkili anlaşma şey yapıyor, bir rol oynuyor. Fakat onlar Türkiye'nin bu attığı adımları farklı yorumlayıp başka olayların içine çekmek veya mesela işte Suudi Arabistan'ın savunulması adına Türkiye'nin de içinde olduğu Pakistan Mekke anlaşması gereği acaba Husilere Türkiye'yi saldırtabilir miyiz? Yani Türkiye Müslüman ülkelerle çatışmama konusunda son derece dirayetli farkındaysanız. Yani hiçbir zaman bir farklı mezhep şeyi dahi olsa Müslüman ülkelerle çatışmama konusunda ve barış yolunu tercih etme konusunda ısrarlı. Ama karşınızda bunu farklı okuyan acaba bu çatışmanın parçası haline getirebilir miyiz diye bir şey var, aktör var. O da Amerika Birleşik Devletleri ve onun arkasında saklanan İsrail. Bir yandan ne yapıyor? Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile mesela görüşmeler yapıyor ki bir bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde Netanyahu bütün Arap ülkelerini bir araya getirmiş bir toplantı yapıyor, bir güvenlik toplantısı, bir mimari, bir başka bir şey kotarmaya çalışıyor. Bunun aynısını daha bir ay olmadı Almanya'da hava üstünde CENTCOM komutanıyla beraber yaptılar falan. Bizim tam detaylarını bilmediğimiz ama ne yapacakları konusunda aşağı yukarı fikrimiz olan yeni bir çatışmalı döneme gireceğiz. Bu belli ki Kasım ayından sonra gerçekleşecek. Evet. Ve bu da benim dediğim yani tahminim, yani bir şeyim. Önce hava unsurlarıyla yine İran'da yaptıkları gibi 6000 insanın hem de üst düzey devlet yetkilileri dahil olmak üzere ölümüne, öldürmesine sebep oldu. Ama aynı gözü karalıkla bir sahte bayrak operasyonu, bir yalan haberle rahatlıkla Yemen'e de benzeri bir saldırı yapılır. İşte Türkiye orada ne yapacak? Zaman bize gösterecek. Onu test etmek, tabii, çok önemli o.
0: Ya da Türkiye'yi oraya çekmek. Tabii. İsmail Hakkı, peki tabii. Şimdi Nedim Şener'in söylediklerine...
1: Peki özür dilerim. Bakın Amerika'da bunun işaretini eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey Hakan Fidan'a sorduğu soruyla verdi. Yani işte mesela diyor ki Suudi Arabistan'ı savunmak için mekanlaşmayı ne yapalım?
0: Evet, Hakan mesela, Fidan da... Evet,
1: yani Hakan Fidan cevabını verdi ama bu bir işaret. Yani ne beklediklerini bize anlatmaya çalışıyorlar aslında.
0: Bir deneme yapmakta. Şimdi İsmail Hakkı, evet, peki. Evet. Şimdi bir taraftan Nedim Şener'in söylediği durum var. Bir taraftan Akdeniz'de, Ege'de İsrail ve Yunanistan'ın da böyle bir... Hani Yunanistan'ın da Türkiye'yi kışkırtıcı bir takım adımları var. Bir taraftan da bu var. Şimdi siz yayının başında Nedim Şener'le beraber aynı şeyi siz de söylediniz. Türkiye'de ilgilendiren Ekim ayıyla beraber Aralık ayına kadar da işte o süreçte sıkıntılı bir süreç gözüküyor dediniz. Bir çatışma, evet, sürecine gireceğiz diyor Nedim Şener.
2: Yani şunu söyleyebiliriz efendim. Bu ay içerisinde, büyük ihtimalle bu 3 ay içerisinde savaşın coğrafyası genişleyecek.
0: Yani
2: başka yerlerde silah edecek. Şu anda planlanan bu.
0: Bir dakika. Çünkü İsrail işlerine bu geliyor. Bunun içinde Türkiye olacak mı İsrail hakkında?
2: Büyük ihtimalle Türkiye'yi de bulaştırmak isteyecekler ama Türkiye'nin bu işlere çok fazla girmeyeceğini değerlendiriyorum. Ama işte çeşitli anlaşmalara sokmaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Çünkü çok farklı bir şey var. Bakın, bir taraftan Kusilerle ilgili konuşuluyor ama Birleşik Arap Emirlikleri Kusileri destekliyor. Güneyde Kusiler bir devlet kurmaya çalışıyorlar şu anda ve bunun arkasındaki güç Birleşik Arap Emirlikleri ve onun arkasındaki güç İsrail. Yani bir taraftan bir görüşmeler yapılıyor. Mesela Türkiye işte Mekke Anlaşması'nın içerisinde ama öbür taraftan...
0: İsmail Bey dondu. Geri geldi mi? Dondu.
2: Sayın Şener'in söylediği gibi bir taraftan da toplantılar yapılıyor. Yani şeyin başkanlığında, hatta bu toplantıya Başbakan Netanyahu katılıyor. Uçakla gidiyor. 4 ile 6 saat arasında o toplantıda bütün Körfez ülkeleri görüşüyorlar. Hepsi farklı. Suudi Arabistan'ın niyeti Yemen'in bir bütün olması. Türkiye'nin hedefi Suudi Arabistan'ın bir bütün olarak, düzeltiyorum, Yemen'in bir bütün olarak kalması. Ama Yemen'in parçalanması isteyen gruplar da var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Onun için o coğrafya genişleyecek. Bu coğrafyayı Türkiye'yi de sokmaya çalışacaklar. Hedefi bu İsrail'in zaten. Özellikle buna bakmamız lazım. Yani önümüzde gerçekten zor bir dönem var. Türkiye takip ediyor. İstihbarat takip ediyordur büyük ihtimalle. Yani gerekli ilgililer de takip ediyor ama bunu bilmemiz lazım. Yavaş yavaş o safhaya doğru geliyoruz. Umarım Türkiye bir provokasyona girip Müslüman ülkelerle Yemen'de başka bir yerde savaşmaz diye derim. Tabii ki mecbur kaldığı zaman anlaşmaların gerektirdiği faaliyetleri Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi yapacaktır. Yani bu konuda bir şeyimiz olmasın ama yaparken de bir takım kısıtlamalar yapacaktır. Çünkü NATO'da da öyle. NATO'da bir ülkeye yapılan bir taarruz herkes yapılmış söyleniyor ama evet, sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkıyor.
0: Bir kere kullanılmış İsmail Hakkı Paşa'm. Yani sonuç olarak.
2: Evet, o da 11 Eylül'de kullanıldı. 11 Eylül saldırıları sırasında. Evet. Ama şimdi NATO'da da öyle 4. madde, 6. 5. madde var. Orada diyor ki adamlar, herkesin kendi, ben diyor asker veremem. Örgüsü asker veririm. Yani orada da kısıtlamalar var. Her ülkenin kendi kısıtlamaları var. Öyle otomatik bir şey yok. Düğmeye bastın hemen dünden şeydeki ne bileyim Baltık'taki adamlar gelip bizi kurtaracaklar ya da ne bileyim düğmeye bastın Baltık'a gelip tedbir alacaklar falan. Yani onun için kolay değil. O bakımdan yani bu anlaşmalar otomatik olarak asker gönderme, fiilen katılma değil. Herkes inceliyor. Yani bir kısmı şeyden haber veriyor. Silahlı gücünü tahsis ediyor. Bu muharebelerden evvel, savaşmadan evvel. Diyor ki bir savaş olsa veririm. Öbürküler diyor ki hayır ben veremem savaş. Sadece idari bakımdan, tesisat bakımdan desteklerim. Yani olaya böyle bakmamız
0: Pakistan
2: lazım.
0: Pakistan var. Nükleer bir güç Pakistan. Elini de evet. Yüksek tutuyor. Bir de Türkiye var. Biz Mısır'ı da davet evet. ettik. Henüz Mısır'ın bir girişi olmadı. Hatta İran'a bile bir teklif gitti Mekke İttifakı için. Şimdi bir taraftan da bu mesela Pakistan'ın daha sert ve yüksek volümlü bir çıkışı var. Bu hani ittifakta bir dengeleri sarsabilir mi? Yani bir ısrar durumu söz konusu olabilir mi? Bir de şunu soracağım İsmail Hakkı Paşa'm. Sahte bayraktan bahsetti az önce sevgili Nedim Şener. Sahte bayrağın olup olmadığını istihbarati anlamda öğrenebilmek, anlayabilmek kolay mıdır, zor mudur? İsmail Hakkı Paşam gitti galiba.
2: Zordur efendim. Pardon.
0: Sesiniz var, siz konuşun, biz dinleyelim.
2: Yani şöyle söyleyeyim, bu iş direkt şeye getirir misin?
0: Tamam, internette bir sıkıntı evet. O sırada...
2: Yok tamam ben.
0: Geldiniz mi? Siz anlatabilirsiniz o sırada. Siz anlatmayın. Tamam peki Anıl. Bekliyoruz.
1: Ben yapayım
0: sen
1: mı? Ben
0: Nedim,
1: isterseniz
0: evet, sen, evet.
1: Hoca soruya kendimce cevap vereyim. Yine istihbari bir konuda sordunuz. Ben de bir istihbaratçının sözüne dayanarak cevap vereyim. Sonuçlarından kim yararlanıyorsa o bu işin failidir. Yani sahte bayrak operasyonu yapıldığında...
0: Çok da uğraşmaya gerek yok diyorsun. Yani.
1: Tabii. Hiç kesinlikle. Yani çok binlerce kez teyit edilmiş bir söz bu. Sonuçları görülmüş ve gerçekten teyit edilmiş. Yani bir olayın sonuçlarından kim yararlanıyorsa, kim kazanç çıkıyorsa ona bakmak lazım. Yani mesela Husi kaynaklı olduğu söylenen saldırı sonucunda Husilere saldırılıyorsa bu İran'a dolaylı bir saldırı demek. Dolayısıyla hani Şii hilalindeki son en uçtaki yapıya saldırı demek. Bu kime yarıyor? Tabii ki İsrail'e yarıyor. Çünkü İsrail
0: Amerika'da yarıyor diyerek de bir şey yapılır mı? Bak İsmail Hakkı Pekin de geldi. Tekrar
1: ama
0: geleceğim
1: şöyle,
0: sana.
1: Şöyle bakın.
0: Ha, olur tamamla.
1: Yani bir istihbari yani bir failini siz net olarak yani fail ortaya çıkıp ben yapmadım diyorsa ortada flu bir durum varsa belirsiz bir durum varsa kesinlikle o zaman kimin yaralandığına bakmamız lazım. Yoksa yani Amerika ben vurdum diyorsa o onun sonuçlarından bir şekilde yararlanır veya yararlanmaz o ayrı bir şey. Ama faili meçhul bir durum varsa o zaman faili anlamanın yolu biraz böyle bu analizden geçiyor. İkincisi bir cümle daha söyleyeyim.
0: Olur.
1: Bakın yani bölgenin ısınacağına dair yine Şubat'taki saldırıdan önce de hatırlayacaksınız uçak gemileri gelmişti. Hatta evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük yığınak diye tarif ediliyordu. O zamanlarda bir cümle kullanıyorduk. Yine o zaman da bir tiyatro yazarı işte Anton Çehov'un bir sözü var. İlk sahnede bir oyunun ilk sahnesinde duvarda asılı bir tüfek varsa oyunun sonunda mutlaka patlar diye.
0: Patlar.
1: Şimdi dolayısıyla patlar. Yani burada da bu kadar yığınak boşuna yapılmıyor. Şubat'ta da o Şubat saldırısı öncesinde de o yığınağın bir anlamı olduğunu söylemiştik ve sonunda bir sabah bir baktık İsrail'in işte 11 Şubat'ta Netanyahu Beyaz Saray'da sunum yaptıktan sonra 28 Şubat'ta saldırının gerçekleştiğini gördük. Hem de ne zaman? Sabahın 9'unda, 9.30'unda saldırının gerçekleştiğini gördük. Ve İsrail başlattı saldırıyı. Biz hani şöyle İsrail'e saldıracak işte balistik füze atacak falan gibi saçma sapan gerekçeler ortaya atmışlar. Şimdi dolayısıyla yaşadığımız olaylara bakın. Bundan kim yararlanacak ona bakın.
0: Ona bakın.
1: Dolayısıyla bir sonuç çıkarmamıza yarar. Pardon.
0: İsmail Hakkı Pekin, şimdi aynı soruyu tekrar sorayım. Yani bir sahte bayrak operasyonu olduğunu anlamak zor mu kolay mı istihbarati anlamda dedim ama Nedim Şener dedi ki kime yarıyorsa hani bu kadar mı basit olur bunun
2: Hayır,
0: mesela?
2: Hayır. Bu kadar basit değil tabii, kolay değil. Bakın mesela şeyin en son Suudi Arabistan'ın Aramco'nun petrol tesisleri bombalandı. Bombalamayı İsrail mi yaptı yoksa Husiler mi yaptı belli değil. İsrail'in yaptığını biliyorlar ama hiçbir Arap ülkesi çıkıp İran'ı karşısına almak istemiyor. Ne İsrail'i ne de Amerika'yı karşısına almak istemiyor.
0: Bir dakika. Bunları o zaman yapılıyor. Sahte bayrak kimin yaptığını bilmek kolay ama ispatlamak zor.
2: Hayır, kolay değil. Yani şöyle kolay değil. Tedbir almanız lazım. Bir sürü şey içeriden de yapılabilir sahte bayrak operasyonu. Yani sadece bir mevzinin bombalanması, bir üssün bombalanması ya da ikmal tesislerinin vurulması. Bunların hepsi gerçek operasyon şeklinde yapılır. Ama bir şekilde failleri ya meçhul kalır failleri. Herkes oradan bir pay çıkartır. Şunlar yaptı, bunlar yaptı diye. Ya da birileri mesaj verir sahte bayrak operasyonuyla. Onlar yapar. Yani dolayısıyla sizi provoke eder. Ve siz mecburen katılmak durumunda kalırsınız. Bu şeye bağlı, yani seviyeye bağlı. Ama Orta Doğu'da şu anda her şey kullanılabilir. Yani o gemilerle ilgili de bir şey daha söyleyeyim gemi konusunda. Eğer mesela bakalım kaç gemi geldi, o gemilerde ne kadar insan var, amaçları ne olabilir diye baktığımız zaman o insanlarla göğüs gelse muharebe yapmazlar. Yapamazlar çünkü iki tarafta. İran'da sıkışmış vaziyette. İran'da ikmal şeyi var. O verdiği şey var. Teklif var. Amerika'ya gönderdiği. Orada İran'ın sıkıştığı anlaşılıyor. Nasıl sıkıştığı anlaşılıyor? Diyor ki işte benim şeyimi kaldır. Dondurmuş paramı kaldır. 12 milyar dolar parası var bankalarda. Onu kaldır diyor. Yaptırımları kaldır. Onu söylüyor. Ondan sonra çatışmaları durdur. Ondan sonra ben Hürmüz Boğazı aşayım. Yani sıkıntıları var. Amerika'nın da sıkıntıları var. Bir tek şey olabilir. Yemen değil ama İran'da bir devrim yapılabilir. Yani bu adamları kullanmak zorunda. Çünkü büyük.
0: Yani Moğollara.
2: Evet, İran'da içeriden İran yıkılabilir. Çünkü bu adamlar büyük bir ihtimalle bizde şeyde oldu
0: devrim
2: hatırlarsanız.
0: Devrim mi, darbe mi deniyor buna İsmail?
2: Darbe yani ister devrim değil, darbe değil, ister devrim değil. Yani devrim değil tabii. Yani o anlamda kullanmadım.
0: Anladım.
2: Şeyi.
0: Yani Molla yönetimini
2: evet,
0: bitirmek.
2: Evet, böyle yapılabilir. Evet, bu şuna bakmak lazım. Acaba bu gelen adamlar, gemide gelen adamlar, İran'da olan muhalifler ve Amerika tarafından eğitilmiş muharipler mi? Bunu 3 Mart'ta yaptılar. Hatırlarsınız 3 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri daha Ağustos ayında 5.000 kişi aldı, eğitti kendi şeyinde, yerlerinde. Arkasından da 3 Mart'taki savaşa bunları soktu. Aynı şey yapılabilir tekrar. Yani bunlara bakmak lazım. Eğer bunları inceleyebilirsek, bunları öğrenebilirsek o zaman Amerika'nın gerçek niyetini, yani ne yapmaya çalışıyor? İçeriden mi yıkmaya çalışıyor? Yoksa dışarıdan mı yıkmaya çalışıyor? Buna bakmamız lazım.
0: Nedim Şener, tekrar sana geliyorum. Bu arada İsmail Hakkı Paşam yukarıya bakıyor. Bir şey mi oldu diye şöyle bir durdum artık.
1: Deprem falan korkusu herhalde sizdeki.
0: Şimdi öyle olunca böyle bir anda dedim ki, bir anda da durunca artık böyle her şeyde nem çıkartıyoruz.
2: Ya canım, şey bize de füze atacak halleri yok efendim, böyle şey olur mu?
0: Şimdi Kasım ayında bir seçim var ve Donald Trump'ın işte topal ördek olmasını da göreceğiz diyor birçok isim. Hani bu işte bölgeye o donanmayı göndermesi, İran'a yeniden ya kabul edersin ya tekrar saldırırım sözleri. Hani böyle yine havada kalacak bir şey mi? Bu Amerikan halkında sence tutan bir şey mi, yoksa tam tersi Amerikan halkı savaşı istemiyor mu? Ya çünkü bunun arkasında şimdi petrol fiyatları yükselmesi meselesi var. Yeniden o sıkıntılar var.
1: İsrail'in, bakın İsrail'in yani geçenlerde Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda bir operasyon yapıldı. Bir uluslararası dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı biliyorsunuz. Yüzlerce insan başka yabancı ülkelerdeki insanları dolandırdığı falan. Şimdi İsrail'in dünya üzerinde sızmadığı ülke yok. Ama bununla mücadele eden var, edemeyen var. Türkiye edenlerden. Bunlar hep açığa çıkarıyor bu oyunları. Türkiye'nin başına gelen ve gelmiş gelmekte olan birçok şeyin arkasında bunu aramak lazım. Ben buna Fethullahçı terör örgütünü de katarak söylüyorum. PKK terör örgütünü katarak da söylüyorum. Yani İsrail hala bu tür şeylerle, unsurlarla oynayıp Türkiye üzerine bir takım çalışmalar yapıyor. Mesela İran savaşından çıkartılacak dersler diye Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda hatırlayacaksınız. FETÖ'cülere dikkat etmek lazım. Onları ajan olarak kullanabilir diye bir ifadesi vardı. Bir uyarı vardı mesela çıkarılacak dersler arasında. Niye? İran'da Mossad ajanları şey değildi yani. Tel Aviv'den, Kudüs'ten gelmediler veya başka Hayfa'dan gelmediler. Tahran'da yaşayanlar, bölgede yaşayan insanlar. Yani İranlılar. Yani onları ajanlaştırmış. Şimdi dolayısıyla İsrail bu plan ve bu taktikten vazgeçmiş bir ülke değil. Amaçlarından da vazgeçmiş değil. Şimdi nereye geliyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu uçak gemisini ve askerleri gönderme yönelik açıklaması aslında o Kasım'daki seçimleri kaybetmemeye yönelik Netanyahu'ya çaktığı bir selam. Biraz içerini öyle okumak lazım. Niye bugün bunu yapıyor? Seçimden sonra da yapabilirdi. Mesela Amerikan kamuoyunda ciddi bir Netanyahu karşıtlığı da oluştu. Ama bu karar vericiler düzeyinde ne kadar etkili? Yani Amerikan Kongresi'nde, siyasetinde, istihbaratında, askeriyesinde siz Netanyahu'nun tutumuna, politikalarına karşı bir şey görüyor musunuz? Tepki görüyor musunuz? Veya yani mesela
0: Yahudi diasporasına oynuyor bu hareketle o zaman.
1: Diasporası demeyelim. Siyonist İsrail zaten ele geçirmiş Kongre'de. Senatörlerin 100 tane senatör var. 75'i bunların elinde. Bunları fonluyor ve seçime giderken kimin kazanacağına Siyonist İsrail karar veriyor ve lobileri karar veriyor. Şimdi Trump burada çoğunluğu kaybetmemek için kiminle iyi geçinmek zorunda?
0: Netanyahu
1: ile iyi geçinmek zorunda.
0: Ama İsrail seçim orada bakın, da var. Biz Netanyahu da evet, kaybedebilir tamam işte, bu arada.
1: Ama bakın tamam Amerikan kamuoyunda İsrail karşıtlığı yükseliyor. Ama sonunda seçim sonuçlarını etkili bir şekilde değiştirecek bir noktaya geldi mi? Hayır. O noktada değil. Bunların hepsi değişebilir. Hele hele gaz fiyatları işte nedir o benzin fiyatı falan hafif gerilerse bu onların bir anda bambaşka bir noktaya getirebiliyor. Tepkilerin arkasında başka şeyler de var, unsurlar da var. Yani mesela demokratların içinde olduğu gruplar daha çok. Cumhuriyetçiler falan desteklemiyor ki. Zaten Trump demokratlardan oy almıyor ki. Ama sahip olduğu oyları kaybetmemesi gerekiyor. Topal ördek olmamak için. Şimdi dolayısıyla bunun için kiminle iyi geçinmesi lazım? Netanyahu ile hep onu söylüyorum. Siyasi sadece bürokrasisini, güvenliğini, ordusunu, medyasını değil. Bütün sistemi ele geçirmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani o yüzden de Trump bugün seçim öncesi bir yandan bakın Netanyahu'nun kazanmasına yönelik bir adım atmış oluyor. Bir yandan kendini de garantiye almış oluyor bu attığı adımla. Neden? Çünkü Netanyahu İran konusunda amaçlarını değiştirmiyor. Sadece İran'ın özelinde değil oradaki rejim değişikliği ve işte çok ciddi şekilde dururken vekil güçlerle ilişkili düşüncelerini de değiştirmiyor. Yani tamam kardeşim ben bu kadar bombaladım yetti bana falan demiyor mesela. Suriye'den geri adım atmıyor örneğin. Şimdi dolayısıyla tam bu anda Netanyahu'yu güçlendirecek bir adım atıyor. Yani İran'a hedef alan bir uçak gemisi bir gemi gönderiyor ve içine askerler koyuyor. Bu ona verdiği bir destek.
0: Son 4
1: dakika. Ama aynı zamanda kendisi için de iç kamuoyunda İran hala büyük bir tehdit. Hala bunlar dünyayı yapıyorlar. İşte Husiler şuraya saldırıyor. Müttefiklerimiz için güven oluşturuyor. Bir yandan da Körfez ülkelerinde işte bir Almanya'da toplanıyor. Bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplanıyor. Bir güvenlik tehdit algısı oluşturuluyor. Ve saldırının altyapısı hazırlanıyor. Netanyahu İran'a saldırmadan önce ne yapmıştı? Amerika'da briefing vermişti Beyaz Saray'da 11 Şubat'ta. Şimdi de Körfez ülkelerine veriyor. Kime saldırmak için yapıyor bunu? Bir Husiler, iki İran üzerine. Çünkü vekil gücü olarak gördüğünden dolayı. Dolayısıyla bu seçimlerde de Trump'ın kaybetmemek için böyle bir adım atması gerekiyordu. Biraz da Buna yönelikti bu şeyin gönderilmesi bu tabii. Sonra da bu aktive olacak. Ona eminim ki hani deminden söylediğim gibi bu kadar uçak gemisi bu gemi gönderiliyorsa asker yapılıyorsa mutlaka bir yerde kullanmak amacıdır zaten.
0: Peki 3 dakika var İsmail Hakkı Pekin. Bu arada Trump Avrupa çok büyük miktarda dizel yakıt stoğunu serbest bırakmayı kabul etti diye bir açıklama yaptı bugün. Hani bu da mı bir savaş hazırlığı? Bir de şunu soracağım İsmail Hakkı Pekin. Yunanistan seçim olacak. İşte Mitsotakis'in Türkiye. İsrail'de seçim olacak. Netanyahu gözünü dikti yine aynı şekilde. ABD'de seçim olacak. Gözleri Orta Doğu'da. Hani tam da böyle bir seçim döneminin ortasında. Hani nedir bu durum? 3 dakikada size söz hakkı vereyim.
2: Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Seçimler tamam ama bu biraz başlangıçta söylediğim bölgesel savaş büyüyeceğini söyleyebilirim. Baştan itibaren ve şu anda da ona ulaşılıyor. Çünkü bir denge kurulmaya çalışıyor bölgede. Amerika Birleşik Devletleri bir denge kurmaya çalışıyor. Bir tarafta Suudlar, bir tarafta İsrail, öbür tarafta Türkiye, öbür tarafta da yine birkaç ülke daha var. Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere. Bir denge kurmaya çalışıyor ve Yunanistan'ı hem İsrail kullanıyor ama Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Kıbrıs da aynı şekilde kullanıyorlar. İsrail de bu işin içerisinde. Mısır'ı da aynı şekilde kullanıyorlar. Mısır'da zamanımda olsa söylerdim. Mısır konusu da epey şeydir. Mısır'la çok yani 30-35 yıldır ilişkilerimiz iyi değil. Çok iyi değil. Özellikle bu şeyle ilgili kıta sahanlığıyla ilgili, diğer konularla ilgili, petrolle, doğalgazla ilgili iyi değil. Hep karşı tarafta alıyor. Çünkü onun şöyle bir sıkıntısı var. Mısır, Türkiye'nin bu bölgede manevra alanı kazanmasına, Türkiye'nin bu bölgede gereken yerleri, gereken stratejik noktaları tutmasını engellemeye çalışıyor. Açık ve net olarak. Ve bütün şeyler, bütün her şey bu denge hesabına göre yapılıyor. Amerika bize yanımızdayken öbür taraftan Kıbrıs Rum yönetimini destekliyor. O dikkat edersiniz bakın Türkiye'yi bu gazete var. Gazete yazdığına göre Türkiye'ye 24 saatlik bir işte yıldırım operasyonu yapmak savaş gibi bir şeyleri var. Evet. Savaş evet öyle bir düşünceleri var.
0: Toparlayacağız yani bunların hepsi mümkünse.
2: Türkiye'yi dengelemek için yapılandır. Yani Türkiye kendi içinde şu anda mesela içerisindeki teröristleri temizliyor. Terörist Türkiye diye bir proje yapıyor, devam ediyor. Ama bu arada Türkiye'nin bununla uğraşırken buradan boş kalıp kendine belli alanlarda muharebe yapması ve engellemeyecek. O zaman işte İsrail devreye giriyor. İsrail Yunanistan'da da bir karakol devreye giriyor.
0: İsmail Hakkı Paşa evet. Çünkü hiç marjım yok.
2: Estağfurullah. Yani söylediğim şu, bundan sonra göreceğiz önümüzdeki dönemde bu 3 ay içerisinde Türkiye'deki bulunduğumuz coğrafyada savaşın coğrafya olarak genişlediğini göreceğiz bir defa. İkincisi şu anda yapılan, şu anda Yunanistan'ın, İsrail'in, Mısır'ın birlikte yaptığı konular emin olun bunun içinde Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere tamamı Türkiye'yi engellemek ve Türkiye'nin bu bölgede etkin olmasını sağlamak için yapılan operasyonlardır. Öyle bakmamız lazım. Evet. Nasıl dengeleri bozuyorlar? Nasıl dengeleri uğraşıyorlar? Çünkü bir şey yapıyorsunuz hemen karşınıza İsrail'i çıkartıyor.
0: Evet.
2: Yani buna şey de dahil. F-35'ler de dahil.
0: İsmail Hakkı Paşa'm önümüzdeki hafta tekrar sizi alayım. Nedim Şener. Çünkü
2: efendim.
0: Yetmediniz gerçekten. Çok başlık var. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Estağfurullah efendim.
0: Çok sağolunuz, var olunuz. İyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta sözümüzü de aldık. Şimdi sözü ben Gürkan Hacır'a, ana habere bırakıyorum değerli izleyenler. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: etti. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
3: TGRT FM.

O hangi duygudur ki bir ulusu acılarda, felaketlerde ve savaşlarda omuz omuza dimdik ayakta tutar. O hangi duygudur ki bir ulus 7'den 70'e bayrak olur da süngü süngü cepheye koşar.

O hangi duygudur ki adına Mehmetçik denen yiğit vatan evlatları vatanın bağrında dağlar gibi durur da ölümü bir sevda gibi şiir şiir kucaklar. O hangi duygudur ki bu topraklar altında binlerce vatan evladı kucak kucağa kefensiz yatar. O hangi duygudur ki binlerce vatan evladı asırlardır ay yıldızlı bayrağın rengi solmasın diye bayrağına kanıyla renk verir de can katar. O hangi duygudur ki vatanın bir köşesinde bir acı bir felaket, bir gözyaşı gördü mü, bir ulus yüreğini ağlayanlarına, 7'den 70'e koşar da mendil yapar. Yıkılmaz yüreği bu duyguyla dolu olan bir ulus, dayanır birbirine omuz omuza, güvenirse kendi gücüne güvenir, birliğine dirliğine güvenir. Yokluklar, acılar, felaketler ve çıkmazlar karşısında, düşman karşısında yıkılmaz, sabırla durur. Aşar karanlıkları, yanlışları, yalnızlıkları. Düşman fırtına, kasırga olsa da o dimdik dağlar gibi durur.

bilir o duyguyu, asırlardır yaşamıştır. O duyguyu cephelerde hep dolu dolu yaşamıştır. Ölümlerin ortasında soğan ekmekle nasıl gülünür bilir o. Ve bilir ki kurtuluş yalnızlıklarla değil, birlikte yanarak birlikte bulunur. Ve her vatan evladı, evladı vatan bilir ki

bu rüzgar hem kekik hem hürriyet kokuludur. Bu gökler özgürlük mavisidir. Bu tarlalar berekettir. Irmaklar sular bu topraklar. Bu yaylalar bu ormanlar. Bu vatan ağaç ağaç, çiçek çiçektir. Huduttan hududa bu vatanı, vatanın yiğit evlatları beklemektedir. Bu güzel yurt Türkiye'dir. Bu sevgi Türkiye sevgisidir. Türkiye'm demektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz namazın ehemmiyeti. Değerli dinleyenler, mükellef olan, yani akıl bali olan her Müslümanın her gün 5 vakit namazı kılması farz-ı ayındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Günde 5 defa namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuş, bu 5 namazın vakitleri hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz her gün 5 vakit namazı cemaatle kılmış, harplerde ve savaşların en şiddetli zamanlarında bile bu vazifeyi yapmış ve çok kere namazlarınızı benim kıldığım vakitlerde ve kıldığım şekillerde kılınız diye emretmiştir. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı devam üzere ve İlmihal kitaplarında bildirildiği gibi tamam olarak eda ederse dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Peygamber Efendimiz dinimizin başı namazdır buyurdu. Başsız insan olmadığı gibi namazsız din de olmaz. İmandan sonra en üstün ibadet namazdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey ümmet ve eshabım! Tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en efdalidir. Peygamberin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt arasında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve nekre cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allah-u Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan eftal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu emrederdi. Zira meleklerin kimi ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Değerli dinleyenler, namaz, çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları men eder. Günahların kefaretidir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. Kendisinde en ziyade ibadetleri toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en ziyade yaklaştıran bir ameldir. Namazı huşu, kalp huzuru ve tumaninete riayetle eda etmek, kurtuluşun ve ebedi saadete kavuşmanın başlıca sebeplerinden olup, bu suretle namazı eda eden müminlerin felah bulacakları ayet-i kerimede bildirilmiştir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış valiye bildirmişlerdi. Getirilirken, hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken onu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali hapsedin dedi. Bu suçu olmayan demirci hemen abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, ya Rabbi, bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın diye dua etti. Vali uyurken 4 kuvvetli kimse gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, 2 rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar o 4 kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Vali hemen hapishane müdürünü çağırtıp sordu. Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? Müdür dedi ki, bunu bilemem efendim, yalnız biri namaz kılıyor, çok dua ediyor, gözyaşları döküyor. Hemen o adamı buraya getiriniz, dedi. Demirciyi valinin yanına getirdiler. Vali halini sorup durumu anladı ve dedi ki,
sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve şu 1000 gümüş hediyemi kabul edin. Herhangi bir arzunuz olunca da bana gelin. Demirci de cevaben dedi ki, ben hakkımı helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi de kabul ettim. Fakat işimi, dilediğimi senden istemeye gelemem. Neden gelemezsin? Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi, kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın, huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Namaz ruhun gıdası, kalbin şifasıdır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapmaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da meyvelerini veremez. Her gün 5 kere Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlasla dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydalar sağlamaktadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler de zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camilerde göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mümin kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi tamam eylerse o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine hayır dua ederek der ki, beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel tamam eylemezse o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip bu namazı göğe iletmezler. Namaz da kendini kılana beddua ederek der ki, beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin. Peygamber aleyhisselam en büyük hırsız namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sordular. Namazın rükûnu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Bir defada buyurdu ki, rükûda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Namaza durmak istenince önce dünya düşüncelerini, Allahü Teala'dan gayri her şeyi hatırından çıkarıp Rabbimizin azametini, her an bizi gördüğünü, düşüncelerimizi dahi bildiğini göz önüne getirmeye çalışmak lazımdır. Namaz, alemlerin Rabbinin huzuru ve Peygamber Efendimizin miracı olduğu için ona çok ehemmiyet vermek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her namaz vakti geldikte melekler seslenirler ve derler ki, ey insanlar, kalkınız, nefsiniz için yakılmış olan ateşi namazla söndürünüz. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışanın, yani ehli sünnet vel cemaat itikadında olanın ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap: 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar: 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekeceği acılar:
1. Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri cehennem ateşiyle doldurulur, gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametlidir. Günahları affetmeyi çok sever. Kafirlerin ve Müslümanların dünyadayken yapacakları tövbeleri kabul edeceğini tekrar tekrar bildirmiştir. Kafirlerin tövbelerinin kabul olmaları için önce iman etmeleri lazımdır. Namaz kılmayanların tövbelerinin kabul olması için namazlarını kaza etmeleri lazımdır. İnsanların ve hayvanların haklarına tecavüz etmiş olanların önce bu hakları ödemeleri lazımdır. Rabbimiz hepimizi böyle tövbe edenlerden ve tövbesi kabul olanlardan eylesin.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek de seni kötüler.

Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahde vefa. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildim mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince oradaki sahabiler onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu, dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Ashabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu, susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde.

0: Arkadaşlar. Sırada reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi genel olarak baktığımızda insanlar kendilerine bir nimet geldiği zaman seviniyor. Tam tersi bir bela, sıkıntı geldiği zaman da üzülüyor. Halbuki bela da nimet de gönderen Allah-u Teala. Buradan bakınca her ikisinde de durumunun değişmemesi gerekmiyor mu insanın? Bu Allah-u Teala'dan geldi deyip üzülmeyecek veya çok da fazla sevilmeyecek diğer nimetine.
1: Hatta Mustafa Bey, sen biraz böyle hüsnüzan ederek ifade ettin de sualde, onu biraz açayım. İnsanlara bir nimet geldiği zaman, ben var ya, çalıştım kazandım falan, İşte bu araba, bu ev neyle aldı?
0: Herkese gitmiyor, niye? Tabii. Benden.
1: Bir bela geldiği zaman, Mustafa 900'ünden, Osman Ünlü yaptı. İşte arabamın tekerine taş koydum. İyi arkadaş, nimet senden de bela kimden, tamam mı? Hani bir zamanlar vardı ya, biz hayra motor şerre trenit falan diye bir laf vardı ya bir. Ya insanlar anlayışı aynen böyle. İyilikler benden, yani kötülükler benimle alakası yok. Halbuki kötülükleri tercih eden de sensin. Yaratan Cenab-ı Hak. Sana gelen nimetleri yaratan da Cenab-ı Hak. Sana gelen dert, bela, musibet, bunları yaratan da Cenab-ı Hak. Ama Cenab-ı Hak ya onları imtihan için, ikisini imtihan için. Nimet gönderiyor imtihan için. Derdi bela gönderiyor imtihan için. Bunları yaratan Cenab-ı Hak. Nimet zamanı şükredebiliyor musun? Derdi bela zamanında sabredebiliyor musun? Onun için de din büyüklerinin bazıları, mesela detaylı bilgiler verenler oluyor da, mesela birisine soruyorlar, evliyadan bir zata, işte nimet geldiği zaman veyahut da önce derdi bela geldiği zaman nasıl hareket edersiniz? Diyor ki, benim diyor iki tane atım var. Nimet geldiği zaman diyor, şükür atına binerim. Derdi bela geldiği zaman da diyor sabır atına binerim. Böylece diyor yoluma devam ederim.
0: Böylece yoluma devam. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür diyenler de var.
1: İşte malimleri aşağı yukarı hemen hemen bunu bütün kitaplarında bildirmişler. Siz ifade ettiniz, dinin yarısı sabır, yarısı şükür diye. Dolayısıyla hani sualde ikisi de Cenab-ı Hak'tan geliyor. Birisine niye itiraz ediyorsun? Niye başkasını suçlu biliyorsun? Şimdi 3 yaşına kadar olan çocukların o halleri benim çok hoşuma gidiyor. Tam evliyalık hali. Sabi, saf, temiz. Bir şey kırıldı. Mesela o kırdı, onun elinden düştü. Kim yaptı onu? Ben diyor, tamam. Saklı gizli.
0: Bir hesabı yok.
1: Ama 4-5 yaşlarına falan girince kim yaptı, etrafına bakıyor. İşte ablası, abisi varsa ablam
0: kime,
1: yapmıştır.
0: Kime yıksam acaba?
1: Kime yıksa? Kimse yoksa, babası yoksa babam yapmıştır. Annesi yoksa annem yapmıştır falan. Birisini atmaya başlıyor. Halbuki ikisini de yapan kendisi. Kendisi tercih etti ve o tercihlerin neticesinde geldi. Kitaplarda rıza anlatılırken Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak ve belalara sabretmek, nimetlere şükretmek diye tarif edilmiş. Böyle olan bir kul Allah-u Teala'dan bir felaket gelse buna rıza gösterir ve hiç kimseye şikayet etmez. Bu her insanın yapabileceği bir işte değildir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler var. Gene siz yüksekten uçuyorsunuz diye hatırlarına gelebilir. Ama işin doğrusu bu. Çünkü amentü duasında hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diye okuyoruz ve inanıyoruz, değil mi? Ne demek o? Hayrı ve şerri Allah-u Teala'dandır demektir. İmanın şartlarından. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala yaratıyor. İkisinin de sahibi o. İkisinin de sahibi o. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ehl-i sünnet alimleri bunu da üstüne basa basa bu şekilde yapmışlardır. Peki bunlar nasıl gelir? Bunlar Allah-u Teala'nın yarattığı sebeplere biz kendi irademizle yapışıyoruz, tercih ediyoruz. Ve o tercihin neticesinde Cenab-ı Hak bunları yaratıyor. Cenab-ı Hak bunları yaratıyor. Şimdi hanım Evliya'dan Rabia'ya Adviye Hazretleri hastalanmış. Ziyaretine gelenler diyorlar ki, ey Rabia, sana gelen bu hastalık çok ızdırap vermekte. Dua et de Allah-u Teala çektiğim bu ızdırabı hafifletsin dediklerinde, bu ızdırabı çekmemi Rabbim irade etmiştir buyurdu. Bunun üzerine o soran kimseler, peki senin bir arzun isteğin yok mudur diye sorunca Rabia Yadviye Hazretleri, Allah-u Teala benim hakkımda ne irade ve ne takdir etmişse ona razı olmaktır cevabını vermiştir. Ha şimdi mesela bizi bu şekilde dinleyenler yani biz öyle olabilir miyiz? Mustafa Bey, evliya olma kapısı herkese açık. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala'ya giden yol insanlar adedincedir. Anlayışı, idraki ve ameli itibariyle herkes Allah-u Teala'ya sevgisine mazhar olur. Hani bu ölçülmez şey yapılmaz. Sevgi, acı, işte 1 kilogram, 2 kilogram, 2 metre, 5 metre böyle bir şey yok. Ama derece olarak mesela 1. basamağa çıkabilirsin. Efendim 5. basamaktaki daha yüksek olabilir. 10. basamağı da var bunun. 100. basamağı da var. E şimdi peygamberlerden Eyüp Aleyhisselam 7 sene çekiyor ya. Hani bazen böyle ifade kullanıyoruz mübalağalı diye. Yani şeyli olarak iyi anlaşılması için ona verilen dert, hastalık, bela. Sadece sinir sistemi, deri, kemikler kalmış. İfadesi kullanmıyor mesela kitaplarda. Bir defa gık demiyor. Sıhhate kavuştuğu gece seher vakti öyle bir ah çekmiş ki hanımı bile böyle acımış onun o ah çekişine. Demiş efendi demiş ya. 7 senedir hastaydın. Ama bir defacık olsun ah dediğini, inlediğini duymadım ben. Sıhhate kavuştun öyle bir ah çektin ki benim bile ciğerlerim yandı.
0: Nedir yani bu?
1: Bu nedir diyor. Diyor ki o hastalık halinde seher vakti hep bir nida duyardım, bir ses duyardım. Hastamız nasıl? Sıhhate kavuştum. Bekledim. O nida gelmedi. Allah-u Teala yani dert verir, musibet verir ama bunun ecrini de dünyada da verir, ahirette de verir. Ama bir tek şartı var onun sabretmek. Ben sabrediyorum. Ama Mustafa Bey bir bilsen benim çektiğimi. Ben sabrediyorum bak şikayetçi değilim. Ama benim çektiğimi sen bir bilsen. Ya iyi de arkadaş. Sabır değil.
0: Zor bir dert.
1: Kimse de yok bendeki. Evet. Allah rahmet eylesin. Babam böyle hastalandığı zaman falan. Annem rahmetli gülerdi falan. İşte şey yapardı. Benimki sizinki gibi mi? Annem rahmetli derdi. Çocuklar derdi. Babanızınki farklı. Özel yerden geliyor onun hastalığı. Hastalığı ayrıdır. Değişmez. Allah-u Teala rahmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak affe mağfiret eylesin inşallah. İslam alimlerin büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki her gün insanın karşılaştığı her şey. Bak Mustafa Bey insanın karşılaştığı her gün karşılaştığı her şey ama. İyi, kötü, hayır, şer, her şey. Allah-u Teala dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. O dilemesi olmaz ki. Mümkün değil. Hatta mesela İmam Rabbani Hazretleri de başka İslam alimleri yazarlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala dinemedikçe bir kimse bir kimseye iyilik edemez. Allah-u Teala dinemedikçe bir kimse bir kimseye kötülük edemez. Yani Cenab-ı Hak yaratmasa nitekim bazen oluyor. Adam çekiyor tatatata çekiyor dedi. Ateş almıyor. Tutukluk yaptı diyorsun. Tutukluk yaptı. Yaptıran kim? Olmayacak o. Ve Allah-u Teala aynı şekilde izin vermiyor. Bunun için buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz. Ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Çünkü hadisi kutsiyle Allah-u Teala kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın, yeryüzünde kulum olarak bulunmasın buyurmaktadır. Çok ağır bir ifade. Ben gönderiyorum diyor. İmtihan ediyorum seni. Samimi misin değil misin? Samimi misin? Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki çoğu böyle relax durumdayken bir kimsenin samimiyetine itibar etmem buyuruyor. Dar zamanda, sıkıntı zamanda, daha doğrusu onun damarına basıldığı zaman gerçekten o samimiyet devam ediyorsa ona inanırım buyuruyor. Öbür türlü hani benden istifade ediyordu Şafir. Abicim sen çok barışsın abicim. Ben seni çok seviyorum abicim. Damarına basıyorum. Ooo sen berbat bir adamsın buna. Demek ki samimi değil yani. Samimi değil. Yalakanın tekidir yani. Ahmet Rıfai Hazretleri iyi bir kul nasıl olur deyince iyi salih bir kul Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğer gelen şiddet ve belalara sabreder aza kanaat eder, Allah-u Teala'dan başkasından korkmaz ve kimseden de bir şey beklemez buyuruyor. İyi kul buymuş. Şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya biz iyi kul değil mi? Ölçü bu. Herkes kalaba koysun. Var mı yok mu? Amr Osman bin Merzuk Hazretleri de sevenlerine zaman zaman Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak lazımdır. Bir kimse Allah-u Teala'dan razı ise Allah-u Teala da ondan razıdır.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma'nın kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat Hazreti Fatıma'dan bunun sebebini sordular. Bu sırrı açıklayamam dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tekrar sordu. Cevap verip dedi ki, babam bana, Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene 1 kere arz ederdi. Bu sene 2 kere arz etti. Vefatımın yaklaştığını anladım, dedi. Bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın. Ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın, buyurdu. Bunu işitince de güldüm, dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet, içeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım, dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allah-u Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok, dedim. Bunun üzerine, ey Fatıma, beni men eyleme, benim içeri girmem lazımdır, diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir, izin ver içeri girsin, buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenini yıkarken sanki bana gayıptan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali Resulullah'ın cenazesini yıkarken mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun. Hayatın da mematın da ne kadar güzel dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o serçeşmenin bereketidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gâibten bir nida geldi. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulillah ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her nefs ölümü tadacaktır. Ecrinizi kıyamet gününde bulursunuz diyordu.

0: Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi, yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden, yanlış mana vererek dinden çıkana, yani imanı bozuk olana mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit, bozuk deliller ile ispata kalkışarak Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak, İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eshab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bid'at fırkalarını ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Dört mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün dört mezhepten başka ehli sünnet yoktur.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda. Hocam müsaade ederseniz birkaç sorumuz var. Önemli sorular bizim açımızdan. Şimdi bakıyoruz, kafada karışabilir bir takım Müslümanların. İman etmeyenler var. İslamiyete, Allah-u Teala'ya inanmayanlar var. İstedikleri günahı rahatlıkla işliyor bunlar. Bunlar için sınırı yok çünkü. Niye anında ceza verilmiyor?
2: Musa abi, müştehit alimler, ehl-i sünnet alimler çok güzel izah etmişler. Ayet-i kerime, hadis-i şerif ile taramışlar. Buyurdular ki Allah-u Teala dünyayı imtihan yeri olarak yarattı. Allah-u Teala her insana yarattığı her insana akıl verdi. Ama aklı da yalnız bırakmadı. Peygamberler gönderdi. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde o peygamberlerin varisi olan alimler var, hayattadır. Veyahut da aynı kitaplar vardır. Yani sana yol gösterenler var. Akla yardım edecekler. Akla yardım, yol gösterecekler mevcut. Ama sen bütün bunlara rağmen diyorsun ki yok. Ben kendi aklımı, herkes kendi aklını beğeniyor ya.
1: Tabii. Benimki daha üstün.
2: Benimki daha üstün diyor ya. Halbuki akıl akıldan üstündür. Onu kabul edemiyor. Onu hazmedemiyor da. Dolayısıyla insanda nefis de var. Şeytan da dışarıdan yardım ediyor. Ondan sonra diyor ki senin düşündüğün çok doğru. Senin düşündüğün çok doğru. Dolayısıyla nefs iman etmek istemez. Şeytan zaten taraftar değil. Dolayısıyla nefs ve şeytan bu kimseye yüklenir. Bunun kalbini ele geçirirse, nefs doğruya oturursa bu kimsenin iman etme şansı yok. Çünkü nefs müsaade etmiyor. Aklı da nefsine tabi olduğu için bitiyor. Şimdi tabii insanın merak ettiği, ya nefsine tabi her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Her türlü yolsuzluğu yapıyor. Her türlü dolandırıcılığı bilmem neyi yapıyor. Niye buna ceza verilmiyor?
1: Yani.
2: Ha, Cenab-ı Hak ceza verilecek yeri burada yaratmamış. Dünyada yaratmamış. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, imanı olmayanları, kafirleri iman edip ibadet etmekle şereflendirmedi. Onlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar. Günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları için, günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. Yalnız zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri dünyada da ceza çekerler. kafirlere yalnız bir emir verilmiş. Onlardan yalnız bir şey istenmiştir. Bu bir emir iman etmeleri, Müslüman olmalardır. Kafirler bu emri dinlemedikleri için biricik suç işlemiş oluyorlar. Fakat bu suç en büyük suçtur. Bu suçun cezası pek büyük, çok acı ve sonsuzdur. Dünyada da böyle ceza yok, olamaz buyuruyor. Bu sonsuz ceza bunlara ahirette, cehennemde verilecektir. Ahirette, cehennemde verilecektir. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de Zilzal Suresi'nde bir ayet-i kerim var. İşte zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük karşılık görecek. Peygamber Efendimiz bunu iyi anladığı için dua etti. Ya Rabbi dedi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Onun için dünyada Müslümana dert, bela, sıkıntı geliyorsa günahlarına kefarettir, sevilmesi lazım buyuruyor.
1: Hocam bir soru daha hemen sıkıştırmak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyanlar var. Çok güzel okuyanlar var. Öyle söyleniyor piyasada. Yarışmaları falan da yapılıyor hatta. Şimdi şarkı kalıplarına uydurarak, ne bileyim, bir takım makamlar var biliyorsunuz müzikte. Onlara uydurarak okuyunca bunun manası bozulmuyor mu? Böyle okumak uygun olur mu?
2: Bozuluyor. Yani şey unutuldu. Osmanlı Selçuklu dönemindeki medreselerde Kur'an-ı Kerim güzel sesle tecvid kaidelerine uyarak okunur. Doğrusu bunun bu. Doğrusu bunun bu. Peki tecvid kaidelerine uyarak değil de şarkı kalıplarına, efendim Sergah makamıydı, Ras makamıydı, Hüseyin makamıydı, bu makamlara uydurunca ne olur? Mesela Allahu Ekber. Bu çekilmez. Ama adam makama uydurunca Allahu Ekber. Peki Allahu Ekber ile Allahu Ekber arasında fark var mı? Var. Allahu Ekber büyük demektir. Allahu Ekber deyince acaba Allah büyük müdür demektir. Ne oldu? Ezan okuyorsun sen değil mi?
1: Ya.
2: Manayı bozun. Tecvid kaidelerini çiğnedin. Hatta hattatlar bile bir besmele var. Bu dolmuşlarda falan var. Ra harfi olduğu halde bitirmiş. Vatandaş da bilmiyor. Adıyor dükkanına falan asıyor onu. Yanlış. Yani bu adamların yaptığı hep doğrudur denmez ki. Ve adamlar mesela tecvid bilgileri öğreneceği yerde şan dersler alıyor. Diyanet de buna öncülük yapıyor. Yanlış bu. Doğru. Kur'an-ı Kerim kalıplara, şarkı kalıplarına göre, türkü kalıplarına göre değil. Tecvid kalıplarına göre okunur. Ve hazin sesle okunur. Eğer adam şey yapıyorsa anlamını da düşünerek, aynı şekilde o ayet-i kerimde bildirenleri düşünerek okunur. Ya Allah'ın kelamı bu. Şimdi sen yarın bir gün bunu aynı şekilde çalgıyla da okuyacaksın. Çünkü Mevlid'i ilahiyle okuyan ilahileri çalgıyla okuyor. Mesela şarkı orada da çalgı var. Söylüyorsun günaha girersin. Ama ilahi çalgıyla söylersen küfür olur, iman gider buyuruyor. Dinlersen de aynı şekilde gider, Allah Teala korusun.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Müslüman kadınların ölümüne dair. Şimdi o avret ki lohusa veya hamile veya taun yahut iç ağrısından veya bunlardan hiçbirisi olmasa, ancak yabancı erkeklere açık saçık görünmese ve kendisinden zevci hoşnut olsa, o hatuna ölürken cennet melekleri gelip karşısında saf saf dururlar ve ona İzzet ve ikram ile selam verirler ve Allahü Teala'nın sevgili şehit cariyesi, gel çık, ne eylersin dünya sarayında, senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip günahını bağışladı, sana cennet ihsan etti, gel emanetini teslim et derler. O hatun bu mertebeyi görüp ruhunu vermek istedikte etrafına bakıp, benimle dostluk edenleri yargılayıp rahmet etsin, sonra teslim edeyim dedikte, melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakk'a arz edeler. Bunun üzerine Hitab-ı İzzet gelip, İzzetim hakkı için kulumun cümle duasını müstecap kıldım buyurulur. Melekler dahi muştuluk eyleyeler. Sonra Melekül Mevt 120 rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başları taçlı ve arkalarında nurdan hulleler ve ayaklarında altın nalınlar ve yeşil kanatları bulunur. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları misk gibi gelip, izzet ve ikram ile selam verirler ve Hallak-ı Âlem sana selam eyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu eyler ve Hazreti Âişe'ye müsahip eyler derler. Huri kızları ona cevahir kase ile Kevser şarabı vereler, içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa ve Melekül Mevt canını o kadehten ala. Melekler çağrışıp İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeler ve canı alıp gökleri seyrettirip cennete götüreler ve oradaki makamını gösterip derhal yine meyyitin başı ucuna getireler. Kabir kenarına konuldukta yine çağırır ve der ki, görün benim halimi de ibret alın.

0: ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı hatun ona bakıp şad olur. Sen kimsin diye sual eder. Ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete değin sana yoldaş olurum diye cevap verir.
1: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Pek bir gayretli olan Abdullah bin Mesud Hazretleri, Eshab-ı kiram arasında bir ilke sahip olur. Çünkü o, Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı ilk olarak açıktan okuyan sahabi olacaktır. Şöyle ki, Eshab-ı kiram bir gün oturmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan başka hiç kimse bu kâfirlere açıkta dinletemedi. Kim gider de bu müşriklere Kur'an-ı Kerim'i açıktan okuyabilir, onlara dinletebilir? Abdullah bin Mesud Hazretleri hemen atılır. Ben onlara Kur'an-ı Kerim dinletebilirim. Eshab-ı kiram şaşırır ve Abdullah bin Mesud Hazretlerine, biz sana bir zarar gelmesinden korkarız. Biz öyle birini istedik ki, kendisini müşriklerden koruyacak bir ailesi veya kabilesi olsun. Abdullah bin Mesud Hazretleri, bırakın, ben gideceğim. Allah bana kâfidir, der. Ertesi gündür. Makam-ı İbrahim'e giden Abdullah bin Mesud, müşriklerin önünde Er-Rahman suresinin gönülleri mest eden belagatıyla okumaya başlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Müşrikler o yöne bakınca Abdullah bin Mesud'u görürler. Kulaklarına inanamazlar. Eshab'tan çok da irici olmayan, üstüne üstlük kalabalık bir ailesi veya kabilesi olmayan biri Kur'an okumaktadır, öyle mi? Hem de yüksek sesle. Bunun çok azı için bile nice canlara vahşice kıydıklarını herkes bilmekteyken, bu da neyin nesidir diye bir süre şaşkınlık yaşayan müşrikler, Kur'an okumaya devam eden Abdullah bin Mesud Hazretlerine saldırırlar. Tekme, tokat, yumruk dört bir yandan vurmaya başlarlar. Abdullah bin Mesud Hazretleri ise okumaya devam eder. Yüzü gözü kan içinde şişmiş bir şekilde Eshab-ı kiramın yanına döner. Eshab-ı kiram bu hale pek bir üzülünce, aslanları kıskandıracak bir yüreğe sahip olan Abdullah bin Mesud Hazretleri, imanının nurunun büyüklüğünü şu sözlerle açığa vurur. O bana vuran kâfirleri hiç bu kadar zayıf görmedim. İsterseniz yarın onlara bugün okuduğum gibi açıkça Kur'an-ı Kerim okuyabilirim deyince Eshab-ı kiram, hayır, sen o müşriklere istemedikleri şeyi dinlettin ya, bu yeter sana derler. Böylece Kur'an-ı Kerim'i açıktan müşriklere karşı ilk olarak okuyan sahabi unvanına kavuşan Abdullah bin Mesud Hazretleri, Kalem suresini de açıktan ilk okuyan sahabi olacaktır. Abdullah bin Mesud Hazretleri pek bir gözü karadır. Doğru bildiğini söylemekten ve yapmaktan çekinmeyen bir yapısı vardır. İşte bu yüzden de o, Allah ve Resulünün düşmanı kâfirlerin büyük işkencelerine maruz kalır. Fakat müşriklerin ki elbette beyhude bir bekleyiştir. Çünkü bu sahabi de değil kızgın kumlara yatırılmak, bu uğurda ölmeye, şehit olmaya hazırdır. Sonra Efendimiz aleyhisselamın emriyle bir kısım eshab-ı kiramla birlikte Habeşistan'a hicret eder Abdullah bin Mesud Hazretleri. Daha sonra dönülen vatandan ikinci kere hicret yolu görünür Abdullah bin Mesud Hazretlerine yine. Onlar Habeşistan'dayken bu defa Efendimiz aleyhisselama hicret emri gelir ve Medine'ye eshabıyla birlikte hicret ettikten kısa bir süre sonra Abdullah bin Mesud Hazretleri de Habeşistan'dan Medine'ye hicret edip sevgililer sevgilisine Efendimiz aleyhisselama kavuşur.
2: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Allahü Teala'yı sevmeyi, insanları sevmeye tercih ederse, Allahü Teala o kimseye kâfi

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Kırklareli ilimizin Edirne'ye doğru en son ilçesi olan Pehlivanköy ilçesindeyim. Şimdi buradan Pehlivanköy'deki 1902'lerde yapılan 93 muhacirleri geldiğinde onların ihtiyacını karşılamak için yapılan bir cami var. Oraya gidiyoruz efendim. Pehlivanköy Merkez Cami'nin önündeyiz. Bu cami zaten yoldan geçerken şöyle bakınca gözüme öyle battı ki bu dedim Abdülhamit Han zamanında yapılmış bir camidir. Daha üzerindeki tarihini falan okumadım. Pehlivanköy'e bundan önce hayli zamanlar geldim gittim ama tabii böyle bir tarih programı çekme niyetiyle olmadığından insanoğlunun hayatta neler değişebiliyor. Şimdi bu merkez cami Pehlivanköy'e Lofça ve yakınındaki yerlerden 93 harbi zamanında Bulgarların zulmederek Türkleri öldürdüklerini, öldüremediklerini göçe zorladıkları biliniyor. Gazi Osman Paşa Plevne'de kahramanca bir savunma yapıp 3,5 ay koca Rus ordusunu orada çakıp bırakınca dünyanın gözü açıldı. Bu adam kim? Nasıl bir adam? Ki bu kadar dayandı diye. Tabii o da yaralanıp esir düşünce o hadise apayrı bir şey yani. Plevne'yi anlatmak lazım onun için. Oradaki kardeşlerimiz maalesef artık Bulgarların gözünde, Rusların gözünde suçlu durumda kaldılar. Ve Aralık ayında, Aralık ayının sonuna doğru Balkan soğuklarında yalın ayak, ayaklarında fistan, sırtlarında bebeleriyle nice taze gelinler karnılarının arkasından çamurda, çaylakta geldiler. Nereye yerleşecekler? İşte halifenin bulunduğu yer. Osmanlı ülkesi. Bir yere yerleşecekler. Zaten Osmanlı vatandaşı bunlar. Abdülhamit Han bunları çok güzel bir şekilde, adaletli bir halde bir kısmını Bursa'ya, İnegöl'e, Yenişehir'e, Yenişehir'de mesela aynı bu tarihte yapılmış cami gördüm. Ve çekimini yaptım. Çok da güzel. O caminin içinde bir de kütüphane kurmuşlar. Halka açık kütüphane. Yani Hoca Efendi'nin kitaplarını alıp koyacağı değil. Bayağı bir bölümü ayırmışlar, kilit takmışlar. Kütüphane isteyen giriyor, oradan kitap alıyor, geri getirip koyuyor. Çok hoşuma gitti. İyi bir örnek. Yenişehir'de. Burada da Abdülhamit Han bu camiyi 1902 senesinde yani 1319'da kendi kesesinden yaptırdı. 34 senelik hükümdarlığı sırasında bilhassa 1902 ile 1905 yılları arasında 1557 tane cami ve hayrat eseri kesesinden yaptırdı. 55 milyon lira da parasını harcadı. Devletin kasasından değil. Devletin kasasından ayrıca Abdülhamit Han 11.500 köy mektebi ve köyün caminin avlusuna yaptırdı bu mektepleri, Sıbyan mekteplerini ve köy camii. Camisiz köy, okulsuz köy olmayacak dedi. İlk milli eğitim kampanyasını o başlattı. Ama biz adını sanını unuttuk. Sadece dedi ki vay vay hafiyelerle ne kan kusturdu. Kızıl Sultan dedik. Buyurun şimdi Kızıl Sultan denen kimsenin ülkemize göçmen olarak sığınıp ülkenin şefkatli kollarına kendini atan kardeşlerimiz için yaptırdığı caminin kitabesine. Tabii oradaki Osmanlıca kitabesi de çok güzel başlıyor. İş bu diye başlıyor. Hoş bir yazı ama benim boyum da gözümün görmesi de oraya müsait olmadığından bir de kolay geliyor bu Latin harfleriyle okumam. İş bu cami-i şerif zinet efza-i serir şevket mesir mesir Osmani Halife-i Meali Asaru bi medeni Agaz-ı Sultan Abdülhamit Han Sani Hazretlerinin müberratı seniyelerinden olup cennet mekan Sultan Mustafa Han evvel 1. Mustafa Han'ın adına onun ruhuna yaptırmış sevabı onun ruhuna gidecek şekilde 1. Mustafa. 1. Mustafa Osmanlı'nın çok enteresan padişahlarından birisidir. Padişahlık istemiyorum, kul hakkı geçer, ben yapamam, kul hakkına katlanamam dedikçe diğer padişahlara nazaran iki defa padişahlık geldi. En sonunda baktılar ki ya bu padişahlık yapmıyor, bu herhalde kafayı yedi deyip adama
böyle delirdi melirdi numarası yapıyor zannettiler efendim. Yazıklar olsun. Onun Hazretleri Nam-ı Aliyesine izafetle 1319 Hicri senede müceddiden inşa olunmuştur. Müceddiden inşa olmuştur. Yani bunun yerinde bir cami vardı. Temelleri kalmıştı. Bakımsız bir haldeydi. Onun üstüne, temellerinin üstüne bu cami yapıldı. Şimdi süremiz de çok sıkıştırdı. Müsaade ederseniz biz de bir de içeri girip Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bu caminin iç mekanını da size bir dakikalık da olsa göstermek istiyorum. Oraya geçiyoruz efendim. Şimdi harim kısmına girdik. Abdülhamit Han'ın 1. Mustafa Han'ın ruhuna sevabı gitmek üzere yaptırdığı caminin. Caminin içerisi maşallah hayırseverler çok yardımcı olmuşlar gördüğüm kadarıyla. Her tarafı çinilerle süslenmiş. Sanki Eminönü'ndeki yeni camiye girmişçesine oldu ama tabii onlar 16. yüzyıl İznik çinileri. Bunlar da herhalde yine İznik çinisi olsa belki Kütahya olma ihtimali kuvvetli bunların. Bunlar da 20. yüzyıl, 21. yüzyıl olabilir. O zamandan bırakıldığı şekliyle olmamış. Ferah bir cami. Tavanında güzel tavan göbeği gibi süslemeler varmış. Onu da hani yaparken o göbekleri sökmek her babayiğidin harcı değil efendim. O göbekler şifreli yapılıyor. Sökemeyince ne yapsınlar? Üstünü tahtayla kaplayıp geçmişler, çatılı bir hale getirmişler. Abdülhamit Han zamanında da bu çatılı yapılmış olabilir. Gelibolu'daki Merkez Camii mesela Abdülhamit Han zamanında çok değişik bir sistemle çatılı hale getirilmiş. Burası da böyle tavan yapılmış. Tavanın üst tarafında yani tahtaların altında da eski tavanın durduğunu ben zannediyorum. Azıcık cemaatten de bunu fıslayanlar oldular. Efendim hem Abdülhamit Han'ı hem Mustafa Han'ı hem de 93 harbi dolayısıyla evinden yurdundan yuvasından kovulurcasına gönderilen kıymetli kardeşlerimizin buraya gelip de sonra da hayata veda edenlerin hepsine ruhuna fatihalar göndererek programı burada noktalıyoruz. İnşallah yeniden başka bir tarihi mekanda, başka bir tarihi eseri anlatmak üzere buluşmak duamız ve temennimizdir. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Temeş Varlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yılları arası. 19. bölüm. Osman Ağa'nın 18 bölümdür anlatmaya çalıştığımız şey, kendi memleketinde bulunurken verilen bir görevle, askeri görevle, gittiği kalenin Avusturyalılar tarafından ani bir baskınla muhasarası ve sonra da Vire'yle teslim alınmasından sonra, hiç Vire'yle teslim alınmış gibi değil, silahla duvarlarını yıkarak teslim alınmış gibi kaledeki bütün insanları esir ettiler. Üzerlerindeki parayı mangıra kadar aldılar. Her şeylerini aldılar. Giyeceklerini de, yiyeceklerini de aldılar. Ve bunlardan el ayağı tutanları, güçlü kuvvetli olanları esir ettiler. Özürlüleri, sakatlıkları olanları, cılız olanları da salıverdiler. Esir etmeye tenezzül etmediler. İşte Osman Ağa bunlar arasında güçlü kuvvetli ama askeriden olduğunu bilmiyorlar. Onun bir subay olduğunu, Osmanlı subayı olduğunu bilmiyorlar. Bunu esir ettiler ve bir Avusturyalı yüzbaşı, askeri yargıç olan yüzbaşı Fischer'in hissesine düştü. İki yüzbaşı zar atarak senin mi olsun benim mi olsun diye zar attılar, zar cephede. Ve esaret böylece başladı. Fischer'in ilk işi de baktı ki bu böyle iyi besili birisi, bunun herhalde mali durumu iyidir. İşaretlerle dillerini bilmediği halde kurtuluş akçesi verirsen ben seni azat ederim, esirlikten kurtulursun diye menfaatperestliğini ortaya koydu. Anlaşma yapılan 66'ını da Osman memleketinden getirmek üzere izinli gitti. Geldi ki birlik yerinden kalkmış, Fischer'in birliği ta Zeged'ine doğru gitmiş Tuna boylarında. Araya araya onları bulmak için, kaçıp gitseydi memleketine giderdi, bulmak için yollarda büyük maceralar yaşamıştır. İşte bu maceralardan biri de Tuna kıyısına bağlı olan bir haydut gemisini böyle normal insanlar zannederek, yanında 6-7 tane de arkadaşı var yine fidye ödeyecek olan, fidyeler yanlarında, altınlar kuşaklarında sarılı, acıkmışlar, ekmek yok arazide. Ekmek almaya Osman Ağa gider, haydutlar da gel bakalım kimsin nesin derken parasını, pulunu, elbisesini, her şeyini alırlar, anadan doğma hale getirirler. Öldürmeye kalkarlar, sonra arkadaşlarını da bulalım da onları da soyalım diye ormana çıktıklarında Osman Ağa kaçar önlerinden ve arkadaşları da ilerideki bir köye yakın arkadaşları da karşısına çıkarlar. Onlarla beraber iken efendim bir bakarlar ki Fischer'in birliği geçiyor ve Fischer at üstünde. Osman Ağa hemen Fischer'e seslenir. Evvela çırılçıplak sakalları uzamış bir adam böyle neyi nestir diye tenezzül etmez, birkaç kırbaç şaklatır. Sonra bakar ki kendi eseri Osman. Durumu sorar, der ki ben parayı getirdim ama filan yerdeki haydutlar soydular. Haydutların gemilerinde Tuna kıyısında bağlı gördüm gelirken buraya. Fischer tabii böyle bir menfaati görünce bırakır mı? Haydutları soymuş, bu da haydutluk edip onları soyacak. Hemen yukarı birlikten, üst birlikten yardım ister. Gelenlerle beraber gemiye giderler ve gemideki haydutları, Osman biraz da verdiği paradan fazlasını söyler ki haydutlarda başkalarından çaptıkları paralar varsa onlar da çıksın diye. Ve adamlar her şeylerini ortaya koyarlar fakat gene parayı denkleyemezler. Evet, bugün 19. bölümde inşallah o hikayenin devamını sizlere kelime kelime sunmaya çalışacağım. Bu arada gemide tabii bir kargaşa var. Herkes yalvarıyor, yakarıyor. Yok artık diyor, paramız kalmadı diyor. Orada yok, şuraya da bak, buraya da bak derken bu kargaşa esnasında köşelere kaçmaya çalışan adamlardan biri ani bir harekette fırlayıp göz açıp kapayıncaya kadar da askerlerin arasından Tuna Nehri'ne atladı. Sulara dalarak gözden kaybolan adam az sonra su yüzünde göründü. Dalıp çıkarak yüzüyor, gemi ve kayıkların arasında sinerek kaybolmaya çalışıyordu. Adamın atladığını gören Fisher, soyguncu, askeri yargıç ama hakim, soyguncu. Koşarak kıyıya yaklaştı, tabancasını çıkarttı. Adam dalıp çıkarken tam çıktığında nişanını aldı. Askerler de çevredeki herkes gibi bu sahneyi merakla seyrediyorlardı. Çığlıklar atan kadın, o da susmuştu. Bağırıp çağıran, feryat eden kadın, o da meraklı. Herkes nefesini tutmuştu. Ne olacak? Yüzbaşıdan nişan almış vaziyette. Yüzbaşı Fisher bu adamın çıkmasını sabırla bekledi. Bir yerden batıyor, öbür taraftan karabatak gibi çıkıyor. Tam su yüzüne çıktığında kafasına ateş aldı, bir el ateş etti. Suyun yüzü birdenbire kızardı. Adamın saçsız başından haydutun kan fışkırıyordu. Tepesi üstü dönen adamın ayakları yukarıda çırpınmaya başladı. Koşuşturan askerler kancaları uzattılar. Suyun dibine batmadan uçkurundan yakalayıp adamı gemiye çektiler ve üşüşüp adamı kurtarmak için değil, parayı kurtarmak için, belindeki kuşaktaki uçkurundaki parayı kurtarmak için para kesesinin yerini buldular. Keseyi çekip koparınca adam da zaten ölmüştü, cesedi nehre bırakıverdiler. Şimdi bütün dünyaya demokrasi diskuru çeken Avrupa Birliği'nin insanlarının 1700'lü yıllardaki halini görüyor musunuz? Evet, bir can kuşağındaki para onunla beraber batmasın, o paraya biz kavuşalım. O altını, o parayı kim bilir? Yeryüzünde elde edildikten sonra kaç insan böyle öldükten sonra başka birine bıraka sana geldi. Şimdi Fisher sen aldın, sende ne kadar duracak? Senden de böyle bir yolla başka birine paraya bir şey olmuyor. Para nöbetçi. Ha bu kapıda nöbetçi, ha öbür kapıda nöbetçi. Ölenin kapısından başka bir yere gidiyor diye düşünemediler. Sabahın erken saati idi o saatler. Çevreye çok insan toplandı. Tabii silah sesleri, bağırış, çağrışlar falan. İskele orası nihayet. Meraklı gözlerle de bize bakıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlar? Osman el üstünde tabii. Fisher askerlerden birisini köprü başındaki karakola gönderdi. Diğer Macarların tutuklanmasını istiyordu. Yani hayatta kalan haydutların. Çok geçmedi, karakoldan bir subay arkasındaki birkaç askerle geldi. Zincirlere bağlayarak haydutları tutuklayıp götürdü. Kanlar içindeki kadın da yarı baygındı. Onu da sürükleyerek götürdüler. Bir kadını sürükleyerek karakola götürüyorlar. İskeleden karakolun arası kaç metre? En az 50 metredir, 100 metredir. Daha da yakın nehrin kıyısına karakol olmaz ki. Biz de arkalarından yürüyorduk. Manzarayı seyreden insanların aralarından geçerken konuşmalarını ve homurdanmalarını da duyuyordum. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çeşit çeşit yorumlar yapıyorlardı. Söylenenlerin bir kısmını tercüman bana anlattı. Diyorlarmış ki, bela hak edenin başlarına gelir. Niçin şu zavallı esire kötülük etmişler? Osman'ı haklı buluyorlar. Başkasının düşüncesi ise farklı. Tercüman onu da tercüme ediyor. Belayı hak etmişler gerçekten. Ellerine hazır bir av geçmişken, niçin bu Osman'ı zamanında öldürmemişler de başlarına bu felaketleri geldi? Bu da haydutça bir düşünce. Hiç üstlerine vazife değil. Seyre gelmiş halktan bu sözler çıkıyor, bu düşünceler çıkıyor. Öldürselerdi kurtulurlardı. Kim arayacaktı, kim soracaktı bu harp döneminde diyor biri de. Öldürüverselerdi. Ya kendi olsaydı Osman'ın yerinde? Soyguncu Macarların hepsi köprübaşı karakoluna teslim edildi. Paralarım ve elbiselerimin tamamı geri alındı. Elbiselerime kavuştum. Onları giydim. Yeniden adam kırına bürünmüştüm. Fişer karakoldaki subaylarla kahvaltıya kaldı. Fişer kaçırmıyor bunları. Bana da teklif ettiler ama ben o sıralarda onların yemeklerinden çekiniyordum. Kabul etmedim. Sadece ekmek, biraz peynirden aldım. Fakat o gün verdikleri bir bardak tarçın suyunun tadını uzun zaman unutamadım, diyor Temeşvarlı Osman A. 19. bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 20. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekirdağ FM dinleyicileri. Yeni bir tarih açılan pencereyle sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere İbrahim Vacit kardeşimiz ulaştırıyor. Programı ben Deniz Mehmet Sıddık Arvaz ve Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla beraber hazırlayıp sunuyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Sayın Hocam.
0: Ha, bu arada profesörün hayırlı olsun.
1: Allah'a teala razı olsun.
0: Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlere vesile eylesin inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Burada ilk anonsu biz yapacağız demiştik. Nasip oldu. Hocamız profesör oldular. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetler versin efendim.
1: Allah'a teala razı olsun hocam. Rabbim hayırlı işlerde, hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah.
0: Amin efendim Cenab-ı Hak.
1: Makamlarda, mevkilerde, şan, şöhret hepsi de geçici Sayın Hocam. Eğer Allah-u Teala'nın dinine, vatanımıza, milletimize, dinimize, bayrağımıza, ehl-i sünnete hizmet yapabiliyorsak ne âlâ. Yoksa hepsi hocam şekilden ibaret. Onun için dinleyicilerimizden, kıymetli dinleyicilerimizden de istirham ediyoruz. Bizlere dua etsinler. Nefsimize uymaktan, maddi ve manevi pisliklerden muhafaza olmamız için vatanımıza, devletimize, bayrağımıza ve dinimize hayırlı hizmetlerde kullanmamız için dua etmelerini istirham ediyoruz. Değerli hocam teşekkür ediyorum temennileriniz ve dualarınız için hocam.
0: Estağfurullah efendim. Hocam bugün inşallah dünyanın en kıymetli mihmandarı olan bir zattan bahsedeceğiz. Mihmandar malum evet. Misafir eden. Kimi misafir etti? Evet. Levlake levlak leme halaktul eflak. Sen olmasaydın kainatı felekleri yaratmazdım diye Cenab-ı Hakk'ın buyurdu sevgili peygamberimizi. Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'deki evinde 7 ay misafir etme bahtiyarına kavuştu. Kim o? Ebu Eyyub Ensari, Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub Ensari Hazretlerinden bahsedeceğiz. Şu anda bulunduğumuz İstanbul'umuzun manevi sahibi, büyüğü, ondan inşallah bahsedeceğiz. Ne dersiniz hocam?
1: Hocam Ensar-ı Kiram, Eshab-ı Kiram, Mihmandar-ı Nebevi, Sancaktar-ı Resulullah.
0: Evet.
1: Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, Eyüp Sultan Hazretlerinin. Hani malumunuz dünya tek devlet olsaydı İstanbul başkenti olurdu derlermiş malumunuz. İstanbul'un da en kıymetli yeri mübarek Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri şeriflerinin bulunduğu yer buyurmuşlar. Ulema ve mütefekkirler bunlarla ilgili şiirler yazmışlar, menkıbeler yazmışlar. Onun için Eyüp Sultan Hazretlerini anlatacağız bugün. Dolayısıyla siz bir seyit olmanız hasebiyle ki Eyüp Sultan Hazretleri de Resulü Efendimiz'e anne tarafından akraba değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim.
1: Dolayısıyla siz Eyüp Sultan Hazretleri'yle akraba sayılırsınız. O vesileyle Eyüp Sultan Hazretleri'ni anlatmak size yakışır değerli hocam. Biz böyle değerli bilgilerinizden istifade edeceğiz. Seyirciler, dinleyicilerimiz gibi. İnşallah faydalı bir program olur. Rabbim Eyüp Sultan Hazretleri'nin şefaatlerine nail olmayı hepimize nasip eylesin inşallah değerli hocam.
0: Evet. Şimdi kıymetli hocam esasında biz programımıza başlarken ilk bu mübarek zatla başlamamız icap ederdi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz de o mübarek zattan da özür diliyoruz. Öyle bir borcumuz var. Evet. Neden? Çünkü İstanbul'umuzun hatta Anadolu topraklarının en kıymetli büyüğü. Dolayısıyla birisi İstanbul'a geldiği zaman herhangi bir akrabasına, annesine, babasına, dostuna gitmeden evvel iner Eyüp Sultan semtindeki Hazreti Halid Efendimizin türbesine gider ziyaret eder. Yani İstanbul'un ve bu beldenin en büyüğünü ziyaret ettikten sonra misafir kalacağı yere giderdi. Dolayısıyla inşallah biz bugün ondan bahsederek
1: bir beldenin en büyüğü ziyaret edilir.
0: Evet,
1: önce. En büyüğü ziyaret edilir. Ondan sonra onu ve o vesile Eyüp Sultan Hazretleri ziyaret edilir.
0: Bereketlenmek için inşallah biraz bahsedeceğiz. Ve bir de fırsat buldukça kıymetli dinleyenlerimiz İstanbul'dakiler, İstanbul'un civarında bulunanlar ve İstanbul'a geldiğinizde mutlaka bu mübarek zatı ziyaret ediniz. Bizlere de dua ediniz. Şimdi hocam Eyüp Sultan semti ismini mübarek zattan almış.
1: Evet hocam.
0: Malum. Bir de çok güzel bir camisi var. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiğinde Letuftahannel Konstantiniyetu felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zelkel ceyş buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden ordu ne güzel ordu, onu alan komutan ne güzel komutandır buyuruyorlar. Ve tarih boyunca da ki bu Hendek Savaşı sırasında oluyor malum Hendek kazılıyor. Hendek kazma sırasında bir taş çıkıyor ve bunu kıramıyorlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam haber veriyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyorlar balyozla taşa ilk vurduklarında bir şimşek çekiyor. Ve İran Şam'ın topraklarının ve Kisra'nın topraklarının fetholacağını haber veriyor. Diğer bir haber verdikleri de İstanbul'un fethidir. Ve dolayısıyla Muhammed Fatih Han da İstanbul'u aldığı zaman, fethettiği zaman ilk yaptığı iş, efendim bu mübarek zatın inşallah biraz sonra bahsedeceğiz, kabir şerifinin tespiti ve türbe yapılması ve bir cami yapımını emretmesidir. Orada o camisinde hocam girdiğimiz zaman, ana kapıdan girdiğimiz zaman, mihraba yüzümüzü döndüğümüzde sol tarafta bir çok güzel bir hatla bir beyit var.
2: Evet.
0: Diyor ki, yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimete bari? Habib-i Ekrem'in yari Ebu Eyyub el-Ensari. Yani bu halkın, bu şehrin halkına Cenab-ı Hakk'ın bu nimeti yetmez mi? Neden? Çünkü burada sevgili peygamberimizin arkadaşı, yari ve mihmandarı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretleri bu şehirde. Çok güzel ifade buyuruyor. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli hocam, Hazreti Halid Efendimiz vahiy katiplerindendir.
2: Evet.
0: Yani sevgili peygamberimize inen vahyi sevgili peygamberimiz vahiy katiplerine yazdırırlardı. 40'ın üzerinde vahiy katibi var. Bir tanesi de evet, Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'dir. Mihmandar Resulullah'tır aynı zamanda. Evet. Girişte buyurdunuz. Sevgili peygamberimizi aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiklerinde Medine-i Münevvere'yi 7 ay yakın evlerine misafir ettiler. İnşallah birazdan anlatacağız.
1: Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri de vahiy katibi değil mi hocam?
0: Evet, evet,
1: Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Yezid komutasındaki ordunun
0: İstanbul'a
1: bir komutanı olarak İstanbul'a geliyorlar aynı zamanda.
0: Evet, evet.
1: Yani bir vahiy katibinin oğlunun ordusunda bir komutan olarak vazifeli,
0: evet,
1: bir şekilde İstanbul'a gelmeleri vesilesiyle de efendim o açıdan vahiy katibi dediniz. Onu da aynı zamanda
0: eklemek isterim. Hazreti Muaviye Efendimiz döneminde İstanbul'a almaya gelen ordu içerisindeki zaten. Ondan sonra burada zaten burada kalıyorlar. Vefat edince defnediliyor İstanbul'da. Sevgili peygamberimizin sancaktarıdır. İstanbul'umuzun manevi sultanıdır, büyüğüdür. Ve Medine'de ilk iman edenler arasındadır. Günümüzde bulunan Eyüp Sultan semti bu mübarek zatın orayı şereflendirmesinden dolayı o isim verilmiştir. Ve Eyüp Sultan halk arasında Eyüp Sultan diye meşhur olmuştur. Nasıl ki Emir Buhari Hazretleri Bursa'da Emir Sultan diye, burada da efendim Eyüp Sultan Hazretleri diye meşhur halk arasında. Çok kıymetli bir sahabi kiramdır. Hazreti Eyyub el-Ensari, asıl adı Halid bin Zeyd bin Kuleyb el-Ensari'dir. Medinelidir. Medine-i Münevvere'dendir. Hazret kabilesindendir. Hazreç ve Evs diye iki tane kabile var. En büyük kabile olan Hazreç kabilesinin Neccaroğulları kulunun reisidir. Neccaroğulları sevgili peygamberimizin de anne tarafından efendim dayıları olur. Babasının adı Zeyd'dir. Annesinin adı Hint'tir. Künyesi Ebu Eyyub'tür. Araplarda bir tahammül var. İlk doğan erkek çocuğu künye olarak verilir.
1: Evet.
0: Ebu Eyyub el-Ensari. Sevgili peygamberimiz Ebul Kasım'dı.
1: Ya,
0: sevgili
1: evet.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Çocuğun ismi.
0: Evet, ilk mübarek çocukların ismi Kasım olması hasebiyle Kasım'ın babası diye efendim Ebul Kasım künyesiyle künyelenmişlerdi. Babası tarafından sevgili peygamberimizin 10. dedesinde ve amcası cihetiyle 8. dedesinde Resul-i Ekrem Efendimiz ile akraba oluyorlar. Ebu Eyyub künyesiyle maruftur dedik. Akaba beyatında bulundu. Bedir harbinde, Uhud harbinde, Hendek harplerine katıldı. Ve Beyat-ı Rıdvan dediğimiz birçok mühim vakaları da mübarek iştirak etmiştir.
1: Evet.
0: Kendisi gayet cesur, sabırlı ve takva sahibi bir kimseydi. Çok cihadı seven bir zattı. Emeviler devrine kadar yaşadı. Medine-i Münevvere'de sakin iken Şam'a nakli mekan etti. Hazreti Muaviye Efendimizin hilafeti zamanında oğlu Yezid'in Konstantiniyye seferine mücahit olarak katıldı. Düşman ile karşılaşmaların birçoğunda hazır bulundu. Nihayet hastalığının neticesinde vefat ettiğinde nereye defnedildi? İşte Konstantiniyye kalesinin yakınlarına bir yere defnedildi. Çünkü Konstantiniyye surları dibinde salih bir kimse yatar mahallinde bir hadis-i şerif var. Buna mazhar olmak için ben vefat ettiğimde en son gittiğiniz noktaya defnediniz beni
1: acele
0: diye.
1: Acele etmeyiniz. Evet, benim kabrimi surlara en yakın olan yere kadar gittikten sonra defnediniz diye ifade buyurmuşlardı değil mi hocam?
0: Evet efendim. Evet. Hanımefendi ise çok kıymetli bir hanımefendi. Hicretten 2 yıl kadar önce Ümmü Eyyub radıyallahu anha İslamiyet'e şereflendi. Ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer aldı. Malum Ensar, muhacir diye tabirler var. Evet. Muhacir, sevgili Peygamberimiz aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de risaletlerine tebliğ buyurduklarında imanla müşerref olan bahtiyar müminlere muhacir denir. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyuranlar için muhacir. Medine-i Münevvere'de gelen Mekke-i Mükerreme'den gelen Eshab-ı Kiram'a aleyhim rıdvan yardımcı olan kimselere de Ensar.
1: Evet, Ensar-ı Kiram ismi evet, verilmiş zaten. Genelde Eyüp Sultan Hazretleri için kaynaklı
0: tabii,
1: değil mi hocam?
0: Ensari
1: Ensar-ı
0: diye de,
1: Kiram
0: tabii,
1: diye. Evet,
0: evet Medine'nin olması hasebiyle. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Medine-i Münevvere'de kardeşlik, uhuvvet akdi yaptı. Eshab-ı Kiram'dan muhacirlerden birisini Ensar'dan bir zatla kardeş yaptılar. Evet. Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin de Medine-i Münevvere'de çok emeği olan evet, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye teşrif etmeden evvel İslam güneşini, İslam nurunu her eve ulaştıran muallim olarak gönderildi malum Musab bin Umeyr Hazretleri. Bin Umeyr Hazretleri evet. Hazreti Musab Efendimiz de sevgili peygamberimiz kardeşlik evet, bağ kurdular. Evet. Ve dolayısıyla böyle kıymetli bir zatı
1: ahiret
0: biz...
1: Ahiret kardeşliği akti.
0: Evet.
1: Resulullah Efendimizin değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim.
1: Tensipleriyle ahiret kardeşliği akti yapıyorlar ki evet, Resulullah Efendimizin ifade buyurduğunuz gibi Eshab-ı Kiram arasında böyle bazı akitler yaptı.
0: Tabii hepsiyle mesela evet, Ensar'la muhacir arasında bu akti yaptılar. Hazreti Eyüp Efendimizin de arkadaşı, kardeşi evet, Musab bin Umeyr oldu. Radiyallahu evet, anhuma Hazretleri. Tabi Mekke'de sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Efendimiz 13 yıl geçirdiler sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Eshab-ı Kiram hicrete izin verilince Eshab-ı Kiram böyle grup grup halinde gizli olarak hicret ettiler. Nihayetinde sevgili Peygamberimize de emir çıkınca sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber hicret ettiler ve Medine-i Münevvere'ye hicret yolculuğuna çıktılar. Medine-i Münevvere'deki ensar ve muhacir sevinçle Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i beklemeye başladılar. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye hicret Medine'ye yaklaşınca Tala'al bedru aleyna min seniyyetil veda diye başlamış uzun bir malum o ay doğdu üzerimize diye bu şiir kasidelerle sevgili Peygamberimizi aleyhisselam karşılamak üzere çıkmışlardı. Ve Necaroğlu'nun reisi Hazreti Ebu Eyyub da bütün akrabalarını toplamış Resulullah'ı karşılamaya çıkmıştı. Medineli Müslümanlar gibi, bütün Medineli Müslümanlar gibi o da iki cihanın efendisi Resulullah Efendimiz'in ağırlamak ateşiyle yanmaktaydı. Zaman zaman Efendimiz'in devesi Kusva'nın yularını dedik ya yarışıyorlardı yakalamak için. Buyurunuz ya Resulallah, anamız babamız canımız her şeyimiz size feda olsun diyerek kendi evlerine götürmek istiyorlardı Medine'li müminler. Fakat kainatın efendisi kimsenin gücenmesini arzu etmiyorlardı. Kusva'ya işaret ederek buyurdular ki devemin yollarını bırakınız, kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum buyurdu. Gerçekten o mesul deve de sanki hocam vazifesini biliyormuş gibi hareket ediyordu. Yorgunluğuna rağmen yavaş yavaş ve asil hareketlerle epeyce dolaştı. Sonunda iki yetime ait boş bir arsa üzerinde durdu. Ağır ağır yere çöktü. Resulullah Efendimiz devesinden inmediler. Hayvan tekrar ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Eski yere çöktü. Bir daha kalkmadı ve tatlı tatlı humurdanmaya başladı Kusva.
1: Evet.
0: Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kusva'nın üzerinden inip buyurdular ki inşallah yerimiz burasıdır. Burası kimindir?
1: Akrabamız evlerinden hangisinin evi daha yakındır? Evet. Burası kimindir değil mi değerli hocam?
0: Bunu soruyorlar. Evet. Ya Resulallah, Amroğulları Süheyl ve Sehel'indir diyorlar.
1: Ya evet.
0: Sonra buyurduğunuz gibi akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır? Bunun üzerine de Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinçle ortaya atıldı. Ya Resulallah buyurunuz dedi. Buyurunuz ki bu fakir evimiz varlığımızla şeref kazansın. İşte hemen şuracıkta bizim evimiz diye kendi evlerini gösterdiler.
1: Ya hocam ne aşk değil mi?
0: Evet.
1: Resulullah Efendimiz'e olan aşkı. Şimdi insanlar öz annesini, öz babasını evinde misafir etmeye imtina ediyor. Nasıl bir aşk? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 7 ay evinde misafir ediyorlar. Hatta orada yaşanan çok ilginç menkıbeler var değil mi hocam? Çok ilginç olaylar var. Evet, onlardan hocam mutlaka bahsedeceğiz. Aşk hocam, aşk insana neler yaptırıyor? Eyüp Sultan Hazretleri tabii hayatı boyunca baktığımızda hep İslam'a büyük hizmetleri dokunmuş. Bütün Eshab-ı Kiram Efendilerimiz gibi. Resulullah Efendimiz'e yakınlığı, yani akrabalığının dışında Resulullah Efendimiz'in birçok özel hususiyetlerine de şahit oluyor.
0: Tabii.
1: Birçok olayı naklediyorlar. Hatta bir hadisi şerif için değil mi? Ta nerelere kadar, uzak uzun yollara, Mısırlara kadar gitti değil mi?
0: Evet,
1: değerli hocam?
0: Evet.
1: Onun için de Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul açısından, bizim açımızdan hocam
0: çok büyük
1: ne
0: bir
1: kadar
0: nimet.
1: Büyük bir nimet. Kadrini, kıymetini bilenlerden olmayı nasip eylesin bütün vatandaşlarımıza, bütün evet, kardeşlerimize inşallah hocam.
0: Yani hocam, kainatın kıymetlisi, kainatın yüzü hürmetine yaratıldığı ya, zatı misafir edecek.
1: Ya,
0: evet. Onun daha kıymetli, daha bahtiyar olacak bir şey, bir durum olabilir mi? Şimdi dediniz ya efendim, şimdi sevgili peygamberimiz aleyhisselam sordular. Hazreti Halid Efendimiz cevap verdiler ama koyak burada bir nokta koyalım. Bir hadiseyi anlatayım. Dediniz
1: evet
0: ya efendim, menkıbeler var diye. Humeyr bin Rebi diye bir zat var.
1: Ya hocam ne kadar güzel bir o menkıbe. Evet.
0: Sevgili peygamberimizin aleyhisselatü vesselam belki 1000 yıl önce yaşamış bir zat. Yemen galiba tübbağı, Yemen reisi, Yemen kralı deniyor. Muhtelif işte efendim Habeşistan kralına Necaşi deniyor. Ki Necaşi Eshame radıyallahu anh imanla müşerref oluyor.
1: Evet.
0: İran sultanlarına Kisra deniyor malum. Efendim şeyde Mısır şeyde Firavun
1: evet,
0: dendiği gibi Yemen sultanlarına da Tübba deniyor. Bu da onlardan birisi. Humeyr bin Rebi Mekke-i Mükerreme'ye doğru büyük bir ordusuyla geliyor. Fakat Mekke ahalisi hiç buna değer vermiyor, kıymet vermiyor. Bunun üzerine çok kızıyor bu. Diyor ki ben diyor şu Kabe'yi yıkayayım da bunlar da bana itaat etsinler. Fakat o akşam yani bu hadise böyle Kabe ile ilgili bu düşüncesinden sonra müthiş bir baş ağrısı tutuyor.
1: Evet.
0: Bunu altı parmak efendi peygamberler tarihinde anlatıyor.
1: Evet.
0: Uzun uzun anlatıyor. Ve nihayetinde de çok sıkıntı yaşıyor. Ağzından burnuna kokular geliyor. Ordusunda bulunan hekimlere baktırıyor fakat hiçbir hekim çare bulamıyor. Aynı zamanda ordusunda da yani Müslüman olan yani iman ehli olan kimseler de var. Alim kimseler de var. Birisi diyor ki ben diyor bunun çaresini bulurum diyor. Gel bakalım diyor. Efendim diyor siz diyor ama bana açılmanız lazım. Size bir soru soracağım. Siz bu ahali, bu Mekke ve Mekke ahalisiyle alakalı. Çünkü burasını Allah Teala aziz kıldı. Burası haremdir. Buraya ilgili kötü bir şey yani bir şey düşündünüz mü? Evet diyor düşündüm. Ben buraya geldiğimde Mekke halkı benimle hiç ilgilenmedi. Normal rutin hayata devam etti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben de Kabe ile ilgili böyle böyle düşündüm. Efendim diyor tövbe etmeniz lazım. Ve dolayısıyla eğer siz bu düşüncelerinizden vazgeçerseniz, tövbe ederseniz Cenab-ı Hak size şifa ihsan eder. Nitekim de o şekilde oluyor ve sonra bir rüya görüyor. Rüyasında ey Humeyr Beytullah'ı bir örtüyle ört diye bir ses duyuyor. Ve hasır bir örtü ördürerek Kabe-i Muazzama'nın üzerine örtüyor. Tekrar ertesi gece rüyasında bizim beytimiz buna layık değildir. Daha güzelini yap diye bir ses duyuyor.
1: Evet.
0: Efendim başka bir kılıftan bir örtü yapıyor. Yine daha güzeliyle ördü. Ve sonra çok kıymetli kumaşlardan altın ve gümüşlerle süsleyerek Kabe-i Muazzama'ya yakışır bir örtüyle örtüyor.
1: Evet.
0: Ve sonra Medine-i Münevvere'ye doğru gidiyor. Medine-i Münevvere o dönemde biraz daha böyle efendim ağaçlık ve vesaire yerleşim yeri olarak çok küçük bir yer. Onun alimleri diyorlar ki bir Medine'yi gören bir tepeye çıkıyor ve diyor ki burası nedir? Bununla ilgili bana bilgi verin. Alimleri diyorlar ki efendim biz kitaplardan okuduk ki ahir zaman peygamberi nebisi aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'de doğacak. Orada risalet peygamber olduğu bildirilecek. Risaletinden belli bir süre sonra bu beldeye gelecek, burayı şereflendirecek. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin aleyhisselam hususiyetlerinden ve hicretinden bahsediyorlar. Ah keşke diyor, ben de bir mektup yazıyor. Sevgili peygamberimizin risaletini kabul ettiğine dair ve bunu kendisinden sonrakilere efendim vasiyet ediyor. Oraya da 400'e yakın askeri orada da izin istiyorlar. Biz burada kalalım. Eğer yetişirsek biz itibar ederiz, uyarız, yetişmesek de artık bu yolda burada kaldık diye. Ve kaynaklarda Medine-i Münevvere ahalisinin yani ensar-ı kiramın bu 400 kalan kimsenin neslinden olduğu söyleniyor.
1: Evet. Geçiyor
0: iki katlı bir ev yapıyor. Taştan muhkem bir ev yapıyor. Ve dolayısıyla da oğuldan oğula ve Hazreti Halid bin Zeyd Efendimiz Humeyd bin Rebi'nin 21. kuşaktan efendim torunu. Ve bir mektupla Küba'dayken sevgili peygamberimiz bu mektubu birisiyle beraber gönderiyorlar. Ensardan bir zatla. Oraya sevgili peygamberimizi tanımıyor. İlk şeyde. Fakat mübarek efendimizin halinden yüksek bir zat olduğu buyuruyor ki size bizim bir emanetimiz yok mu?
1: Ya.
0: Allah Allah. Ne emaneti diye sorunca ben Muhammed Aleyhisselam'ım.
1: Allah razı
0: olsun. Sen de şu şöyle bir emaneti. Dolayısıyla başka bir rivayette de Hazreti Halid Efendimiz'e emaneti getir diye öyle hatırımda kalmış.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla o ve merhaba ey salih zat mektubu okuduktan sonra Humeyd bin Rebi'nin merhaba ey salih zat, merhaba ey salih zat diye 3 defa böyle Efendimiz Hazreti Halid Efendimiz'in 21 kuşak önceki dedesine efendim selam gönderildikleri rivayet ediliyor.
1: Ya,
0: altı parmak evet. Efendi
1: altı parmak peygamberler tarihinde
0: bundan evet. Bahsediyor efendim.
1: Evet hocam. Hocam çok güzel maşallah gerçekten Eyüp Sultan Hazretleri'nin o mübarek hayatını tabii bazı şeylere sığdırmak çok zor. Bizim programımızın süresi de belli. Biraz bazı şeyleri belki de tam olarak ifade edemeyeceğiz ama başka bir programda belki gerekirse bunu tekrar edebiliriz. Sayın hocam tabi Resul Efendimiz'in mübarek ellerinin değdiği bereketli olur buyuruluyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Eyüp Sultan Hazretleri'nin de işte azalmayan yemek olayında.
0: Şimdi şöyle değil mi değerli hocam?
1: Evet.
0: Müsaadenizle orası yarım kaldı. Nokta koymuştuk efendim. Sevgili peygamberimizden yakın ev benimdir.
1: Evet,
0: deyince
1: evet.
0: Sonra ya Resulallah bana müsaade ederseniz devenin üzerindekileri oraya taşıyayım dedi.
1: Ya, evet.
0: Şimdi herkes evine götürmek istiyor. Efendimiz akrabamızdan en yakın evi olan kimdir diye sual ettikten sonra aman yani bu nimeti kaçırmayayım diye çok böyle telaşlı heyecanlı bir şekilde ya Resulallah bana müsaade ederseniz devenin üzerindekileri oraya taşıyayım dedi. Ve bundan sonra devenin üzerindeki sevgili peygamberimize ait olan aleyhisselam eşyayı Hazreti Halid Efendimiz'in hanesine taşıdılar.
1: Evet.
0: Ve sevgili peygamberimiz bize mübarek anne tarafları aslen Medineli ve Neceroğulları kabilesine mensup idiler. Bu yüzden akrabaydı Efendimiz'de. Eşyalar hemen evin alt katına taşındı. Böylece 13 yıllık çileli işkencelerle dolu Mekke günleri bitmiş. Huzurlu günler, güzel haftalar, nurlu aylar, ihlaslı yıllar, büyük asırlar başlamıştı. Peygamberimizin devesi Kusva'nın ilk çöktüğü yerde Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar sevgili peygamberimizi ağırlama, sevgili peygamberimizi misafir etme, evinde bulundurma şerefi Hazreti Halid bin Zeyd yani Ebu Eyyub el-Ensari yani şu anda bilinen Eyüp Sultan Efendimiz'e hocam nasip oldu.
1: Ya evet hocam evet.
0: Ve evet. Sevgili peygamberimiz tabi Hazreti Eyüp Efendimiz'in ev sahipliği kusursuz idi. Fakat kendisi huzursuzdu. Neden?
1: Evet hocam.
0: Çünkü Efendimiz Aleyhisselam alt kattaydı.
1: Kendileri
0: üst katta. Sevgili peygamberimize üst kata oturması Hazreti Eyüp Hazretlerini ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Hele bir akşam hocam otururlarken toprak testiye
1: zemine
0: evet,
1: bir su dökülmesi.
0: Şey oluyor bir gayri ihtiyari olarak
1: evet.
0: Döküyorlar suyu.
1: Evet.
0: Eyvah altta gider Efendimiz Aleyhisselam rahatsız olur diye.
1: Oraya su damlar rahatsız olurlar diye.
0: Ve yorganlarını şey yaparak.
1: Tek suya yorganları var zaten.
0: Suya emdirerek.
1: Yani şimdiki gibi kat kat elbiseler, kat kat yataklar, yorganlar, battaniyeler.
0: Veya muhtelif bezler veya efendim paspaslar yok.
1: Ya.
0: Ve bu şekilde emdirerek Efendimizin rahatsız olmasına mani olmaya çalışıyorlar. Fakat bir de mesela Efendimiz'e arz ediyorlar. İlk misafir ettiklerini ya Resulallah Aleyhisselam. Sizin için yukarıya hazırladık. Buyuruyor ki ben giriş alt katta oturayım çünkü gelen giden çok olur, rahatsız olursunuz buyuruyorlar. Evet. Ve hatta kendileri geceleyin uyumamaya gayret edip veya gidip duvarların diplerinde uyumaya, dinlenmeye çalışıyorlar ki Efendimizin nasıl üst katında biz uzanır, evet, dinleniriz diye. Ve sonra Efendimiz'e bir ricada bulunuyor Hazreti Halid Efendimiz. Ya Resulallah, merhamet buyurunuz. Lütfen kerem edin, yukarı kata teşrif edin. Siz aşağı katta bulunurken bizim yukarıda uyumamız mümkün müdür? Bunu arz edince iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hassas ve ince kalpli mübarek sahabeyi kırmak istemediler. Yukarı kata taşınmayı kabul ettiler. Böylece sevgili peygamberimizin bereketli misafirlikleri ve Hazreti Eyüp Efendimizin mihmandarlığı, ev sahipliği Mescid-i Nebi yapılıncaya kadar 7 ay yakın ve hücreler yapılıncaya kadar 7 ay kadar devam etti.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet hocam.
0: Kısa bir ara verelim inşallah.
1: Evet, ara vermemiz gerekiyor sayın hocam. Değerli bir konu, çok kıymetli bir konu Eyüp Sultan Hazretlerinin mübarek hayatı. Programımız gereği bir ara vereceğiz hocam. Ara verdikten sonra devam edeceğiz. Evet, Tarihi Açılan Pencere programımızda Eyüp Sultan Hazretlerini anlatıyoruz. Ara veriyoruz. Ara verdikten sonra devam edeceğiz efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Evet efendim, tekrar merhabalar. Tarihi Açılan Pencere programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir konumuz vardı efendim. Bereketleniyoruz aynı zamanda. Efendim, Eyüp Sultan Hazretleri, İstanbul'da ve Anadolu'daki mübarek telaffuzuyla Eyüp Sultan Hazretleri, Ensar-ı Kiram, Eshab-ı Kiram, Mihmandar-ı Nebevi, Sancaktar Resulullah.
0: Evet.
1: Evinde Resul Efendimiz'i 7 ay misafir etmiş. Anne tarafından akrabası, Resul Efendimiz'i çok seven efendim, misafir olması için de Resul Efendimiz'e özellikle çok ricada bulunan ve devesinin çökmesi hasebiyle de efendim evinin önünde durması hasebiyle de Resul Efendimiz'in 7 ay civarında evinde misafir olduğu Eba Eyüp Ensari Hazretlerinin mübarek hayatını anlatıyorduk. Kıymetli hocam Mehmet Sıddık Arbas hocam, Resul Efendimiz'in mübarek kanını taşıdıkları için ki Resul Efendimiz de anne tarafından Eyüp Sultan Hazretleri ile akraba, dolayısıyla Sıddık hocam da Eyüp Sultan Hazretleri ile akraba sayılıyorlar. Sayılmıyorlar, öyleler yani. Dolayısıyla bugün hocam, Sıddık hocamın anlatımıyla bereketleniyoruz inşallah. Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'un manevi sahibi. Hani dediğimiz gibi dünya tek devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu. İstanbul'da efendim manevi manada efendim İstanbul'un başkent sahibi, noktasında sahibi, evet, değil mi? Yani evet. İstanbul'un efendim manevi sahibi, manevi başkenti, baş noktası diyelim daha doğrusu. Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek kabri şeriflerinin bulunduğu yer. Bu vesileyle Eyüp Sultan Hazretleri'ni anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi değerli hocam, siz anlatıyordunuz, yarım kalmıştı Eyüp Sultan Hazretleri, evet, ile ilgili olarak. Efendim Resul Efendimiz evinde misafir ediyorlar. İki katlı bir evde yaşıyorlardı. Evet. Alt katta Resul Efendimiz, üst katta Eyüp Sultan Hazretleri ailesiyle birlikte kalıyorlardı. Resul Efendimiz alt katta kaldıkları için Eyüp Sultan Hazretleri bundan rahatsız olmuşlar demiştiniz. Evet. Resul Efendimiz'e rica etmişler. Efendim siz üst kata geçin, biz alt katta bulunalım. Hatta edebinden üst katta yatmayı tercih etmeyip dışarıda bir duvar dibinde uyumayı tercih ederlermiş.
0: Veya bazen yukarıda duvarın, değil mi? Yani odanın, evet, içi duvarın dibinde. Ya, aman evet, Efendimiz'e şey gelmeyelim diye. Tabii Hazreti Halid Efendimiz bu kutlu misafiri yaptığı hizmeti şöyle anlatıyor. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam her gün akşam yemeği yapıp gönderirdik. Kalanını ise bize geri gönderdiği zaman ben ve Ümmü Eyyub, yani hanımefendim, Resulullah'ın aleyhisselam geri gönderdiği kalan yemeği yer ve bununla bereketlenirdik. Hatta tabakta Efendimizin nereden yediğini araştırır, oradan yemeye gayret ederdik. Yine bir gece yapıp gönderdiğimiz sarımsaklı yemeği Resulullah Efendimiz geri çevirdi. onu yemediğini fark edince üzüntülü olarak yanına gittim. Dedim ki ya Resulallah aleyhisselam, ana babam sana feda olsun. Siz akşam yemeğini yemeden geri çevirdiniz.
1: Ya acaba burada bir memnuniyetsizlik
0: halbuki
1: mi var?
0: Halbuki ben ve Ümmü Eyyub kalan yemeğinizle bereketlenmekteydik.
1: Değil mi? Resul Efendimiz mübarek ailesiyle beraber Resul Efendimiz'in mübarek yedikleri kapların, ki Resul Efendimiz'in yediği kısımları takip ederler. Oradan evet, bereketlenmeye çalışırlar.
0: Oradan yerlermiş. Evet efendim.
1: Evet, o bölgeden yerlermiş ki o konuda aylarca.
0: Sevgili peygamberimiz de buyurdular ki bu sebzede bir koku hissettim. Onun için yemedim. Ben melekle konuşan bir kişiyim dedi. Sarımsaklı bir yemek yapmışlardı.
1: Evet, soğanlı veya sarımsaklı evet, diye rivayet evet, ediliyor değil mi hocam?
0: O yemek evet, haram mıdır diye sordum. Hazreti Halid Efendimiz sormuş. Hayır. Fakat ben kokusundan dolayı yemedim. Efendim sizin yemediğinizi de ben de yemem dedim.
1: Hocam ne aşk değil mi ya? O fakat, yemeği uzun süre yemiyorlar.
0: Evet, fakat evet, Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam siz onu yiyiniz.
1: Evet.
0: Siz onu yiyiniz. Bunun üzerine biz de ondan yedik. Evet. Ve bir daha Resulullah aleyhisselam o sebzeden yemek yapmadık.
1: Evet. Yapmayınca kendileri de yemiyorlar.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Hazreti Halid Efendimiz yani Halid bin Zeyd Ebu Eyyub'el Ensari Hazretleri Resulullah Efendimizin Hayber gazasından dönerken bir yerde konaklıyorlar. Sevgili peygamberimizin mübarek çadırını sabaha kadar uyumadan
1: bekçilik yapıyorlar. Ediyorlar, evet.
0: Sevgili peygamberimiz aleyhisselam çadırlarına saadetle çıktıklarında bunu görünce ne yapıyorsun burada diye sual ettiklerinde ya Resulallah aleyhisselam düşmanlarınız size veya Yahudiler size zarar vermesin diye ben sabaha kadar nöbet bekledim buyuruyor. Bunun üzerine ya Rabbi beni koruyarak gecelediği gibi sen de Ebu Eyyub'u koru diye dua buyuruyorlar. Peki bu dua nerede tecelli ediyor efendim hocam? Malumunuz efendim sevgili peygamberimizin bu mübarek eshabı, sahabisi, ensar-ı kiramın büyüklerinden olan Halid bin Zeyd Efendimiz İstanbul'da vefat edip defnedilince
1: evet,
0: Cenab-ı Hak onun mübarek kabir-i şerifini koruyor.

0: ordu Cehip Sultan Hazretleri zaten o ordunun bir neferi, bir komutanı olarak geliyor. Bizans İmparatoru böyle bir tehditte bulununca, değil mi hocam? Yezid'in meşhur bir sözü var.
1: Evet.
0: Eğer siz bu zatın kabrine zarar verirseniz, sizin coğrafyanızda ne kadar kilise, ne kadar
1: Şam'da,
0: efendim, Şam'da ne kadar insan varsa bundan zarar görür.
1: Evet.
0: Bütün kiliselerinizi yıkarım diye de tehdit ediyor. Dolayısıyla Bizans İmparatoru da tabii zoru görünce
1: koruyacağını
0: geri adım atıyor. Ondan sonra yani. Hatta ne deniyor hocam? Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrine bir zarar gelmesin diye başına bekçi yerleştirmiş.
1: Ya.
0: Korkusundan dolayı. Yani bu işte hatta uzun süre bu bekçiler vazife yapıyorlar. Hatta bu bekçiler vazife yaptığı için Bizans halkı bile burada önemli bir şahsın yattığını düşünür. Kendileri de bazen gelir ziyaret ederlermiş, değil mi
1: evet,
0: değerli hocam?
1: Evet.
0: Evet, o açıdan. Hocam biraz önce yemekten bahsettiniz ya.
1: Evet, evet.
0: Bunu da bir parantez içerisinde, keşkek yemeğini çok severmiş Resul Efendimiz, değil mi hocam? Bizim Doğu evet. Anadolu'da da bol yaparlar.
1: Bizde helise derler ona.
0: Evet.
1: Bazı evet keşkek derler.
0: Böyle efendim değerli mübarek seyitlerin evlerini ziyaret ederdik. Bizlere keşkek ikram ederlerdi. Efendim bereketlenmek maksatlı biz de yerdik onu hocam. O vesileyle hatırıma geldiği için böyle bir parada açmak istedim.
1: İnşallah biz de bir gün ikram ederiz inşallah hocam.
0: Hocam evet inşallah bize de nasip olur.
1: Ege'de ve bazı yörelerde keşkek diyorlar.
0: Evet.
1: Bizim doğuda ona helise veya herise diyorlar.
0: Evet hocam.
1: Onun kuzu etiyle yapılanı çok
0: hocam?
1: Makbuldür
0: tabii. Bizim Anadolu'da dövme derler aslında onun
1: evet.
0: şeyi.
1: Tabii zaten öyle yapılıyor. Dövülerek yapılır o.
0: Evet hocam.
1: Yani
0: hocam
1: inşallah,
0: bunu bir davet olarak kabul ettik biz. En
1: inşallah.
0: Yakın zamanda inşallah. Sizin elinizden yemek
1: buyurun,
0: nasip olur.
1: Bir şey anlatıyordunuz galiba. Buyurun
0: hocam. Dolayısıyla Eyüp Sultan Hazretleri'nin gerçekten mübarek müstesna hayatı. Bu yemekle ilgili mevzu açılınca hocam tabii zaman zaman işte İslam tarihi derslerine de giriyorum üniversitede. Talebelerimiz bu tür şeyler çok merak ediyorlar. Efendim biraz da tabii bu yeme içme kültürünü biraz yeme içme adetini biraz kültürle de tabii doğal olarak alakası olduğu için
1: evet.
0: Eyüp Sultan Hazretleri Resulullah Efendimizle Hazreti Ebubekir Efendimiz hatta Hazreti Ömer Efendimizle böyle bir oğlak kesiyorlar, değil mi değerli hocam? Kestikleri oğlak hatta öncesinden efendim bir hayvan keseceğini söyleyince Eyüp Sultan Hazretlerine sütlü hayvan kesilmemesi yönünde bir emirde bulunuyorlar Resulullah Efendimiz. Onun üzerine bir oğlak kesiliyor.
1: Evet.
0: Oğlak aynı zamanda keçinin yavrusudur, değil mi değerli hocam?
1: Evet.
0: Bizim Türk kültüründe keçi eti daha fazla tercih edilir. Aslında en kuvvetli et, en kuvvetli süt keçi etinde veya keçi sütündedir derler mineral bakımından. Baktığımız zaman efendim oğlak etinde Resul Efendimiz severmiş. Hatta bu etin belli kısımlarını yerlermiş diye de kaynaklarda geçiyor. Keçi etini soframızdan eksik etmememiz lazım hocam. Bazen talebelerimiz
1: hocam,
0: diyor ki kokuyor.
1: Hocam keçiyi nereden bulacak?
0: Kokuyor falan diyorlar. O vesileyle aklımıza geldi. Aslında onun aromasından geliyor, değil mi hocam? Bugün itibariyle baktığımızda.
1: Hocam ben Yörük değilim.
0: Evet. Biz hocam tabii Çukurova'da ben Osmaniyeliyim. Orada bayramlarda efendim keçi keserler. Bizim orada hala genel ekseriyatla öyledir. Köyümüzün içinden demir yolu geçer hocam. Bir gün bir sığıra çarpmış. O sığırın etini yemediler hocam.
1: Allah Allah.
0: Toprağa gömdüler. Çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Sığır eti de mi yenir falan diye.
1: Allah
0: o vesileyle evet oğlak, keçi hatta koyunu bile son zamanlarda yemeye başladı insanlar. O vesileyle hatırıma geldi. Efendim Resul Efendimiz de oğlak etini severlermiş. Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili tabii değerli hocam sizin özellikle vurgulayacağınız daha önemli kısımlar var. Burada ben bir parantez açarak biraz dinleyicilerimizi efendim biraz dikkatini çekerek uyuyan yoktur mutlaka ama biraz dikkatlerini çekerek efendim bir efendim farkındalık oluşturmaya çalıştım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda sancaktarlık vazifesini de yapıyor, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Eyüp Sultan Hazretleri
1: evet.
0: Ve birçok savaşta özellikle Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hudeybiye ve diğer gazvelere de katılmışlar. Resul Efendimizin çok dualarına mazhar olmuşlar ki Resul Efendimiz mübarek ismen ettikleri dualar var. Özellikle Sıfın ve Cemel vakalarında Hazreti Ali Efendimizin yanında yer aldıkları kaynaklarda geçer. Sevgili Peygamberimizden hatta işittiği ve bugün hadis-i şerifler olarak da bize kadar gelen bazı özel şeyler vardır, değil mi hocam? Efendim her kim bir çocuğu anasından ayırırsa Cenab-ı Hak da onu ahiret gününde bütün sevdiklerinden ayırır. Biz savaş sırasında yaşanıyor,
1: evet,
0: değil mi
1: savaş
0: hocam?
1: Sırasında,
0: biz savaş sırasında yaşanıyor.
1: Kadıncağızın feryat ederek ağladığını görüyor. Bunun üzerine

0: Kadıncağıza gidiyor, bir derdin nedir, hayırdır diyor. Evladım, benim çocuğumu bulamıyorum diyor.
1: Evet.
0: Hemen arattırıyor, çocuğu buluyor ve çocuğu annesine teslim ediyor. Efendim, tanıdığınız bir kimse midir bu kadıncağız deyince, biraz evvel buyurduğunuzu ifade ediyor Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Belen Salih Hazretleri.
1: Ya evet hocam, ne kadar kıymetli. Hocam tabii Mısır valisini ziyaret etmesi hadisesi var Eyüp Sultan Hazretlerinin. Mısır valisini ziyaret ettiğinde Mısır valisinin Resulullah Efendimiz'den tabii duyulan ne varsa Eyüp Sultan Hazretleri onu aktarıyorlar. Mısır valisini ziyaret ettiklerinde efendim Mısır valisinin o zaman da efendim Ukbe bin Amir,
0: evet, değil mi
1: hocam o zaman da aralarında bazı hadiseler geçiyor. Akşam namazını biraz geciktiriyor Ukbe bin Amir Hazretleri. Cemaat bir hayli bekliyorlar. Nihayet cemaate gelip imam oluyor Ukbe bin Amir Hazretleri. Namaz geç de olsa başlıyor. Cemaat arasında Eyüp Sultan Hazretleri de var. Namazdan sonra Eyüp Sultan Hazretleri valiye, ey Ukbe, Resul-i Ekrem'in aleyhisselamın akşam namazını geciktirenler hakkında şu sözünü duymadın mı diye bir ifadesi var hocam.
0: Evet efendim.
1: Ümmetim akşam namazını yıldızların gökyüzünü kaplamasına kadar tehir etmedikçe hayır üzeredir yahut fıtrat üzeredir. Hazreti Ukbe evet diye cevap veriyor. O halde akşam namazını niçin bu kadar geciktirdiniz diye soruyor Eyüp Sultan Hazretleri. Ukbe radıyallahu an meşguliyeti sebebiyle bu gecikmenin vaki olduğunu ifade edince Eyüp Sultan Hazretleri de şu ifadeyi buyuruyorlar. Yemin ederim ki senin bu yaptığını görerek halkın Resulullah da böyle yapardı zehabına düşmesinden endişelerim diyor ve valiyi ikaz ediyor. Tabii Ukbe Hazretleri, Ukbe bin Amir Hazretleri buradan gerekli mesajları alarak durumu, değil mi hocam, efendim ondan sonra daha dikkatli olacağı yönde Eyüp Sultan Hazretlerine söz veriyorlar. Dolayısıyla Mısır seyahatinin asıl sebebi bir hadis-i şerif hocam.
0: Evet.
1: Validen efendim tahkik, yani aynı zamanda onu teftiş etmek ve benzeri şeyler değil, sadece aynı zamanda bir hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz rivayet edilen bir hadis-i şerifte özellikle biraz önce de buyurulduğu gibi, her kim bu dünyada bir müminin kusurunu örterse Cenab-ı Hak da kıyamet gününde onun kusurunu örter hadis-i şerifini almak için,
0: evet,
1: Mısır'a kadar gittiği aynı zamanda kaynaklarda geçiyor. Hazreti Eyüp Sultan böylece bir hadis-i şerifi tahkik etmenin gönül huzuruyla Medine-i Münevvere'ye dönüyorlar. Ki onun için Allah yolunda cihat için cepheye gitmek neyse, bir hadis için de uzun yolları
0: yolculuk
1: kat etmek aynı
0: ediniyor
1: derecede mukaddes bir vazife,
0: evet,
1: olarak addediliyor. Ki Eshab-ı Kiram'ın, değil mi hocam, bu konulardaki hassasiyetleri çok yüksek, evet, hadis-i şerifler. Çünkü Eshab-ı Kiram'ların her biri farklı yerlere dağılıyorlar. Resulullah Efendimiz'le geçirdikleri zamanlar var. Resulullah Efendimiz'le geçirdikleri zamanlar vesilesiyle bu mübarek Eshab-ı Kiram'ın Resulullah'tan duydukları var. Onların hepsini bir araya getirmek için efendim özellikle Eyüp Sultan Hazretleri gibi mübarek zatların büyük çaba içerisinde oldu ki bize kadar bu bir emanettir aslında, değil mi? Resulullah Efendimiz'in mübarek sözleri, bunların hepsi bazen böyle acayip tipler, ya Resulullah bu kadar çok hadis mi rivayet etmişti, hadis mi söyledi, yani bu kadar mı efendim bize hadis bırakmış gibi böyle saçma sapan, affedersiniz, şeyler söylüyor bazı kimseler. Hatta ne derler hocam, böyle bazı kendini din adamı zanneden tipler, adam bir konuşma, bir konferansta hocam 5000 cümle kuruyor o efendim, 10.000 cümle kuruyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'la yaptığı sohbetlerdeki o mübarek sözleri, her bir sözü hadis-i şeriftir, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Resulullah Efendimiz haşa boş konuşmaz. Dolayısıyla bunların hepsi, Resulullah Efendimiz mübarek ağızlarından çıkanların hepsi hadis-i şeriftir. Evet. Bu vesileyle baktığımız zaman böyle kendini din adamı tanıtan bazı tiplerin sözlerine de itibar etmemek lazım. Maalesef Müslümanları kandırmak için, Müslümanları yanlış yönlendirmek için
0: doğru kaynaklardan
1: işte hadis-i şerifler konusunda bazen şüpheye düşürücü sözler söyleyen kimseler de olabiliyor. Onların da tuzaklarına düşmemek lazım,
0: evet,
1: ki İngilizlerin ve Yahudilerin İslam'ın en büyük düşmanı olduğunu biliyoruz. Kaynaklardan, kitaplardan da okuyoruz. Bu sebeple zaten İngilizlerin ve Yahudilerin en büyük tuzakları da hadis-i şerifler konusunda Müslümanları tereddütte bırakmak. Bazen böyle Vehhabi tipler çıkıyor.

0: yapıyor hocam. İşte hadi o hadisi şerif belki efendim o uydurma olabilir falan. İçine gelmediği zaman böyle kıvıran tipler var. Onun için de Allah-u Teala onların şerrinden Müslümanları muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: O vesile Eyüp Sultan Hazretleri gibi mübarek zatların bize kadar ulaştırdığı bu mübarek sözleri de efendim kitaplardan okuyoruz. Resulü mübarek hadis-i şerifleriyle de gönüllerimiz sürura kavuşuyor. Değerli hocam, evet.
1: Hocam,
0: buyurunuz.
1: Estağfurullah. Şimdi biraz evvel buyurdunuz ya, Efendimiz davet etmişti eve. Tabii Mescid-i Nebevi'nin yani Mescid-i Nebevi'nin ve hücrelerin, Efendimizin evlerinin yapılmasından sonra Efendimiz, Hazreti Halit Efendimiz evinden ayrılıyorlar. Kendi evlerinde kalıyorlar. Karşılıklı misafirliğe gidip geliyorlar.
0: Evet.
1: Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Eyüp Efendimizin ve hanımefendisinin kendisine olan ikramını, efendim hizmetlerini hiçbir zaman unutmuyor. Hep mukabelede bulunuyorlar. Hazreti Halit Efendimizin Ümmü Eyüp'le evliliğinden hocam Eyüp, Halit, Abdurrahman isimli üç erkek çocuğu ve bir de Amre isimde bir kızları oluyor. Şimdi biraz evvel değindiniz ama mesela katıldığı savaşlara değindiniz. Sevgili Peygamberimizin Letuftahannel Konstantiniyetu felanimel emiru emiruha felanimel ceyşu zelikel ceyş. Yani Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir, fetheden asker ne güzel askerdir. Mealindeki hadis-i şeriften sonra bunu duyanlarla beraber İslam tarihi boyunca bu müjdeye kavuşmak için bütün İslam askeri, İslam kumandanları hep bu müjdeye nail olmak için gayret göstermişlerdir. Hepsinin kızıl elmazı, ideali Konstantiniyye'yi alıp İstanbul Darussaade, Darussaade yapmak. Yani İslam beldesi yapmak. Ve dolayısıyla Hazreti Halid Efendimiz de övülen askerler arasında katılmak arzusuyla Müslümanlar akın akın İstanbul fethine koştukları gibi o da İstanbul'un fethine gelmek istiyordu. O sırada Hazreti Eyüp Efendimiz rahatsızdı. Fakat cihat haberlerini duyduğunda heyecanla doğruldu. Hele İstanbul gazasını işitince de çok gayrete geldi, gözleri parladı ve hazırlıklara başladı. Dediler ki, ya Eyyubel Ensari radıyallahu anh, sen 70 yaşını aştın. Dolayısıyla üstelik hastasın. Bu sefer çok uzun ve çok tehlikeli bir yol var bu seferin. Yani gitmesen olmaz mı? Evet. Bunun üzerine Hazreti Halid Efendimiz, cihat ve gazayı terk etmek daha tehlikelidir dedi. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelişlerinden yarım asır sonra sevgili arkadaşları da İstanbul önlerine geldiler hocam. Kalın surlar dibinde Hazreti Halid Efendimiz radıyallahu anh vefat etmek üzeredir.
0: Evet.
1: Ve güçlükle konuşmakta. Mücahitlere selam söyleyiniz. Onlara Resul-i Kibriya Efendimizin'den duyduğum şu mübarek sözleri bildiriniz diyor. Hasta yatarken, her kim Allah'a şerik koşmadan ruhunu teslim ederse Cenab-ı Hak da onu cennetine koyar. Etrafındaki gazi ve askerler gizli gizli ağlıyorlardı. Aksakallı gazi son bir gayretle şunları fısıldadı. Ey mücahitler, sizlere vasiyetim olsun dedi. Hazreti Halid Efendimiz ta Medine-i Münevvere'den veya Şam, o coğrafyadan, Şam diyarından şeye kadar, İstanbul surlarına dibine kadar geliyor ve şöyle bir vasiyette bulunuyor. Öldükten sonra cesedimi burada bırakmayın. Gazilerin girebildikleri en uzak yere götürün. Bizans topraklarının İstanbul'a en yakın noktasına defnedin. Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselam Konstantiniyye'de kalenin yanında bir racul-i salih defnolacaktır buyurmuştu. Ve bunun üzerine bu müjdeye nail olmak için de vasiyette bulunuyor. Ve nitekim biraz evvel ifade buyurduğunuz gibi vefat edince ve şu andaki kabri bulunan Eyüp Sultan semtindeki türbesinin olduğu yere defnediliyor.
0: Evet hocam.
1: Ve
0: evet.
1: Özür dilerim hocam. İşte buyurduğunuz gibi o tekrarlamayayım. Hı hı. Ve asırlar geçiyor. Bizanslılar da buraya hürmet gösteriyorlar. Evet. Yağmur yağması için gelip dua ediyorlar. Çocukları hasta olanlar gelip bu mübarek zatın hürmetine dua ediyorlar ve dualarıma kabul oluyor. Derken 4. Haçlı seferinde Latinler İstanbul'u yağma ediyorlar ve bu mübareğin kabri şerifi de asırların geçmesiyle umut

0: Yani bulunduğu mıntıka biliniyor ama kabir-i şerifin yeri unutuluyor.
1: Evet hocam.
0: Sene 1453.
1: Evet.
0: Bu müjdeye birçok Müslüman kumandan ve sultan İstanbul'u kuşatmasına rağmen bu müjdeye 21 yaşındaki evet. Sultan II. Murat Han'ın oğlu II. Mehmet Han evet. İstanbul'u fethederek Fatih lakabıyla
1: günümüze kadar mübarek isminden bahsettiriyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Fakat, hocam.
0: Evet.
1: Tabii Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın malumunuz İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın aslında ne isteyeceğini ulema biliyor.
0: Evet.
1: Hatta bazı kaynaklar da ulema zatlardan bazıları yani Fatih Sultan Mehmet Han ne ister? Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunmasını ister.
0: Evet.
1: Bazı mübarek zatlar bununla ilgili olarak bir gayret içerisine giriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'a bu müjdeyi ben vereyim diye ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın ki Resul Efendimiz'in mübarek övgüsüne mazhar olmuş bir sultan. Ona bir müjdeyi ben vereyim diye yani o nimete ben müşerref olayım diye bazı mübarek zatların da böyle bir beklenti içerisinde olduğunu dolayısıyla Fatih Sultan çünkü çok büyük bir müjde. Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek kabri şeriflerini bulmak herkese nasip olmayacak bir şey. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yarattığı gönüllerle bu mübarek zatların içerisinde birisi ne değil mi hocam? Fatih Sultan Mehmet
0: Akşemseddin
1: Han Akşemseddin Hazretleri'ne evet. teveccüh buyuruyorlar.
0: Hocam bunun.
1: Ey benim muhterem hocam tarih kitaplarının yazdığına göre Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh'ın mübarek kabri burada.
0: Evet.
1: Kalenin yakın bir yerindeymiş hı-hı. diyor. Himmetinizle kabir-i şerifin yerini bulmak ve bilmek arzusundayım. Tabii Akşemseddin Hazretleri böyle bir talebin geleceğini zaten netice itibariyle bunlar kalp cihazı değil mi hocam? Onun üzerine Akşemseddin Hazretleri
0: hocam kağıthane sırtlarında otağı kurulduğunda tabii, orada tabii. Arada sırada böyle şey yaparken tefekkür ederken dışarı evet. çıkıp evet. etrafı temaşa ederken
1: evet.
0: Şu andaki türbenin bulunduğu yerden göğe evet, bir evet, nur evet. hizmetinin tabii, yükseldiğini
1: tabii,
0: görüyorlar.
1: Tabii evet. tabii sultanım ben geceleri şu semtte bir yere nur inmekte olduğunu görüyorum. Zannederim ki o nurun indiği yerde o mübareğin kabri şerifi olsa gerekir diye buyuruyorlar değil mi hocam Akşemseddin evet. Hazretleri? Dediğimiz gibi yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bu istekte bulunmadan Akşemseddin Hazretleri aslında böyle bir şeyin olabileceğini yani zaman zaman kaynakları okuduğumuzda böyle şeylerin yazdığını da söylüyor. Yani netice itibariyle kalp cihaz, mübarek evliya kiram bunların tabii özel Allah-u Teala'nın kıymetli kulları. Fatih Sultan Mehmet Han'a da efendim burada ben bu nuru görüyorum demesi de çok önemli ki Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretleri'nin mübarek sözüne ayrı bir ehemmiyet veriyorlar. Dolayısıyla beraber bu türbenin bulunduğu kısma geliyorlar. Akşemseddin Hazretleri bir müddet teveccühde bulunduktan sonra evet Hazreti Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin ruhu şerifiyle şimdi mülakat ettim. İstanbul'un fethini tebrik edip beni zulmeti küfürden kurtardım buyurarak ferah ve sürurunu belirtti buyunca Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretleri ile ve maiyetiyle beraber işaret edilen o yere geliyorlar değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yani burada Akşemseddin Hazretleri'nin Eyüp Sultan Hazretleri ile mana aleminde görüştüğü hususu da kaynaklarda geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretleri'ne efendim kabri şerifin yerini tayin buyurunuz ki üzerine türbe yapalım diye ifade buyuruyorlar. Akşemseddin Hazretleri malumunuz hocam şimdiki türbenin bulunduğu yerde bir müddet teveccüh ve murakabede bulunduktan sonra mezarın baş tarafından bir yeri göstererek burasını kazınız inşallah acaba iki arşın sonra yazılı bir mermer çıkacaktır. İşte orası Hazreti Mihmandarı Eyüp Sultan'ın Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifidir buyuruyor.
0: Müsaade ederseniz bir ekleme yapmak
1: hocam,
0: istiyorum. Şimdi evliyanın keşfinde
1: evet.
0: Hata olabilir. Dolayısıyla keramet ve keşif senet değildir.
1: Evet tabii.
0: Bunu Muhammed Fatih Han çok iyi biliyor.
1: Tabii.
0: Yeri gösterince oraya malum şeyler iki
1: ya
0: tane.
1: Ya bu insanlar ve Fatih Sultan Mehmet Han hocasını çok iyi biliyor ama insanların içinde de bir şüphe kalmaması açısından
0: tabii,
1: değil mi hocam?
0: Şöyle yani, bir hadise evet. oluyor bunu bize.
1: Neticede insandır vesvese sahibidir insanlar.
0: Yıllar önce Fahri Öztürk Hoca vardı hatırlar mısınız?
1: Aa evet hocam.
0: Allah Teala rahmet eylesin. Çok kıymetli bir kimseydi.
1: O İstanbulluların anlattığı meşhur bir olayı da
0: evet,
1: anlatırdı.
0: Onu anlatırdı. Müsaadenizle hem
1: evet.
0: onu da yad edelim.
1: Çok güzel.
0: Çok hizmet ehli bir hocamızdı. Fahri Öztürk Hoca'ya da buradan Cenab-ı Hak rahmet eylesin.
1: Cennet olsun. olsun.
0: O anlattığını ben acaba kaynağı var mıdır diye baktım da Evliya Çelebi anlatıyormuş.
1: Evliya Çelebi anlattığı gibi de İstanbullular arasında çok yaygın anlatıla gelen. Biliyorsunuz hocam şöyle bir şey var. Sözlü tarih unsurları vardır. Tarihte bazı hususiyetler anonim olarak günümüze kadar gelebilir. Bunları tarih bilimi de ciddiye alıyor. Sözlü tarih uygulamaları var. Anonim olarak günümüze kadar anlatıla gelmiş. Bunları siz tevatürden yani bunlar önemli şeyler. Evet.
0: Şimdi yeri tespit ediyor. Bunun üzerine fakat Fatih bunu bildiği için de emin olmak istiyor.
1: Evet.
0: Akşamdan birine yüzüğünü vererek 50 metre öteye çektiriyor iki tane fidanı.
1: Evet.
0: Ve
1: yüzüğünü ve mührünü.
0: Evet, mührünü.
1: Kaynakta mührünü ve yüzüğünü. Evet.
0: Oraya gömüyor. Dolayısıyla diyor ki ertesi gün hocam yani biraz evvel buyurdunuz. Ben türbe yapacağım. Hakikaten yeri burası mı? Bir daha bakar mısınız deyince Burak abiye dalıyor. Diyor ki sultanım burası değil. Bu sanki şurada diyor. Yani değiştirilmiş gibi. Ve burayı kazınız diyor. Orayı kazınca bir taş çıkıyor. Ve taşı kaldıklarında mübarek ayakları görülüyor.
1: Ya evet hocam.
0: Muhammed Fatih Han Hazretleri hemen eğiliyor, öpmeye çalışıyor. Evet. Fakat mübarek ayaklarını çekiyor.
1: Tabii.
0: Eyvah diyor. Yıkılamaz denilen Bizans'ın o köhne surlarını yıktım. Fakat bir gönül sultanının, bir mübarek peygamber efendimizin mihmandarı olan, sancaktarı olan Hazreti Halid bin Zeyd
1: Hazretleri'nin ayaklarını öpmeye layık değilim diye düşünüyor
0: öpme,
1: kendisi. Evet.
0: Öpmeye layık değilim, bu şerefe nail olamadım. Evet. Ve üzülerek otağa çekiliyor. Bu üzüntüyle uyuyakalıyor rüyasında Hazreti
1: tam
0: Halid.
1: Sabah vaktidir hocam, sabah namazı vaktinde.
0: Evet, Halid efendimiz rüyasında gözüküyor. Buyuruyor ki ey Fatih, ey Mücahit, Muzaffer Mücahit, gazan mübarek olsun. Sen sevgili peygamberimizin aleyhisselam mübarek müjdesine mazhar oldun. Dedikten sonra diyor ki ne münasebet efendim diyor. Biz surları yıktık fakat sizin gibi bir gönül sultanının ayaklarını öpme şerefine kavuşamadık deyince Hazreti Halid Efendimiz Eyüp Sultan Hazretleri asıl biz sizin gibi sevgili peygamberimizin aleyhisselatü vesselam müjdesine nail olmuş bir muzaffer, bir Fatih Sultan'a ayaklarımızı öptürmeye hayal ettik. Onun için çektik deyince de Hazreti Muhammed Fatih Han seviniyor ve çok ikramlarda fakir fukara sadaka dağıtıyor.
1: Evet,
0: o çıkan taşla bir rivayete göre tunç bir bir plaka ve orada burası Hazreti Halid bin Zeyd'in kabridir diye ifade yazıldı, zikrediliyor.
1: Allah Teala razı olsun. Hocam vaktimiz de bitmek üzere.
0: Evet.
1: Son tabii işaret ediliyor. Hocam Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek türbesi ve cami şerif bir depremde zelzelede yıkılıyor biliyorsunuz. Şu anki cami Sultan 3. Selim Han Hazretleri tarafından yapılmış kısımlar biliyorsunuz. Zaten caminin özellikle kuzey tarafına baktığınızda orada bir kesiklik görürsünüz zaten hocam.
0: Evet.
1: Caminin o kısmının özellikle yıkıldı, tekrar inşa edildi. Kaynaklarda geçiyor. Onun için ben de burada özellikle Eyüp Sultan Hazretlerinin mübarek ismi şerifler, oradaki büyük zatların ismi şerifleri böyle namaz vakitlerinde imam efendiler tarafından Allah-u Teala razı olsun terennüm ediliyor, anılıyor orada. Ben burada da özellikle Eyüp Sultan Müftülüğü'nden ve Eyüp Sultan Camii'nin görevlisi olan arkadaşlardan özellikle ben de bir vatandaş olarak istirham ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyük zatların ismi şeriflerine dua edilirken 3. Selim Han'ın da isminin anılmasının isabetli olacağını burada nacizane arz ediyorum. Ki Sultan 3. Selim Han'ın yaptırmış olduğu camiyi değil mi hocam?
0: Evet.
1: Ya, o türbe kısmını kullanıyoruz şu anda.
0: Türbe olarak İstanbul'un en eski yapılarından bir tanesi
1: tabii,
0: türbe.
1: Tabii.
0: Evet. Ama cami yeniden yapılıyor.
1: Yapılıyor evet. Yani türbenin etrafını kastediyorum hocam.
0: Evet.
1: Oradaki binalar.
0: Orada medrese de vardı.
1: Tabii. Medreseler de vardı. Özellikle 3. Selim Han'ın o meşhur şiiri var hocam. Ben de çok haz alırım. Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili malumunuz. Alemdar-ı Kerim'i Şah-ı İklim-i Risaletsin. Mu'inim ol benim daim be hakkı Hazreti Bari. Selim ilhami her dem yüz sürer bu ravza-i pake. Şefaatle kerem kıl ya Eba Eybel Ensari.
0: Ya.
1: Dolayısıyla hocam Eyüp Sultan Hazretleri'ni tabii burada biz günlerce de anlatsak buna hiçbir süre yetmez. Eğer müsaadeniz olursa hocam programımızın sonuna da geldik. Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili olarak katibinin bir şiiri var hocam. O şiirle tamamlayalım. Ben şiiri okuyayım. Sizin eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa onunla tamamlayabiliriz.
0: Ayıp Sultan Hazretleri İstanbul'un en kıymetli bulunan zat, İstanbul'da bulunan İstanbul'un manevi sahibi.
1: Evet.
0: Kabri şerifini ziyaret ediniz.
1: Evet.
0: Ziyaret etmeye gayret edelim ve orada bize de dua etmeyi unutmayınız. Bir de bizim galiba editörler Instagram sayfamızı takip etmelisiniz. Istiyorlar.
1: Tarihi açılan pencere
0: diye.
1: Değil mi? Bir de YouTube'da evet. Bizim programlarımızı tekrarı var malumunuz. Oradan evet, izleyebilirler.
0: Evet.
1: Hocam şiirle tamamlayalım müsaadeniz olursa. Dostlar benim mekanımı ararsa deyin Hazreti Eyüp el Ensari. Ve ol aziz kimdir deyi sorarsa Hazreti Eshabı hem alemdarı Medine'den asker çekip gelmiştir. Ancak kafirlere kılıç çalmıştır. Din uğruna bunda şehit olmuştur. Yerine getirdi gayret ve ağrı. Padişahlar bunda kılıç kuşanır. Asitanesinde halı döşenir. Her gün ziyaretçi dolar, boşanır. Tesbih ve duadır Leyl-i Neharı. Şehri Eyüp adetçe bir cennettir. Halkı hür gibi peyker surettir. Sayesinde olana ne devlettir. Ümittir ki rahmet evliya bari, katibidir düşte gördüğüm budur. Şükür olsun Hakk'a ber murat oldum, asitanesine yüz süre geldim. Terk ettim evvelki daru divarı. Şimdi değerli hocam, tabii programımız bitti ama malumunuz Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma mekanıdır. Aynı zamanda Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek evet. huzuru ki orada evet. Nakib-ül Eşraflar da özellikle bulundu. Nakib-ül Eşraflık çok önemli bir müessesedir malumuz ki seyitlere ve şeriflere sahip çıkardı Osmanlı. Değerli hocam son olarak şunu affınıza sığınarak Eyüp Sultan Hazretleri'nin malumunuz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri halifelik müessesesini üzerine aldıktan sonra bir müddet bunu devam ettir. Yani hemen üzerine almıyor son halife Memlük halifesinin vefatına kadar. Çok fazla söylenmiyor, terennüm edilmiyor ama burada bir vesileyle bunu da ifade etmek istiyorum hocam. Son halife mütevekkil elallah Ayasofya'da Yavuz Sultan Selim Han'a halifeliği bizzat tevdi ediyorlar.
0: Hmm.
1: Malumunuz hocam Topkapı'dan Eyüp Sultan'a normalde ilk padişah olunduğunda gidilir ama o gün Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek huzuruna mütevekkil elallah son halife Yavuz Sultan Selim Han'a tevdi etti ya beraber Eyüp Sultan Hazretleri'ne geliyorlar. Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra Topkapı'ya dönüyorlar. Osmanlı zamanında hocam eğer deniz yolundan Eyüp Sultan'a gidilirse kara yolundan Fatih Sultan Mehmet Han'ın mübarek türbesi ziyaret edilir. Oradan Sarıya, Topkapı'ya gelinirmiş. Eğer olur da Fatih Sultan Mehmet Han'ı ziyaret eder kara yolu üzerinden giderlerse gelirse. O zaman da deniz yolu üzerinden
0: çok
1: gelirlermiş.
0: Çok az olmuş.
1: Çok az olurmuş ama ilk önce Eyüp Sultan Hazretleri ziyaret edildi sonra dönüşte Fatih Sultan Mehmet Han ziyaret edildi. Bu bir gelenekti. O vesileyle Eyüp Sultan Hazretleri Osmanlı'nın müessese ve teşkilat ruhu açısından bakacak olduğumuzda temel harcıdır. Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek huzurundan müsaade alınmadan da ne tahta oturur ne de önemli işler yapılır.
0: Sultanların kılıç kuşandığı bir mübarek bir yerdir. Orada cülüs yolu var. Sultan saltanat kayıyla deniz yoluyla gelir.
1: Evet.
0: İskeleden iner, atına biner. Orada binek taşı var. Evet. Oraya kadar türbeye yakın bir yerde atından iner hürmeten yürüyerek türbeye gider. Orada malumunuz Nakib-ül Eşraf tarafından kılıç kuşandıktan sonra da efendim karayolla saraya dönerdi.
1: Hocam teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek hayatını anlatmakla şereflendik. Eyüp Sultan Hazretleri dediğimiz gibi hocam günlerce anlatılsa da bitmez. İnşallah başka bir programda buna devam etmek isteriz. Bütün dinleyicilerimize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Tekrar rica ediyoruz. Tarih Açılan Pencere Instagram hesabımız. Bunun takip edilmesini rica ediyoruz. YouTube'da da Tarih Açılan Pencere programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımızı yöneten editörümüz var hocam. Ona da teşekkür etmek gerekiyor sanırım.
0: Cenab-ı Hak razı olsun onlardan da. Efendim başka bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık. Tarih Açılan programı ben Deniz Mehmet Sıtgarvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamız hazırladı. Bugün sesimizi sizlere kumanda masamızda İbrahim Macit kardeşimiz ulaştırdı. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 28 Eylül Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Selek'in Tuz Kokmuş başlıklı makalesini sunuyorum. Neye, kime, hangisine şaşıracağımızı şaşırdık. Her güne 2-3 büyük operasyonla uyanıyoruz. İskandinav ülkelerinde bir ay gündemde kalacak mevzuları bir günde tüketiyoruz. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olması ile birlikte hızlanan yolsuzluk operasyonları kimsenin yanına kalmıyor dedirtiyor. Ama öte yandan sokaktaki sıradan vatandaşa da ağır bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Nereye el atsan tel tel dökülüyor. İşte geçen hafta fon vurguncuları deşifre oldu. Gürlek başsavcılığından beri meseleyi takip ediyormuş. Defalarca ilgili kurumlara yazılar yazmış. Soruşturmanın nüfuzlu kişilere uzanması, ikazların bilerek kulak ardı edildiği ya da yetkililerin baskı gördüğü ihtimalini akıllara getirdi. Ersin Çelik hafta ortasında Yeni Şafak'ta ucu nereye uzanırsa uzansın meselesinin üzerine gidilmesi gerektiğini, aksi halde bunun iktidara siyasi bir faturasının olacağını yazdı. Fakat sosyal medyada linç yedi. Çelik hükümeti operasyon yapmakla ve sopa göstermekle suçlandı. Ama iki gün sonra ne oldu? Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte 3 ay içinde fonlar üzerinden 2 milyar liranın üzerinde kazanç elde ettiği iddiaları ortaya çıktı. Kaya baskılar üzerine istifa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bütün mal varlıklarını dondurdu. Sonra kendisine yakın olduğu ve koruduğu öne sürülen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Mart 2025'ten beri çarşaf çarşaf CHP idaresindeki belediyelerde yaşanan yolsuzlukları yazıyoruz. Peki şimdi biz eski bakana ne diyeceğiz? Et kokarsa tuz basarsın, tuz kokarsa ne yapalım? Tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu üstü örtülecek bir şey değil, mızrak çuvala sığmıyor. Bu arada belediyeleri soyup soğana çeviren Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'lileri siyasi operasyon diyerek aklamaya çalışanların eski bakan karşısında aslan kesilmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Hele belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiği ayyuka çıkan Bülent Tezcan gibi tiplerin hadi üstüne gidin diye yüzü bile kızarmadan atar yapması yok mu? Belediye başkanları liderlerinin kendilerini haraca bağladığını itiraf etti. Adam ve yakın çevresi şaibeler balçığının içinde ama hala görevde. Bir de sıkılmadan fon vurgunundan dolayı iktidara bu bataklığı kurutmak için ya bizimle çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın diye çağrı yapabiliyor. Akıl alır gibi değil. Üçüncü sınıf demokrasilerde bile böyle bir skandal istifayla sonuçlanırdı, bizde tık yok. Rozetin rengi, makamın gücü ya da geçmişin hizmeti kimseye dokunulmazlık zırhı olamaz. Artık senin hırsızın, benim arsızım devri bitmeli. Bıçak kemiğe dayanmışken kim olursa olsun sonuna kadar vurulmalı. Yoksa bunun altında herkes kalır. Türkiye Gazetesi'nde Fatih Selek'in Tuz Kokmuş başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin fon krizinde kelleler uçacak başlıklı makalesini sunuyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 10 ay önce uyarmıştı. Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasaları Kongresi'nde kürsüye çıkmış ve özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz demişti. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 26 Şubat 2025 tarihinde SPK'ya resmi bir müzekkere yazdığı ortaya çıktı.
Dikkat ettiniz mi? Mehmet Şimşek'in uyarısı da, Akın Gürley'in resmi yazısı da 2025 tarihini taşıyor. Yıl olmuş 2026'nın Eylül ayı, fon krizi patlak vermiş. Peki o zaman niye harekete geçirmemiş? Berberlerin IBAN'ına gönderilen tıraş parasını, simitçilerin IBAN'ına atılan simit parasını takip eden devletimiz bunu niye takip etmemiş? Fonları denetleyen denetim kuruluşları var. Bu denetim kuruluşları bağıra bağıra gelen bu krizi fark etmemişler mi? Fark etmedilerse onlar orada ne iş yapıyor? Eğer fark edip raporlarında belirtilerse neden önlem alınmamış? Eğer denetim kuruluşları tespit edip uyandılarsa, buna rağmen gereği yapılmadıysa o daha vahim bir yanlış demektir. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu tür krizlerin bir özelliği vardır. Ya siz krizi yönetirsiniz ya da kriz sizi. Krizin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu dirayetli duruşla kriz yönetimi başladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden şunun bilinmesini isterim, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır, dedi. Türkiye'ye döndüğünde ayağının tozuyla bir toplantı yaptı. Bugünse Ankara'da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında daha kapsamlı bir toplantı yapılacak. Böylece fon krizinin metastaz yaparak diğer yerlere sıçramasına engel olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı önemliydi. Erdoğan çok net ve kararlı bir duruş ortaya koydu. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Erdoğan bu duruşunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını jet hızıyla kabul ederek pekiştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise fon krizinde dinamik bir kriz yönetimi uyguluyor. Akın Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Bu olumlu bir adım. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, infial halindeler. Kim en ufak bir usulsüzlük yaptıysa hesabının sorulmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tavrı ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bu konuda yaptığı açıklamalar umut verici. Fon krizinin faturası borsanın yolunu bile bilmeyen gariban vatandaşa ödetilmemeli. Kimler haksız kazanç elde ettiyse faturayı da onlar ödemeli. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder durumu olmamalı. Bu millet İnci Taneleri dizisindeki Dilber değil. Bu ülkede banker krizi oldu, hesabı millet ödedi. Bankalar krizi oldu, faturayı yine millet ödedi. Ancak AK Parti iktidarı döneminde buna izin verilmedi. Bugün muhalefette olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu dönemde batık bankaların parasının millete ödetilmediğini çok net bir şekilde anlattı. Fon krizinin faturası da yüksek kazanç elde edenlerden tahsil edilmeli. Bu olayın bir de siyasi boyutu var. Ona da değinmek istiyorum. AK Parti meclis açıldığında fon krizinin araştırılması için önerge verebilir. Böylece hem ön almış olurlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavizsiz çizgisini sürdürürler. Pandora'nın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir. Bu tür mide bulandırıcı işler karşısında dik duruş önemlidir. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı bir tavır ortaya koydu. Şimdi burada yapılan çalışmaları uzun uzun anlatacak değilim. Asıl dikkat çekmek istediğim nokta, AK Parti'den fon krizini savunan kimse çıkmadı, çıkmaması da lazım. Bırakın Erdoğan'ı ve parti yönetimini, milletvekili sayesinde dahi, seviyesinde dahi kimse savunmaya kalkmadı. AK Parti'ye yakın medyadan da kimse savunmadı. Çünkü bunun savunacak bir tarafı yok. Tam tersine hesap sorulması gereken bir durum. İstifaya davet eden AK Parti'ye yakın gazeteciler oldu. Dış güçler ya da siyasi operasyon gibi şeylere sığınan olmadı. Biraz önce belirttim, ya bırakın savunmayı, tam tersine bir hava var. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, infial halindeler. Doğru olan bu. Uşak Belediye Başkanı
Özkan Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı bir kadınla basılıp belinde havluyla polislerin karşısına çıkmasına rağmen Özgür Özel yönetimi bunu savunmuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya Uşak'a kadar gidip yalın başkanımızın arkasındayız diye açıklama yapmıştı. Manavgat'ta baklava kutusunun içinden Euro'luğa çıkınca Özgür Özel savunmuştu. Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Tuana'ya cinsel tacizi uyguladığı ortaya çıkınca CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in talihsiz genç kızın yanında durmak yerine şikayetlerini geri çekmesi için aileye baskı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunlar yanlış şeyler. Ama bu tür olaylarda liderlerin ve partilerin duruşu önemlidir. AK Parti'nin fon krizi karşısındaki tutumuyla Özgür Özel dönemi CHP'sinin yolsuzluklar ve ahlaksızlar karşısındaki tavrına dikkat çekmek istedim. Fark var. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin fon krizinde kelleler uçacak başlıklı makalesini sundum. 29 Eylül Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in "Nerede hata yaptık?" başlıklı makalesini sunuyorum. Yaşanan büyük kriz sonrası herkes şu soruyu soruyor. Fonlar Avrupa ve Amerika'da nasıl çalışıyor? Bizden farkları ne? Türkiye niye Batı dünyasından farklı fon sistemine sahip? Bir defa Avrupa ve Amerika'daki yatırım fonu sistemleri, yatırımcı tabanının büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve kurumsal altyapı bakımından Türkiye'den önemli ölçüde farklı ve gelişmiş durumda. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS, merkezli, entegre ve korumacı yapı, gelişmekte olan bir piyasayı regüle etmek ve tabana yaymak amacıyla kurgulanmışken, Amerika ve Avrupa sistemleri küresel sermayeyi çekmek ve çok daha spesifik ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Türkiye'nin finansal mimarisi, kendi ekonomik gerçeklikleri ve tarihsel gelişimi doğrultusunda şekillenmiştir. Amerika ve Avrupa piyasaları 100 yıl aşkın bir süredir sermaye biriktirmektedir. Türkiye ise gelişmekte olan, piyasa derinliği görece sığ ve enflasyonun geçmişi olan bir ekonomidir. Devlet takas bank güvencesiyle TEFAS'ı kurarak dünyada eşi benzeri az bulunan bir ortak pazar meydana getirdi. Bizim sistemimiz dağıtımda merkeziyetçi ve kolaylaştırıcıdır. Amerika fon piyasasının kalbi ETF'ler ve düşük maliyetli endeks fonlarıdır. Yatırımcılar aktif yönetilen ve yüksek komisyon kesen fonlar yerine Standard & Poor's 500 gibi endeksleri birebir kopyalayan ve yıllık maliyeti 0.03 gibi komik rakamlar olan pasif fonları tercih ederler. Likidite muazzamdır, gün içinde hisse senedi gibi saniyeler içinde alınıp satılırlar. Peki Batı piyasalarında sistem nasıl korunuyor? Amerika Birleşik Devletleri'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, bir fon yöneticisinin kendi şirket grubuna ait kağıtları fon portföyüne doldurmasına, yani çapraz fonlama, döngüsel finansmana izin vermez. Bu usulsüzlük sezildiğinde milyarlarca dolarlık cezalar ve hapis cezaları çok hızlı devreye girer. Türkiye'de ise bu düzenleme boşluklarının geç fark edilmesi ya da müdahale gecikmesiyle karşı karşıya. Batı'da bir fonun düzenli olarak piyasa ortalamasının çok üzerinde garanti veya şişirilmiş getiri sunması anında kırmızı alarm üretir. Türkiye'de ise kağıt üstünde fiyatı yükseltilen sığ hisseler yüzünden fon getirileri bir süre çok yüksek görülmüş, bu da yeni yatırımcıları sisteme çekerek geçici bir saadet zinciri yapısı oluşturmuştur. Avrupa'da fonlar yatırımcıların ani çıkış taleplerini karşılayabilmek için portföylerinin ne kadar sürede nakde dönebileceğini her gün raporlamak zorundadır. Türkiye'deki krizde ise yatırımcılar paralarını çekmek istediğinde fonların elindeki hisselerin piyasada alıcısı olmadığı için ödemeler tamamen kilitlenmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri 2008 yılında patlak veren Bernard Madoff'un 65 milyar dolarlık tarihi Ponzi krizini devlet bütçesinden tek bir kuruş bile harcamadan tarihin en agresif ve başarılı hukuki tasfiye operasyonlarından birini yürüterek yönetti. Krizin faturası kamunun yani vergi mükelleflerinin yerine sistemden haksız kazanç sağlayanlara kesildi. Yani parayı kim aldıysa ondan geri alıp mağdura dağıtma modelini uyguladı. Finansal sistemin yaraları piyasadan toplanan paralarla sarıldı. Sistem nasıl düzeltilecek? Kabine toplantısında fon krizine karşı büyük tedbirler alındı. Kriz kapsamındaki fonların yurt içi ve yurt dışı hesap hareketleri, taşınmaz ve şirket varlıkları adli makamlarca sıkı takip edilecek. Piyasa bozucu niyetli işlemlerle bağlı olmayan temiz durumdaki meşru yatırımcıların hakları korunacak. Krizden etkilenen 131 yatırım fonu 6 aylık sürede adil bir tasfiye süreciyle yönetilecek. TEFAS üzerinden iletilen ancak kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen fon satış emirlerinin bedelleri fonun borcu olarak kaydedilerek oluşturulan nakit akışından öncelikli olarak ödenecek. Evet, denetim eksikliği yüzünden deprem etkisi meydana getiren fon krizi çözülecek, sistem sağlam zemine oturtulacak, fatura suya balıklara atlayanlara kesilecek. Son söz, zararın neresinden dönülürse kârdır. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in "Nerede Hata Yaptık?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın "Ribadan Kaçarken Garara Tutulmak" başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa İstikrar Girişimi 2005'te muhafazakar sanayicileri İslami Kalvinistler diye tanımlayan raporunu yayınladığında uzun bir tartışma başlamıştı. Soru şuydu: Anadolu'nun dindar girişimcisi Weber'in Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunda tarif ettiği Kalvinist tüccara benziyor muydu? Çalışkan, tutumlu, kazancını tüketmeyip yeniden üretime yatıran. Weber'in az hatırlanan tespiti ise şuydu: bu ahlak, maceracı kapitalizm denilen kolay kazanç hırsına düşmandır. Nitekim ruh buharlaşınca geriye bir demir kafes kalır. 131 fonun tasfiyesiyle çöken yapı, o tartışmanın acı dipnotudur. 2005'te sorulan dindarlığın üretimi ve disipline dönüşüp dönüşmediğiydi. Bugün sormamız gereken spekülasyona dönüşüp dönüşmediği. Gördüğümüz şey Kalvinist ahlak değil, dindar dille paketlenmiş maceracı kapitalizm. Altın katılım fonları, faizsiz konut finansmanına bağlı portföyler. Mağdurların önemli bir kısmının faizden kaçınma hassasiyetiyle hareket ettiği öngörülüyor. İnsanımız bu sarmala caiz diye girdi. Faiz korkusuyla bankaya koymadığı birikimini helal getiri vaadine emanet etti. Ancak mevcut piyasa şartlarında sabrın ve kanaatin yerini bir koyup üç almak aldı. Oysa fıkıh ribayla birlikte aşırı belirsizlik demek olan garar ile kumar demek olan meysiri de aynı ciddiyetle yasaklar. Halka açıklığı düşük hisselerin aylar içinde 100 kat şişirilmesi, şişen hissenin teminat gösterilip yeni alımların finanse edilmesi garar değilse nedir? İnsanımız ribadan kaçarken garara düşürüldü. İnsanımızı bu sarmala sürükleyen ekonomik olduğu kadar sosyolojik şartlar üzerine de düşünmeye davet ediyorum. Mesela caiz damgası yalnızca faizin yokluğuna bakıp kararı görmüyorsa, fıkıh hüküm olmaktan çıkıp pazarlama aparatına dönüşmüştür mü demeliyiz. Daha ağır olanı, muhafazakar siyasetin taşıyıcısı AK Parti'deki bazı üst düzey isimlerin de bu dosyayla anılmasıdır. Hukuki boyutu yargıda netleşecek ama dindar tasarruf sahibinin gözünde mesele hukuktan önce ahlaki olmalıdır. Mesele kar payından önce kul hakkı olmalıdır.
O kitleyi temsil eden kadroların aynı sarmalda, üstelik çıkış kapısına daha yakın durduğu izlenimi, yıllarca Erdoğan'ın canı pahasına biriktirdiği güvene ihanettir. Kurumsal sorumluluk da soyut bir piyasa ahlakına havale edilemez. Başsavcılık, SPK'yı ilk kez tam 1,5 yıl önce, 25 Şubat 2025'te uyardı. 19 Ağustos 2026'daki yazıda 100 kata varan fiyat artışları hisse hisse sıralanmıştı. Arada fonlar 525 milyar lira büyüdü, tek lisans iptal edilmedi. BDDK'nin payı daha dolaylıdır ama yok değildir. Aynı çatı altındaki faizsiz finansman yapılarına faaliyet izni veren odur ve izin vermek meşruiyet vermektir. Düzenleyici bireyin göremediği riski görmek için vardır. Görmediyse yetersizdir. Gördüğü halde susluysa mesele yetersizlikten ibaret değildir. 3 günlük dünya deriz. O cümlenin aması 3 milyar biriktirmek değildir, olmamalıdır. İmanımıza ettiğiniz ihanet Allah ile sizin aranızda ve öteki dünyaya havaledir ama Erdoğan'a ve bu millete ihanet edenlerin hesabı inşallah bu dünyada sorulur.

0: Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın ribadan kaçarken garara tutulmak başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM.
0: 30 Eylül Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Köprüler satıldı mı, satılıyor mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de bazı çevrelerde ekonomik meselelerin teknik boyutlarını bir tarafa bırakıp büyük sloganlarla tartışma alışkanlığı var. Bunun son örneği İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların özelleştirme programına alınması üzerine yapılan yorumlarda halen sergilenmekte. Muhalefetin bazı kesimlerinde hemen köprüler satılıyor, hatta dolaylı biçimde ülkenin malları elden çıkarılıyor havası doğdu. Bu konuda 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararı açık. Kararda köprü ve otoyollar bakımından mülkiyet devri yöntemi hariç olmak üzere özelleştirme tarzlarının uygulanması öngörülmekte. İşletme hakkının verilmesi, kiralama, gelir ortaklığı ve benzeri yöntemler kullanılabilecek. İşletme hakkı sözleşmesinin süresi de 30 yıl olarak belirlenmiş. Başka bir ifadeyle köprülerin tapusu özel bir şirkete verilmiyor, köprüler devletin mülkiyetinde kalıyor. Tartışılan şey bunların kim tarafından ve hangi şartlarla işletileceği. İşletme hakkının kaça devredileceği, ihale şartlarının gerçekten rekabetçi olup olmayacağı, geçiş ücretlerinin nasıl belirleneceği, bakım ve güvenlik standartlarının nasıl denetleneceği ve devletin 30 yıllık gelecekteki gelirlerinden vazgeçmesinin karşılığında bugün yeterli bedel alınıp alınmayacağı elbette tartışılmalıdır. Bunlar ciddi sorulardır. Nitekim özelleştirmeye karşı çıkanlar, düzenli gelir sağlayan kamusal altyapının uzun süreli özel işletmeye verilmesinin kamu yararı bakımından sakıncalı olabileceğini savunuyorlar. Fakat köprüler satılıyor demek bu tartışmayı aydınlatmıyor. Tam tersine bu bakış mülkiyet devriyle işletme hakkı devrini birbirine karıştırıyor. Bir belediyenin kendisine ait bir otoparkın işletmesini bir özel şirkete vermesi, otopark arazisini satması anlamına gelmez. Devletin bir limanının, havaalanının veya otoyolun işletmesini özel sektöre devretmesi de aynı şekilde o varlığın mülkiyetinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Özelleştirme kavramının kendisi yalnız satıştan ibaret değildir. Muhalefetin burada yapması gereken şey slogan üretmekten ziyade alternatif ortaya koymaktır. Özel işletmeye karşı çıkılıyorsa devlet işletmesinin neden daha verimli olacağı anlatılmalıdır. Köprülerden elde edilecek gelecek gelirlerin daha değerli olduğu düşünülüyorsa bunun hesabı ortaya konmalıdır. Özel işletmecinin geçiş ücretlerini aşırı yükselteceğinden endişe ediliyorsa ücretlendirme ve denetim modeli tartışılmalıdır. Satıyorlar, peşkeş çekiyorlar veya benzeri ifadeler iktisadi bir argüman olamaz. Bu tartışmanın tarihi bir ironisi de var. Türkiye'de büyük altyapı yatırımları yapılırken bunların gereksiz, pahalı veya yanlış olduğunu savunan siyasi çevreler geçmişte de oldu. İlk Boğaz Köprüsü yapılırken projenin ekonomi ve şehircilik bakımından yanlış olduğunu düşünen güçlü bir muhalefet vardı. Bugünse aynı çevreler köprülerin kamu elinde kalmasının önemi üzerinden siyaset yapıyor. Türkiye siyasetinde yatırımlara yapım aşamasında karşı çıkıp daha sonra onların statüsünü korumayı bir siyasal sembole dönüştürme eğiliminin bulunması üzerinde düşünmeye değer bir mevzu. Asıl mesele devlet mi özel sektör mü şeklindeki kaba bir ikilik de değildir. Özel işletme kötü bir ihale ve kötü bir sözleşmeyle kamuya zarar verebilir. Devlet işletmesi de verimsizlik, siyasallaşma ve kötü yönetim yüzünden topluma pahalıya mal olabilir. Bu yüzden her somut olayda şartlara bakmak gerekir. Sonuçta söz konusu karar köprülerin mülkiyetinin satılmasını öngörmemektedir. Tartışılan devletin mülkiyetindeki bu tesislerin 30 yıl süreyle özel işletmeye açılmasıdır. Bundan sonra sorulması gereken esas sorular bunu hangi bedelle, hangi ihale şartlarıyla, hangi ücretlendirme sistemiyle ve hangi kamu denetimi altında yapılacağıdır. Muhalefetin görevi de yalnız yapılan her şeye karşı çıkmak değil, bu sorulara tutarlı ve uygulanabilir cevaplar vermektir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Köprüler Satıldı mı Satılıyor mu? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Sürecin En Kritik Toplantısı başlıklı makalesini sunuyorum.

Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Gözlerin çevrildiği komisyonsa Abdullah Öcalan'ın başında yer alacağı iddia edilen Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. İmralı Dem ve Kandil hattı bu komisyonun bir an önce kurulmasını ve Öcalan'ın da söz konusu komisyonun başına getirilmesini bekliyor. Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapan kurulun bu konuda aldığı karar merak ediliyor. Bu hafta İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmesi bekleniyor. Bu randevuda Özal Öncalan'ın görev alacağı komisyon ve statü meselesi de açıklığa kavuşacaktır. Çözüm sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi için MGK'nın silahların bırakılmasına ilişkin tespit ve teyit raporu belirleyici olacak. Tespit ve teyit için öngörülen tarih Ekim ayı. Silahsızlanma ve Stratejik Alt Komisyon'un yeni oluşturulduğunu göz önünde bulundurursak takvim biraz sıkışık görünüyor. Ancak buna rağmen sürecin aksamayacağı yönünde iyimser bir hava var. Hem Ankara'da hem de DEM tarafında. Kandil'den şartlı, koşullu açıklamalar gelmesine rağmen perde gerisinde silahların bırakılmasıyla ilgili sürecin sürdüğüne dair bir takım bilgiler de geliyor. PKK'nın ikinci Kandil olarak anılan Sincar'ı boşaltması ve PKK'ya bağlı YBŞ adı verilen yapılanmanın silahlarını bırakarak Suriye'deki SDG gibi Irak merkezi hükümetiyle bir entegrasyon sürecine girmesi son derece önemli. Suriye'den sonra Irak ve ardından da Türkiye'de silahların tümden terk edilmesi süreci başladı. PKK içinde bu sürece direnenler elbette olacak. Ancak örgüt üzerinde Öcalan'ın etkisi tesis edildiği sürece bu süreçten geri dönüş oldukça zor görünüyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in sürecin en kritik toplantısı başlıklı makalesini sundum. 1 Ekim Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Kumar başlıklı makalesini sunuyorum. ...2026'nın gündemindeki şu başını almış giden fon dolandırıcılıkları 1981-82'nin banker krizlerini hatırlatıyor. Çalma, çırpma, kolaydan zengin olma fırsatçılıklarına AK Partili bir eski bakan ve genel başkan yardımcısının da dahil olması millet nezdinde bomba tesiri meydana getirdi. Vaki tesir infiale dönüşmediyse bunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül 2026 günü partisinin toplantısında yaptığı kararlı konuşmanın payı büyük oldu. Sayın Erdoğan nefsine uyup doğru yoldan sapmış olanlara taviz vermeyeceklerini, milletin ve devletin malına el uzatanları affetmeyeceklerini, fakir fukarayı daha da kötü duruma düşürmek için değil onlara hizmet uğruna iktidar olduklarını söyledi ve devlet kurumlarının çalıştığını, failler için gerekenin gecikmeden yapılacağını söyledi. Bu arada istifa mekanizması hemen işletildiği, DDK ve ilgili her idari ve adli merci harekete geçtiği halde bazı muhalefet partilerinin iktidara yüklenmesindeki haksızlığa da fon yolsuzluğu yapanlara gösterdiği sertliği tekrarladı. AK Parti'nin menfaatçilere bırakılmayacağını, yolundan ve davasından vazgeçmeyeceğini ifade etti. Özeti böyle olan konuşma Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde Siyonist İsrail'in katliamlarına karşı yaptığı konuşmaya benzer mahiyette kararlı, tavizsiz, inandırıcıydı. Bu konuşma yapılmayıp da bakalım tahkik edelim hele durun gibi savsaklayıcı bir tavır olsaydı Tayyip Erdoğan hem kendisiyle ters düşmüş olur hem de partisinin aldığı yara derinleşerek bedeli sandıkta ceza olarak dönerdi. Bu sırada Cumhur İttifakı'nın diğer lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl bir değerlendirme göstereceği de merak mevzuuydu. Sayın Bahçeli kendine yakışır bir üslupla hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Devlet Bey 15 Temmuz ihanetinin daha o ilk kargaşası esnasında dakika sektirmeden de böyle davranmıştı. Bu defa da hükümeti AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yapılmış bir başka 15 Temmuz ihaneti olan bu fon soygunculuğu üzerine de söylenmesi gerekeni söyledi, olması gereken duruşunu gösterdi. Keza selden kütük kapma derdindeki muhalefetin sorumsuzluğunu

0: ayıplayıp kınadı. Bu tavırlar hem Recep Tayyip Erdoğan ve hem de Devlet Bahçeli'nin liderlik imtihanındaki çaplarının bir kere daha ispatıdır. Tayyip Erdoğan hapishaneden başbakanlığa, oradan cumhurbaşkanlığına uzanan yolda içeride ve dışarıda her türlü ihanet, muhtıra, darbe teşebbüsüne karşı hiçbir zaman geri adım atmadı. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe ve işgal teşebbüsünde ise destanlar yazdı. Devlet Bahçeli ilk liderlik imtihanını Başbu Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatından sonra MHP'nin başına genel başkan seçildiği iki ayrı kongrede gösterdi. Bizim de ölüm tehdidi aldığımız o süreçte Devlet Bey sonraki sakin, aklı selim, ölçekli ve insan yetiştirmeye dönük üslubuyla partisine ve Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Şüphesiz ki daha birçok liderlik hatırlatılmaları yapılabilir. Onlardan biri de 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasındaki tavırdır. AK Parti o seçimi kaybetmişti ancak koalisyon ortağı olabilirdi. Bunu kabul etmedi. Bunun üzerine muhalefet MHP'ye koalisyon ortaklığı, Devlet Bahçeli'ye de başbakanlık teklif etti. Devlet Bey değme yüreğin yapamayacağını yaparak başbakanlık teklifini elinin tersiyle itti. Bunların hiçbiri olmasa dahi 15 Temmuz gecesi daha ilk dakikalarda safını ve tavrını belli etti. Seçilmiş hükümetin yanındayız dedi. Bunu demesi şahsiyet ve liderlik kıvamını ispata yeter. Aksi halde bugün teröristli Türkiye ikliminde değil, bölünmüş ve küçülmüş 5. sınıf bir ülkede olurduk. Sayın Erdoğan sadece yardımcısı eski bakanı FBSK'ye değil, bütün ailesine, sefiri kebirliklere kadar ancak bir babanın evladına yapacağı çapta yüksek iyilikler yaptı. Ama adı geçen hangi yoksulluk şartlarından geldiğini hatırlamamış yahut o günlerine aldırış etmemiş olmalı ki fon çarpmasının parçası olabilmiş. Bu ihtirasın AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na verdiği zararı hiçbir can düşmanı veremezdi. Bu sebeple Sayın Erdoğan'ın iç temizlik başlatması doğru bir davranıştır. Deni dünyada yaşanan şu yolsuzluk, talan ve ihanetler ilk değildir. Son da olmaz. Mühim olan o anlara sağlam ahlakla durup fırtınayı savmaktır. Bir gün birileri Hazreti Ali Efendimiz'e filan kimse aleyhine konuşuyor diye bir haber verirler. O muhteşem sahabi sahip olduğu ilmi derinlik ve yüksek sürat ve intikal kabiliyetiyle onlara şu cevabı verirler. Ama ben ona iyilik yapmadım ki. 40 yıl iyiliğinizi gören kimse bir gün üstelik farkında olmadığınız bir istenmedik duruma muhatap olsa düşman kesilir. Hak etmediği kadar iyilik görenler çok kere kendilerini imtiyazlı görür ve bu iyiliği yapan için sayemizde orada derler. Böyle oldukları için de doymazlar. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam buyurdukları elbette haktır ve gerçektir. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Sonunda gözünü bir avuç toprak doyurur. Banker krizi çıkaranların devrimizdeki takipçisi bu milyar dolarlık vurgunu yapanlar acaba 1 lira olsun Gazze'li mazlum ve mağdurlara gönderdiler mi? Sanmayız. Yüce Allah o temiz ve mazlum insanları korumuştur. Türkiye banker krizini 45 yıl önce yaşadı. Her kesimden bazı vatandaşlar serbest kalan faiz sisteminde enflasyonun üzerinde bir faizle menfaate kavuşmak için o günün fon şirketleri bankerlere koştular. Akıbet berbat ve büyük hüsran oldu. 250 banker battı, hayal peşindeki 300 bin vatandaş 62 milyar lira kaybetti. Devrin Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etti ve istifasını şu cümleyle noktaladı. Vatandaş 3-5 kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır. Diyoruz ki başıboş para sahibine dert olur. Kaya Erdem'in sözünü duyunca insan ister istemez şöyle düşünüyor. Memlekette ne çok kumarbaz muhteris varmış. Bunlar mı o mübarek ecdadın torunları? Hanı yağmaya doymayan bu doymak bilmezler ne yazık ki Tevfik Fikret'i haklı çıkarıyorlar. Çağrımız şudur. Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşı şerden koruyarak kumar tuzağına düşmesine asla ve kat'a müsaade etmeyiniz. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Kumar başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan işareti verdi, temizlik geliyor" başlıklı makalesini sunuyorum. AK Partilileri uzun süredir hiç bu kadar rahatsız görmemiştim. Fon krizinden dolayı partide büyük bir tepki var. Sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyorlar. Bu olayı savunmak gibi bir yanlışın içine giren yok. Tam tersine kellelerin uçurulmasını ve hesabın sorulmasını talep ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları toplantısında yaptığı konuşma kellelerin koparılacağı umudunu doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanlamasını kendi yapar, şeklini kendi belirler ama partide, bürokraside ve kabinede değişiklik yapılması yönünde talepler güçlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bunun işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin" sözleri konuşmasının en çok alkışlanan bölümüydü. Bu partideki talebi ortaya koyması açısından önemli bir göstergeydi. AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı fon krizinin ardından yapılan ilk parti etkinliği olması açısından önemliydi. İlginç sahnelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi zaman duygusallaştı, kimi zaman sesi çatallaştı, kimi zaman da öfkeyle konuştu. Erdoğan'ın sesinin çatallaştığı sırada salonda ağlayanlar oldu. "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının çalınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin yol haritasını çizdi. 1. Erdoğan sözlerine "kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum" diye başladı. Hatırladınız mı? Birleşmiş Milletler kürsüsünden de aynı şekilde konuşmuştu. 2. AK Parti'nin kurucu değerlerini hatırlattı. AK Parti Erdemliler Hareketi olarak doğmuştu. 3. AK Parti'nin gözü doymaz soyguncuların, kibir küplerinin değil garip gurebanın partisi olduğunu hatırlattı. 4. Hani bir AK Partililer var bir de AKP'liler var diyorlar ya, Erdoğan AKP'lilere hatırlattı. "Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ısıtanların, ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların partisiyiz" dedi. 5. Özgür Özel gibi "sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok" demedi. "Bizim içimizde de yanlış yapanlar olabilir" dedi. Onların yanlışlarını savunmadı. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı dedi. 6. AK Parti'nin kirletilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. AK Parti adı gibi ak bir partidir, ismiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklına leke süremez dedi. 7. Fon rezaletine bulaşanlara kapıyı gösterdi. "Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz" dedi. Bu tavır önemliydi. Kriz dönemlerinde liderler fırtınalı denizlerdeki gemi kaptanlarına benzer. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar nice krizleri atlattı. Erdoğan'ı götürür, AK Parti'yi bitirir denilen krizlerin içinden güçlenerek çıktı. Erdoğan, "unutmayın, biz yenilerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" dedi. Bunu bir kenara yazın, Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkacak. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşan emeklilerin, asgari ücretlilerin ve esnafın dertlerine derman olacak adımları atacak. Yine yaparsa Erdoğan yapar dedirtecek. Meclis bugün açılacak ancak çalışmalarına salı günü başlayacak. AK Parti fon kriziyle ilgili salı günü mecliste araştırma komisyonunun kurulması için teklif verecek. Bu birkaç açıdan önemli. Özgür Özel dönemi CHP'sinin yolsuzlukları savunduğu bir dönemde AK Parti fon krizini savunmak şöyle dursun, üstüne üstüne gidiyor. Hesap sorulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletin malına, milletin malına el uzatan da bizim işimiz olmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizi patlak verdiği andan itibaren kriz toplantıları yapıyor, bakanlar kurulunda görüşüyor, üstüne üstüne gidiyor. Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. AK Parti salı günü ise Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için teklif verecek. Zaten muhalefet partilerinin de bu yönde hazırlıkları var. Böylece iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla mecliste araştırma komisyonunun kurulması sağlanacak. Meclis komisyonu kurulması birkaç açıdan önemli. Hem fon krizinin sağlıklı bir fotoğrafı çekilmiş olur, kim yanlış yaptıysa ortaya çıkarılır, hem de sistemin açıkları ortaya çıkar. Aksayan yönler tespit edilir. Ona göre yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa yapılır. Bu millet gerçekten asil bir millet. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Çıplak elleriyle tankları durdurdular. Bu millet fidan gibi evlatlarını şehit verip vatan sağ olsun diyen bir millet. Halkımız bir süredir ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretliler ve esnafımızın sıkıntısı büyük. Bu milleti yaşadığı ekonomik sıkıntılar yıkmaz. Ama bir kısım açgözlülerin, soyguncuların yaptığı vurgunlar bu milleti üzer. Bu millete yapılmaz. Dün bir AK Partili milletvekiliyle konuşuyorduk. Bir ara sesi çatallaştı. Konuşmakta zorlandı. Bu cumhurbaşkanına bu yapılmaz dedi. Gerçekten de Birleşmiş Milletler kürsüsünden katil İsrail'i yerden yere vuran, Gazze şehitlerinin dünyadaki sesi olan bu cumhurbaşkanına bu yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hak etmiyor. Bu millete yaptıkları ve cumhurbaşkanına ödettikleri bedeller yüzünden bu fonculara karşı öfkem büyük. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan işareti verdi, temizlik geliyor" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: 2 Ekim Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un 2026'da seçim planı fon soygunu muydu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Zannediyorum 3 yıldır bu köşede yaptığım sorgulama cevabını buldu. Hatırlarsınız 2023 seçimleri yapılır yapılmaz bu Erdoğan için Pirus zaferidir, 2026 ortalarında seçime gitmek zorunda kalacak diyen firari FETÖ'cülerle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel'in aynı yılı işaret ederek 2026'da erken seçime gidecek demelerindeki tuhaflığa birkaç yazıda dikkat çekmiştim. Şimdi hepsini bölüm bölüm aktaracağım, çok şaşıracaksınız. Mesela 4 Temmuz 2024'te bu köşede yayınlanan erken seçim hedefi başlıklı makalede şöyle bir not düşmüştüm o güne. Kafama takılan husus 31 Mart seçimlerinden hemen sonra muhalif isimlerin dillendirdiği 2026'da erken seçim kampanyası. Hitap ettiği kesim bunu söylerken önce erken seçim talebimiz yok diyen yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne oldu da geçen hafta fikir değiştirip 2026'da erken seçim dedi. 20 Şubat 2025'teki "Ya darbeye karşı darbe vuruluyorsa" başlıklı makalede de aynı sorgulamayı yapmıştım. Cihat Yaycı'nın gazetemize manşet olan 2026 uyarılarını da katarak 2026'da ne olacak sorusuna şöyle cevap bulmaya çalışmıştım. ABD eski başkanı Biden 2023 seçimlerini işaret ederek Erdoğan'ı darbeyle değil Türkiye'deki dostlarına destek olarak sandıkta devireceklerini söylemişti. Bunun için altılı masa bile kurdular, olmadı. Peki pes ettiler mi? Bu Erdoğan için Pirus zaferidir diyen kimlerdi? FETÖ'cüler ve bunu ağzına sakız yapan CHP'liler. Bir de işi gücü sürekli Türk hükümetini karalamak olan Amerikalı casuslar. Yani diyorlardı ki aslında kaybetti ama o kazandığını zannediyor. Sonra vakit kaybetmeden bir işaret fişeği daha yaktılar. Neydi o? 2026'da erken seçim olacak. Deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek dururken Cumhurbaşkanı yahut Cumhur İttifakı ne diye seçime gitsin? Yok diyorlardı. Göreceksiniz 2026'da seçime gitmek zorunda kalacak. Emekli Amiral Cihat Yaycı gazetemize verdiği röportajda yeni bir kalkışma tehlikesine dikkat çekti. O günlerde hiçbir siyasinin olur mu hiç öyle şey demediği cümleleri şuydu. İsrail-FETÖ ittifakı kaos çıkarmak için harekete geçti. Hedef en geç 2026'da darbe yapmak. 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dahil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni eylem planını buna göre yaptılar. Bir önceki ihaneti Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan hainler eliyle gerçekleştirmek istediler ancak bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. En geç 2026 yılında büyük çaplı toplumsal karmaşa üretmek için FETÖ'nün maliye, güvenlik ve yargıdaki uyuyan hücreleriyle birlikte PKK-DH-DHKPC de kullanılacak. Ayrıca muhalif medya ve sivil toplum örgütleri gibi araçları da algı operasyonları için devreye sokmayı hedefliyorlar. Öncelikli amaçları Erdoğan'ın ve hükümetin ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek, ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkum etmek. Bu anlattıklarımız çıkarım değil, çok ciddi bilgi akışımız var. FETÖ, ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor. Her türden iç ve dış odakla ittifak halindeler. Bakın henüz bugüne dair hiçbir şey yazmadım. İngiltere'den yardım dilenen Özgür Özel ve firari FETÖ'cülerin 2026 işaretini sorgulayan son makaleyi ise 2 Temmuz 2026'da kaleme almıştım. 2026'da ne olacaklı başlıklı yazıda kayda geçirdiğim satırlar şöyleydi. Son günlerde AK Parti ve Erdoğan'ı destekleyenleri bölmeye, sindirmeye, hatta diskalifiye etmeye yönelik bazı sosyal medya operasyonlarını görünce aynı sorgulamayı yapmak elzem oldu. Tam da CHP'nin bölünme süreci konuşulurken acaba karşı cephede AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mı bölmeye çalışıyor? Veya 2020'de CIA'in gölge kuruluşu Rand Corporation tarafından yayınlanan raporlara da yansıyan Erdoğan'ı siyasi oyunlarla devirmeye yönelik yeni bir hamle öncesi Cumhurbaşkanımızın etrafında kemikleşmiş kabuğu kırma startı verilmiş olabilir mi? Şunu unutmayalım. 2023 seçimlerini kaybeder kaybetmez kimse durduk yere koro halinde Erdoğan 2026'da erken seçim yapmak zorunda kalacak demez. Bütün dünya gibi Türkiye'de netameli bir yıl geçiriyorken herkes hep birazdan dünya tehlikeli bir süreçte uyarısı yapıyorken Cumhurbaşkanımızı destekleyenler arasında bir fitne durduk yere çıkmaz. Bakalım 2026 bize neler gösterecek? Şimdi bugüne gelebiliriz. Aslında 6 ay kadar önce patladığı anlaşılan ancak geçen hafta savcılığın soruşturmasıyla gündemimize bomba gibi düşen fon krizindeki anormal alım satımlar ne zaman başlamış? 2024'ten bu tarafa. Yani biz bu yazıları yazarken birileri bu fonlar üzerinden 3 kuruşluk kağıtları şişiriyor, yüksek kazanç iştahıyla gelen yerli yatırımcılara ellerindeki hisseyi astronomik karlarla devrediyor, nakite çevirdikleri milyarları yurt dışına taşıyormuş. Foncu çakallar tarafından yurt dışına kaçırılan paraların yatırıldığı İsviçre'deki adres de küreselcilere ait Rothschild Bankası. Bu sadece resmi olarak götürülen para. Bunun bir de gayri resmi yollarla taşınanları vardır illaki. O lüks yatlar Yunanistan'a turistik sefer yapmamıştır herhalde. Ayrıca hep içerideki ayaklarını konuştuğumuz bu şebekeyi kullanan yabancılar olmamış mıdır? İsrail, ABD, İngiliz şirketleri mesela. Veya Türk vatandaşı Yahudi kökenli isimler. Henüz orayı görmedik. Daha 2 hafta önce Türkiye'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden Forex dolandırıcılığı yapan şebekenin İsrail bağlantısı deşifre edilmemiş miydi? Şayet bu fon işinde de bağlantıları varsa ki hiç şüpheniz olmasın, onların en az 6 ay, 1 yıl öncesinden alacaklarını alıp dışarıya götüreceğini götürüp kendini unutturmanın keyfiyle şimdi son düzlükte kurulan tuzağa düşen sazanların yol açtığı skandalı bu kaosu keyifle izlediklerini düşünüyorum. Asıl sıkıntı bütün bunlar olurken her adımı görme imkanına sahip kurumların hiçbir şey yapmaması. Eski bakan Nihat Zeybekçi'nin dediği şekilde bunların görülmeme ihtimali yoksa ve bakan Mehmet Şimşek 1,5 yıl önce buradaki sıkıntıya dikkat çekip aynı şekilde o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek dosya hazırladığı halde bu fonculara dokunulmadıysa buna kim ne amaçla mani oldu? Burnumuza çok pis kokular geliyor. Günlerdir konuştuğum finans çevrelerini bilen pek çok isim hiç tereddüt etmeden burada hedef Recep Tayyip Erdoğan diyor. Erdoğan'ın olan bitenden haberdar olmadığı New York heyetinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yer almasından belli. Acı olan da bu. Ekonomik tetikçiler üzerinden yapacaklarını yaptılar ve bunu siyasi operasyona dönüştürerek bu defa Erdoğan'ı en yakınındaki tamahkar açgözlülere vurdurttular. Şimdiye kadar hiçbir bürokratın görevden alınmaması, fon krizinin borsadaki bütün hisseleri düşürerek milyonlarca yatırımcıyı etkilemesinin önüne geçilmemesi de can sıkıcı. Bu da ister istemez acaba doğru bilgi aktarımı yapılıyor mudur, çaktırmadan yangını büyütmeye çalışıyorlar mıdır endişesi doğuruyor. Evet, bu defaki saldırı hiç beklenmedik yerden geldi. 2013'te Beyaz Saray'da Gazze'ye gideceğim resti çeken Erdoğan'ı nasıl ki dönüşte Gezi darbe girişimiyle karşıladılarsa, 2026'da Birleşmiş Milletler'de Gazze için İsrail'e meydan okuyan Erdoğan'ı da yakınındaki paragöz aptalların kullanıldığı fon darbesiyle hedef aldılar. Devamı gelecek mi? İsrail ve Amerika'daki seçime kadar daha neler olacak göreceğiz. Soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden gösterdiği çağrı cihazı acaba yeni bir dijital saldırının mesajı mıydı diye de okunabilir elbet. 13 yıl evvel sadece Gezi değil, yargıdaki FETÖ'cü hainlerin Erdoğan'ı yine en yakınından vurmayı amaçladığı 17-25 Aralık yargı darbe girişimini yaşamıştık. 10 sene önce de 15 Temmuz işgal girişimini püskürtmüştük. Bunca ihanetin tecrübesiyle bugün olanlara bakınca kripto FETÖ'cülerin yine Erdoğan'ın en yakınından saldırıya geçmesi bizi şaşırtmaz. Hele ki 2023 seçimlerinin hemen sonrasında FETÖ'cüler 2026'yı işaret etmişse. Nasıl? Böyle bakınca ilk servisin Özgür Özel'e yapılıyor olması da şaşırtıcı gelmiyor, değil mi? Yardım dilendikleri ülkeler Özel-İmamoğlu ikilisinin imdadına koşmuş olabilir mi? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un 2026'da seçim planı fon soygunu muydu başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in fon krizi ve casusluk faaliyeti başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzlukların ortaya çıkması ve ifşa edilmesi hiçbir zaman siyasi amaçlardan bağımsız olmamıştır. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de 26 Eylül'de fon kriziyle ilgili Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını ilk kez deşifre ettiğinde herhalde ülkedeki ahlaki çöküşe karşı mücadele vermiyordu. Zira yıllardır Ekrem İmamoğlu tarafından şekillenen belediyelerdeki yolsuzluk ağının içinde tam göbeğinde olmakla suçlanıyorlar. Bu açıdan siyasal iktidara karşı bir misilleme fırsatını ele geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıkları bile söylenebilir. Kuşkusuz siyasetin doğası böyledir. Muhalefetle iktidar arasındaki karşılıklı çekişme ve mücadelede yolsuzluk kartı en önemli silahlardan biridir. Peki hırsızın hiç mi kabahati yok diye itiraz edenler olacaktır muhakkak. Elbette muhalefet işini yapmıştır, iktidara düşense yolsuzluğa bulaşanları korumadan yargının gereğini yapmasını sağlamaktır. Bu konuda şüpheler var mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma ve mesajlarının ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve ailesinin mal varlığının dondurulması kararının çıkması kamuoyundaki şüphelerin giderilmesi açısından önemli bir ipucudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çevrelerinde bulunan ve nefsine yenik düşen kim varsa yollarını ayıracaklarını özellikle vurgulamış ve yargının elini büyük oranda rahatlatmıştır. Meselenin özüne dair var olan beklenti, yani Erdoğan'ın kimsenin gözünün yaşına bakmayacağına dair irade beyanı ve mesajları amacın hasıl olduğunu gösterir. Muhalefet açısından mesele asla yolsuzluk değildir. Nitekim devraldıkları ve yönettikleri belediyeleri neredeyse kısa sürede yağmalamaya kalktıkları az çok gözler önündedir. Muharefet fon krizini siyasi bir kampanyaya çevirerek Erdoğan'a karşı seçimlere kadar kullanacaktır. Bu da normaldir denilecek şüphesiz. Evet, normaldir, fakat bu fon skandalını kimin ve hangi gücün muhalefete hediye ettiğini düşünmemizin de bir sakıncası olmasa gerek. Zamanlama çizgisi şöyle. Fon krizi 16 Eylül'de patladı. O gün birçok fon yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılayamadığını açıkladı ve borsa sert düşüş yaşadı. 22 Eylül'de beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması gerçekleşti. İsrail ve Netanyahu aleyhinde çok sert bir konuşmaydı. İsrail delegasyonu salonu terk etti. 25 Eylül'de SPK, Özat'a denizcilik hisselerindeki manipülatif işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon krizinin siyasal bir skandala dönüştürülmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye dönüşüne denk getirildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin ticari kayıtlarını ve 2.2 milyar liralık işlemlerini ifşa etti. Yeni Parti'ye bu bilgi ve belgeleri servis eden yapınınsa fon dolandırıcılığıyla ilgili ilk yayınları yapan, konuyu ilk duyuran ve bilen yurt dışındaki FETÖ yapısı olduğu ortaya çıktı. MASAK'ın altyapısına sızma olduğu ise sonradan yapılan soruşturmada ortaya çıktı. Siyasi casusluk soruşturması başlatıldı. Bu tabloda fon skandalının içinde İsrail parmağının olmadığını düşünmek elbette mümkün değil. Yolsuzluklar elbet gözden kaçmamalı. Aksine soruşturma daha da derinleştirilmeli ki ucunun İsrail'e kadar uzandığı ve meselenin milli güvenliğini tehdit edecek nitelikte bir casusluk faaliyeti olduğu da görülebilsin. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in fon krizi ve casusluk faaliyeti başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasumlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 30. Bölüm.
1: Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu arada Paris'te çıkan bir gazetede Albert'in babası Fernand'ın Yunanistan'da savaşırken Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'ya ihanet ederek onun ölümüne sebep olduğu yazılır. Bunu okuyan Albert deliye döner.
1: Demek babanın ihanetini belgeleyenin Monte Cristo olduğunu söylüyoruz.
2: Evet Beauchamp. Danglar söyleyince birden şoke oldum. Olanlara hala inanmak istemiyorum. Oysa ben kontu bir baba gibi seviyorum. Nasıl olur da aile şerefimizi iki paralık eder, hala anlayamıyorum.
1: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Albert?
2: Monte Cristo'ya gidip düelloya davet edeceğim.
1: Acele etme. Onunla dövüşürken kaybedebilirsin.
2: Utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Senden düelloda şahidim olmanı istiyorum Beauchamp.
1: Annem bunu duyarsa kederinden ölebilir.
2: Biliyorum dostum ama annem utancından öleceğine kederden ölsün daha iyi.
1: İstersen hemen karar verme Albert. Biraz düşün.
2: Hayır, ben kararımı verdim. Benimle geliyor musun?
1: Peki, madem kararın kesin, geliyorum. Monte Cristo ile konuşurken sinirlerine hakim ol Albert.
2: Ben ne söyleyeceğimi biliyorum, merak etme.
3: Buyurun. Siz miydiniz Monsieur Albert?
2: Monsieur Comte evde mi Petrocio?
3: Evde ama banyo yapıyor.
2: Fark etmez, beklerim.
3: Banyodan sonra da yemek yiyecek.
2: Ben de yemekten sonra görüşürüm.
3: Ondan sonra da bir saat uyuyacak.
2: Peki daha sonra?
3: Daha sonra da operaya gidecek.
2: Pekala, bu kadar bilgi yeter bana. Dostum, yapacak işiniz varsa akşama kadar yapın. Akşam randevunuz varsa yarına erteleyin. Mümkünse Chateau Renault ile bana gelin. Akşam operaya gideceğiz.
1: Peki Albert. Saat 8'e çeyrek kala sizi evden alırım.
4: Albert, Kont'un peşine düştüğü sırada akşam gazetelerinin hepsi Fernand olayına geniş yer vermiş, komisyonun ilk toplantıyı saat 8'de yapacağını yazmışlardı. Saat 8 olduğunda toplantı salonu hınca hınç dolmuştu.
5: Söz sizde General Morcerf. Suçlamaları biliyorsunuz. Savunmanıza başlayabilirsiniz.
6: Sayın Başkan, şerefli komisyon üyeleri ve değerli izleyiciler. Bu akşam burada Fransız ordusunun şerefli bir generaline yapılmış alçakça bir iftirayı çürütecek belgeler sunacağım. İşte Yanyan valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın beni Osmanlı Sultanı'na elçi gönderecek kadar itimat ettiğini gösteren belgeler.
5: General, lütfen dileğinizi komisyona verin.
6: Peki Sayın Başkan.
5: Başka bir dileğiniz var mı General?
6: Var efendim. Buyurun bakın. Yanya valisinin bana ne kadar itimat ettiğini gösteren ikinci delil. Ali Paşa'nın mührünü taşıyan bu yüzükle gece veya gündüz ne zaman istesem onu ziyaret edebiliyor, hatta haremine girebiliyordum.
5: Sayın General, o yüzüğü de komisyona verin lütfen.
6: Peki efendim. Buyurun.
5: Devam ediniz General.
6: Elçilik görevini tamamlamış ancak onun için çıkarılan idam fermanını durdurmaya muvaffak olamamıştım. Ali Paşa ile omuz omuza çarpışmak için döndüğümde ne yazık ki onun çoktan öldürülmüş olduğunu üzüntüyle öğrendim. Bana olan güveninin ne kadar büyük olduğuna bakın ki ölürken karısıyla kızını bana emanet etmişti.
5: Sayın General, Ali Paşa'nın karısını ve kızını size emanet ettiğini söylediniz.
6: Evet başkan. Ancak talihsizliğe bakın ki Ben yan yaya döndüğümde onlar çoktan kaybolmuşlardı.
5: Peki ne olduklarını, nereye gittiklerini araştırmadınız mı?
6: Araştırdım efendim. Ve acıya dayanamayıp her ikisinin de sefaletten öldüklerini duydum.
5: Değerli komisyon üyeleri, savunmayı dinlediniz. İçinizde General Morsef'e cevap verecek olan var mı?
7: Sayın Başkan, söz almak istiyorum.
5: Buyurun Senatör Komoletti, sizi dinliyoruz.
7: Sayın Başkan ve değerli komisyon üyeleri, generalin belge olarak sunduğu şeyler Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın kendisine itimadı olduğunu gösteren şeylerdir. Biz bunun aksini iddia etmiyoruz. Kendisine itimat etmemiş olsaydı hayati bir konuda onu İstanbul'a elçi olarak gönderir miydi? Evet, doğru. Gazetede generale isnat edilen suç asıl bundan sonrasıyla ilgilidir. İşte gazete burada. Elçilik görevini kötüye kullandığı ve Ali Paşa'ya ihanet ettiği iddia ediliyor. Senatör Morsef bize bu iddiayı çürütecek hiçbir delil göstermiş değildir. Şimdi kendisine soruyoruz. Bu iddianın yalan olduğuna şahitlik edecek bir görgü tanığı veya belge gösterebilir mi?
6: Evet, göstersin. Yok, nasıl göstereyim? O isyanda tanıdığım adamların hepsi öldürüldü.
5: Hepsi mi?
6: Evet Sayın Başkan. Bir tek kişi bile kalmadı.
7: Sayın General, ya ben bu söylediğinizin aksini ispatlarda Ali Paşa'nın yakın çevresinden birini bu salona çağırırsam?
6: Bu mümkün değil.
7: Mümkün olursa onun şahitliğini kabul edecek misiniz?
6: Bakın Sayın Başkan, siz de biliyorsunuz ki senatör benim muhalifimdir. Bu sebeple bana komplo hazırlamış olması kuvvetle muhtemeldir.
5: Monsieur General, muhatabınız senatör değil komisyon üyeleridir. Ve onların başkanı olan benim. Şimdi başkan olarak üyelere soruyorum. Bu şahidi dinlemek istiyor musunuz?
8: Evet istiyoruz, evet istiyorum.
5: Senatör Komoletti, lütfen şahidinizi çağırın.
7: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şahidi içeri alın.
2: Bu peçeli kadın da kim? Peçeli kadın.
5: Kürsüye yaklaşın Matmazel. Matmazel, bugün öğleden sonra soruşturma komisyonumuza Yanya hadisesine dair bilgi vermek için müracaat etmiş, olayları gözlerinizle gördüğünüzü söylemişsiniz.
9: Evet efendim. Bugünkü gazeteler konuyu ele aldığını okuyunca şahitlik yapmaya karar verdim.
5: O zamanlar yaşınız hayli küçük olmalı.
9: Evet, 4 yaşındaydım. Ama hadise benim için o kadar önemliydi ki en küçük ayrıntı bile hafızamdan silinmedi.
5: Komisyonumuzun ifadenizi ciddiye alabilmesi için kim olduğunuzu ve elinizde o günlere ait belgeler bulunup bulunmadığını sormamız icap ediyor.
9: Monsieur, bu mahkeme benim için o kadar önemli ki hayatım boyunca hep bu anı görmenin ümidiyle yaşadım. Ben Yanya valisinin kızıyım.
5: Demek Yanya valisinin kızı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Söylediğinizi doğrulayacak belgeleriniz var mı Matmazel?
9: Elbette Monsieur. İşte efendim. Makedonya Nüfus İdaresi'nden verilmiş ve babam tarafından tasdik edilmiş kimlik belgem.
5: Matmazel, Yanya valisinin kızı Heidi olduğunuz açıklık kazanmış bulunuyor. Şimdi asıl konuya geliyor ve soruyoruz. Fransız subayı Albay Fernand Mondego'nun babanıza ihanet ettiğini ispat edecek bir belgeniz var mı?
9: Var Monsieur. Monsieur, Fransız subayı gizli anlaşmada babamı satma karşılığında bir servet elde etmekle yetinmemiş, ayrıca annemle beni de istemiştir. İşte bu belge Albay Fernand Mondego'nun beni ve annemi 1000 kese altın karşılığında esir tacili El Kobir'e sattığını ispat etmektedir.
10: Yalan! Söylediği her şey yalan! İftira!
5: Belgeyi okuyorum. Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın hizmetinde bulunan Fransız albayı Fernand Mondego'dan annesiyle birlikte 1000 kese altına satın aldığım Ali Paşa'nın kızı Heidi'yi Comte de Monte Cristo isimli şahsa 2000 kese altın değer biçilen bir elmas karşılığında sattığımı beyan ederim. İmza El Kobir. Matmazel, annenize ne olduğunu sorabilir miyim?
9: Babamın hain bir komplo ile öldürülmesine dayanamamış, El Kobir'e satıldığının 1. haftasında utanç ve üzüntüden ölmüştür.
5: General Morsef, şahidin anlattıklarına bir itirazınız var mı?
6: Onu dinlemeyin, yalan söylüyor. Onu tanımıyorum. Düşmanlarım çevirdiği bir entrikayla bu kiralık kadını karşıma çıkardılar.
9: Beni tanımıyorsun ha? Söyle, babamın askerliğini eğitmekle görevlendirdiği Fransız subayı Albay Fernon Mondego değil misin? Söyle, sahte fermanla paşa babamı kandırarak baruthaneyi ateşlemek üzere emir bekleyen Selim'e parola yerine geçecek yüzüğü paşadan alan sahtekar değil misin? Söyle, bu yüzükle Selim'i aldatıp arkadan hançerleyen zalim sen değil misin? Söyle, yukarıda haber bekleyen ölüm avcılarına tehlike kalmadığını bağırarak babamı kurşunlatan sen değil misin? Söyle, Veli Nimet'in hareminden geriye kalan dulu ve yetimi esir taciri El Kobre bin kese altın karşılığında satan alçak sen değil misin? Katil! Katil! Katil! Alnında hala Veli Nimet'inin kanı var. Bakın, hepiniz bakın. Bu kanı göreceksiniz.
5: Monsieur General, hakkınızdaki iddia ve ithamlar oldukça ağır. İsterseniz komisyonumuzdan iki üyeyi beraber gönderip yerinde araştırmalar yaptıralım. Söyleyin, istiyor musunuz?
6: Kapa çeneni be! Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Hepinizin canı cehenneme. Siz kimsiniz ki bana hesap soruyorsunuz? Alçak herifler!
5: Sayın komisyon üyeleri, Senatör General Morsov'un gazetelerin ve Matmazel Hayden'in anlattığı ihaneti yaptığına heyetimiz tam kanaat getirmiş bulunuyor mu?
6: Evet, bulunuyor, evet.
7: Evet sayın başkan.
11: Anneciğim, lütfen ağlamayınız.
12: Ağlamamak mümkün mü Albert? Babanın yüzünden hepimiz rezil olduk. Aile şerefimiz, itibarımız iki paralık oldu.
11: Anne, babama düşman olabilecek kişileri tanır mısınız?
12: Bilmiyorum oğlum. Babanın mevkiine ulaşmış bir kimsenin tahmin edemediğinden çok düşmanları vardır.
11: Size bir şey soracağım. Monte Cristo benim dairemde benim yemeğimi yediği ve kahvemi içtiği halde neden babamın evinde hiçbir şey yiyip içmedi?
12: Ne demek istiyorsun oğlum? Kont bizim düşmanımız mı? Seni ölümden kurtardığını ve seni sevdiğini ne çabuk unuttun?
11: Bizim düşmanımız demedim anne. Babamın düşmanıdır diyorum.
12: Oğlum, bu sözlerle beni şaşırtıyorsun.
11: Sana bir soru daha soracağım anne. Monte Cristo ile iyi geçinmemi ve onun dostluğunu kaybetmememi tavsiye etmiştiniz ya.
12: Evet. Çünkü o senin hayatını kurtarmıştı.
11: Acaba diyorum, tavsiyeniz bunun dışındaki bir sebebe dayanıyor olmasın?
12: Oğlum, bugün benimle çok tuhaf konuşuyorsun. Seni anlamakta güçlük çekiyorum. Görüyorsun ki çok perişan bir haldeyim.
11: Peki anne, peki. Ben gidiyorum.
12: Nereye gidiyorsun?
11: Operaya. Orada görülecek bir oyun var.
13: Albert, lütfen sinirlerinizi hakim olun. Operada olduğumuzu unutmayın.
11: Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız dostum? Dostum bildiğim adam babamı mahvetmek için son darbeyi de cariyesi Heidi'yi meclise göndererek yaptı. Şu anda bütün Paris ailemizi konuşuyor. Ona gerekli dersi vereceğimden emin olabilirsiniz.
14: Bunun için önce Monte Cristo'yu bulmanız lazım.
11: Bulacağız dostum Renault. Hizmetkarı bu gece operaya gideceğini söylemişti. Oyunun başlamasına az bir zaman kaldı. Localardan birinde olması gerekir. Onu görebiliyor musunuz?
13: Salon hınç hınç dolu. Bakıyorum ama...
14: Ben gördüm.
11: Nerede?
14: Bakın şu ilerideki locada. Yanında Maximilien Morel de var.
11: Gelin dostlarım. Kontun locasına gidiyoruz.
15: Bu temsili daha önce görmüş müydünüz Maximilien?
16: Hayır kontum, ilk kez göreceğim.
11: Sayın kont.
15: Kim gelmiş? Seni görmek ne saadet Albert. Monsieur Beauchamp, Monsieur Renault, nasılsınız?
11: Buraya iki yüzlü nezaket ve sahte dostluklarınızı görmeye gelmedik. Size hesap sormaya geldik monsieur.
15: Burada, operada mı? Parislilerin geleneklerine ne kadar yabancıysam de burada operada hesaplaşacakları hiç aklıma gelmezdi.
11: Saklananlara, banyoda, yemekte, yok uykuda dedirtenlere nerede rastlanırsa orada hesap sorulur.
15: Baylar, arkadaşınızın aklı yerinde değil. Onu buradan götürseniz iyi olacak.
11: Alçaklığınızı yüzünüze vuracak ve kalleşliğinizi aykıracak kadar aklım yerinde.
15: Monsieur, sesinizi yükseltmeyin. Nezaket sınırlarını aşıp locama izinsiz giriyorsunuz ve beni rahatsız ediyorsunuz. Çıkınız.
11: Hayır, bana hesap vermeden hiçbir yere gitmem. aile şerefimizle oynadığınız için sizi düelloya davet ediyorum Monsieur Monte Cristo.
0: Monte Cristo adlı oyunun 30. bölümünü dinlediniz. 31. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: TGRT FM Haber.
2: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
3: Yasa dışı bahis, tehdit, hakem torpili, maçlara usulsüz hakem ataması. Türk futbolunda temizlik operasyonunda skandal üstüne skandal yaşanıyor.
4: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
3: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun torpil mesajları ortaya çıktı. Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında Hacı Osmanoğlu'na torpil listesi gönderdi. Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde Gündoğdu'ya kaybedilen maçların hakemleri için FETÖ'cü, bunları bitir şeklinde mesaj attığı, Gündoğdu'nunsa bu mesaja tamam cevabını verdiği tespit edildi. Hakem atamalarına Ertuğrul Doğan da dahil oldu. Trabzonspor Başkanı, TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na mesaj gönderdi. Özgür Yankaya'yı maça ve VAR'a istemediklerini belirtti. Hacı Osmanoğlu da bu talebi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya iletti. Hakem atamalarındaki skandal tespit edildi. Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un maçların hakemlerini birlikte belirledikleri ortaya çıktı.
5: Yasin günaydın. Müsait olunca beni görüntülü ararsın.
6: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. Var Onur Özütoprak, Avar Sarper Barış Saka. Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz.
5: Tamam kardeşim. Onur Balıkesirli. Başka kim olabilir?
6: Erkan Engin olsun başkanım.
5: Okey.
6: Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değiştirme şansımız varsa Özgür abi olsun.
5: Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar'ı kim olsun istersin?
6: Başkanım Atilla olsun. Atilla var, Özgür abi Avar olsun.
3: Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik ve yasa dışı bahis suçlamaları yapıldı.
6: Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur.
3: Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Süleyman Abay, Türk futbolunda yapı olduğunu belirtti.
7: Türk futbolunda yapı kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır.
3: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gizli ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu'nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'u tehdit ettiği belirlendi.
2: Seni bitiririm merak etme. Senin gibileri. Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol. Bak Kerem hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
3: Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yasin Kol sağlık kontrolünden geçirilirken böyle görüntülendi. Ferhat Gündoğdu'nun da emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Gündoğdu ifadesinde kendisinin hedef alındığını, ilk ve ikinci dönemindeki kararların MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimlerinin ortak kararları olduğunu, kimseyi kişisel husumetle hedef almadığını ve bu soruşturmanın önceki dönemlerde alınan klasman kararlarından mağdur olan kişilerin ortak hareketinden doğduğunu savundu.
8: Hakemlere keyfi ceza vermedim. Kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim. Hedefli bir tasfiye de yoktu. Performansa ve kurul kararlarına göre yapılıyordu.
3: Ferhat Gündoğdu soruşturmanın fitilini ateşleyen eski hakem Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini de iddia etti. Gündoğdu maçlardan önce hakemleri aradığını da kabul etti. Bunu moral ve önemli bir gündem varsa öğrenmek için yaptığını söyledi.
9: MHK soruşturmasının fitilini ateşleyen ifadeye TGT Haber ulaştı. TFF'den bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan eski hakem işleri müdürlüğü çalışanı Eren Acar şikayetçi oldu. MHK'de usulsüzlük olduğunu iddia etti. Anlattıkları oldukça çarpıcıydı.
10: Hakem sınavlarında usulsüzlük olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun maçlara kısa bir süre kala hakemleri değiştirdiğini öne sürdü. Hatta Gündoğdu'nun bazı hakemlere HTS kaydın elimde dediğini belirtti.
11: Çok bir orada bir çelişki yaşıyor hakem arkadaşlarımız, zorlanıyorlar.
10: Bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. TFF eski hakem işleri müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar haksızlığa uğradım diyerek şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadede Merkez Hakem Kurulu'nda şahit olduklarını anlattı.
12: Çalıştığım dönemde yapılan sınavlarda sınava girecek hakemin yapılan sınav sonrası kağıdını imzalattığımızı, bunun dışında 2025 Haziran ayında yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavlarında sınav kağıtları ve sınav notları ile istedikleri hakemleri bir üst klasmana çıkarmak için oynandığını biliyorum. Ancak şu an kimin sınav kağıtlarına müdahale edildiğini tam olarak bilmiyorum.
10: 2018-2025 yılları arasında TFF'de çalıştığını belirten tanık ifadesinin devamında hakemlerin klasmanları ile ilgili de usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü.
12: İstedikleri hakemi istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler. İstemedikleri hakemi de çeşitli nedenler sunarak sınavda düşük not verme, hakemin almış olduğu notla sisteme girilen notun farklı olması gibi klasman düşürme veya görev vermeme yoluna gidilmektedir.
10: Hakemlerin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu tarafından atandığını belirten tanık, maçlara çok az bir süre kala hakemlerin değiştirildiğini öne sürdü.
12: Haftalık hakemler MHK tarafından belirlenirdi. Belirlenen isimleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu belirlerdi. Ancak maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi. Normal şartlarda kendi atadığı bir hakemi maçlara az bir süre kala değiştirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir.
10: Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi olan TFF eski çalışanı Gündoğdu'nun aktif hakemlere HTS kaydın elimde diyerek baskı yaptığını iddia etti.
9: Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu uyuşturucu testinin pozitif çıkmasını pasif maruziyete bağlamıştı. Akıllarda ise tek bir soru vardı. Saç testinde pozitif çıkması uyuşturucu kullandığı anlamına geliyor mu? Yoksa gerçekten pasif maruziyet test sonucunu etkileyebiliyor mu? İşte cevabı.
13: Delirdiniz lan beni. Afra'nın bir şey söylemek ister misiniz?
14: Kolay gelsin.
10: Ünlü oyuncunun uyuşturucu test sonucu saçında pozitif çıktı. Kullanıldığı ortamda bulunduğunu söyleyerek pasif maruziyet savunması yaptı. Peki bu gerçekten mümkün mü?
13: Evet mümkün. Yoğun uyuşturucu kullanılan ortamda bulunduğunda mevcut dumanın kendisi vücudumuza ve bu arada saçımıza elbette ki sinecektir.
10: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dalgadaki isimlerden biri de oyuncu Afra Saraçoğlu olmuştu. Yurt dışında olduğu için Türkiye'ye geleceğini söyleyen Saraçoğlu sözünü tutmuş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kan, idrar ve saç örneklerini Adli Tıp Kurumu'na vermişti.
14: Olmuyor. Neden olmuyor?
10: Kendinden emindi. Test sonucunun negatif çıkacağını düşünüyordu.
13: Vücudumuza ve bu arada saçımıza elbette ki sinecekti. Bu da testte negatiflik veyahut da pozitif, yanlış pozitiflik çıkartabilir mi? Bu da mümkün gibi görünmekle birlikte özellikle adli tıpta yapılan işlemlerde bu da göz önünde bulundurulmakta.
10: Ancak saç telinden alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edildi.
14: Kariyerim nasıl bitiriliyor? Oynat bakalım.
10: Hemen sessizliğini bozdu. Sonucu kabul etmedi ve öyle bir iddiada bulundu ki
15: hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor.
10: Uzmanlara göre Saraçoğlu'nun söylediği gibi yoğun uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmak saç üzerinde iz bırakabilir. Ancak dışarıdan bulaşmayla kullanımın birbirinden ayrılmasının da bir yöntemi var.
13: Özel kimyasal maddelerle alınan saç örnekleri yıkanmakta ve dışarıdan bulaşmak, dışsal bulaşma olduğu takdirde bunlar uzaklaştırılmış olmakta. Böylelikle yapılan testin dışsal bulaşmadan dolayı yanlış pozitif vermesi engellenmiş oluyor.
10: Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun'dan da benzer bir açıklama geldi.
16: Anlatacaktım ama fırsatım olmadı.
10: Saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim dedi. Şenolsun da uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını savundu.

0: Norveçli hakem yönetmişti karşılaşmayı. Türkiye'deki maçlardan sonra, kötü sonuçlardan sonra taraftarların Montella'yı istifaya davet etmesinin ardından Belçika'daki maçta da karşılaşmada millilerimizi desteklemeye gelen taraftarlarımız, vatandaşlarımız Montella'yı yine istifaya davet ettiler. Statta oldukça yüksek bir sesle Montella istifa sesleri yükseldi ve karşılaşma 3-0 tamamlandı. De Bruyne'nin 2 golü ve Lukaku'nun 1 golüyle Belçika 3-0 yendi Türkiye'yi. Gruptaki puan durumunda Fransa-İtalya karşılaşması da 1-1 sonuçlandı ve Fransa 7 puanla birinci. Belçika 2 galibiyetle 6 puana ulaştı. İtalya 4 puanda ve maalesef millilerimiz 0 puanla sonuncu sırada. Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağız. Tabii oldukça grupta şansımız çok zor ama o maçı kazanmak zorundayız. Türk futbolunun sıkıntılı süreçten geçtiği, skandalların peş peşe patladığı bugünlerde en azından yüzümüzü milliler güldürür düşüncesindeydik ama maalesef bu maçta da olmadı diyelim. Ve Montella istifa edecek mi? Basın toplantısında gözümüz kulağımız bu karşılaşmadan sonra yapacağı açıklamaları takip ediyor olacağız. Sıcak bir gelişme olursa aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Manisa Soma bir kez daha maden faciasını yaşadı. Ocak'ta meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkartılan 2 işçinin de tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 9 kişi de gözaltında.
1: Benim evladım, ne olursun Allah'ım. Ne olursun.
2: Karanlık madende ekmek parası için ter döküyorlardı. Kayan toprak onların sonu oldu. 5 maden emekçisi enkazdan sağ çıkamadı. Kahreden olayın adresi Manisa Soma'ydı. İlçede faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Durum hızla AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Zamanla yarış başladı. Mücadelenin ilk saatlerinde 2 işçiye sağ salim ulaşıldı. İşçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya çok derindeydi. Ekipler saatlerce uğraş verdi. Ancak beklenen o iyi haber gelmedi. 5 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin naaşları hastane morguna kaldırılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Facianın neden ve nasıl geliştiğine ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor.
1: Benim evladım, ne olursun Allah'ım. Ne olursun cümlem.
2: Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındı. Facia ardında acı hikayeleri de bıraktı. Onlardan biri 37 yaşındaki Halit Ersay'ın hayat öyküsüydü. Denizli'nin Çameli ilçesinden Soma'ya çalışmaya gittiği ortaya çıktı.
3: Allahu Ekber.
2: Ersay'ın cenazesi cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çameli Kirazlı Yayla Mahallesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası madenci dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bir acı haber de Zonguldak'tan geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 51 yaşındaki Muhammed Çelik ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan madenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ruhsatsız maden ocağının 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.
0: 81 ilde gıda güvenliği operasyonu düzenlendi. Sahte, taklit ve tahşiş ürünler mercek altına alındı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda ürün ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
2: İçişleri Bakanlığı 81 ilde gıda güvenliği operasyonu düzenledi. Denetimlerde emniyet ve tarım ekipleri birlikte görev yaptı. Toplam 3050 personel sahaya çıktı. Ekipler 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirdi.

0: Denetimlerde sahte, taklit ve tahşiş gıda, içecek ve takviye edici ürünler tek tek tespit edildi. Üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan çeşitli materyallere de el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 61 milyon lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere yönelik denetim ve operasyonların devam edeceğini vurguladı.
1: İran savaşı sebebiyle küresel piyasalarda hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı beklenen hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'nın stratejik dizel rezervlerini piyasaya sürmeyi kabul ettiğini duyurdu. G7 ülkeleri de 100 milyon varillik dev rezerv paketini devreye sokmaya hazırlanıyor.
0: İran savaşının yol açtığı kriz nedeniyle küresel piyasalarda hızla tırmanan dizel fiyatları dev ekonomileri harekete geçirdi. Günlerdir beklenen stratejik rezerv hamlesi için düğmeye basıldı. ABD yönetimi fiyatları baskılamak için özellikle Fransa ve Almanya'da rezervlerin açılması yönünde baskı yapıyordu. Washington'ın aksi halde dizel ihracatını kısıtlayabileceği dahi gündeme gelmişti. Beklenen haber Washington'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararı duyurdu.
2: Avrupa stoklarında bulunan büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak. Bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederim.
0: Avrupa hamlesinin ardından G7 ülkeleri de dev bir paket açıkladı. G7, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 100 milyon varile kadar acil durum petrol ve dizel rezervini piyasaya sürecek. G7 dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müdahalenin önümüzdeki 4 ay içinde kademeli olarak hayata geçirileceğini kaydetti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 kişinin hayatını kaybettiği Filojet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada teknik detaylar mahkemeye yansıdı. Soruşturmada gemideki su geçirmez kapıların açık bırakıldığı ve hayati tamiratların uzmanlarca yapılmadığı ortaya çıktı.
0: Adliye bahçesinde yankılanan adalet çığlıkları, acılı ailelerin dinmeyen öfkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 kişinin hayatını kaybettiği Filojet faciasında yeni detaylar Girne Kaza Mahkemesi'nde ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tahkikat polisi facianın boyutunu artıran en kritik ihmali açıkladı. Facia günü gemideki su geçirmez kapılar açık bırakılmıştı. Polis kapıların kapalı tutulması halinde geminin bu kadar su almayacağını ve yolcuların kurtarılma şansının artacağını söyledi. Teknik incelemelerdeki bir diğer kritik noktaysa geminin sol ön bodoslamasındaki hasar. Hasarın daha önce tersanede değil limanda tamir edildiği değerlendiriliyor. Ayrıca manuel çalışan sintine pompalarının hızlı su alımı karşısında yetersiz kaldığı belirtildi. Mahkemede kaptan dahil mürettebatın ifadeleri de okundu. Kaptan Mustafa Öz'ün yetersiz tamirattan haberdar olduğu ancak durumu yetkililere bildirmediği öne sürüldü. Soruşturmanın kaderini geminin kara kutusu belirleyecek. Cihazdaki ses ve görüntü kayıtları analiz ediliyor. Olayın adli boyutunu genişletmek için Türkiye ile ortak özel bir ekip kurulacak. Mahkeme aralarında kaptan ve mürettebatın da bulunduğu 9 zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan çok önemli bir Türkiye açıklaması geldi. Trump'a kassa yaptırımları soruldu. NATO zirvesinde dostlarınıza yaptırım uygulayamazsınız ve kassanın kalkmasının zamanı geldi demiştiniz. Neden hala kalkmadı diye soruldu. Trump da diyor ki Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. Bildiğiniz gibi Erdoğan benim çok yakın dostum. Onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Kassanın kalkmasında engel yok şeklinde bir açıklama yaptı. Bir kez daha belirtelim. Kasa yaptırımları soruldu. Trump'a ne zaman kalkacak şeklinde. Trump da Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakın dostum. Onunla her zaman konuşuyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her daim mutlu edeceğim, mutlu olmasını istiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Çok sıcak bir açıklama. Tabii Amerika'dan gelecek adımlar ve yaptırımların kaldırılması noktasında Trump'ın bu açıklaması önemli. Sıcak gelişmeyi aktardık ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Fly Dubai hava yollarına ait uçakta kıl payı atlatılan dehşetin ardından kahraman pilot o anları anlattı. Bıçaklandıktan sonra kokpit kapısını açmayı başaran pilot, başkalarının ölmesine izin veremezdim dedi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağında faciayı önleyen kahraman pilot Smith Macha ilk kez konuştu. Kahraman pilot ikinci pilot tarafından bıçaklandıktan sonra son bir gayretle kilitli kabin kapısını açmıştı. Ardından uçağı düşürmek isteyen saldırganın etkisiz hale getirilmesini sağlamıştı. Faciayı engelleyen kahraman pilot o anları anlattı.
3: Yerde yatarken uçağın irtifa kaybettiğini hissedebiliyordum. Kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen orada dedim. Bir şekilde kapıyı açtım ve herkes içeri girdi. Kurtarma operasyonunda herkesin eşit bir rolü vardı. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda hiç kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
0: Dehşet anlarını Abu Dhabi'deki hastane odasından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye anlatan kahraman pilot gözyaşlarına hakim olamadı. Başbakan Modi, Macha'nın soğukkanlılığı ve cesareti sayesinde 174 canın kurtulduğunu belirterek pilotu tebrik etti. Uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotun soruşturması sürerken hastanedeki tedavisi devam eden kaptan Macha'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
1: Trump'ın Gazze barışı için görevlendirdiği damadı Jared Kushner'ın İsrail'in ordusuyla ortak çalıştığı ortaya çıktı. Damadın şirketi İsrail ordusuna ekipman sağlayan şirketin en büyük hissedarı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kuzuyu kurda teslim etmiş. Gazze barış planı için görevlendirdiği damadı Jared Kushner, İsrail ordusuna ekipman sağlayan şirketin en büyük hissedarı çıktı. Amerikan CNN kanalının incelediği finansal kayıtlara göre Kushner'ın şirketi Affinity Partners, Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı. Phoenix'in İsrail ordusuna ekipman sağlayan en az 9 şirkette yatırımı bulunuyor. Bu yatırımların toplam değeri en az $456 milyon. Kushner, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ve Trump'ın 20 maddelik Gazze planında aktif rol üstlendi. Bu süreçte şirketinin Phoenix'le yatırımı devam etti. Avukatı yatırım kararlarında Kushner'ın rolü olmadığını savundu. Beyaz Saray'da ticari faaliyetlerle diplomatik çalışmalar arasında bağlantı bulunmadığını öne sürdü.
1: Teknofest Güneydoğu coşkusu Şanlıurfa'da 3. gününde de devam etti. Teknolojinin kalbinin attığı festivale çocukların ve gençlerin ilgisi göz kamaştırdı. Yağmura aldırmayan katılımcılar standlara da yoğun ilgi gösteriyor.
4: Namı değer Bordo Bereliler.
0: Milli teknolojiler, hava araçları, robotlar. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi büyük bir vizyonla gözler önüne seriliyor. İlgi sağanağa rağmen her geçen dakika daha da artıyor.
5: Meteoroloji yağmur uyarısı vermişti ve Teknofest'in 3. gününde yağmur yağmur kendini gösterdi ama buna rağmen ziyaretçiler dolaşmaya devam ediyor burada.
6: Çok güzel, ben burayı çok beğendim. Duranları gördük, şöyle helikopterlerimizi de gördük. Hepsi çok güzeldi.
0: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tüm heyecanıyla sürüyor. Başta öğrenciler olmak üzere bölge halkı Teknofest'e yoğun ilgi gösteriyor.
5: Bakın öğrenciler işte hepsi burada. Yağmura rağmen geldiler Teknofest alanını gezmeye devam ediyorlar.
0: Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce kişi Şanlıurfa'ya akın etti. Kentte ticari hayat ve turizm hareketlendi.
7: Buraya eğlenmek için ve teknolojik araçları görmek için geldik.
0: Büyük bir coşkuyla takip edilen festivalin üçüncü günü de renkli geçti. Gençler standlara akın etti. Teknofest'in bir de dans eden, halay çeken robotu vardı. Türlü türlü hünerlerini sergiledi. İnsansı robot Teknofest'in ilgi odağı oldu. Kimi sarıldı, türkü söyledi, kimi de dans etti.
8: Teknofest deyince aklıma robotlar geliyor.
0: Yoğun ilginin olduğu standlardan biri de Teknofest'in medya paydaşlarından TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Gençliğin standı oldu.
5: Teknofest'in paydaşlarından biri de TGRT. TGRT standında da yağmura rağmen bir kuyruk var. Herkes burada çarkta şansını deneyerek hediyesini alacak. Kuyruk böyle devam ediyor. Yağmur olmasaydı daha büyük kuyruk olacaktı ama çocuklar gelmeye devam ediyor.
0: Öğrenciler standın önünde çarkı felek oynayıp eğlendi. Yağmurda standta bilgi alıp vakit geçirdi. Çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu standta heyecan doruktaydı.
9: Urfa'da enteresan bir ilgi var. Ben yarını daha çok görmek istiyorum. Çünkü yarın diğer civar illerden de gelecek çok fazla insan olacak. Markalarımızı aslında artık gençlere doğru götürmeye çalışıyoruz biz. Bunun üzerine bütün yatırımları buza göre yaptık. Teknofest de bizim için bu alanda önemli bir alan.
0: Öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.
10: Gezmemize tabii ki engel değil. Teknofest'teyiz sonuçta. Teknolojinin merkezindeyiz. Çok gururluyuz ülkemiz adına. Çok mutluyuz.
11: Buraya geldiğimiz için şeref duyuyoruz. Gerçekten herkesin gelmesini bekliyoruz. Yani yağmur bizi durdurmuyor. Tam tersi daha çok hırslanıyoruz. Daha çok geliyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Çok gurur verici bir şey aslında bu toprağımıza gelmesinin.
0: Festivalde Kaan da yoğun ilgi gördü. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak Kaan'ın ikinci kez göklerle buluşacağını söyledi.
12: Çok yakın zamanda, belki bu ay içerisinde, belki önümüzdeki ama inşallah bu sene içerisinde P1'imizi göklerde buluşturacağız. Arkasından, hemen arkasından da P2'miz aynı süreçten geçecek, geçiyor. Şu anda zaten ikisi yan yana.
0: Teknofest Güneydoğu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Milli SİHA'lar, helikopterler, komando ve polis ekiplerinin nefes kesen gösterileriyle sürüyor. Bilimsel ve robotik şovlarla devam ediyor.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediye Başkanlarını kabul etti. Kabul arasında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de vardı.
13: İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Gel şimdi.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip Ağustos ayında AK Parti'ye böyle geçmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
15: Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günkü mesaisini İstanbul'da geçirdi. Erdoğan cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçerek yoğun programına devam etti. Erdoğan ilk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Bahattin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabulde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı. Söz konusu görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Ödeme takvimi ve sermaye piyasası kanunundaki değişiklik yapılmasına ilişkin taslak değerlendirildi. Kurul vatandaşa ek yük getirilmeyecek anlayışının tekrar altını çizdi.
15: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
0: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Ödeme takvimi ve sermaye piyasası kanunu değişiklikleri masadaydı. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı.
15: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor.
0: Kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıya katıldı. İletişim Başkanlığı toplantı sonrası açıklama yaptı.
15: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
0: Açıklamaya göre toplantıda SPK'nın 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde yapılacak ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı.
16: Toplantıda bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerine çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
0: Açıklamada krizin fon piyasasının belirli bir bölümüyle sınırlı kaldığına da işaret edildi. Sorunun sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek çözülmesi yönünde hızlı ve etkili bir çalışma sürüyor mesajı verildi.
15: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Fon soruşturmasında yeni gelişme de yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın önceki aşamalarında 65 kişi tutuklandı. 98 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
14: Milyarlar, lüks araçlar, yatlar fondan servet yaptılar. Dalga dalga operasyonlar düzenlendi. 65 kişi tutuklandı. Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 20 şüpheli hakkında tutuklama istendi. Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmıştı. 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu da üst üste yeni kararlar almıştı. SPK tasfiye kapsamındaki fonlardan elde edilen fahiş kazançların gönüllü olarak iadesi için hesaplar açmıştı. Her yatırım fonu için ayrı isteğe bağlı iade hesabı oluşturulurken borsa paylarından elde edilen fahiş kazançları için genel hisse iade hesabı açılmıştı. Ayrıca tasfiye kapsamındaki bazı fonların yatırımcıları için ara ödeme kararı alınmıştı. Buna göre yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar yatırımlarının tamamını alabilecek. Uygulama öncelikle para piyasası fonlarından başlatılacak. Tasfiye sürecinde ise yatırımcı sayısı daha yüksek fonlara öncelik verilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da soruşturma kapsamında 3'ü yatırım bankası, 2'si faktoring şirketi olan 5 finansal kuruluşun yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar vermişti.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's Global Ratings'ten fon krizi açıklaması geldi. Fon krizinin Türkiye'nin kredi notunu düşürmeyeceği açıklandı.
14: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'den Türkiye'de yaşanan fon kriziyle ilgili değerlendirme geldi. SP, bazı fonların tasfiye sürecinin ülke ekonomisinde geniş çaplı bir etki yaratmadığını açıkladı. S&P analisti Karen Vartapetov, yaşanan gelişmelerin şu ana kadar izole kaldığını söyledi. Fonlarla ilgili sürecin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasının beklenmediğini belirtti. SP analisti, ekonomi yönetiminin attığı adımları ise hızlı ve ikna edici olarak değerlendirdi. Rezervlerdeki toparlanmanın Türkiye'nin kredi notunu destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Şimdi gözler S&P'nin 16 Ekim'de açıklayacağı yeni Türkiye kredi notu kararında. Geçtiğimiz günlerde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, fon soruşturmasının Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini söylemişti.
1: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez soruşturmanın adresi CHP'li İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi oldu. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
0: Başkentteki yolsuzluk soruşturması İstanbul'a sıçradı. CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'nde de bazı isimlerin bağlantıları tespit edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Mali şube ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediyesi binasında da arama yapıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 28 kişi soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sürüyor. Denizolgun'un kaybolan cep telefonu ve soruşturmada görev alan isimlerle ilgili iddianame hazırlandı. Eski bakanın özel doktoru, 3 adli tıp kurumu çalışanıyla kardeşi ve yeğeni dahil 6 kişi hakkında dava açıldı.
0: Eski bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor. İddianame hazırlandı. Kardeşi ve yeğeni şüpheli bulundu. Haklarında dava açıldı. Kayıp cep telefonu dosyaya girdi.
17: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık, 3 adli tıp kurumu görevlisi hakkında ise belgede sahtecilik suçundan dava açıldı. İddianamede Deniz Olgun'un ölümünden sonra olay yerinden alınan cep telefonu ile ilgili detaylar da yer aldı. Telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Ardından TRK işlemleri kapsamında Deniz Olgun'un kız kardeşi ve Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e teslim edildi.
17: Amcamı katiliyle suçluyoruz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
0: İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen avukat Abdurrahim Çelik, TRK eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını söyledi. Çelik daha sonra Hilmi Tuna Kuliş'le görüştüğünü ve onun yönlendirmesiyle çuvalı Kısıklı'daki eve götürerek burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini beyan etti. Ancak yıllar sonra yapılan aramalarda Deniz Olgun'a ait cep telefonu bulunamadı. Emniyet tutanağına da telefonun ele geçirilemediği kaydedildi. Savcılığın değerlendirmesine göre Hilmi Tuna Kuriş telefonu kendisinin aldığını söyledi. Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ise TRK eşyalarıyla ilgilenmediğini savundu. Başsavcılıksa telefonun kendisine teslim edilmesi nedeniyle Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'in cihazın muhafazasından sorumlu olduğunu değerlendirdi. Savcılık telefonda mesaj, fotoğraf ve notların bulunabileceğine dikkat çekti. Cihazın Deniz Olgun'un ölümünün aydınlatılması açısından önemli deliller taşıyabileceği belirtildi. Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dava açıldı.
1: Gazeteci Erhan Çelik'in boşanma aşamasındayken hayatını kaybeden eşi Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Doktorun kesin ölüm nedeni ise anestezide kullanılan ilaca bağlı zehirlenme olduğu ortaya çıktı.
18: Anneciğim lütfen.
19: 3, 2,
18: 1.
0: 48 yaşında doktordu. 2019'da spiker Erhan Çelik'le dünya evine girmiş, bu evlilikten bir oğlu olmuştu. 2025 yılındaysa Çelik'ten ayrılmak için savcılığa başvurdu. Boşanma aşaması devam ederken Ağustos ayında İzmir'de özel bir klinikte cansız bedeni bulunmuş, ölümünün ardından onlarca soru cevapsız kalmıştı. Özlem Gültekin'in şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de operasyon yapıldı. 5 şüpheli gözaltına alındı.
20: Tamamen birbirinden farklı yapılar.
0: Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden doktorun kanındaysa anestezide kullanılan ilaç tespit edildi. Yüksek dozda bu ilacın vücuduna enjekte edilmesinin ardından soruşturma derinleşti. Alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin olay günü Özlem Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri iddia edilen kişiler tespit edildi. Şüphelilerin arasındaki konuşmalar da soruşturma dosyasına girdi.
21: İlaçları sakla, beyaz olanları bitirdin.
1: İnanmıyor, delirtti beni.
21: Yemin ederim öldürecek kendini.
1: Getirme bir daha ne olur, getirme, evladı var.
21: Korsesini aç, nefes alsın. Bir daha yok, lanet olsun.
0: Doktorun ölümüne neden olan maddeyi temin etmekle suçlanan 5 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni kararlar aldı. Yeni kararlarla beraber cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarında ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik yapıldı.
14: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni düzenlemeleri açıkladı. Alınan kararlar kapsamında cep telefonu almak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden ele alındı. Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları içinse farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak. Ancak satışı yapan iş yerinin yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğinde olması şartı var. Diğer bir kararsa kredi kartlarını kapsıyor. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırında da değişiklik oldu. Yeni düzenleme ile daha önce 50 bin lira olan eşik 100 bin liraya çıktı. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarındaysa asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olarak uygulanacak.
1: Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar Taiz kenti çevresinde şiddetlendi. Husiler ülkenin ikinci büyük kentinde ana yolları kesti. Hükümet güçleri Taiz'i terk etmeyeceklerini açıkladı.
21: Yemen'de kritik Taiz kentinin hakimiyeti için Husi ordu çatışması şiddetlendi. İran destekli Husiler ülkenin ikinci büyük kenti Taiz'i ele geçirdiklerini öne sürdü. Husi kaynaklara göre birlikler kente giden ana yolları kesti. Çatışmalar kentin doğu mahallelerinde yoğunlaştı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu açıklandı. Karşı cephede ise aksi yönde açıklamalar geldi. Hükümet güçleri Taiz'i terk etmeyeceklerini duyurdu. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Taiz'de Husilere ait hedeflere 20 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Kentin Husilerin kontrolüne geçmesi halinde örgüt Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı üzerindeki baskısını artırabilecek. Örgütün Yemen'in kuzeyindeki hakimiyeti ise genişleyecek. Öte yandan Suudi Arabistan yönetimi Husilerin Medine şehrindeki bir elektrik santraline drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. Taybe santraline yapılan saldırının hafta başında gerçekleştiği açıklandı. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.
1: Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil toplantı yapılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan toplantının gündeminde Husilerin saldırıları olacak.
15: Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.
14: Mekke Savunma İttifakı'nda önemli gelişme yaşandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan acil toplantıda buluşuyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, kritik zirvenin Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Riyad'da gelecek hafta gerçekleşecek Mekke Anlaşması toplantısında askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusu görüşülecek dedi. Masadaki başlıksa Husilerin saldırıları. Üç ülke güvenlik tehditlerine karşı ortak adımları değerlendirecek. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, savunma işbirliğini yeni bir seviyeye taşımıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı, tamamına yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor. Şimdi gözler, tarihi henüz açıklanmayan kritik zirvede alınacak kararlarda.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık siviller doğrudan hedef oluyor. Rusya Kiev'de bir apartmanı vurdu. Bir ölü ve iki de yaralı var.
21: Ateşkes umutları yine söndü. Taraflar sivil hedeflere saldırıyor. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı drone'la vurdu. Ölü ve yaralılar var. Rus dronu apartmanın 24. ve 25. katlarına isabet etti. Saldırının ardından binanın üst katlarında yangın çıktı. Çevredeki araçlar hasar gördü. Rusya hafta başında da Kiev'de Ulusal Bilim Akademisi'ni vurmuştu. Akademi çalışanları camlara çıkıp kurtarılmayı beklemişti. Rusya son olarak asker sayısını artırmayı öngören bir kararname yayımlamıştı. Savaşın bitmesi için ABD öncülüğünde yürütülen görüşmelerse devam ediyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin de Avrupa'ya yönelik en sert tehditlerinden birine imza attı. Putin, Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'da saldırı olması halinde ellerindeki bütün silahları kullanacağını söyledi. Rus lider bununla da kalmadı. Nükleer silahla ilgili olarak da duvarda bir tüfek asılıysa o tüfek eninde sonunda patlar dedi.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısındaydı. Burada yaptığı konuşmada Avrupa ve NATO ile tırmanan gerilime dair dünyayı sarsacak sert uyarılar yaptı. Putin, Avrupa'nın Ukrayna'da uzlaşmazlığı uzattıkça savaşın şiddetinin artacağını söyledi. Kışkırtıcı adımlara karşı Moskova'nın tüm güç ve araçları devreye sokmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Rus lider nükleer silah tehdidinde bulundu.
1: Bu silahların asla kullanılmayacağından emin olabilir miyiz? Elbette hayır. Hepimiz o meşhur sözü biliriz. Eğer bir oyunun başında sahnedeki duvarda bir tüfek asılıysa o tüfek eninde sonunda patlar. Bunu aklımızda tutmalı ve bundan kaçınmalıyız.
0: Putin, Litvanya ve Polonya arasındaki Rus dış bölgesi Kaliningrad üzerinden olası bir sıcak çatışmaya dikkat çekti. Moskova'nın askeri doktrinini hatırlattı. Putin, Kaliningrad'a doğrudan bir saldırı halinde Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanacağını söyledi.
1: Eğer Rusya'ya, Kaliningrad'a ve belki de diğer bazı topraklara doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, şüphesiz ki ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
0: Baltık'taki tatbikatları ve Rus gemilerine yönelik kısıtlama girişimlerini doğrudan tırmanış olarak niteleyen Putin, ellerindeki silah kapasitesini hatırlatarak Avrupa'ya gözdağı verdi. Gözlerin çevrildiği Kaliningrad, Baltık Denizi kıyısında Polonya ile Litvanya arasında yer alıyor. Bölgenin Rusya'nın ana karasıyla doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet kontrolüne geçen bölge, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve komşularının NATO'ya katılmasıyla Moskova'nın Avrupa'nın ortasındaki en kritik askeri üssüne dönüştü.
2: Mekke'de canlı bomba iddiası dünyayı korkuttu. Bir adam kalabalığın içinde rahatsız edici davranışlarda bulunduğu ardından gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada canlı bomba iddiasıyla yayıldı. Ancak Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.
0: Mekke'de Mescid-i Haram çevresinde canlı bomba iddiası ortalığı birbirine kattı. İsmi açıklanmayan bir adam Mescid-i Haram'da kalabalığın içerisine dalarak rahatsız edici davranışlar sergiledi. Adam kısa süre içinde gözaltına alındı. Ancak olay sırasında çevredekilerin çektiği görüntüler sosyal medyada bambaşka bir iddia ile yayıldı. Paylaşımlar üzerinde patlayıcı yelek bulunan bir kişi Kabe'ye yaklaştı şeklinde verildi. İddia kısa sürede yayıldı ve gece yarısı milyonlarca kişi Mekke'ye kilitlendi. Sonunda Suudi güvenlik makamları iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Suudi yetkililer adamın akli dengesinin yerinde olmadığını, çevredekileri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını duyurdu.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin protestoları hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüştü. Okulları, kamu binalarını, otobüsleri yakan öğrenciler bir kadın öğretmeni dövdü. Ülkedeki sağcılar olaylardan göçmenleri sorumlu tutuyor.
0: Fransa'da liselilerin protesto gösterileri hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüştü. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi için sokağa çıkan öğrenciler önlerine çıkan her şeyi yakıp yıkıyor. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda gözaltına alınanlarsa binlerle ifade ediliyor. Paris'te başlayan protestolar kısa sürede Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marsilya ve Strasbourg kentlerine yayıldı. Öğrenciler yüzlerce okulu ateşe verdi. Marsilya'da Victor Hugo Lisesi'nde öğrenciler bir kadın öğretmene saldırdı. Görüntüler ülke çapında büyük tepki topladı. Silahını düşürmüş bir kadın polisin göstericilerin saldırısına uğradığı görüntülerde büyük tartışmaya yol açtı. Nant kentinde ise bazı eylemci gençler marketleri yağmaladı. Marsilya'da itfaiye araçları ve belediye otobüsleri yakıldı.
3: Valla sen putain film. Sen putain film.
0: Bazı eylemcilerin ise Filistin bayrağı açması dikkat çekti. Fransa'nın sağ kesimi şiddet olaylarından göçmenleri sorumlu tutuyor. Sağcılara göre çok kültürlülük, Batı uygarlığının kalbi olan Fransa'yı kaosa sürükledi.
2: ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ve İran'a operasyon başlatmadan önce Gro'a danıştığı ortaya çıktı. Time dergisine göre Trump, Venezuelalılar ne yapar diye sordu. Groksa kutlama yaparlar diye cevap verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaş kararlarını Groksa sorduğu ortaya çıktı. Amerikan Time dergisine göre Trump, Venezuela ve İran operasyon başlatmadan önce teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yapay zeka uygulamasına danıştı. Dergiye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Trump, Venezuela'ya operasyon düzenlemeden önce yapay zeka uygulaması Grok'la saatler süren bir sohbet gerçekleştirdi. Trump, Grok'a Maduro'ya operasyon yaparsam ne olur diye sordu. Grok'sa Venezuelalılar bunu kutlar dedi. Time'a konuşan yetkili aynı sürecin İran Savaşı'nda da yaşandığını açıkladı. Beyaz Saray ve Amerikan ordusu İran'la savaş sırasında strateji belirlemek için Grok uygulamasını kullandı.
2: Yapay zeka demişken teknoloji milyarderi Elon Musk da yapay zekanın kısa süre içinde insan zekasını geçeceğini söyledi. Musk tarih bile verdi.
4: AI may exceed.
1: Yapay zeka aşağı yukarı 5 yıl içinde toplam insan zekasını geçecek.
5: 5 yıl içinde.
1: Evet, kabaca 5 yıl.
0: ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, yapay zekanın geleceğine dair çarpıcı bir öngörüde bulundu. Musk, 5 yıl sonra dünya tamamen alt üst olacak dedi. Ona göre yaklaşık 5 yıl içinde yapay zeka insanlığın toplam zekasını aşacak. 2030 ya da 2031 yıllarına işaret eden Musk, diploma, sınav ve geleneksel eğitim anlayışının bugünkü anlamını kaybedeceğini söyledi. Yapay zekanın çalışma hayatını da köklü biçimde değiştireceğini savunan Musk, insanların bugünkü iş düzenini 5 yıl sonra anlamsız bulabileceğini öne sürdü.
4: AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years.
2: Mobil telefon kullanımında ilişkin veriler Türkiye'nin konuşma trafiğini gözler önüne serdi. Türkiye Avrupa'da telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Instagram kullanımında da şampiyonluğu kimseye bırakmadık.
6: Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. Yeter ya. Kimle konuşuyorsun?
7: 10 kişinin 8'i telefonla oynuyor.
8: 40 yaş ve üstü bence telefonla konuşmayı daha çok seviyor mesajlaşmaya nazaran.
9: Her gün, her dakika gibi.
0: Alo ile başlayan sohbetler uzadıkça uzadı. Türkiye mobil görüşme süresinde bütün Avrupa'yı geride bıraktı.
10: Evde, dışarıda, iş yerinde telefon hayatımızın merkezinde. Öyle ki telefonla konuşmayı en çok seven ülkede Türkiye oldu. Kaç saat konuşursunuz?
11: Günde toplam bir saat. Ailemle, arkadaşlarımla.
10: Mobil mobil kullanıcıların aylık ortalama konuşma süresi 493 dakikaya ulaştı.
5: Ortalama 5 saat. Oyun oynuyorum, Instagram'da geziyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ortalama aralıklı olarak 1 saat konuşuyorumdur.
0: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon. Mobil abone sayısı ise 96,5 milyon. Verilere göre mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi.
10: Peki bu kadar konuşmanın faturası vatandaşa ne kadar yansıyor?
5: 1000 lira gidiyor her ay ya.
10: Yetiyor mu peki o paket?
5: Yetmiyor. Dışarıda çok fazla vakit geçirdiğinden ya da mobil veri bazen açık bıraktığımdan olabilir. Ama yetmiyor yani yine.
11: 800 TL.
10: Fiyat nasıl sizce?
11: Pahalı.
0: Ayrıca Türkiye dünyanın en popüler sosyal medya platformlarını kullanımda da zirveye çıktı.
5: 3-4 saat yani günlük öyle.
10: Kimlerle konuşursun genelde?
5: Arkadaşlarımla konuşurum. Oyun alemindeki arkadaşlarımla genellikle. Bütün insanlar şu an dışarıda gezerken bile elinde telefonu düşürmüyor yani.
12: İnsanların başka eğlence aracı olmadığı için telefonla kendimizi avutuyoruz.
0: YouTube'da da durum farklı değil. 58 milyon kullanıcı sayısıyla Avrupa'da ikinci olan Türkiye bu kategoride dünyada ise 10. sırada.
10: Genelde WhatsApp üzerinden mesajlaşma ya da sosyal medya. Telefon bağımlılığıysa en çok gençler etkisi altına almış durumda. Gençler telefonsuz bir yaşamı hayal dahi edemiyor.
13: Kullanıldığını biliyordum. Bu kadar herkesin kullandığını beklemiyordum. Birinci olmayı beklemiyordum yani.
10: Telefonsuz yapabilir misin?
14: Yapamam.
10: Neden?
14: Artık dijital bir çağda yaşıyoruz ve telefonsuz hiçbir şey yapılmıyor. Elimiz kolumuz gibi yani.
2: Türkiye'nin nüfus yapısı değişiyor. TÜİK'in açıkladığı veriler yaşlı nüfustaki artışı bir kez daha ortaya koydu. 65 yaş ve üzerindeki nüfus 9.583.000'i aştı. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert yaşıyor.
0: Türkiye'nin yaşlı nüfusu gittikçe artıyor. Yaşlı sayısı 10 milyona dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 65 yaş ve üzeri 9.583.059 kişi bulunuyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %11,1 oldu. Hanelerdeki yaşlı nüfusa ilişkin veriler de dikkat çekti. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert yaşıyor. 7.046.560 hanede en az bir yaşlı fert bulunuyor. Bu kişilerin 1.836.496'sı tek başına yaşıyor. Tek başına yaşayan yaşlıların %73,5'i kadın, %26,5'i erkek. Yaşlı nüfusun illere göre dağılımında da önemli farklılıklar görüldü. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,7 ile Sinop oldu. Sinop'u, Kastamonu ve Giresun izledi. Oranın en düşük olduğu iller ise Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaştı. Şırnak %3,8 ile son sırada yer aldı. Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkari takip etti. Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen yaşam süresi ise 18,4 yıl. Bu süre kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 16,7 yıl oldu. Yaşlıların iş hayatındaki durumuna bakıldığında iş gücüne katılım oranı %12,9. Kadınlarda bu oran %6,2, erkeklerde ise %21,2 oldu. Yaşlı nüfusta en önemli ölüm nedenleri de belli oldu. İlk sırada %38,1 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %17,4 ile solunum sistemi hastalıkları, %14 ile iyi ve kötü huylu tümörler takip etti.
2: Eskişehir'de 14 yıl önce cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinde sır perdesi aralandı. Minik Yakup'un babası tutuklandı.
15: 14 yıl sonra sır perdesi aralandı. Meğer minik Yakup'u babası öldürmüş. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı sır dosyaları birer birer aydınlığa kavuştururken bir faili meçhul cinayet daha çözüldü.
16: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay
11: bizim görevlerimiz içerisindedir.
15: 8 Mayıs 2012'de Kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan Yakup Bozkurt'un ölümünü aydınlatmak için dosya yeniden açıldı. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan JASAT ekipleri olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonrasında gözaltına alınan baba AB karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'de Malezya için inşa edilen geminin denize indirme törenine katıldı. Bakan Çiftçi geminin Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çiftçi programına Yalova'da devam etti.
16: Denizle buluşturduğumuz bu gemi Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir.
15: Türk mühendislerinin eseri olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı işaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir dizi ziyaret için Kocaeli'deydi. Bakan cuma namazını da burada 17 Ağustos Camii'nde kıldı. Bakan Çiftçi namaz sonrası cami cemaatiyle bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Çiftçi Kocaeli programı kapsamında Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen çok maksatlı sahil güvenlik gemisi MPMS-1'in denize indirme törenine de katıldı. 99 metre uzunluğundaki 3300 tonluk gemi törenle denizde buluştu.
16: İnanıyorum ki Malezya denizlerinde görev yapacak bu gemi iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden birisi olacaktır.
15: Donatım, sistem entegrasyonu ve test süreçleri tamamlanacak MPMS-1'in Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi hedeflendi.
16: Gemimiz gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya sahil güvenlik gücünün gücüne güç katacaktır.
15: İleri teknoloji sistemlerinde Aselsan ve Havelsan'ın kabiliyetlerinden yararlanılan MPMS-1 konuşmaların ardından denize indirildi. Programına Yalova'da devam eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı konuşmada yeni nesil organize suç örgütlerine karşı verilen mücadeleye değindi. Sınır ötesinde de hareket edildiğini belirtti.
16: Büyük bir çoğunluğunu çökerttik bunlar. Bunları yurt dışında da takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışında da bunların izini sürüyoruz. Yeni nesil organize suç örgütlerinden 714 kişinin de iadesini sağladık bu yıl içerisinde.
2: Ekmek almaya arabayla gidiyor, birinci kata bile asansörle çıkıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi günün büyük bölümünü ekran karşısında geçiriyoruz. Ancak bu hareketsiz hayat tarzı kalp krizi riskini sessizce artırıyor. Üstelik haftada 2-3 gün spor yapmak da tek başına çözüm olmuyor.
17: Spor salonuna gidiyorum. Haftada 2 kere gidiyorum.
18: 14 saate yakın benim oturdum.
17: 24 saattir oturuyorum.
19: Ne zaman hareket ediyorsunuz? Hangi ara?
17: Yemek pişirdiğim zaman. Ancak yemeğe kalkıyorum o zaman.
19: Masa başında hareketsiz kalmak, araç kullanımı ve ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalmak, tüm bunlar kalp krizi riskini arttırıyor.
20: Kişinin yaşam tarzı hareketsizse enerji tüketimi azalıyor. Kas iskelet sistemi zayıflıyor. Bütün tansiyonu, damar yapısını, hatta şeker kullanımını, birçok şeyi etkileyen endotelin fonksiyonu bozuluyor.
21: Düzenli spor yapmaya bu sene hiç vaktim yok.
19: Merdiven mi kullanırsınız, asansör mü?
21: Asansör tercih ediyorum.
22: Yürümek hem yorucu oluyor.
23: Durakta bir durak önce inmek gibi şeylerde yürümeyi çoğunlukla tercih ediyorum.
20: Uzun süre hareketsiz kaldığınızda bacak toplar damarlarınızda pıhtı olur. Siz hareket ettiğinizde bu yürür, akciğerinize pıhtı atar. Hayati risk oluşturur.
19: Uzmanlara göre her 30 dakikada bir oturduğunuzda olduğumuz yerden kalkıp hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle açık havada hareket etmek mutluluk hormonu da salgılatıyor. Günlük 7000 adımsa hareket etmek için ideal bir başlangıç.
20: Bir yere yetişiyormuş gibi biraz hızlı yürüyerek yarım saatin üzerinde yürüme ve bunu da haftada 5 gün en az yapmak lazım.
1: Spor salonuna gidiyorum.
3: Asansör olsa da ben merdivenle çıkarım.
4: Oturduğumu tam otururum.
6: Evde spor aleti var.
19: Kaç saat çalışıyorsun o aletlerle?
6: Çalışmıyorum şu an.
19: Boş mu duruyor?
6: Ha, boş duruyor yani.
19: Eğer sürekli oturuyorsanız haftada birkaç gün spor yapmak tek başına yeterli değil. Hareket etmenin yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerekiyor.
24: 3 gün 2 saat çalışırdım.
19: Şimdi çalışıyor musun? Spor yap-

ve an itibariyle savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra da Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı ve 7 şüpheli toplamda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yasa dışı bahis, tehdit, hakem torpili, maçlara usulsüz hakem ataması gibi pek çok iddia var ve Ferhat Gündoğdu'ya ait olduğu belirtilen sosyal medya, sosyal platformlardaki mesajlaşmalarda kamuoyuna yansıdı. Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Bu kapsamda savcılık sorgusu tamamlandı ve MHK Başkanı dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli daha vardı. Biri hakem Yasin Kol. O da ifade vermek üzere Trabzon'dan İstanbul'a getirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yardımcı hakemle beraber 2 şüpheli şu anda hala gözaltında. Toplam 9 şüpheli vardı. 9 gözaltı vardı. Onlardan 7'si işte MHK Başkanı başta olmak üzere tutuklamaya sevk edildi. Türk futbolu gerçekten belki de tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor ve hakem Yasin Kol'la özellikle mesajlaşmaları, federasyon başkanıyla mesajlaşmaları, hakemlerin klasman yükseltilmesinde, Süper Lig'de görev almasında torpil iddialarının gündemde olduğu, hakemlere mobbing yaptığı belirtilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bahsediliyor ve özellikle bir FIFA kokartlı hakemle yapmış olduğu baş başa görüşmenin telefon kaydı da yine soruşturma kapsamında dosyaya girmiş ve kendisine sorulmuştu. Manşet sıcak gelişme ekranlarınızda. MHK Başkanı Türk futbolunda hakemlerin en tepe ismi, Türk futbolunda hakemlere karar veren isim MHK Başkanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sıcak gelişmeyi belirtiyoruz. Söylediğim gibi özellikle hakem torpili, maçlara usulsüz hakem ataması gibi pek çok suçlama vardı. Detayları da aktaralım. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla tutuklama talebiyle sevk edildi. Ferdi Karadoruk hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme, çocukların kullandığı müstehcen yayınları bulundurma. Ahmet Şahin kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme. Alican Sağlar kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme. Emre Kosif o da yine aynı şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi. Sebahattin Şahin kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve Yunus Yıldırım görevi kötüye kullanma. İşte bu 7 isim başta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmak üzere tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve şüphelilere yöneltilen suçlamalarda bu şekilde: görevi kötüye kullanma ve tehdit, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme gibi suçlamalar var ve resmi belgede sahtecilik, ki bu noktada da bir hakemin sınav kağıdının değiştirildiği, kendi el yazısı olmadığı ve bu noktada da mağdur edildiğine ilişkin ifadesi vardı, şikayeti vardı. Antalya'da bu soruşturmanın en başında ortaya atılan iddiaların en dikkat çekici olanıydı ve bu suçlamalar kapsamında da, mahkemeye sevk yazısındaki suçlamalar kapsamında da kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlaması da yöneltiliyor. Tabii oldukça önemli, Türk futbolunun temizlenmesi adına günlerdir pek çok açıklamada yapılıyor. Bu soruşturmanın ucu nereye gidecek? Liglerin ertelenmesi söz konusu olacak mı? Bu yönde Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın da 2 hafta ertelensin gerekirse, yeter ki Türk futbolu temizlensin, tamamen içimizdeki bu kötü suçlara imza attığı belirtilen isimlerin temizlenmesi gerektiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde federasyonun nasıl bir adım atacağı da, bir istifa söz konusu olacak mı? Tabii merak edilen bir başka konu diyelim. Bir kez daha belirtelim son olarak. MHK Başkanı dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sıcak gelişme olursa, karar çıkarsa da aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Yaşlılar yalnızlıklarını unutmak ve vakit geçirmek için dijital dünyaya giriyor. Kimi sadece iletişimde kalıyor, kimi dünyayı izliyor, kimi de bizzat video çekiyor. Adeta gençlerle rekabet ediyor. Ancak uzmanlara göre yalnızlığı gidermek için başlayan sosyal medya kullanımı zamanla bağımlılık

0: riskine dönüşebiliyor.
1: Kimi dans ediyor, kimi sözde ata biniyor, kimi hayvan seslerini taklit ediyor. Yaşlılar dijital dünyada gençlerle rekabet ediyor.
2: Tanıdığım birkaç teyze de var, birkaç tane amca da var. Onlar sürekli TikTok'ta.
3: Bir sosyal medya hesabı önce yalnızlığı gideriyor, ardından zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. İşte uzmanlar bu noktada dijital bağımlılık riskine dikkat çekiyor.
4: Valla Instagram var, o güzel. Bir de YouTube'u izliyorum. Instagram fena değil, çok çeşitli şeyler var. Şimdi telefon çok faydalı bir şey. Yani gerektiğinde mesela diyelim hastaneye gidiyorsun, orada kullanıyorsun.
5: Çok yaşlıya denk geldim. Kimisi telefon kullanmayı bilmiyor. Kimisi TikTok izliyor, TikTok çekiyor. O noktaya kadar vardırdı yani işte.
1: Sosyal medya denince akla gençler geliyor. Ancak yaşlılar da artık sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyor. Özellikle yaşlılar dijitalde sosyalleşiyor. Böylece yalnızlık duygusundan uzaklaşıyor.
3: Rakamlar ise değişimin boyutunu gözler önüne seriyor. 65 ila 74 yaş arasında internet kullanımı daha 2020 yılındayken %27'nin üstündeydi. Ama bu rakam 2026 yılında %50'nin üstüne çıktı. Yani internet kullanımı neredeyse 6 yılda 2'ye katlandı.
1: Bazıları telefon kullanmayı pek sevmese de çağın gereği olarak telefon kullanmak zorunda kalıyor.
6: Burada el işleri yapıyoruz. Geriye dönüşümler bunlar. Yaptığımız işler kurumaya geçince bekliyoruz haliyle. Instagram'dan giriyor. Ben Facebook var, evet. Telegram var, WhatsApp'ta grubumuz var.
7: Yeğenim bana telefon aldı, Eda'ya bir süre sonra sattım onu. İyi ettin dedi, çünkü bağımlılık yapıyor.
8: Uygulama fazla yok ya.
3: Kaydırıyor musun böyle
8: bir? Evet ya, Google'dan haberleri takip ederim.
0: İstanbul Arnavutköy'de felaketin eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan dev hafriyat kamyonu araçlar seyir halindeyken bir anda orta refüje devrildi.
1: Hızla geliyordu, kontrolden çıktı. Dev kamyon böyle devrildi. Görüntüler Arnavutköy'den. Beton parçaları yüklü hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi. Bariyerlerin arasında sıkıştı. Kamyondaki hafriyat yola ve karşı şeride döküldü. Kamyon şoförü yaralanırken iki araçta hasar oluştu. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı.
0: İstanbul Sarıyer'de de faciadan kıl payı dönüldü. Hızla ters yöne giren jip İETT otobüsüyle çarpıştı.
1: Karşı şeride daldı. Yolcu dolu otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Sarıyer'de faciadan dönüldü. İETT otobüsü seyir halinde yoluna devam ediyordu. Siyah bir cipse kendi şeridinde değildi. Hızla gelen araç İETT otobüsüne çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi yaralandı.
0: Kadıköy'ün en işlek caddesinde tonlarca ağırlıktaki inşaat panosu iki kadının üzerine devrildi.
1: İnşaatın dev dış cephe koruması üzerlerine böyle düştü. Kaldırımda yürürken ölümden döndüler. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıkan iki vatandaş inşaat şantiyesinden kopan dev koruma kaplamasının altında kalmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
9: Biraz şöyle bir açalım.
1: Görgü tanıkları hemen yardıma koştu. Panonun altından hafif yaralı olarak çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
0: 286 kilometre hızla giden Tesla'nın arka lastiği patladı. Araç kontrolden çıktı. Ağır hasar alan otomobil hurdaya döndü. Sürücü kazadan sağ kurtuldu.
1: 286 kilometre hızla ilerliyordu. Arka lastiği patlayınca Tesla kontrolden çıkarak hurdaya döndü. Almanya'nın ünlü otoban otoyolu korku dolu bir kazaya sahne oldu. 1020 beygir gücündeki Tesla Model S plate yüksek hız testinde adeta parçalandı. Sürücü aracın sınırlarını test etmek için hızını artırdı. İbre 286 kilometreye ulaştığı sırada arka lastiğin sırtı aniden ayrıldı. Lastiğin patlamasıyla araç kontrolden çıktı. Yüksek hızla savrulan otomobil ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise büyük kazadan sağ kurtulmayı başardı.
0: Mekke'de güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Yoğun trafikte yaşanan silahlı müdahale çevrede büyük paniğe sebep oldu.
1: Mekke'de bir şüpheliyi yakalamak isteyen güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
0: Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı.
10: Örgüt kurma, kara para aklama, yasa dışı bahis. Bu suçlara karışan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Demir parmaklıklar ardına yollandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Koordinesi'nde yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan, yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. 45 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil oldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklama, 5 şüpheli de adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 33 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
11: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
12: Aklınızda bulunsun.
13: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
12: Aklınızda bulunsun.
14: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbor ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeis, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdiatik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevratından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Mir Muhammed Numan Hazretleri. 1. Bölüm. Hindistan'da yaşayan evliyanın en büyüklerinden Seyyid olup 977 miladi 1569 senesinde Semerkant'ta doğdu. Hindistan'a gelip Hacı Baki Billah Hazretlerinin sohbetiyle şereflendi. Hocasının vefatına kadar Delhi'de hizmetinde bulundu. Hacı Baki Billah Hazretlerinin vefatında İmam-ı Rabbani Hazretleri Delhi'ye teşrif etmişti. Merhamet buyurup Seyyid Mir Muhammed Numan'ı Serhend'e götürdü. Mir Muhammed Hazretleri uzun seneler İmam-ı Rabbani Hazretlerine hizmet etti ve sohbetinde bulundu. Sonra talebe yetiştirmesi için Burhanpur'a gönderildi. 1060 miladi 1650 senesinde Ekberabad şehrinde vefat etti. Mir Muhammed Numan anlattı. Aziz babam dünyaya gelen her oğlunun ismini Muhammed aleyhisselam ismiyle birlikte olacak diye karar vermiş. Çocuklarına Celaleddin Muhammed, Saadettin Muhammed ve Ziyaeddin Muhammed gibi adlar vermiş. Bunlar benim kardeşlerim idi. Ben annemin karnında 3-4 aylık idim. Babam İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini rüyada görmüş ve bir oğlun dünyaya gelecek. Ona benim ismimi yani Numan ismini ver buyurmuş. Babam bana Muhammed Numan ismini koymuş. 977 miladi 1569'da Semerkant'ta dünyaya gelmişim. Mir Muhammed Numan Hazretleri buluğa erince Hindistan'a gitti. Dinimizin emirlerine uyma isteğinin çokluğundan vaktin velilerinin hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Her birinden vazifeler aldı, meşgul oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yoluna uygun zikir ve murakabe ile şereflendirdi. Mir Muhammed işini bırakıp dünyayı terk etti. Kalabalık ailesini alıp tam bir tevekkül ile Baki Billah Hazretlerinin huzuruna geldi. Baki Billah Hazretleri vefat edinceye kadar Mir Muhammed Numan'ı en güzel şekilde yetiştirip olgunlaştırdı. Evliyalıkta yüksek makamlar sahibi eyledi. Sonra da en önde gelen talebelerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerine havale eyledi. Mir Muhammed Hazretleri bunu şöyle anlattı. Hazreti Hace'nin vefatlarından önceki günlerde bir gece uyumayıp hizmet eyledim. Bana baktılar. Bu bakışlarının tesiriyle bir hal zahir oldu ki her ne yaparsam acaba Allahü Teala'nın rızasına uygun mudur, değil midir diye düşünceye dalardım. Hatta öyle oldu ki eğer bir yere adım atsam acaba rızasına uygun mu, değil mi derdim. Döndüğüm zaman da şu düşüncelere garg olurdum ki bu vakit onlara teslim ve rıza vaktidir ve o kıymeti takdir olunmayan deryadan bu kalbi susamışın kalbine bir yudum su sunmak zamanıdır. Mir Muhammed Numan Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki güzel ahlak, eziyete, sıkıntılara katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet edip kurtulmasına çalışmak, ona şefkatle muamele etmektir. Rızık hususunda endişeye düşmemek, rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğuna emin olmak, ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta ona itaat edip isyandan sakınmaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, güzel ahlak üç haslettedir. Haramdan sakınmak, helali aramak ve aile efradına mümkün olduğu kadar genişlik göstermektir. Ahlak, nefiste yerleşmiş bir şekil ve halden ibarettir. Düşünüp taşınmaya lüzum olmadan, bütün işler kolaylıkla bundan çıkar. Dinen ve aklen övülen ve beğenilen işler, bu halden meydana gelirse, buna güzel ahlak denir. Kötü işler meydana gelirse, buna da kötü ahlak denir. Nefiste yerleşmiş bir keyfiyet, hal dememizin sebebi şöyle izah edilebilir. Herhangi bir sebeple bazen malını ihtiyaç için sarf eden kimseye cömerttir denemez. Cömert olması için malını infak etmek, Allahü Teala'nın rızası için vermek düşüncesi ve hali kendinde yerleşmiş bir tabiat ve huy haline gelmiş olması lazımdır. Düşünmeden ve zorluk çekmeden iyi işlerin kolaylıkla kendinden meydana gelmesini şart dememizin sebebi bundan dolayıdır. Çünkü zorlanarak mal veren kimseye cömert denmez veya kızdığı zaman kendini zor zapt eden kimseye halim, yumuşak bir insandır denemez. Bu hususta dört mesele vardır. Biri iyi ve kötü işler, ikincisi İyi işleri yapmaya, kötü işlerden sakınmaya güç yetirmek. Üçüncüsü, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini bilmek. Dördüncüsü, nefiste yerleşen bir hal, heyet ile güzele veya çirkine meyledip, bunlardan birini yapmayı kolaylaştırmaktır. İyi huyların esası, hikmet, şecaat, iffet, ve adalet olmak üzere dört tanedir. Diğerleri bunların teferruatıdır. Bu dört hususta tam manasıyla kemale ulaşan sadece Resul-i Ekrem Efendimiz'dir. Bu dört hususta insanlar Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar yaklaşırsa Allahü Teala'ya da o derece yaklaşmış olur. Bu dört vasfı kendinde toplayan her insan, insanlar arasında itaat edilen bir hükümdar olmaya layıktır. Etrafında toplanıp, iş ve hareketleri örnek alınmaya layık bir kimsedir. Bu dört vasıftan uzak olan kimseler ise, insanlar arasından çıkarılmaya layık kimselerdir. Çünkü böyle kimseler, Allahü Teala'nın rahmetinden kovulup uzaklaştırılan şeytana yaklaşmıştır. Güzel ahlak bazen fıtrat ve tabiat ile, bazen iyi işleri yapmayı adet haline getirmekle, bazen de salih kimselerle, iyi insanlarla beraber olmakla elde edilir. İnsan tabiatı arkadaşının hem iyiliğini hem de kötülüğünü alır. Bu bakımdan salih kimseler ile sohbet, ahlakın düzelmesine vesiledir. Kötü kimselerle beraber bulunan ve kötülüğü adet haline getiren kimse ise, Allahü Teala'dan uzaktır. Hakka kavuşamayan, hak yolunda gitmediği için kavuşamaz. Hak yolda gitmeyen, istemediği için gitmez. İstemeyen de, bilmediği için istemez. Böyle kimsenin İmanı da tam değildir. Dünyanın zulmet, birkaç günlük ve fani olduğunu, ahiretin ise saadet ve ebedi olduğunu bilince, ahiret için hazırlanmak, azık toplama arzusu kendiliğinden doğar. Bu arzuya kavuşan kimseye, kıymetli bir şey için ehemmiyetsiz bir şeyi vermek zor gelmez. Çünkü bugün topraktan bir saksıyı verip, yarın karşılığında altın bir kupa almak herkese kolay gelir. O halde insanların bütün kusurlarının sebebi iman zayıflığıdır. Hak yolda, din yolunda ilerleyene en önce lazım olan şey şartları yerine getirmek, sonra bunlara sıkı sarılmak ve sonra da etrafını surlarla çevirip kale gibi olmak lazımdır. Bunun şartları şunlardır. 1. Kendisiyle Allahü Teala arasındaki perdeyi kaldırması lazımdır. Böylece ayet-i kerimede mealen önlerine ve arkalarına perde koyduk buyrulanlardan olmaz. Perde 4 çeşittir. Bunlar mal, mevki, mücadele ve münakaşa, masiyettir. Malın perde olması kalbi meşgul etmesidir. Halbuki kalp Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmedikçe ilerleme olmaz. O halde malı aradan kaldırmak lazımdır. Ancak kalbi meşgul etmeyecek kadar ihtiyaç miktarı almak perde olmaz. Mevki ve makamın perde olmasından kurtulmak bunları istememekle olur. İnsan meşhur olunca insanlarla olmaktan, kabul görmekten lezzet alır. Mücadele ve münakaşanın perde olması, bu kalpte başka bir şeye yer bırakmaz. Bunların hepsini unutmak lazımdır. La ilahe illallah kelimesinin manasına iman etmelidir. Bunun manası, Allah'tan başka ibadet edecek hiçbir mabut yok demektir. Arzu ve istekleri ağır basan kimsenin mabudu arzu ve istekleri olur. O halde işlerin keşfini münakaşa ve mücadelede değil, mücahedede aramak gerekir. Masiyetin, günahların perde olması, günah işleyenin kalbi kararmış olur. Hakkı nasıl görebilir? Bilhassa haram yemek kalbi tam karartır. Helal yemek kadar kalbi nurlandıran bir şey yoktur. İşin esası haram yemekten sakınmaktır. Helalden başka şey yememelidir. Bu perdeleri aradan kaldıran kimse, namaz kılmak için abdest alan kimseye benzer. Onun namaz kılmak için uyuyacağı bir imama ihtiyacı vardır. Perdeleri kaldıran kimsenin de bir rehbere ihtiyacı vardır. Bu rehber ise İslam alimleridir. Mir Muhammed Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Numan Hazretleri bir gün dervişlerden bir grupla kendisini sevenlerden birinin evine davet edildi. Mir Hazretleri ev sahibini huzuruna çağırıp ikramda ifrata, aşırılığa gitmemesini tembihledi ve yemeklerde sakın hiç şüpheli bir şey bulunmasın buyurdu. O da elden geldiği kadar ihtiyatla hareket etti. Ama Hazreti Mir'in yanında kalabalık bir cemaat bulunduğundan pek çok keçi ve koyun kestiler. Aniden kesilen bu hayvanların birinin eti üzerinde sayısız kurtlar peyda oldu. Öyle ki bir anda etten kemiğe geçtiler. Hazreti Mir'e getirdiler. Bunun için çok dikkat edin demiştik. Bu keçi helalden değildir. Allahü Teala bu kurtlarla bunu bize gösteriyor. Bununla beraber yine de araştırın buyurdu. Araştırdılar. Anlaşıldı ki bu keçi hayvan zekatı toplama memuru arkadaşının zulmen alıp kendisine gönderdiği ve ev sahibinin bundan hiç haberi olmadığı bir hayvandı. Mir Muhammed Hazretlerinin muhlislerinden biri evlenmişti. Kayınpederi ona çok sert davranıyor ve eziyet ediyordu. Bu muhlis sıkılarak, utanarak halini Hazreti Mir'e arz etti. Hazreti Mir ona acıdı ve "Hiç üzülme. Kayınpederin yakında bu dünyadan gider." buyurdu. 2-3 gün sonra kayınpeder öldü ve o talebe onun şerrinden kurtuldu. Mir Muhammed Numan Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, amelsiz ilim insanı kurtarır zannetmeyin ve ilim sahibi olunca amel etmeden kurtuluruz sanıyorsunuz. Bu halinize çok şaşılır. Çünkü ilmi olan kimsenin amelsiz kuru ilmin kıyamette kendine zarar vereceğini bilmiyordum diye özür ve bahane yapamayacağını bilmesi lazımdır. Peygamber Efendimizin aleyhisselam şu hadisi şerifini de işitmediniz mi? Buyuruyor ki, kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faydasını görmeyen alime olacaktır. Büyüklerden biri Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini rüyada görüp ne halde olduğunu sorunca Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, o kadar sözlerim, keşif ve işaretlerim, yani zahiri ve batıni bilgilerim hep harap oldu, tükendi. Yalnız bir gece kıldığım 2 rekat namaz imdadıma yetişti. Ameli, ibadeti elden bırakma. Kalbe ait halleri ve bilgileri unutma. Yani hareketlerin ilme, hallerin de tasavvufa uygun olsun. İyi bil ki amelsiz ilim insanı kurtaramaz. Bunu sana bir misal ile anlatayım. Bir kimse dağda bir aslana rastlasa, yanında tüfeği ve kılıcı bulunsa ve bunları kullanmasını iyi bilse ve ne kadar cesur olursa olsun, bu aletleri kullanmadıkça aslandan kurtulabilir mi? Sen de bilirsin ki kurtulamaz. İşte bunun gibi bir kimse ne kadar ilim sahibi olursa olsun, bildiğine göre hareket etmezse ilminin faydası olmaz. Diğer bir misal, bir tabip hastalansa, hastalığını teşhis edip ilacını da bilse ve bu ilaç hakikaten o hastalığa çok iyi gelse, ilacı kullanmadıkça yalnız bilgisinin onu iyi edemeyeceğini pekala bilirsin. Bir insan ne kadar ilim edinse, ne kadar kitap okusa, bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz. Allahü Teala'nın emrettiği, beğendiği işleri yaparak onun merhametini kazanmaz isen rahmetine kavuşamazsın. Bak, Allahü Teala bir ayeti kerimede Allah'ın rahmetine kavuşmak isteyenler emirlerini yapsınlar buyuruyor. Başka ayette dünyada yapılanların karşılıklarını göreceklerdir ve diğer bir ayette iman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır. Ve bir yerde cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir ve Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yayılan nasihatlerinden biri şudur. Allahü Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gazap ve azap edeceğine alamet, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründen bir saati Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyde geçerse, ne kadar çok pişman olsa, üzülse yeridir. Bir kimse 40 yaşını geçtiği halde onun hayırlı işleri, yani sevapları, kötü işlerinden, yani günahlarından ziyade olmadı ise cehenneme hazırlansın. İyi biliniz ki çalışmayınca, din yolunda yürümedikçe sevap kazanamazsınız. Beni İsrail'den birisi çok seneler ibadet etmişti. Allahü Teala bunun ibadetlerini meleklere göstermek istedi. Yanına bir melek gönderip şöyle sordurdu. Daha ne kadar ibadet edeceksin? Cennetlik olmadın mı? Cevabında dedi ki, benim vazifem kulluk yapmaktır. Emir sahibi odur. Melek bu cevabı işitince, ya Rabbi, sen her şeyi bilirsin. O kulunun cevabını da duydun dedi. Cenab-ı Hak, o kulum alçaklığı ile aşağılığı ile beraber bizden yüzünü çevirmiyor. Biz de ihsan ve merhamet sahibi olduğumuzdan elbette onu bırakmayız. Ey meleklerim, şahit olunuz, onu affettim buyurdu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bak ne buyuruyor. Ahirette hesaba çekilmeden önce, dünyadayken hesabınızı görünüz ve amelleriniz tartılmadan önce kendinizi tartınız. Ali Murtaza Hazretleri buyurdu ki, uğraşmadan, çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse hayale kapılıyor. Çalışarak kavuşacağım diyenin de kendini yorması, ibadet meşakkatlerini yüklenmesi lazımdır. Hazreti Ali'nin talebesinden Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, İbadet etmeden Allahü Teala'dan cennet istemek büyük günahtır. Büyüklerden biri buyuruyor ki, ilmi faydalı olan kimse ibadeti bırakmaz. İbadetin sevabını düşünmeyi bırakır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, akıl sahibi nefsini ezip ahirette lazım olan şeyler için çalışır. Ahmak, aptal olan da nefsinin arzuları peşinde koşup cennete götürmesi için de Allahü Teala'ya dua eder. Canı gönülden çalışmak Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse şiddetle karşı koyup onu ezmek lazımdır ve her an kendini mezarda bilip ona göre hazırlanmalıdır. Senden evvel gidenler hep sana, onlara ne zaman ve ne halde kavuşacağına bakıyorlar. Aklını başına topla da oraya sermayesiz gitme. Ebu Bekr Sıddık Hazretleri buyurdu ki, insanın vücudu ya kuş kafesine benzer ki, açılınca kuş uçup kurtulur veya hayvanın ahırına benzer ki, açılınca hayvan yük çekmeye, zahmete sokulur. Düşün, bakalım sen bunlardan hangisisin? Kuş kafesi isen, Rabbine kavuş sesini işitince uçup yükselirsin. Keyfine göre yaşa. Fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap. Fakat unutma ki, her yaptığının hesabını vereceksin. Mir Muhammed Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerinde şöyle buyurdular. Nasihatlerin hülasası, özü, Allahü Teala'ya kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Taat demek ve ibadet demek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama tabi olmak demektir. Yani bütün sözlerini ve hareketlerini onun emirlerine ve nehilerine uydurmak demektir. Yani her söylediğin ve her yaptığın, söylememen ve yapmaman hep onun emriyle olmaktır. Şunu iyi biliniz ki, ibadet şeklinde yaptığınız işler, eğer onun emriyle olmadıysa, ibadet olmaz. Belki günah olur. Eğer namaz ve oruç iseler de böyledir. Nitekim biliyorsunuz ki, Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının her dört günü oruç tutmak günahtır, isyan etmektir. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat emir ile olmadığından günah oldu. Bunun gibi, başkasından zor ile alınan elbise içinde veya böyle bir yerde namaz kılmak da günahtır. Halbuki namaz bir ibadettir. Fakat emir ile olmayınca isyan oluyor. Bunlar gibi bir kimsenin nikahlı hanımıyla her türlü oyun ve latifeler yapması ibadettir. Yani sevaptır. Bunun sevabı hadis-i şerif ile bildirilmektedir. Halbuki yapılan şey oyun ve eğlencedir. Fakat emir ile olduğundan sevaptır. Görülüyor ki, ibadet demek yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. İbadet demek, İslamiyet'in emirlerine uymak demektir. Çünkü namaz ve oruç, İslamiyet'e uygun olunca ibadet olurlar. O halde, bütün sözlerinizi ve bütün hareketlerinizi İslamiyet'e uydurun. Çünkü kim olursa olsun, İslamiyet'e uymayan ilimler ve çalışmalar, doğru yoldan sapmaktır ve Allahü Teala'dan uzaklaşmaya sebep olurlar. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, işte bunun için eskiden kalma ilimleri ve adetleri neshetti, değiştirdi. O halde, İslamiyet'in müsaadesi olmadan ağzını açmamak lazımdır. Ve iyi biliniz ki, sizin öğrendiğiniz ilimlerle Allahü Teala'nın yolunda gidilemez.

uygun, temiz bir itikat ve iman lazımdır. Bundan sonra tövbe-i nasuh, yani daha işlememek üzere günahlara tövbe etmek, üçüncüsü, herkes ile helalleşmek, üzerinde hiçbir mahlukun hakkı kalmamak, dördüncüsü, Allahü Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyeti öğrenmektir. Şibli Hazretleri diyor ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendime ona uydurdum. Diğerlerini bıraktım. Çünkü kurtuluşu ve saadet-i ebediyeye kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadis-i şerif şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Mir Muhammed Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hacı Baki Billah Hazretleri, Mir Muhammed Numan Hazretleri kendilerine talebe olarak geldiğinde, Mir Hazretlerini ailesiyle birlikte Firuzabad Camii'nin altında ikamet ettirmeyi düşündüler. Bu caminin altında odalar vardı. Öyle odalar ki, asırlarca onlarda kimse oturmamıştı. Rutubetten nefes bile zor alınırdı. Hazreti Hace'nin emri üzerine çoluk çocuğuyla oraya yerleştiler. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin haller sahibi ve salihadan olan hemşiresi, kız kardeşi orada oturmaktan hastalandı. Hazreti Hace Baki Billah Hazretlerinin temiz anneleri Mir Muhammed Hazretlerine ziyarete geldi. Oranın fena kokusundan bir saat orada oturamadı. Bu hali gören anneleri, oğulları Hazreti Hace'ye dönüp, "Ey oğlum, üstadım ve gözümün nuru, sizin bu sevenleriniz burada ölmesinler," dedi. Hazreti Hace, "Anneciğim, bunlar, bu gibi işler kalplerine ağır gelip, incinme düşüncesiyle buraya gelmediler. Onlar Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için geldiler. Madem ki onların oradan çıkarılmasını istiyorsunuz, öyleyse yeni eve taşıyalım," dedi. Sonradan Mir Muhammed Numan Hazretleri, "Evliyalıkta ne kadar makamlara kavuşmuş isem, hepsi de Firuzabad Camii'nin altında ihsan edildi," buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda Mir Muhammed Hazretlerinin sualine şöyle cevap vermişlerdir. Sual: Peygamberler aleyhimüs salavat ve veliler aleyhimür rıdvan hep dert ve bela içinde yaşadı. Hatta belalar, mihnetler en çok peygamberlere, sonra evliyaya, sonra bunlara benzeyenlere gelir buyuruldu. Halbuki Şura suresi 30. ayetinde mealen, size gelen belalar kabahatlerinizin cezasıdır buyuruldu. Bu ayet-i kerimeye göre dertlerin çokluğu günahın çokluğunu gösterir. Peygamber ve veli olmayanların çok sıkıntı çekmesi icap eder. Dostlarına neden dert bela veriyor? Düşmanları rahat ve nimetler içinde, dostları mihnetler, belalar içinde nasıl olur? Cevap: Dünya, zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret, birbirinin zıddı, tersidir. Birini sevindirmek, ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani, birinde zevk aramak, ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde, dünyada nimetleri, lezzetleri çok olanlar, bunlara lazım olan şükrü yapmazlarsa,

0: ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Bunun gibi, dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin, ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü, ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. Daha doğrusu, sonu olan sonsuz ile ölçülebilir mi? Bunun için dostlarına merhamet ederek, sonsuz nimetlere kavuşmaları için, dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına hile, istidraç yaparak, biraz lezzet verip, çok elemlere sürüklüyor. Sual: fakir olan kâfir, dünyada da ahirette de sıkıntı çekiyor. Bunun dünyada çektiği sıkıntılar, ahirette lezzete kavuşmasına sebep olmayacak. Bunun sebebi nedir? Cevap: kâfir, Allahü Teâlâ'nın düşmanıdır. Sonsuz azap görmesi lazımdır. Dünyada ona azap yapmamak, kendi haline bırakmak, ona iyilik, lezzet demektir. Hatta bunun için, dünya kâfirlerin cennetidir buyuruldu. Kâfirlerden bir kısmına, dünyada azap yapmamakla iyilik ettikleri gibi, ayrıca nimetler, lezzetler de verirler. Bir kısmına ise, yalnız azap yapmamak ile iyilik edip, ayrıca lezzetler vermezler. Bunların hep hikmetleri, faydalı sebepleri vardır. Sual: Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette nimetler, lezzetler verseydi ve dünyada verdiği lezzetler ahirette bunların elem çekmesine sebep olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Cevap: bunun çeşitli cevapları vardır. Birinci cevap: dünyada birkaç gün dert, bela çekmeselerdi, cennetin sonsuz lezzetlerinin kıymetini anlamazlardı ve ebedi sıhhat ve afiyet nimetlerinin kıymetini bilmezlerdi. Açlık çekmeyen, yemeğin lezzetini anlamaz. Acı çekmeyen, rahatlığın kıymetini bilmez. Dünyada bunlara elem vermek, sanki daimi lezzetleri arttırmak içindir. Bu elemler, bir nimet olup, cahil halkı denemek için büyüklere verilen nimetler, elem olarak gösterilmektedir. Yabancılara elem şeklinde gösterilen, dostlar için nimettir. İkinci cevap: belalar, sıkıntılar, cahil için sıkıntı ise de, bu büyüklere sevdiklerinden gelen her şey tatlı olmaktadır. Nimetlerden lezzet aldıkları gibi belalardan da lezzet duyarlar. Hatta bela sadece sevgilinin arzusu olup kendi istekleri karışmadığı için daha tatlı gelir. Nimetlerde bu lezzet bulunamaz. Çünkü nimetlerde nefislerinin istekleri de vardır. Bela gelince, nefisleri ağlamakta, inlemektedir. Bu büyükler belayı nimetten daha çok sever. Bela bunlara nimetten daha tatlı gelir. Bunların dünyadan aldıkları lezzet, belalardan, musibetlerden gelmektedir. Dünyada dert ve bela olmasaydı, bunların gözünde dünyanın hiç değeri olmazdı. Dünyanın acı hadiseleri olmasaydı, onu boş, abes görürlerdi. O halde Allahü Teala'nın dostları dünyada da ahirette de lezzetli ve sevinçlidir. Dertlerden aldıkları lezzetler ahiret lezzetlerinin azalmasına sebep olmaz. Ahiret lezzetlerini gideren cahillerin aradıkları lezzetlerdir. Ya Rabbi, dostlarına nasıl ihsan yapıyorsun ki, başkalarına verdiğin nimetler, bunlara da rahmettir. Onlara dert, elem olanlar da bunlara nimettir. Başkaları nimet gelince sevinir, dert gelince üzülür. Bu büyükler nimette de sevinçli, dertte de sevinçlidir. Çünkü bunlar işlerin güzelliğine, çirkinliğine bakmıyor. İşleri yapanın güzelliğine bakmaktadırlar. O güzellerin güzelidir. İşleri yapan sevgili olduğu gibi, işleri de sevgili olmakta ve tatlı gelmektedir. Bu dünyada her şey, güzel olan yapıcının işi olduğundan, dert ve zarar verse de, bunlara istedikleri ve sevdikleri şey olmaktadır. Kendilerine tatlı gelmektedir. Ya Rabbi, bu nasıl lütuf ve ihsandır ki, bu gizli ve kıymetli nimetleri yabancılara sezdirmeden dostlarına gönderiyorsun. Bunları her an kendi arzuna razı bulundurup zevk ve lezzet içinde tutuyorsun. Başkalarına dert, ayıp, aşağılık olarak gönderdiklerin bunlar için cemal ve kemal oluyor. Bunların arzularını arzu edilmeyen şeyler içine yerleştirdin. Dünya lezzet ve zevklerini başkalarının tersine olarak ahiret derecelerinin lezzetlerinin artmasına sebep eyledin. Bu Allahü Teala'nın büyük nimetidir. Dilediğine ihsan eder. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Mir Muhammed Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Hazretleri şöyle anlatır. Yine bir gün Resulullah Efendimizi rüyada gördüm. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh da yanındaydı. Buyurdular ki, ey Ebu Bekr, oğlum Muhammed Numan'a de ki, Şeyh Ahmet'in makbulü benim makbulümdür. Şeyh Ahmet'in merdudu benim merdudumdur. Benim merdudum da Allahü Teala'nın merdududur. Bu müjdeyi işitince son derece sevinip, elhamdülillah ki ben Hazreti İmam'ın makbulüyüm. O halde Allahü Teala'nın da makbulü oluyorum diye içimden geçirdiğimde Resulullah Hazreti Sıddık-ı Ekber'e buyurdular ki, oğlum Muhammed Numan'a de ki, onun makbulü olan Şeyh Ahmet'in de makbulüdür. Benim de Allahü Teala'nın da makbulüdür. Onun merdudu Şeyh Ahmet'in, benim ve Allahü Teala'nın merdudumuzdur. Mir Muhammed Hazretleri başka bir sohbette buyurdular ki, namazın rükünlerini, farzlarını layık olduğu şekilde eda etmeli, vacip ve sünnetlerini tamam yapmalıdır. İftitah tekbirinde ayakta düz durmalıdır. İftitah tekbiri anında Allahü Teala'nın zikriyle kalbi hazır olmalı, onun büyüklüğünü düşünmeli, tazimde bulunmalıdır. Amelini Allah rızası için tam bir ihlas ile şuurlu olarak yapmalı, geçmiş günahları için tövbe etmelidir. Farzı yerine getirmek için kalbini dünya işlerinden kurtarmalıdır. Sanki son namazı kılıyormuş gibi kalbi huşu içinde ve bedeni hudu içinde olmalıdır. Namazda sağa sola iltifat etmemelidir. Allahü Teala'yı görüyormuş gibi namaz kılmalı veya Allahü Teala'nın onun bütün tavırlarını, hayır ve şer bütün hallerini görüp bildiğini düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisinin bütün hallerini müşahede ettiğini düşününce huşuu artar ve tazimi kendiliğinden olur. Devam üzere istiğfarda bulunmak İslam'ın sünnetlerindendir. Devamlı istiğfar etmek insanın üzüntüsünü alır. Resul-i Ekrem Efendimiz gece ve gündüz 100 kere istiğfar ederdi. İstiğfardan önce günahtan el çekilmelidir. Bütün işlerde ve hallerde istiğfarı akılda tutmalıdır. İstiğfar ederken de Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbi ileyh demelidir. İnsanlara muhtaç olmayacak kadar helal ve tayyip, temiz, helal rızık talebinde olmak, dilenmek zilletine düşmekten iffet içinde yaşamak farzdır. Meşru kazanç yolu, peygamberlerin ve selef-i salihinin sünneti yoludur. Kişinin yediği şeylerin en tayyibi, kendi kazancından yediğidir. Helal kazanırken de dine hizmet etmeye ve kimseye muhtaç olmamaya niyet etmelidir. Allahü Teala'yı zikretmekten alıkoyan, ahiret işlerini yapmayı engelleyen kazanç yollarına girmemelidir. Nemime bir kimsenin saklı bir şeyini istemediği bir kimseye ulaştırmak yahut bu şahsın bu gizli saklı şeyinin kendisine getirilmesidir. Bir hadis-i şerifte kovuculuk yapan cennete giremez buyuruldu. Söz taşıyana peygamberimizin bu tehdidi yeter. İslam alimleri şöyle demişlerdir. Sana başkasından söz getiren, sonra senden başkasına söz götürür. Bunun için sana söz getirenden emin olma. Bir hadis-i şerifte, insanlar arasında söz taşıyarak dolaşan, ya zina çocuğu veya kendisinde zina karışıklığı bulunan kimsedir buyuruldu. Fuhuş söz söylemek ve sövmek, dinimizde yasaktır. Şöyle anlatılır. İsa aleyhisselam önünden geçmekte olan bir hınzıra selametle geç buyurmuştur. Yanında bulunanlar ey Allah'ın peygamberi bu hayvana da böyle söylenir mi dediklerinde dilimi kötü söze alıştırmamaya çalışıyorum buyurdu. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Numan Hazretleri, Hazreti İmam'ın eshabı arasında, imama aşk ve muhabbetle bağlananların en önde geleniydi. Bu yüzden Hindistan'daki şöhret ve hizmeti güneş gibi açıktır. Kendisine bağlananlar o kadar çok oldu ki, bazı düşmanlar vaktin sultanına, sizin saltanatınız, hudut şehriniz Burhanpur'da sona erer. Çünkü orada Hazreti Mir dedikleri bir derviş vardır ki 100.000 Özbek talebesi süvari halde emrindedir. Sultan tesir altında kalıp Hazreti Mir'i Burhanpur'dan çağırdı ve size niçin Hazreti Mir diyorlar dedi. O da ben seyyidim. Seyyide Mir derler. Hazret demelerinden razı değilim. Emrediniz demesinler buyurdu. 100.000 müridin varmış dedi. Hazreti Mir tebessüm etti. Sultan orada olanlara, bakın ben onunla konuşuyorum, o ise gülüyor. Bu dervişin böbürlenmesini anlıyorsunuz değil mi dedi. Mir hazretlerini seven ve hürmet eden Mehabet Han oradaydı. Sultanın sözüne katılmış görünerek dedi ki, onun üstadı memleketleri halifelerine taksim etmiştir. Bunu Burhanpur'a verdi. Bunun oradaki makam ve mertebesi o derecededir ki, bizim ve sizin gibilerin orada varlığı hissedilmez. Sultan, Mehabet Han'ın da bu dervişe düşman olduğunu sanıp, onu sana bıraktım, dedi. Mehabet Han, Mir Muhammed Numan Hazretlerini kendi evine götürdü. Yakınlık ve muhabbet gösterdi. Çeşitli ziyafetler ikram eyledi. Söz sahibi kimseler ve diğerleri, karınca ve çekirgeler gibi Hazreti Mir'in ziyaretine geldiler. Çok adaklar yapıp yerine getirdiler. Sultan bunu işitince Mehabet Han'a kızdı. O da, padişahım, bu derviş 5 vakit namaz kılar, başka hiçbir şey yapmaz diye arz etti. Padişah, Mir Burhanpur'da kalmayıp, başşehir Ekberabad'da bulunmayı kabul ederse, onu bırakalım dedi. Mir hazretleri kabul etti ve Ekberabad'da oturmaya razı oldu. Orada taliplere ders vermeye başladı. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda Mir Muhammed Numan Hazretlerinin sualine şöyle cevap vermişlerdir. Sual: Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette nimetler, lezzetler verseydi ve dünyada verdiği lezzetler ahirette bunların elem çekmesine sebep olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Cevap: Bunun çeşitli cevapları vardır. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hak batıl ile, haklı haksız ile karışıktır. Burada dostlarına sıkıntılar, belalar vermeseydi, yalnız düşmanlarına verseydi, dost düşmandan ayrılır belli olurdu. İmtihanın faydası kalmazdı. Halbuki gayba iman etmek lazımdır. Dünyanın ve ahiretin bütün saadetleri görmeden inanmaya bağlıdır. Hadid suresi 25. ayetinde mealen Allahü Teala peygamberlerine gaybden, görmeden yardım edenleri bilmek için bu hal bildirilmektedir. Demek ki dostlarını mihnet ve bela içinde göstererek düşmanlarının gözünden sakladı. Böylece dünya imtihan yeri oldu. Dostları görünüşte belada, hakikatte ise zevk ve lezzettedir. Düşmanlar böylece zarar ve ziyan etmektedir. Peygamberlerin aleyhimüsselavat muharebelerde düşmanlarla dövüşmesi de böyle olurdu. Bedir gazasında Müslümanlar, Uhud gazasında kâfirler galip gelmişti. Allahü Teala bu hali Ali İmran suresi 140. ayetinde bildirmektedir. Evet, Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette rahatlık verebilir. Fakat adeti böyle değildir. Kudretini, hikmeti ve adeti altına gizlemeyi sever. İşlerini yaratmasını sebepler altında gizlemiştir. O halde dünya ahiretin aksi olduğundan, dostların ahiret nimetlerine kavuşmak için dünyada sıkıntı çekmeleri lazımdır. Allahü Teala'nın dostları dertlere, belalara, tehlikelere karşı tedbir alır. Bunlardan kurtulmaya çalışır. Dayanılamayacak şeylerden kaçınmak peygamberlerin sünnetidir. Tedbirlere, çalışmalara rağmen başa gelen belalardan zevk alırlar. Dertlerden zevk almak yüksek derecedir. Çok az seçilmişlerin yapacağı iştir. Asıl cevap, dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Fakat belalar, sıkıntılar günahların affedilmesine sebep olur. O halde dostlara belaları, sıkıntıları çok vermek lazımdır ki günahları kalmasın. Dostların günahını düşmanların günahları gibi sanmamalıdır. İyilerin iyilik etmek olarak bildikleri şeyleri dostlar günah işlemek bilirler buyuruldu. Bunlardan günah ve kusur sadır olsa da başkalarının günahları gibi değildir. Yanılmak ve unutmak gibidir. Niyet ederek, karar vererek yapılmış değildir. Adem aleyhisselam için Taha suresi 115. ayetinde mealen Adem'e önce söyledik fakat unuttu. Azmi ile, karar ile yapmadı buyuruldu. O halde dostlara gelen dertlerin, belaların, musibetlerin çok olması, günahların çok affedildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez. Dostlarına çok bela vererek günahlarını affeder, temizler. Böylece bunları ahiret sıkıntılarından korur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm halinde, şiddet ve sıkıntıdayken, Hazreti Fatıma, babasını çok sevdiği ve çok acıdığı için ve Peygamberimiz Fatıma benden bir parçadır buyurmuş olduğu için o da sıkılıyor, kıvranıyordu. Kızının bu halini görünce onu teselli etmek için babanın çekeceği sıkıntı ancak bu kadardır. Başka hiçbir sıkıntı görmez buyurdu. Cehennemdeki çok şiddetli azapların birkaç günlük sıkıntıyla giderilmesi ve günahların temizlenmesi için dünyada sebepler gönderilmesi ne büyük nimettir. Dostlara bu muamele yapılırken başkalarının günahlarının hesabını ahirete bırakıyorlar. O halde dostlara dünyada çok dert ve bela vermesi lazımdır. Başkaları bu ihsana layık değildir. Çünkü büyük günah işlerler, yalvarmaz, boyun bükmez, ağlamaz ve ona sığınmazlar. Günahları sıkılmadan işlerler ve kast ile planlayarak işlerler. Hatta inat edercesine işlerler. Hatta Allahü Teala'nın ayetleriyle alay edecek, inanmayacak kadar ileri giderler. Ceza suçun büyüklüğüne göre değişir. Günah küçük olur ve suçlu boynunu büküp yalvarırsa bu suç dünya dertleriyle affolunabilir. Fakat günah büyük, ağır olur ve suçlu inatçı, saygısız olursa bunun cezası ahirette sonsuz ve çok acı olmak lazım gelir. Nahl suresi 33. ayetinde mealen Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar kendi kendilerine zulmedip ağır cezaları hak ettiler buyuruldu. Günah Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamaktır. Emir ve yasaklar Müslümanlaradır. İmanı olanlaradır. İmanı olmayanları, inançsızları emir vermekle, ibadet ettirmekle şereflendirmedi. Onlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar, günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları için ve günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. Yalnız zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri dünyada cezalarını çeker. Kâfirlere yalnız bir emir verilmiş, onlardan yalnız bir şey istenilmiştir. Bu bir emir, iman etmeleri, Müslüman olmalarıdır. İnanmayanlar bu emri dinlemedikleri için biricik suç işlemiş oluyorlar. Fakat bu suç en büyük suçtur. Bu suçun cezası pek büyük, çok acı ve sonsuzdur. Dünyada böyle ceza olamaz. Bu sonsuz ceza, bunlara ahirette, cehennemde verilecektir. Diyorsunuz ki, cahiller, ahmaklar, namaz kılanlarla, oruç tutanlarla, dinin emirlerine uyanlarla alay ediyor. Bunlara gerici diyor. Allah dostlarına niçin dertler, belalar gönderiyor, iyilikler, nimetler vermiyor? Biz onun emirlerini yapmıyoruz. Bize ceza verse ya. Oh, biz rahat, istediğimiz gibi zevk, safa ediyor, keyif sürüyor, hile ile, yalan ile dünyanın tadını çıkarıyoruz. Sizler namazla, oruçla vakit geçiriyor, dünya zevklerinden kaçıyor, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılar yetişmiyormuş gibi, Rabbiniz dertleri, belaları da size veriyor. Müslümanlık saadet yolu olsaydı, siz bizden daha rahat, daha tatlı, daha mesut yaşardınız, diyorlar. Böyle bayağı sözlerle bu sevgili kullara inanmıyorlar. İnanmayanlar insanların en iyisine de böyle söylerdi. Furkan suresi 7. ayetinde mealen, kâfirler bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Peygamber olsaydı kendisine melek gelirdi. Yardımcıları olur, bize onlar da haber verir, cehennem ile korkuturlardı. Yahut Rabbi para hazineleri gönderir, yahut meyve bahçeleri, çiftlikleri olur, istediğini yerdi, dediler, buyuruldu. Bu gibi sözler, ahirete, cennete, cehenneme inanmayanların, ilerisini göremeyenlerin sözleridir. Cennet nimetlerinin, cehennem azaplarının sonsuz olduğunu bilen kimse, dünyanın birkaç günlük belalarına, sıkıntılarına hiç ehemmiyet verir mi? Bu dertlerin sonsuz saadete sebep olacağını düşünerek, bunları nimet olarak karşılar. Cahillerin sözlerine aldırış etmez. Dertler, belalar ve sıkıntılar, muhabbetin ve sevginin şaşmayan şahitleridir. Ahmakların bunu anlamamasının ne ehemmiyeti olur? En iyisi böyle cahillerle konuşmamalı, onları dinlememelidir. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yine bir gün rüyada, padişahların cülus veya tebrik günlerinde yaptıkları gibi, bir meydana büyük bir çadır kurulduğunu gördüm. Bütün insanların yaşadığı memleketler, o çadırın altında kalıyordu. Dünyadaki padişahlar, hakimler, memleketin idaresini yürüten amirler ve devlet erkanı hep orada bulunuyorlardı. Köyler, şehirler, çarşılar, yollar, ölüm, hayat, fakirlik, zenginlik, efendilik, hizmetçilik hep orada. Bütün o erkan iş yapmak için çadırın tepesindeki deliğe bakıyorlar ve ardından ikinci bakışları dünyaya ve dünyadakilere oluyordu. İş yapanlardan her birine oradan bir iş buyruluyordu. Hatırımdan ben de yukarı bakayım. Orada ne vardır ki bütün bu erkan oradan emir alıp iş yapıyorlar diye geçti. Başımı kaldırdım ve bir göz attım. Gördüm ki çadırın orta direğinin en üst noktasında bir pencere var ve İmam-ı Rabbani Hazretleri orada oturmuş, mübarek yüzünü o pencereye koymuş işaret ediyor. Bütün dünyadaki devlet erkanı yapacakları işleri onun o işaretlerinden anlıyor, birbirine uyan ve uymayan işleri hep o bir işaretten çıkarıp yapıyorlardı. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Gölge Sultanlar. Ahmet Kemal Paşazade.
7: Ahmet Şemseddin Tokatlı'dır. Annesi İbni Küpeli'nin kızı Yusuf Sinaneddin Hazretleri'nin yeğenidir. Ancak o babası ve dedesi gibi bir asker olmak ister, orduya girer. İkinci Bayezid Han'ın yanında seferlere katılır. Ama görünen o ki bu ocağa ömrünü de verse geleceği son nokta sıradan sipahiliktir. Zira askerliği sevmesine rağmen Çelebi meşreplidir. Kışlada Evranosoğlu Ahmet adında bir komutan vardır. Ki tam bir liderdir. Kara yağız, heybetli bir adamdır. Hani dağ gibi derler ya, işte öyle. Gözleri çakmak çakmaktır, sesi yıldırımları andırır. Her silahı maharetle kullanır ve tam bir kurmaydır. Vezirler ardınca yürür, paşalar selama durur. Olacak bu ya, ihtiyar bir alimin ordugaha yolu düşer. Hırkası yamalıdır, çarıkları dağılacak kadar eskidir sonra. Evranos Bey hürmetle eğilir, ellerini öper. Vezir İbrahim Paşa kalkar, yerini gösterir. Kemal Paşa Zade sorar, bu zat kim? Ona Molla Lütfü derler. Filibe medresesinde muallimdir. Komutan Bey hürmet ettiğine göre bir özelliği olmalı. Ne gibi? Ne bileyim, padişaha yakındır belki. Yok, hayır. Bu itibar sadece ilmine mi yani? Ya sen ne sanıyordun? Kemal Paşa Zade Ahmet'in mütevazı dünyasında hırsa yer yoktur. Ama o an ilme karşı dayanılmaz bir merak uyanır. Yüreğinde tomurcuklar açılır. İçi sığmaz olur içine. Rüyalarında kitaplar, rahleler görür, nur yüzlülerin önünde diz çöker. Dayanamaz, Molla Lütfü'yü bulur. Mübarek Kemal Paşazade'yi hevesi görünce, hiç durma der. İlme niyetlenen soluğunun hesabını yapsa gerek. Ahmet Kemal Paşazade'de öylesine hızlı bir kavrayış kabiliyeti ve öylesine güçlü bir hafıza vardır ki, Molla Lütfü hayretler içinde kalır. Bu genç bir cevherdir. Haza cevher. Tozu alındığında göz kamaştıracak, ışığı cihanı saracaktır. Nitekim talebesinin elini tutar, onu zamanın alimlerinden Kestelli Muslihiddin ve Hatipzade Muhiddin'le tanıştırır. Derken Muarifzade, ikinci Bayezid, alimlere çok kıymet verir. İbni Kemal Paşa'nın hızlı çıkışından haberdardır. Onu Edirne'deki Taşlık medreselerine tayin eder ve İdrisi Bitlisli'nin Heşt Behişt'ine benzer bir Osmanlı tarihi yazmasını ister. Eser kısa sürede biter ve kelimenin tam manasıyla mükemmeldir. Sultan öylesine hislenir ki anlatılamaz. Söyleyecek söz bulamaz. Onu derhal Üsküp'teki İshak Paşa medreselerine atar, sonra Edirne'deki Halebiye medreselerine terfi ettirir. Bayezid Han bu zinde alimi çok sever. Elinden tutar, önünü açar. Ama Kemal Paşa Zade'nin gönlündeki aslan Şehzade Selim'dir. Zira o günlerde Doğu illerinde kanlı bir kavga sürer ve ders-i adet vahametin farkında değildir. Bayezid ve paşalarının dikkati hala Avrupa'dadır. Halbuki Acemler köylere, kasabalara girer. Kınalı gelinleri beşikteki bebekleri keserler. Ortalık mezbahaya döner. İbni Kemal Paşa kışlayı iyi tanır. Anadolu'da yayılan fitneyi ancak Selim'in bastırabileceğine inanır. Zira İslam alemini tek bayrak altında toplayabilecek dirayet onda vardır. Evet, Bayezid Han derviştir, alimdir, gönül ehlidir ama şimdilerde devlet Şehzade Selim gibisine muhtaçtır. Kemal Paşa Zade kimseden çekinmeden hak bildiğini söyler. Hünkâr dediğin güzel silah kullanmalı ve hatip olmalı der. Düşmanını küçük görmemeli ve bin tedbir bilmelidir. Evet, idarecilik mukaddes bir vazifedir. Ancak her iyi kimse bunu yapamaz. Allahü Teala bazı kabiliyetleri bazı kullarına bahşetmiştir ki onlar doğuştan liderdirler. Kişiden iz sorarlar, yaş değil. Gün gelir, İbni Kemal Hazretleri'nin rüyaları gerçekleşir. Selim, abilerine ve babasına rağmen sultan olur. Ancak o tahtına oturmadan yollara çıkar. Irak ve Horasan illerine yayılan ateşi söndürmeye koşar. Osmanoğulları görünüşte ona biat ederler ama çadır şartlarında geçecek bir ömre hazır değildirler. Şimdi sırası mı diyenlerle, zaferden tereddüt edenler el ele verir, dedikodu üretirler. Öyle ya, her seferin bir bedeli vardır ve imparatorluk maceraya giremeyecek kadar büyüktür artık. İşte bu noktada ilim adamları girer devreye. İdrisi Bitlisi ve İbni Kemal Paşa sokak sokak, konak konak dolaşır, cihadı anlatırlar. Kışla kışla gezer, itimat sağlarlar Yavuz'a. İşte genç sultan onların gölgesinde güçlenir. İbni Kemal Paşa, Akkoyunlu ve Dulkadiroğullarının yaptığı zulümleri halka anlatır. Korkmayın der. Her firavuna bir Musa bulunur. Ve bir beyti sıkça söyler. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Çaldıran seferinde padişahın yanı başındadır. Sıkıntılı anlarda destek olur ve zafer ümidini sürekli canlı tutar. Zaferi müteakip yeni hedefler gösterir. Şimdi İslam aleminin güçlü bir halifeye ihtiyacı vardır. Dünya Müslümanları Türk'ün dinamizmine muhtaçtır. Hakikaten o devir Memluklu yönetimi çok kan kaybetmiştir. Bırakın dünya Müslümanlarının meselelerini, kendi sıkıntılarını çözmeye mecali yoktur. Bir nöbet tesliminin vakti gelmiştir gayri. Öyle ya, gözü uzaklarda olan, içi içine sığmayan yiğitler, neden bu köhne devletin emrinde kalsınlar ki? İbni Kemal Paşa, Yavuz'u sefere ikna eder. Hoş, Yavuz buna çoktan niyetlidir ama edebe mugayir iş görmekten çekinir. Zira karşısındaki güçsüz de olsa bir halifedir ve kalbini kırmak istemez. Lakin manevi işaretler Kemal Paşa Zade'yi haklı çıkarır. Ayan beyan halifeliğe memur olunurlar. Mübarek Suriye ve Mısır seferlerinde padişaha gayret verir. Hatta Şah Tahmasp'a gönderilen mektupları o yazar. Şüphesiz bu ikilinin başka düşünceleri de vardır. Ama Yavuz genç yaşta rahmeti rahmana kavuşur. Kanuni baba yadigarının kıymetini bilir. Onu Zembilli Ali Efendi'nin ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Kanuni imparatorluğun gücünü gösteren muhteşem mescitlere meraklıdır. Ama İbni Kemal Paşa öncelikle eğitimden yanadır. Hatta taşla, ağaçla oyalanmak sultanlara yakışmaz der. İnsan yetiştirmek, Kabe yapmak kadar sevaptır. İbni Kemal Paşa bir deryadır. Öyle ya, sadrazamı Sokullu, şairi Baki, mimarı Sinan, kaptanı Barbaros olan muhteşem bir devletin müftüsüdür o. Ulema yazdıkları kitapları huzuruna getirir, olurunu alır. Bırakın insanları, cinler bile fetva sorarlar. O sadece büyük bir fakih değil, güçlü bir edip ve benzeri az yetişen bir tarihçidir. Hepsi bir yana Allah dostudur, gönül ehlidir. İbni Kemal Hazretleri yıllar evvel, "Ey Allah'ım, bizi korktuğumuzdan kurtar," buyururlar. Ki talebeleri bunu ebced hesabına vururlar, ölüm tarihini bulurlar. O sultanların çekindiği sultan, Allah'tan çok korkar, gecesiyle gündüzüyle çalışır, ölüme hazırlanır. Mübarek, mütevazı bir kabre defnedilir. Kefenine, bu son elbisendir yazılır, taşına tek cümle kazınır. İşte Ahmet'in makamı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyorum. Yağmurla geldik. Haftanın en yağışlı günü bugün. Soğuk bir gün aynı zamanda dışarıda. Böyle bayağı bildiğiniz insanlar trench coatlarını ya da kapşonlu yağmurluklarını giymişler. Kışa doğru hazırlanıyoruz. Ama ısınacak, böyle kalmayacak. Önümüzdeki haftalar biraz daha sıcak, arkasından pastırma yazı bekleniyor. Yine de tabii ki her ne kadar birkaç gün ısınsa da arkasından gelecek olan mevsim kış. Ona hazırlanmamız lazım. Öksürükler, hapşırıklar, burun akıntıları, üşümeler, ay bir yerden esiyor mu ne demeler, bunların hepsi arttı. Biraz kendimize dikkat etmemiz gereken bir mevsimdeyiz. Sadece kendimize değil, başkalarına da dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde özellikle kapalı yerlerde daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu arada öksüren, hapşıran, işte elleri temiz olmayan, hapşırıp eline, ağzına götürüp sonra sağa sola dokunanlar aynı zamanda başkalarına da hastalık bulaştırıyorlar. Birilerinin size, ya kardeşim böyle mi hapşırılır? Ya kardeşim bir mendil kullansaydın, hapşırırken elini tersini kullansaydın, bir ne bileyim mendilin yok mu, ya da işte kolunun kenarını hapşırsaydın demesini beklemeden lütfen dikkatli, tedbirli olalım. Hastalık gelebilir. İşte o birkaç gün en azından bulaşıcı olduğunu bildiğimiz dönemde biraz kendimizi korumak, yapabiliyorsak eğer işe gitmemek, çocuğu okula göndermemek, biraz evde kalmak, evde eğer bebek varsa bakımı için evdeki diğer insanlardan yardım istemek, yaşlılar varsa onlara çok yaklaşmamak, bunlar tedbir amaçlı yapmamız gerekenler. Sonrasında tabii ki bulaşıcı bir hastalıktan bahsediyoruz. Havayla bulaşıyor en nihayetinde. Ne kadar kendinizi korumaya, başkaları için hijyene dikkat etmeye çalışsanız da kırıldığı yerler var, ya da siz dikkat ediyorsunuz ama başkası dikkat etmiyor. Bütün bunlar gün sonunda hastalığın birinden diğerine geçmesine yol açıyor.

Sen biz bir de takvim yaprağımıza bakalım mı? Bugün bize ne önermiş takvim yaprağımız? Artık Ekim ayındayız. Ekim ayı, Ekim ayının ilk hafta sonuna doğru da gidiyoruz. Takvim yaprağımız tarhana çorbası, ızgara et, makarna, salata demiş. Böyle ilk anda akla gelecek. Hani baktınız işte mesela ızgara et yerine köfte gibi. Biraz değiştirebileceğiniz ama ilk anda hemen herkesin belki de hani böyle biraz bekar hayatı, biraz öğrenci hayatı, biraz tek başına hayat, işte ne bileyim bir iş yerindesiniz, aileniz başka bir yerde yaşıyor, tek başınıza yaşıyorsunuz ve evde yemek yapmanız gerekiyor. İlk akla gelen salata, köfte, makarna, işte bu en kolay yapılanı aslına bakarsanız. Tabii bu biraz da kilonuzla alakalı, neyi yiyebileceğiniz, neye karar vereceğiniz. Eğer kilo probleminiz varsa mesela bu makarna da biraz daha kepekli undan yapılmış ya da tam buğday undan yapılmış bir makarna seçebilir. Porsiyonu küçültebilirsiniz. Makarna değil aslında bizi kilo ile yüz yüze bırakan, karşı karşıya bırakan, içine ilave ettiğimiz soslar ve yağlar. Dolayısıyla sadece haşlanmış bir makarna yediğinizde, hiç yağ olmadan yapılmış bir domates sosu ilave ettiğinizde bunda korkacak çok fazla şey yok. Ama gün sonunda her zaman böyle mi oluyor? Olmuyor. Eskiden makarna nasıl olurdu? Eskiden bir yemeğin yanına makarna haşlanır, süzülür, biraz tencerede tereyağı ısıtılır ya da kızma noktasına getirilir. Sonra altı kapatılır ve üzerine makarna karıştırılıp kenara çekilirdi. Makarna böyle yapılırdı. O yağ da yapışmasın ve güzel koksun diye. Sonrasında makarnaya işte bu kadar çok sos ilave edilmesi, özellikle kremaların bu kadar çok katılması, mesela domatesli makarna en bilinendi, ya da makarnaya ketçap koyup onu böyle kırmızıya çevirmek. Ama şimdi geldiğimiz noktada makarna asla sade yenmiyor. Hatta makarna neredeyse içine ilave edilen proteinle, içine ilave edilen sebzelerle, bu sebzeleri makarnaya yapıştıracak olan işte o kremalarla, domates sosuyla, pesto sosuyla bir araya geldiğinde bakıyorsunuz ki ciddi anlamda bir kalori deposuna dönmüş. Evet, bir öğüne dönüyor, doğru. Baktığınızda bir öğünden bahsediyorsunuz. Yani bir ana öğün, yanında hiçbir şey yemeseniz, işte sebzesi içinde, proteini içinde, makarnası, karbonhidratı içinde, ama bir kalori bombasına da dönebiliyor.

Biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu dönem aynı zamanda yaşlıları ve yaşlılığı konuştuğumuz bir dönem. Dün Dünya Yaşlılar Günü'ydü. Biz dün aynı zamanda dün Dünya Kahve Günü'ydü. Biz dün biraz kahveden konuştuk misafirlerimizle beraber. Ama yaşlıları da unutmadık biliyorsunuz. Yaşlılar bizim için çok kıymetliler. Yaşlılık hepimizin ömrümüz varsa ulaşacağımız bir süreç. Nasıl doğduysak, nasıl genç olduysak, nasıl bu süre içinde yaş aldıysak, işte çocuklarımız dünyaya geldi, büyüdü, artık onlar evlilik yaşına geldi, sonra torunlarımız oldu, sonra onları büyüttük. Bu arada sorumluluklar aldık, belki torunlarımızın evlendiğini gördük, onların çocuklarını gördük. Bunların hepsi bir süreç. Allah sağlıklı ömür versin, hepsini görelim inşallah. Biz mesela şu anda ailede bir kız veriyoruz. Bir düğün telaşımız var bir taraftan da. Ama ben şimdi bütün bu süreç içinde kızımızı gördüğümde diyorum ki mesela çocukluğunu bildiğim birisi evleniyor. Üstelik de bu son birkaç senedir arka arkaya olmaya başladı. Ya ben senin çocukluğunu biliyorum diyorum. Bu yaşlanmanın en tatlı ifade biçimi. Ben bir karşınıza birisi çıkıyorsa sen benim çocuğum yaşında diyorsak ona, ya da birisi evleniyorsa ve ben senin çocukluğunu biliyorum diyorsak, artık yavaş yavaş yaş almaya başlamışız. Türkiye ortalamasına baktığımızda hızla yaşlanıyoruz. Bu kaçınılmaz. Dünyada öyle. Hep söylenen bir şey. Çocuk sayımız artmalı ki nüfus yaşlandığında onların boşluğunu dolduralım. Peki bir taraftan da gençlerin hayatla ilgili beklentileri var. Gençler dünyaya gelsin ama her biri babasının iş yerine, ondan kalan yüklüce bir mirasa sahip değil. Eğitim, iş, kariyer, belki hayal ettiği bir işi kurmak, bunların kolay olmadığını söyleyelim. Gençleri de zor bir hayat bekliyor ama yaşlandıkça onları da, yani yaşlıları da zor bir hayat bekliyor. Belki birisinin ihtiyacını diğerinin iş fırsatına çevirebiliriz. Bu benim belki bir 15 yıldır söylediğim bir şey. Gençler yaşlı bakımını ya da işte bir huzur evi işletmesini, bir bakım evi işletmesini, bunu belki çok büyük prosedürleri var ama böyle bir yer kurmayı ve işletmeyi de kariyer planları içine alsınlar.

Gençler hep böyle masa başında şık giyinecekleri, iyi para alacakları, çıkışta bir yerlerde yemek yiyip eve gidecekleri, altlarında arabasının olacağı, bir şey alırken ya bunu bu ay alabilir miyim, alamaz mıyım diye düşünemeyecekleri, düşünmeyecekleri işler istiyorlar. Bunu sadece gençler istemiyor, bunu ben de isterim. Bunu benim ne bileyim 75 yaşında anneme sorsanız markete gittiğinde her istediğini fiyatını önemsemeden almayı ister. Ama hayat bu değil. Hayat ya da böyle bir hayat yaşayanlar var elbette ama sınırlı sayıda diyelim. Ne diyorlar? Limitli üretim. Öyle diyorlar mesela, bir ürün alıyorsunuz, limited edition diyor. Çok sınırlı sayıda üretilmiş. Çok az. Parası da yüksek zaten. O yüzden o limited edition'lara çok da dokunmamaya çalışıyorsunuz. Böyle yaşayan insanlar var ama genele baktığımızda, hayallerimize baktığımızda pek de bunlarla örtüşmeyen şeyler. Ne yapacağız o zaman? O zaman kendimize yatırım yapacağız. Nedir bizi rakiplerimizden, diğer gençlerden, aynı işe başvuracağımız kişilerden ayıran özelliklerimiz? Bir iş görüşmesinde olduğunuzu düşünün. Size bir takım sorular soruyorlar. Bu sorulara verdiğiniz cevap bir önceki adayla aynıysa, bir önceki adaydan ziyade sizi seçmeleri için bir sebepleri olur mu insanların? Biz bu sebeplerle gitmeliyiz. Biz, o bir dil biliyorsa biz iki dil bilmeliyiz. Hele de işin ihtiyacı varsa buna. Bu sizi öne çıkartır. Bir mesleki kursa gitmiş olmak, bir sertifikaya sahip olmak. Hatta ben fotoğraf çekmekten çok hoşlanırım. Ben işte bazı spor dallarında ciddi anlamda yorum yapabilecek kadar bilgi sahibiyim. Ya da bazı spor dallarında derecem var. Okulda şu takımdaydım. Bunlar hep sizi öne çıkartır. Yani okula sadece o an bilgi edinmek için gitmeyin. Oradan cebinize alabileceğiniz tüm bilgileri elde etmek için gidin. Bu bazen bir network olur. Bazen güzel giyinmeyi öğrenmek olur. Çok güzel giyinen bir arkadaşınız vardır. Onu örneklersiniz. İş yerinde güzel giyinen insanlar her zaman bir adım öndedir. Bunu asla unutmayın. Temiz ve güzel giyinmek. Pahalı giyinmekten bahsetmiyorum. Ama giydiklerinizi birbiriyle uyumlamak. Temiz olmak her zaman. Koşulsuz birinci sırada temiz olmak var. Yani asla değişmeyecek bir sıra. Bir, temiz olmak. İki, ter kokmamak mesela. Bu kişisel bakım, iş disiplini, kendi öz bakımınız, bunların her zaman cebinizde olması gerekiyor. Sonrasında üstüne katacağınız her şey. Bunlar sizin artılarınız. Rakiplerinizden sizi öne çıkartan unsurlar. Yarışa başlıyorsunuz. Herkes bir çizgiye dizilmiş ama siz onlardan 2-3 metre belki öndesiniz. Daha hızlı start alabilirsiniz. Daha hızlı koşabilirsiniz ve rakipleriniz arkanızdan size yetişemez. Çünkü sizi öne çıkartacak donanımlarınız var. Bu donanımlar her mesleğe göre, yapmak istediğiniz işe göre, hayallerinize göre değişebilir. O zaman hani şu sürekli yapay zekadasınız ya, ben şunu olmak istiyorum ileride, kendimi 10 yıl sonra şurada görmek istiyorum, bana bunun için bir kariyer planlaması yap deyin bakalım, o yapay zeka size neler söyleyecek. Ben izninizi istiyorum, şimdi birazdan yeniden görüşeceğiz.

0: vücut fonksiyonlarında azalmaya neden olan ve yaşam boyu süren bir süreç. Aslında doğumla birlikte çocuk doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Yani yaşı ilerliyor. Tabii biz belli fonksiyonlarda azalma, örneğin saçların kırlaşması, hareketlerin yavaşlaması, artık eskisi kadar aktif olamamayı yaşlanma olarak belirliyoruz, ama bu ömür boyu devam eden bir süreç.
1: Peki yaşlılık eşittir hastalık mıdır?
0: Böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlanmadan kişinin kendine iyi baktığı durumlarda aynı yaşta kişilere göre fonksiyonel olarak, fiziksel ve ruhsal olarak daha iyi durumda olabilir. Yaşının belki 10 yaş altında bir görünüme ve aktiviteye sahip olabilir. Yalnızca yaşlılarda bazı hastalıkların daha fazla görülmesi, yaşlıların çoğunun birçok kronik hastalığa sahip olması, böyle yaşlılığın bir hastalıkmış gibi algılanmasına sebep olmakta. Aslında bu doğru bir yaklaşım değil.
1: Hocam biz Rumeli göçmeniyiz. Bizde bir hikaye anlatılır. Yaşlanmaya başlamış, yaş almaya başlamışlar karı koca. Ve işte mesela yemek yerken işte ekmeğin kabuğunu yiyemiyor çok fazla. Sürekli birbirine ondandır ondan demeye başlamışlar. Hani ne yapamıyorsa ya da neyi canı yapmak istemiyorsa her şeyi yaşlılığın üzerine atmaya başlamış. Ondandır ondan diye de böyle hep anlatılır bizde. Hakikaten evet. Ondan mıdır her şey? Yani biz mesela bir şey yapmak istemediğimizde, bir yere gitmek istemediğimizde ya da gücümüz yetmediğinde hep her şeyi yaşlılığa mı bağlamalıyız?
0: Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii ben sizinkine benzer bir tanımlama yapmak istersem, yaşlılık gittikçe küçülen bir adada yaşamaya benzer diye bir özlü söz vardır. Yani artık hem gücümüz, hem dediğim gibi çeşitli vücut fonksiyonlarımız, hem bilincimiz artık yavaş yavaş eskisi gibi olmadığı zaman, tabii bu vücudumuzu ve yaşam tarzımızı nasıl iyi sürdürdüysek ona bağlı olarak da değişik yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte bu fonksiyonları sürdürmeye başlamadığımız andan itibaren yaşlandık diyebiliriz.
1: Her zaman yaptığımız aktiviteleri yapamıyorsak, her zaman evet. gittiğimiz mesafeye kadar yürüyemiyorsak, evet. her zaman çıktığımız kata kadar çıkamıyorsak,
0: evet.
1: bunlar artık yaşlanmanın belirtileri
0: aynen
1: gibi.
0: Aynen öyle. Bir de insanlar tabii emekli oluyorlar. Özellikle 60-65 yaş aralığında emekli olan kişiler artık toplumsal etkinliklerini, güçlerini, saygınlıklarını kaybetmeye başlıyorlar. Sosyal yaşantıları artık eskisi gibi olmuyor. Ekonomik özgürlükleri, destekleri biraz daha azalıyor. Ve yavaş yavaş çevresindeki insanlar azalmaya başlıyor. Çoğu zaman da aslında yaşlılık emeklilikle özdeş gibi de değerlendiriliyor. İnsanlar da biraz o psikolojiye girebiliyorlar.
1: Genç emekli olsa bile böyle mi hocam?
0: Tabii herkes için bunu genelleme yapmak doğru değil. Birçok emekli de yaşlandıktan sonra çalışmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Zaten şimdi tekrar en baştaki sorunuza gelecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü de insanlara, toplumlara, ülkelere, hükümetlere, bütün aslında bunu bir politika haline getirmeye çalışıyor. Yani insanlar yaşlansalar bile aktif bir yaşam sürdürmeliler. Her ekonomik, sosyal, kültürel her faaliyete katılabilmeliler. Aktif bir yaşantıyla hatta üretken olabilmeliler. Bütün şu anda konsept buna dayanıyor.
1: Hocam yapabilecekleri değişiyor ama belki.
0: Evet.
1: Ama bir şeyler yapma becerileri ya da istekleri değişmiyor insanların. Ben şimdi mesela etrafımdakileri görüyorum. İnsanlar dışarıdan bakıldığında evet yaşlı gibi görünüyorlar ama öyle fikirleri var ki sadece o fikirleri hayata, o meşhur şarkıdaki gibi fikirleri hayata geçirebilecek enerjileri yok. Hani fiziksel güçleri yok belki. Ama zaten yaşlı ve gencin toplum içindeki ortaklaşması bunu için değil midir?
0: Evet.
1: Birisi belki biraz daha fazla düşünecek, tecrübesini ortaya koyacak. Öbürü iş yapabilme gücünü ortaya koyacak ve iş yaparken tecrübe kazanacak. Dolayısıyla birbirlerini bütünleyecekler.
0: Kesinlikle.
1: Peki şimdi siz

0: Yani uzmanlığı olduğunuz dal sebebiyle sorayım. Hocam, yaşlı insanlarda özellikle Türk profilinde neler görüyorsunuz? Daha çok hangi hastalıklar var ve hangi hastalıkları yaşlılığa bağlayabiliriz?
1: Peki, şimdi ben çok kısaca geriatriden bahsedeyim. Lütfen. Pek tanınan, bilinen bir branş değil. Çok çok kısa bundan bahsedeyim. Şimdi geriatri kelime anlamı geras yaşlı, iatrik tedavi demek. Yani yaşlı hastaların tedavileriyle uğraşan bir bilim dalı. Yaşlı hekimi olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu iç hastalıklarının üzerine bir yan dal eğitimi.
0: Ayrı bir uzmanlık yani.
1: Alınır. Ayrı bir yan dal uzmanlığıdır ama iç hastalıklarının üzerinedir. Örneğin nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji gibi. Geriatri de bir yan dal uzmanlık branşıdır. Ve Türkiye'de dünyada aslında 50-60 yıl önce kurulum aşamasını tamamlamasına rağmen 1978'de Cerrahpaşa Tıp'ta ilk olarak kurulmuş ve birçok üniversitede çok çok yeni 3-5 yıl içerisinde kurulmaya başlanan bir branş ve Türkiye'de daha henüz 50 tane geriatri uzmanı ya var ya yok, yani o civarda. Dolayısıyla pek bilinmiyor. Biz aslında yaşlıların 65 yaş üstü kişilerin sadece hastalıklarıyla değil, sağlıklı yaşlanma konsepti dahilinde onların ileriki yıllarını daha bağımsız, daha aktif, daha az sağlık sorunlarıyla geçirmesine yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Yani zaten 65 yaşında bir insan bize başvurduğu zaman %90'ında en az bir ve birden fazla kronik bir hastalık oluyor. Bu şeker olabilir, hipertansiyon olabilir, hiperlipidemi dediğimiz kan yağlarındaki yükseklik olabilir, romatizma şikayetler olabilir, birçok rahatsızlığı olabiliyor. Bu tabii bir de hastalıklar, hani yaşlılıkta sık görülen hastalıklar dersek yanlış bir kavram kullanmış olur. Bu hastalıkların hepsi her yaş grubunda görülebilen hastalıklar. Tabii biz iç hastalıklar uzmanı olduğumuz için bunları 20'li yaşlarda da hipertansiyonu görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Yani bunu yaşla bağdaştırmamak lazım. Bizim bazı alanlarda spesifik, örneğin düşmeler, demans dediğimiz bunama.
0: En çok o galiba akla geliyor hocam.
1: Evet, kas erimesi, kansızlık mesela her yaş grubunda görülebilir ama ileri yaşlarda kişinin vücut fonksiyonlarını bozduğu için biz bu problemlerle daha fazla ilgileniyoruz. Neden? Amacımız kişinin kendi başına yaşayabilme, yetebilme yetisini mümkün olduğu kadar korumak ve sürdürmek. Hocam, yani daha geriye düşmemesini sağlamak.
0: Hocam, bu kişisel olarak değişir elbette ama ortalama mesela kaç yaşına kadar bir insan kendine yetebilir, birilerinin yardımı olmadan yaşayabilir?
1: Kesinlikle dediğinizde haklısınız. Kişisel değişiklikler var. Yani ben 65 yaşında tekerlekli sandalyeyle gelen hastalarım da oluyor. 90 yaşında yürüyerek gelen ve pırıl pırıl bir zihin yapısına ve bilince sahip, karşımda çok güzel konuşan, birçok ev işini kendi yapan aktif insanlar da görüyorum. Yani ama zaten 75-85 aralığında artık insanlar yavaş yavaş bir başka kişinin yardımına ihtiyaç göstermeye başlıyorlar. Burada da çeşitli tabii kaybetmeme için çaba gösterdiğimiz şeyler var. Örneğin kişi kendi banyosunu yapıyorsa, kendi tuvaletine gidiyorsa, kendi yemeğini hazırlamasa bile onu kendi başına yiyebiliyorsa, bunları korumasını, daha geriye düşmemesini ileri yaşlarda da sağlamaya çalışıyoruz. Evde örneğin tehlike yaratacak şeylere karşı onları bilinçlendiriyoruz. Çünkü bir düşme belki de bizim en korktuğumuz, en çok problem olan, yani yaşlılıkta en sıkıntı yaratan şeylerden birisi. Çünkü bir kalça kemiğinin kırılması ya da başka bir kırıkla hasta yatağa bağımlı oluyor ve
0: sonra da kalkamıyor çoğunlukla.
1: Evet, daha kötü oluyor, daha hızlı oluyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, o iyileşse bile.
0: Evet, evet, maalesef. Bunun için belki evde bir düzenleme yapılması bile gerekebiliyor, değil mi hocam?
1: Zaten şimdi geriatri sadece hasta değil, hasta yakını, hatta hastanın kızı, oğlu, torunu olabilir. Onun yanında eğer birlikte yaşamıyorsa bakıcısı. Biz üçünü de birlikte istiyoruz. Onlarla ayrı ayrı konuşuyoruz. Önce hastayla konuşuyoruz, sonra belki hastayı çıkartıp yakınlarıyla konuşarak bilinci konusunda ya da mesela onun bize aktarmadığı şeyler konusunda ilave bilgiler sahibi oluyoruz. Şimdi yaşlandıkça insanlar bazı şikayetlerini söylemiyorlar ya da önemsemiyorlar.
0: Önemsemiyorlar, evet hocam.
1: Tabii yaşlılığın bir şeyiymiş gibi. Mesela idrar kaçırma en çok uğraştığımız konulardan birisi. Utanıyorlar veya önemsemiyorlar. Düşmeyi soruyorsunuz. Mesela yılda 1-2-3 kez düşmüş olması bir kişinin, ha, o yönden değerlendirmemiz, daha ileri değerlendirmemiz gerekiyor. Fizik tedavi açısından, kasların gücü açısından, kansızlık, vitamin eksiklikleri açısından çok geniş kapsamlı bir konu. Ve biz mesela bazı ufak testler yapıyoruz. Orada çok yetersiz gördüğümüz hastaların yeteneklerini geliştirmek için fizik tedavide, fizik tedavi programlarına, geriatrik fizik tedavi ayrı bir branş olmasa da alt bölüm olarak fizik tedavinin altında gelişiyor gittikçe. Tabii başka branşlar, mesela görmeyle ilgili problemden dolayı düştüyse ya da işitmeyle ilgili, kulak, burun, boğaz, göz, yani multidisipliner birçok disiplini ilgilendiren şeylerde geriatrist, uzun lafın kısası, bir orkestra şefi gibi hastayı tek elden ele alıp diğer branşlarla da konsülte edip onu 6 aylık ya da yıllık hastanın durumuna göre takiplerle iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor ya da aynı mı kalıyor?
0: Bunu değerlendirmek. Peki şimdi hocam, yaşlanmak kadar yaşlılığa hazırlanmak da önemli. Bizim genç yaşlardan itibaren yaşlılığa nasıl bir yatırım yapmamız gerekiyor? Çünkü gençliğin ve sağlığın hep bizimle olacağını, hep bu kadar hareketli olacağımızı, istediğimiz her şeye kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ama gerçek öyle değil.
1: Değil. Evet. Şimdi toplumda gittikçe daha fazla artan bir bilinç var bu konuda. Yani sürekli bununla ilgili sağlık programları yapılıyor. Çeşitli magazinde de bununla ilgili çok sık yer alıyor. İşte beslenme konusu, egzersiz konusu. İsterseniz ben kendi branşımla birlikte bazı majör şeylere de,
0: evet,
1: değinerek hem yaşlılara hem de geriden gelen potansiyel olarak yaşı ilerleyen kişilere yönelik bazı önerilerde bulunmak istiyorum.
0: Çok seviniriz hocam.
1: Birincisi biz ne kadar fizyolojik olarak iyi olursak olalım, akli melekelerimiz, zihnimiz, bilincimiz iyi olduğu müddetçe etrafla bağlantı, çevremizle bağlantı kurarız, insanlarla iletişim kurarız ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürürüz. Eğer bilincimiz yerinde değilse, yakınlarımızı tanımıyorsak hiçbir bunun kıymeti yok. O yüzden özellikle benim herkese önerim, bilgi ve becerilerin, yani öğrenmenin yaşı yok diye söylenen, yıllardır konuşulan bir şey var. Hobiler edinmekten, satranç, briç, yeni bir dil öğrenmek, ne bileyim resim, müzik, fotoğrafçılık gibi aktiviteler, bunun yaşı yok. Her yaşta zihnimizi kullandırıcı aktiviteleri, okumak keza çok çok önemli. Bunun yıllar boyu süren bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Çok önemli bu. Bunun dışında tabii olmazsa olmazı dengeli ve sağlıklı beslenme. Bu çok sık sorulan bir şeydir. Yani ömrümüzün nasıl uzun olmasını sağlarız? Bu artık gösterilmiş bir şey. Ne kadar az kalori alırsak o kadar uzun yaşıyoruz.
0: Yani ne kadar az kilo problemi yaşıyorsak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii biz hani geriatrist olduğumuz için şunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz yaşlılarda kilo kaybından daha çok korkuyoruz ve mücadele ediyoruz.
0: Hızlı kilo kaybı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani hastalıklara bağlı olmayan, yememeye, psikolojik durumlardaki bozukluğa ya da işte koku tatı koku ve tat alma duyularındaki bozukluğa bağlı. Bu yaşlılarda kilo kaybı bizim için daha önemli bir problem. Onlarda da tabii dengeli sağlıklı beslenme ve de yeterince protein alma, kalori alma sürekli onlara da önerdiğimiz şeyler. Ama ta genç yaşlardan itibaren eğer bir kişi dengeli ve sağlıklı besleniyorsa ve bunda fazla kalorisiz proteini dengeli bir şekilde alıyorsa ve de yeterince sebze ve meyve tüketiyorsa bunun ileri yaşlara da yansıması o kadar olumlu oluyor. Ve tabii kilo almamalarını herkese tüm kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı için çok çok önemli bir faktör bu kilo almaması. Tabii bunu önlemek için de egzersiz yine aynı şekilde yaşamın yaşam tarzının bir parçası egzersiz. Özellikle genç yaşlarda başlayan egzersizin sürdürülmesinin vücuda olan olumlu etkisi tartışılmaz, çok çok önemli. Yaşlılarda ise tabii bu aktif kalmanın sürdürülebilmesi için daha kısa süreli, haftada 3 gün, maksimum 4 gün, 30 dakikayı geçmeyecek şekilde hafif yürüyüşler, ne bileyim dans ya da işte küçük yormayacak egzersizler öneriyorum.
0: Hocam yürüyüş bile yapsalar aslında değil
1: kesinlikle
0: mi? Faydalı
1: yani
0: olacaktır.
1: 30 dakika yürüyüş, mümkünse yüzme, bunların tartışılmaz yararları var.
0: Faydalarını görüyorum.
1: Uyku düzeni çok önemli efendim. Özellikle yani geç yatıp erken kalkmak, yani belli bir sağlıklı uyku şeyini, paternini korumak her yaş için önemli. Ayrıca yaşlılıkta da buna çok önem veriyoruz. Bir sonra bununla alakalı söyleyeceğim, stresle mücadele çok önemli. Tabii gittikçe yaşam daha zorlaşıyor. Büyük şehirlerde yaşamak trafikten tutun, gürültüden gittikçe stresli bir hal alıyor. Bunu hem gençlikte hem yaşlılıkta tabii hayata karşı daha pozitif bakabilmek, insanın hoşlandığı hobiler ya da faaliyetlere zaman ayırması, eğlence, ne bileyim müzik, sinema, konserler gibi şeylere vakit ayırarak stresle mücadele etmesi ve de pek bizim ülkemizde bir alışkanlık değil maalesef. Yurt dışında en ufak bir sorunda kişiler psikiyatriste ya da psikoloğa koşuyorlar, konuşuyorlar sorunlarını. Belki de stresi aşamadığımız durumlarda bunu
0: bir profesyonel
1: uzmanla paylaşmak çok önemli olabilir. Düzenli check-up yaptırmak her yaşta. Benim 20'li yaşlarda, ben gerçekten kendine de söylüyorum, saygı duyuyorum. Yani ben bir hekim olmama rağmen o yaşlarda check-up yaptırdığımı hatırlamıyorum. Bu bilinç çok gelişti.
0: Evet, yaygınlaştı.
1: Evet, geliyorlar ve geçmişte ileri yaşlarda gördüğümüz bazı hastalıkları, çok yüksek kolesterol oranlarını, hipertansiyonu 20'li yaşlarda görebiliyoruz artık. Tabii beslenme alışkanlıklarıyla ya da yaşam tarzıyla ya da sigara, içki tüketimiyle de paralel olarak bu şeyler daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu zararlı alışkanlıkları da bırakmalarını arzu ediyoruz.
0: Evet.
1: Son olarak son olarak bu konuda söyleyeceğim şey, sosyal ilişkiler çok önemli. Zaten gençlikte ya da orta yaşlılıkta çevremizde ilişkilerimiz iyi. Yaşlılıkta öncelikle akrabalar olabilir ama yakın çevreyle, komşularla, eski dostlarımızla, arkadaşlarımızla asla bağlantıyı koparmayıp onlarla sürekli diyalog halinde, sürekli hayat paylaşılınca tabii daha
0: da
1: güzel ve güzel oluyor.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günler dilerim.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı ile birlikteyiz Türkiye Hastanesi'nde. Bugün Dünya Böbrek Günü ve böbrek hastalıkları konuşacağız ama bununla beraber özellikle böbrek naklini de konuşacağız. Son günlerde çok gündemde.